0: Tayyip Erdoğan önceki gün Kuvvet Dışişleri Bakanı Cerrah Esabah'ı külliyede kabul etti. Bugün biraz önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Nahyan'ı Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Ondan önce Katar ve Suudi Arabistan'dan çeşitli üst düzey konseyler geldiler. Ve şu son iki gün içerisinde Körfez'deki tüm ülkeler neredeyse üst düzey yetkililerini Türkiye'ye gönderdiler ve külliyede ağırladılar. Bir yandan da dün Cezayir Devlet Başkanı Tebbun geldi. Çok olağanüstü bir şekilde karşılandı Türkiye'de. Şimdi o zaman Türkiye'yi burada nereye oturtacağız?
1: Tamam işte tam kastettiğimiz şey gerçekleşiyor. Yani ayrışan dünya safları güçlü devletlerin etrafında çeperinde birleşmeye başladı.
2: Bir kutup oluşuyor.
1: Kutup oluşuyor. Ben Trump ilk gün seçildiğinden itibaren şunu söyledim. Trump parayı çok sever ama paranın dolaşımını sonunda o dolaşan paranın Amerika'ya gelmesini ister. Fakat gelene kadar kutupların üzerinden dolaşmasını ister. Biz biliyoruz ki kutuplardan birisi Rusya, birisi Çin. Türkiye de o kutuplardan birisi şu an. Dolayısıyla kutupların oluştuğu fazla yani birden fazla kutubun oluştuğu dünyadan bahsediyorsak bunlar olmak zorunda Murat Bey.
2: O zaman merkez ülke, odak ülke, merkez ülke yeni bir kutup. Yani buraya tabii Pakistan, Azerbaycan, Malezya'sı, Endonezya'sı, efendim Libya'sı, Suriye...
1: Merkez ve çeperi düşünün. Bu Şerif Mahdi'nin teorisi var. Yani merkezde olanlar güçlü yöneten, işte etrafta olanlar ona talip olmaya çalışanlar ya da onun yanında durmaya çalışanlar. Dolayısıyla o merkez çevre teorisindeki gerginlik şu an yok. Çünkü ayrışıyor hatlar. Yani ayrışan bir dünyadan bahsediyor. Bakın Avrupa bile kendi içerisinde ayrışıyor. İngiltere baktı ki bu ABD Avrupa'da söz sahibi. Rusya'yı Avrupa'nın başına bela etti. Gitti bir de orada durmadı. İsrail'in yanında durdu. Akdeniz'i karıştırıyor. Dedi bir dakika yeter yani. Sen bunları yapıyorsun ama ayrışanlar var. Burada en büyük ayrışma Körfez'de yaşandı. İşte o Körfez'in, Suriye'nin, Irak'ın, Azerbaycan dahil. Hatta ben Karadeniz satın da dahil ediyorum. Oranın yönelebileceği başka bir kutup yok.
0: Yani Gürcistan ve Ermenistan'da dahil.
1: Başka bir kutup yok Murat Bey. Onlar yani çeperimizde olmak zorundalar. Bakın hayatta kalmak istiyorlarsa. Peki. Bunu unutmayalım.
0: Ayhan Hocam o zaman bu İran Savaşı bu Türkiye'nin Körfez'de ve bölgesiyle çok daha yakın ilişki kurmasını daha hızlandırdı diyebilir miyiz?
3: Evet diyebiliriz çünkü ben hocamızdan biraz farklı olarak aslında Avrupa'nın güçlü bir başında ülke vardı, lider ülke. O da Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Amerika Birleşik Devletleri'ni 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere öyle veya böyle bir şekilde ikna etti. İzolasyondan çıkarıp Avrupa'nın lideri yaptı. Ama şöyle bir problemle karşı karşıya bildiğimiz nizam, düzen. O da lider ülke artık bu haliyle Batı'ya, bu sisteme liderlik etmek istemiyor.
2: Amerika
3: Trump açık açık diyor ki ben bu şekilde bu oyunu oynamak istemiyorum.
2: Yani Amerika Avrupa'ya bakın işinize mi dedi?
3: Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya ya benim istediğimi yani daha fazlasını verirsiniz ya da hepinizin üzerinizdeki o güvenlik şemsiyesini çekerim dedi ve daha
0: kendi başına
3: hareket etmeye başladı. Marco Rubio geldikten sonra Trump geldi. Marco Rubio Dışişleri Bakanı oldu Murat abi. Bir veya iki ay sonra bu Münih Güvenlik Konferansı ile aynı eş zamanlı şöyle bir açıklama yaptı. Biz artık bundan sonra eski ittifak düzenlerini yani NATO, Transatlantik'i bunu kabul etmiyoruz. Bundan sonra bütün ülkelerle Avrupa'da 20 tane ülke mi var? Partnerleri. Hepsiyle tek tek oturacağız masaya. Polonya ile alverimiz ne? İtalya ile alverimiz ne? Almanya ile alverimiz ne? İngiltere ile alverimiz ne? Yani bu şu anlama geliyor aslında. O Amerika'nın liderliğindeki o tek kutuplu dünya artık yok. Yani o kutubun kendisi yok diyor. Biz bunu istesek de istemesek ya yok Amerika orada lider desek bunun bir karşılığı yok. Çünkü Amerika lider ülke. Başkanıyla, Dışişleri Bakanıyla, ikinci başkanı bense hep birlikte biz burada yokuz diyor ve bunu gösteriyor. Somut bir şekilde. Geçen hafta yine biliyorsun Avrupa ile kriz çıktı.
0: Ayrıca orada bir menfaatin de olmadığını söylüyor.
3: Tabii menfaatin.
0: Sadece gücünden dolayı değil menfaatim de yok diyor.
3: Menfaatin bu hali yok. Çünkü biz şunu konuşmuyoruz yeterince Murat abi. Amerika'nın en büyük ticaret açığı Çin'e. 350 milyar dolara yakın. İkinci kim? Avrupa. 250 milyar dolara yakın. Yani bunu Amerika, Trump...
2: Enayi miyim arkadaş ben diyor.
3: Konuşuyor ve enayi miyim ben diyor. Ben artık bu şekilde bu sistemi devam ettirmeyeceğim diyor. Ve yeni taleplerde bulunuyor. Şimdi burada
2: Hocamızın gidin size dediği, belediye baksın diyor neredeyse.
3: Hocamızın dediği bir şey var.
2: Şimdi, ülkelerin öyle diyor.
3: Burada şöyle bir şey.

0: var. Bunu Avrupa'ya yapan Trump bunu bölgedeki müttefiklerine de yapıyor. İsrail hariç şu ana kadar. İsrail hariç tüm müttefikleri, mesela PKK bir müttefikiydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Sattı. Yani çok net bir şekilde sattı. Ve diğer ülkelere de, Körfez ülkelerinde artık o güvenlik garantisini vermiyor. Ve Körfez ülkeleri, bölgesel ülkelerde...
1: Güvenlik garantisi vermemesi yani bir tercih mi yoksa tercih. Fiili durum mu?
0: Bence tercih.
1: İran'ın füze saldırıları karşısında Amerikan kalkanının, Amerikan korumasının fiilen yetersiz olması böyle bir sonuç mu doğurdu? Yoksa zaten Amerika orayı koruyormuş gibi görünüp korumuyordu ben da bu mu ortaya çıktı? Nedir yani?
0: Bunu düşünüyorum.
1: Hangisi gerçek?
0: Zaten bu korumak istemediğini de söylemeye başlamıştı. İran savaşı,
1: parayı alırken iyiydi ayağım.
0: İşte İran savaşı bunu biraz açığa çıkarttı. Para
1: trilyon
0: almak için,
1: dolar, trilyon dolar sövüşle de
0: para almak için bunu yapıyor gibi gözüküyordu.
2: Neyi? Ama İran'ın gücünü bence küçümsediler.
0: Ama şuraya bir son bir şunu da değineyim. Şimdi bu şu aşamadan sonra şunu gösterdi. Amerika bir politika değişikliğiyle artı fiili durumla artık bu bölgede eskisi gibi jandarmalık yapmayacak, yapamayacak. Şimdi buradaki ülkelerin ama halen bir güvenliğe ihtiyacı var. Bir lidere ihtiyacı var, bir öncü ülkeye ihtiyacı var. O ülkede şu an bence Türkiye, hani demin bahsettin ya Murat abi, o geldi, bu geldi, şu geldi. Bu eskiden neresiydi? Washington DC'ydi, eskiden bu Berlin'di, eskiden Brüksel'di. Bu Paris'ti, Brüksel'di, Londra'ydı. Artık şunu görüyorlar buradaki ülkeler. Bunlardan bize hayır yok. Bunların kendisine hayır yok. O yüzden burada güçlü kuvvetli ülke kim? Türkiye. Türkiye ile ortaklık bize ne kazandırır? Bizim güvenliğimizi nasıl etkiler? Bunun hesabını yapıyorlar ve bize geliyorlar. Yani burada tabii ki kültürel, tarihsel geçmişimiz önemli. Ama ben burada bir numaralı faktörün Türkiye'nin şu an bu diplomasi ağında merkeze oturmasının, bölgesel o dünyanın, kürenin bu bölgesinde lider hale, bir başka kutup haline gelmesinin ana sebebi olarak askeri, o hard power dediğimiz sert gücünün giderek artmasını görüyorum.
1: Öyle Murat ya, bu yabancı basında bu Yıldırım Han füzesinin evet. yaptığı yankı az buz değil. Tabii. Yani yorumlar, analizler, haberler çok ciddi bir etki uyandırdı
0: hocam,
1: diye gördüm.
0: Hocam Serkan abi, bir şey ekleyeyim. Biraz önce hocamız dedi ya, Doğu Akdeniz'de abluka altına almaya çalışıyorlardı. Mesela bugün bir İsrail Channel bilmem 13'tü galiba, bir haberini okudum. Onlar da mesela bizim Doğu Akdeniz'i büyük oranda hakimiyetimiz altına almamızı ve bütün o enerji ticaret koridorlarının tam göbeğinde durmamızdan endişeleniyorlar.
3: Zaten o tarihsel olarak.
2: Onu söylüyoruz olarak. Hocam. Evet. O ayrı.
3: Burada duruyor.
2: Evet. Şey diyorum yani.
0: Ve bugün İsrail de bir haber olur. Bir haber çıktı. Türkiye'nin bu Libya ile bir arada o kıta sahanlıklarını işte meclise geçireceği ile ilgili yabancı basında. Bu ne kadar doğru değil bilmiyoruz. Teyit etmek lazım ama oralar şu an hop hop hoplamaya başladılar. Türkiye burada etkisini arttırıyor tabii. Diye.
3: Şimdi bir tarafta Cezayir'den, yani Afrika'nın en batısından itibaren Libya'ya, Mısır'dan ilişki geliştiriyor. Suudi Arabistan'la, Kuveyt'le, Katar'la, bütün Arabistan Yarımadası'yla, Yemen'le, hatta Yemen'e kadar, Somali diğer tarafta da Sudan'la.
0: Hepsini saymışlar haberde. Murat abi şunu diyoruz ya, İsrail bizi çevrelemeye çalışıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs, Suriye'yi karıştırıp oradan, yapabilseler İran'dan. Ama biz hep şunu diyoruz, o Nietzsche'nin bir sözü var. Sen uçuruma bakarsan uçurum da senin gözlerinin içine bakar diye. Onlar bizi çevrelemeye çalışıyor. Biz de buna karşı kendi
3: çok daha geniş bir alanda.
0: Daha geniş bir alanda. Şimdi mesela sen çok güzel söylüyorsun. Dün Cezayirli kişinin, yetkilinin, Cumhurbaşkanı'nın gelmesi, Libya, işte Mısır, ta Somali, Yemen, bütün o bölge, Doğu Akdeniz'in girişi ve çıkışı. Türkiye burada Boğazlardan Atlantik'e çıkış, Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz, hepsine hakimiyeti altına alma değil ama hakimiyetini arttırma yönelik bir hamle yapıyor. Bu da tabii ki ne yapacak? Oradaki İsrail, Amerikan, İngiliz etkisini kıracak. Şimdi hazır bunlar birbirine düşmüşken, hazır Amerika bu kadar niyetsiz, İran savaşından bu kadar yıpranmışken, tabii ki Türkiye'nin de eli boş durmayacak. Biz de kendi hakimiyetimizi, kendi etkimizi genişletmek için müttefiklerimizle işbirliği yapacağız. Biz başarılı oldukça 3 müttefikimiz varsa, bizim gidip bulduğumuz 3 tane de kendiliğinden gelecek.
3: Kendiliğinden gelecek. Adem hocam şey. Şimdi bu Yıldırım Han isminin verilmesi bile zaten ilginç bir şekilde. Yani Yıldırım Bayezid Han Nibolu Meydan Muharebesi yapmış. En büyük Haçlı ordusunu mağlup etmiş. 20'den fazla ülke katılmıştı Nibolu'ya. Yani İngiltere, Fransa'sı, Macaristan, Lehistan, Hırvatistan. Yani Yok yok ya, bütün Avrupa
1: kıtası. Siz hepiniz biz tek durumuydu.
2: Başka bir şey daha var da onu şimdi konuşmayalım.
3: Ya inanılmaz.
2: Çok zekice kurgulanmış bir şey o.
3: Şimdi şunu sormaya çalışıyorum.
1: Merak ettim.
2: Yok abi, tartışma çıkarmışsın.
3: Şimdi şunu sormaya çalışıyorum.
1: Reklam arası söyleyeyim.
3: Mesela bunu gören yani Cezayir'de ya da Libya'daki bir televizyon kanalı bunu gördüğünde mutlu olabilir. Suriye'deki bir televizyon kanalı bunu gördüğünde mutluluğunu ifade eden yayın yapabilir.
1: Pakistan.
3: Ama bugün Mısır televizyonu bununla alakalı yayın yaptı ve ekrandan dua etti yani. Sadece Müslümanların değil, bütün dünyadaki mazlumlar böyle bir şey bekliyordu diye Mısır devlet televizyonunda yayın yapıldı. Yani Sisi'nin iktidarındaki Mısır'da böyle bir yayın yapıldı. Bunu nasıl yorumlamak lazım?
2: Ya işte İsrail'in ve ABD'nin verdiği güvensizlik bu aslında. Çünkü o kadar çok sattılar ki bunlar devletleri. Yani o işte şey cümlesi var ya, Körfez ülkesi akıllanmak için demek ki İran füzesi bekliyormuş. Hani başları mezar taşına değme hikayesi gibi düşünün ölüm anında. Şu an nefessizler yani, başka bir çareleri yok. Dolayısıyla Türkiye'nin tam bu zaman aralığında bu hamleleri yapması bence yani kritik bir zaman aralığını da ortaya koyuyor. Bir de şey var yani, biz konuşuyoruz ya bazen, birileri de itiraz ediyor sürekli. Gerçekten bir sistematik bir devlet aklı var. Gerçekten.
1: Zamanlama çok enteresan ya. Hocam yani bu hamlelerin göreceğe çıkartılması, sürpriz bir anda çıkıyor ortaya. Yani şok etkisi yapıyor.
2: Yani Türkiye'nin ham madde yani alamayacağına inanan bir dünya kamuoyu oluşturulduğu anda siz yıldırımı koyuyorsunuz. Şimdi bu insanları şok ediyor. Bu defa şey ya diyorlar.
3: Hocam yıldırım han dediğiniz şey tam 10 yıldır üzerine çalışılan bir proje.
2: Doğru.
3: 10 yıl boyunca herkesten gizliyorsunuz.
2: Kastım
3: yani 15 Temmuz'dan işte beri 15 Temmuz darbesinin olduğu, yani o darbe teşebbüsü püskürtülmüş.
1: Hemen arkasından bak. O 15 Temmuz'un hemen arkasından Savunma Sanayi Kurulu toplantısı vardır. Çok kritik.
3: Evet.
1: İleride belki devlet arşivleri açıklanır, araştırmacılara açılır. Bugünlere nasıl geldiğimiz çok, yani o devlet aklı dedin ya, anlatılır. Orada alınan kararlar var yani. Orada alınan kararlar var. Orada görülen bir şey var ve hangi adımların atılması gerektiği noktasında çok ciddi kararlar var. Ya Türkiye bu alana çok büyük yatırım yaptı, yapıyor, yapacak. Belki bugün ekonomik anlamda, hani gündelik hayata ilişkin hepimizin yaşadığı sıkıntılarda bunların, bu yatırımların belki payı olabilir ama güvenliğin olmadığı yerde ekonomi falan da olmuyor zaten, var olamıyoruz. Tabii. Biz eğer bu caydırıcılıkta olmasaydık,
2: çoktan.
1: Biz bu caydırıcılıkta olmasaydık, bak emin olun bu yabancı istihbaratlar işte Mossad'ıdır, CIA'dır, şu sudur, bu sudur. Yani biz her ne kadar sakladık bunları da, şimdi bunlar bir takım şeyleri biliyorlar ve tahmin ediyorlar. Yani biz diyor ki görebildiklerimiz, algılayabildiklerimiz bu kadar, daha yerin altında neler var kim bilir.
3: Daha büyük korku uyandırdı yani.
1: Daha büyük korku uyandırıyor. Bu bizi güvende tutuyor yaptığımız bu yatırımlar sayesinde. Yani şu İran, İsrail, Amerika savaşında biz gerçekten kolay hedef olabilirdik yani, bu caydırıcılığımız olmasaydı.
2: Kesinlikle.
1: Tabii yaptığımız o diplomatik hamleler, kurduğumuz ittifaklar, bölgesel ittifaklar vesaire, işte Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini de uyumlu götürmesi vesaire, bütün hepsinin etkisi var. O da Sayın Erdoğan'ın tabii çok büyük liderliğinden, devlet tecrübesinden kaynaklı hamleler bunlar. Onları öngörüp ona göre adımlar atmasından kaynaklı. İşte Suriye meselesi mesela yani.
2: Suriye'nin inanılmaz değiştirdi.
1: İnanılmaz değiştirdi. O sebeple görebildiklerimiz var, göremediklerimiz var. Hatta bugün düşünüyorum bazı şeyleri. Yani böyle devletler oyunu dediğimiz bir şey var yani, devletler oyunu. Bazen bize çok mantıksız gelen olaylarla karşılaşırız. Mesela iktidarların, ülkeleri yöneten kişilerin böyle çok mantıksız hareketler yaptıkları, sözler söylediklerine şahit oluruz. Hatta deriz ki ya bunu böyle yapabilir, aslında böyle yapsa kendi kamuoyundan da çok büyük destek alabilir.
2: Ama yapmıyor.
1: Şimdi yapmıyor, ısrarla. Başka bir şey yapıyor. Evet. Şimdi orada yani birkaç kere böyle şahit olduğumuz, geçmişten öğrendiklerimiz ışığında şöyle bir analiz yapmak mecburiyetinde kalıyoruz ister istemez. Mecellenin hükmüdür ya. İki kötü arasında kaldığınızda daha az kötü olanı tercih etme mecburiyeti. Ya şimdi doğru adımı atacaksınız. Herkesin de hoşuna gidecek. Herkesin gönlünde hoş edecek belki. Ama siz o adımı atarsanız başka asıl atmanız gereken adımı atamazsınız. Ondan ve diyelim yanınızda

0: aranızda çok büyük bir savaş çıkabilir ya da çok büyük bir saldırıya uğrayabilirsiniz. Ya da bambaşka bir durum ortaya çıkar. Onu engellemek için hani gözlere kötü görünen, anlamsız görünen o adımı atmanız gerekir. İnsanlar buna bir anlam veremez. Bunu izah da edemezsiniz. Devletler oyunudur bu. Bu sırlar dünyasıdır. İstihbarat oyunudur bunlar. Bunu izah da edemezsiniz. Ancak yıllar, yıllar, yıllar sonra bazı şeyler açılır. Bazı bilgiler ortaya dökülür. O zaman dersiniz ki ha demek ki böyleymiş. Ama uzun zamandır şunu görüyoruz. Çok doğru bir tespit. 15 Temmuz çok önemli bir kırılmadır. 15 Temmuz'dan itibaren Türk Devleti'nin attığı adımlar diplomaside olsun, güvenlik alanında olsun. Çok yerli yerinde, çok doğru. Ya şimdi mesela İran İsrail'i füzelerle vurdu. Füze kapasitesini çok geliştirmiş. Türkiye'de işte bunu görünce bundan ders aldı. Laflarının dolandığı günlerde küt yıldırımını çıkardık koyduk masanın üstüne çıkardık.
1: 10 yıllık yıldırımı. Bir çalışma olduğunu vurguluyor.
0: Yani kardeşim biz burada İran'dan ders alacak durumumuz yok ya da ilham alacak durumumuz yok. Yani İran işte İsrail'i vurdu. Aa ne güzel vurdu bak İran füze kapasitesini geliştirmiş ve bu bir caydırıcılık oluşturuyor. Yıl 2026 işte efendime söyleyeyim aylardan Mayıs biz de oturalım şimdi bu saatten sonra füze üretelim diye düşünen bunun böyle olabileceğini varsayan
2: o füzenin birkaç saat içinde
0: analiz ve yorumlara ben rastladım hocam. Tam bugünlerde yıldırımını çıkarıp böyle masanın üstüne Türk devleti koyunca şöyle bir baktı. Aa böyle değilmiş. Değil tabii canım, oyun mu oynanıyor burada?
2: Hala diyen var mı?
0: Çocuk oyunu mu bu yani?
1: Türkiye'nin bu bütünlüğünün sadece bence caydırıcı güç değil, liderlikle de çok yakından ilişkisi var. Mesela Trump da ABD başkanı ama sadece başkan, lider mi değil?
2: Yok. Adem hocam, FETÖ'nün tasfiye edilmesi aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani belki de 100 yıllık geçmişindeki bütün o batıcı, CIA'ci, Amerikancı, bütün kadroların tasfiyesi anlamına geliyormuş. Sadece bir örgütün tasfiyesi anlamına da gelmiyor.
1: Değil.
2: Bir zihniyet devrimi tabii gerçekleşmiş.
1: Tabii.
2: Belli ki. Yoksa biz Yıldırım Han'ı herhalde 1970'lerde yapmalıydık yani.
1: Kesinlikle. Tabii. Yani terörsüz Türkiye zaten sadece PKK'nın olmadığı bir Türkiye değil. FETÖ'nün de olmadığı, işte bu LGBT'ye destek veren lobilerin de olmadığı, İsrail'in olmadığı bir dünya, yani hani terörsüz bölge meselesine gelince bütün bunları dışlayan bir şey aslında. O yüzden bu güvenlik meselesiyle alakalı bir durum değil, liderlikle de alakalı. Bence geleceği görmekle de yakından alakalı bir şey.
2: Adem hocam, oraya getirdiniz. Son derece önemli bir noktaya getirdiniz. Bunu konuşmaya devam edelim ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o barış annelerinin, şimdiye kadar Diyarbakır annelerini konuştuk hep.
1: Evet.
2: Diyarbakır anneleri destansı bir mücadele verdiler gerçekten. Diyarbakır anneleri de PKK terör örgütü mensuplarının anneleriydi. Ama onları farklı kılan şey şuydu. Dağdan çocuklarının dönmesini istiyorlardı ve çocuklarının PKK içerisinde olmasına itiraz ediyorlardı ve savaşa karşı çıkıyorlardı.
1: Kaçırıldıklarını.
2: Evet, kaçırıldıklarını ifade ediyorlardı. Onun karşısına bazı çevreler barış annelerini koymaya gayret ediyorlar. Onlar da PKK'ların anneleriydi. Ama aralarında temel bazı farklılıklar vardı. Sizin o farklılıkları anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü bugün barış anneleri Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. AK Parti'yi ziyaret etti. Sonra mecliste grubu bulunan partileri teker teker ziyaret ettiler. Neden? Çok önemli. Barış anneleri neyi ifade ediyor? Ve onların MHP ve AK Parti ziyareti ne anlama geliyor?
1: Ya bir kere bu yani ideolojik bir kırılmayı ortaya koyuyor Murat Bey. Örgütün, örgüt ideolojisinin ya da örgütün sempatizanlığına dair o sosyolojik zeminin tamamen bittiğini ortaya koyuyor. Aslında teröristlik Türkiye'nin başarısı bu. Hani özet olarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar savunulan temel ideolojide hala bir haklılık payı aranıyordu. Devletin işte hala aynı eskisi gibi davrandığını, isimlerin aynı olduğunu, zihniyetin değişmediğini ve benzeri şeyler söyleniyordu. Ama samimiyet görüldü. Bu yeni bir şey değil. Yani düşünsenize, anneyi kaç yılda ikna edebilirsiniz? Edemezsiniz ki. Ama devlet yaklaşık belki de 15 yıldır bakın valisiyle, kurum müdürüyle, oradaki bütün bürokratlarıyla aslında bu annelere ulaşmaya zaten defalarca çalıştı. Ama arada bir istasyon vardı maalesef. Yani HDP dönemindeki o istasyonlar bir türlü bitmedi. Şimdi o istasyonların bittiği, ideolojik kırılmanın yaşandığı, devlete bence olan güvenin tamamen maksimum düzeye gittiği bir

0: aşamaya geldik. Yani mesela geçen Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da mesela biz görüştüğümüz önemli isimler var. Hakikaten de o tabana hitap eden isimler bunlar. Dediler ki hocam artık Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır'da milletvekili çıkartabilir. Şimdi Diyarbakır'da...
1: İddiayla söylüyorum. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli bugün gitsin Sur'da.
0: Bir yürüsün.
1: Yürüsün.
0: Arkasından o giden kalabalığı görecek.
1: Gerçekten o fotoğraf çektirmekten, insanlarla tokalaşmaktan, sarılmaktan yürüyemez yani. 10 metre yürüyemez.
0: Aynı fikirdeyim. Gerçekten. Yani şimdi böyle bir değişen sosyolojiden bahsediyoruz. O terörsüz Türkiye meselesindeki samimiyet, vurgu, çağrının mimarlarından birinin Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli olması, bunlar çok önemli şeyler. Yani biz sizinle bu konuyu bir süre önce konuşurken şu cümleyi kurdum. Dedim ki ya Murat Bey, düşünsenize, bir sabah kalkacağız, terörsüz bir Türkiye siyasal tarihinden bahsedeceğiz. Müthiş bir şey. Yıllardır düşündüğüm şey bu. Ben Türk siyasal hayatı dersi verdiğimde, dersin başlangıcından 70'lere geldikten sonra 2000'lere kadar bunu anlatıyoruz. Terör böyle oldu, şöyle oldu arkadaşlar, göç oldu,
2: sanki
0: işsizlik oldu.
2: Türkiye'nin bir kaderiymiş gibi.
0: Tabii tabii, gecekondulaşma başladı ve benzeri şeyler. Ama şimdi, ya biz onu anlattık ama belki inşallah yeni akademisyenler Türk siyasal hayatında terörsüz Türkiye'deki siyasal hayatı anlatacak.
1: Ya bir şey daha söyleyeyim. Hayır, şimdi çok bilinmez de eskiler hatırlar belki. Biz de büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla ya da kayıtlardan gördüğümüz kadarıyla MHP'nin bu PKK teröründen önce Güneydoğu'da çok ciddi bir yapılanması vardı. Urfa'da çok güçlüydü mesela MHP.
2: Çünkü o zaman öyle bir ayrım söz konusu evet. değildi.
1: Yoktu yani. Bir de enteresan, Kürt ülkücüler vardır mesela. Hali aile olarak o dönemden. O dönemde de vardır. Şimdi o biraz önce dediğin şey kafamda öyle bir şey çağrıştırdı. O terörü aradan çekince normale dönüş, fabrika ayarlarına dönüş işte.
2: Peki o normale dönüşle alakalı ikinci sorumu sorayım size öyleyse. Barış anneleriyle Diyarbakır annelerini buluştuğunda görecek miyiz?
0: Yani bence o zemine geleceğiz. Yani tabii biraz sabır lazım bazı şeyler için. Hani Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Sabırlı ve dikkatli olmamız lazım. Çok ince hatlarla dokunan bir süreç var. Bir de annelik çok başka bir şey Murat Bey. Yani sizinle o Diyarbakır annelerini konuştuğumuzda bir annenin sözünü söylemiştim. Yani dedi bana, dediği şey şuydu. Ya dedi hocam dedi, bir anneyi ikna edebilecek tek bir şey var, evladının sözüdür. Ve bir annenin de bir çocuğu da ikna edebilecek tek bir şey var, annesinin sözüdür. Bir annenin çağrısıyla örgüt çöktü ya. Ya bu kadar etkili bir şeyden, yani kutsal
2: başlarım
0: bir
2: mani. Başlarım sizin Kürdistan davanızı dedi.
0: Dedi, çöktü. Sistem evet. çöktü
1: Torap
0: yani.
1: Torap söküyor gibi geldi.
0: Yani kastım bu. O yüzden annelerin...
2: Şunun açıdan soruyorum. Yani devletin bir terör örgütünü bitirmesi ve terör örgütünün liderlerini siyasete, normal hayata kazandırabilmesi. Belki bunlar çok olağanüstüymüş gibi görünse de aslında bölge açısından mümkün olabilecek şeyler. Dünya tarihinde dolanabilecek şeyler.
0: Var var.
2: Fakat yani siz bölgenin insanı olduğunuz için soruyorum. Kürt analarının Kürt analarıyla uzlaşacak bir noktaya varması, Kürtlerin kendi aralarında bu noktaya, yani Barış anneleriyle Diyarbakır annelerinin aynı noktada buluşabilmesi herhalde çok daha güç ve şefkat bir şey.
0: Müthiş bir şey.
2: Bakın, bu olursa bitti diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Biz mesela Kürt tarihini ya da bölge sosyolojisini çalışırken kadınların özellikle bölgede ve ailedeki etkisini çok önemsiyoruz biz. Dikkat edin, o dönem özellikle HDP'nin de Kürt kadınını modernleştirme tezi üzerinden ilerlediğini gördük. Gerçi o da çöktü. Hı hı. Yani kadının ne kadar önemli bir motif olduğundan
1: Edibese
0: bahsediyorum.
1: Süreci.
0: Evet. Ve şey şu hani an. O camı indiren de bir annenin şeydi ya, terliydi yani. Camı şey paramparça etti. Parti binasının kullanılmaz hale gelmesine sebep oldu ki o binanın arka kapısından örgüte elemen götürme şey pratiği vardı. O yüzden anneler bir araya gelir. Yani kadınlar bir araya gelirse bu mesele bitmiş demektir. İnşallah. Ben yakın zamanda bunun olacağını düşünüyorum şahsen.
2: O zaman o fotoğrafı gördüğümüzde artık gerçekten yani umutsuzlanmamak hiçbir
0: kesinlikle.
2: Şey kalmayacak.
0: Yani örgütü çökerten kadınlar bir araya geldikten sonra bu mesele bitmiş demektir.
2: Sen nasıl değerlendiriyorsun peki?
1: Ya şu an terörsüz Türkiye sürecinin önünde ki psikolojik eşik, psikolojik bariyer sadece nedir? Süreci provoke etme ihtimali bulunan kötü niyetli fırsatçılar.
2: Evet.
1: Süreci provoke etme ihtimali bulunan kötü niyetli fırsatçılar. Bunların böyle çok net bir şekilde ortaya konulup ifşa edilip, ey ahali bakın biz koskoca bir millet olarak bu beladan, bu sıkıntıdan kurtuluyoruz ama içimizde şöyle şöyle şöyle tipler var. Bunlar sizi şu şu şu sözlerle provoke edecek. Buradan yaklaşacaklar. Amaçları budur. Hedefleri budur. Bunlar şunların namı hesabına çalışan tiplerdir. Buna hazır olun. Bunları tanıyın diye bunları bir etiketlemek lazım. Ondan sonra da o büyük çoğunluk olarak o süreci provoke etme ihtimali bulunan kötü niyetli fırsatçıları marjinalize ettikten sonra ana akım olarak kararlılıkla yürümek lazım. Şimdi efendim ya Devlet Bahçeli işte APO'ya yok şöyle demiş, böyle bir tanım yapmış. Öbürküsü ya işte yılların MHP'si milliyetçiler bu hale mi düşecekti? Öbürkü bir... Ya ne konuşuyoruz? Hangi çağdayız? Nereye geldik? Ne badireler atlattık? Neleri aştık? Neleri aştık? Ya biraz tutarlılık gerekli. Ne yapacağız yani? Yüzlerce yıl boyunca bütün gücümüzü, enerjimizi, kaynaklarımızı, evlatlarımızı sürekli buraya mı harcayacağız? Buraya harcayalım da İsrail orada, İsrail'in kullandığı bir mekanizma işlemeye devam etsin de sen onu işletmek için güya kahramanlık yaparak, güya milliyetçilik yaparak kimin adına hizmet ediyorsun? Belli kimin adına hizmet ettiğin işte. İyot gibi açıktasın, ortadasın da bunu böyle net konuşmak lazım diye düşünüyorum ya.
0: Doğru.
1: Ya tutmuşsun gibi. Devlet Bahçeli'ye milliyetçilik dersi veriyorsun. Tutmuşsun bu işin artık milliyetçiliğin, milliyetçi siyasetin kurumsallaşmış hali olan işte
2: kimisi de Abdullah Öcalan'ın bölücülük dersi veriyor.
1: Kimisi tutmuş ona şey dersi veriyor. Herkes birbirine bir ders veriyor. Devlet birileri çıkmış yani siyasal tarihte yok değil mi? Yakın siyasi tarihte bir devlet liderinin, ülke liderinin tutup İsrail Siyonizmine karşı one unit çekmesi böyle bütün dünyanın gözü önünde. Yani Tayyip Erdoğan'a şey dersi veriyorlar böyle Siyonizmde mücadele dersi falan vermeye kalkan ahmak tipler var. Herkes birbirine bir acayip dersler veriyor. Senin varlığın nedir abi? Ne yaptın bugüne kadar? Hangi riski aldın? Hangi kavgaya girdin? Neren yaralandı? Yani nerende bir iz var? Yara bere var. Kaç kurşun yedin bunun için? Yok abi böyle bir şey yok. Hem Türkiye'de... Ya şimdi bak sinirlendiği zaman insanın aklına başka şeyler geliyor.
2: Ben çok sinirlenmeyelim.
1: Yani tutmuş bugün bir tanesini okudum. Ya işte biz AK Parti tabanından oy kopartacağız. İkinci tura... da CHP'nin adayını destekleyeceğiz. Böylelikle iktidarı düşüreceğiz. Kim bu? Milli Görüş. Adı altında. Yani şimdi...
3: Lideri mi söylemiş?
1: Ya neyse konuşmak istemiyorum. Yani şey oldu. Yani
3: CHP'yi kazandıracak plan mı yapmış?
1: He yapmış. Oturmuş. CHP'yi nasıl kazandırırız hesabında da. Yani varlığımız CHP'nin varlığına armağan olsun duygusunda birleşen dostlarımız, arkadaşlarımız falan. Şimdi bakın şu şey çok önemli. Bedel ödemek, işi buraya getirmek, işi buraya getirene kadar o bariyerleri, Türkiye'deki vesayet yapılarını yıkmak, kırmak o kadar kolay bir mesele değildi. Risk almak gerekiyordu, büyük kavga vermek gerekiyordu. O darbe tehditleriyle, girişimleriyle, sabotajlarla, suikast girişimleriyle cebelleşmek, cedelleşmek, Türkiye'deki o kurulu sermaye yapısı, onun elindeki medya, onları destekleyen uluslararası çevreler, silahlı silahsız bürokrasi, akademi, kültür çevresi, şusu busu. Yani çıkıyorsun bir Recep Tayyip Erdoğan olarak, bütün o riskleri göze alarak yaralanmadık yerin kalmamış yani. Ha şimdi parmağının ucunda bir yara olsa Murat, bak şuranda bir yara olsa, şuraya bastırsan ah dersin yani. Yaraya bastırdığın zaman ah dersin. Şimdi ben öyle tahmin ediyorum. Sırtındaki hançer yaraları da dahil olmak üzere çok yakınlarından böyle elinden tutup adam ettiği, makam mevki sahibi yaptığı tipler de başta olmak üzere Sayın Erdoğan'ın bünyesinde yarasız yer olmadığını düşünüyorum. Yani neresine bassan ah edebilecek durumdadır. Yani öyle süreçlerden geçti çünkü. O bariyerleri yıktı, o vesayet sistemlerini ortadan kaldırdı, o riskleri göze aldı. Şimdi bakıyorsun bu süreçlerin hiçbir yerinde Tırnak ucu kadar katkısı yok. Bir risk almamış. Hep böyle steril kalmış kenarda. Ya işte böyle bir şeyler yapıyoruz ama. O bariyerler açıldıktan sonra sivil siyaset alanı, hep geniş bir alan ortaya çıkmış. Şimdi bakıyorlar buraya. Biz burada nasıl yol yürürüz? İşte ekonomide sıkıntılar var. Efendim. Biraz halk şey yapabilir. İktidara tepki gösterebilir. Önümüzde seçimlerde de var. Ana muhalefet kim? CHP. CHP bu işi kotarabilir. Biz de ona yanaşalım. Bize 3-5 sakal işte bir şey atarsa yolumuzu buluruz. Bir de bunu çok dürüstüz, temiziz, harikayız, hiçbir sıkıntıya bu. Arkadaş temiz kalırsın tabii. Çamurdu çamur Türkiye. Siyaset.
3: Bir tane kavgaya girmedin.
1: Girmedin. Senin hiçbir yerin yaralanmadı, berelenmedi, üstün başın tozlanmadı ki. Böyle monşer monşer. Oturdun.
3: Yukarıdan
1: kibar kibar böyle akademik, didaktik, lipik, lirik, bilmem ne. Oturdun böyle ahkam kestin. Hiçbir şey yapmadın ki.
2: Kimden bahsediyoruz ben anlayabilmiş
1: değilim. Ya ben anlayan anlıyor. Anlayan anlıyor yani böyle. Çok
0: belli aslında.
1: Çok net. Nokta atış söylüyorum herkese yani. Yani böyle çok biliyorlar ya işte Sayın Erdoğan aslında şöyle yapması lazımdı. O dönemde şöyle bir adı. Aslında bugünlerde böyle yapması lazım. Ya arkadaş Sayın Erdoğan sizi dinleseydi bugün Türkiye'yi bu noktaya getiremezdi ya. Getiremezdi. Kavgayı seçti, mücadeleyi seçti, yaralanmayı seçti. Efendim söyleyeyim üstüne başına o kadar saldırının gelmesini göze almayı seçti. Ve hepinize... Kusura bakmayın bugün cart cart atıyorsunuz oturduğunuz yerden ama hepinize böyle bir alan oluşturdu, bir meydan oluşturdu. Ya bir şükürdar olun ya, bir teşekkür edin yani. Kimdin abi sen ya? Kimdin sen ya? Seni kim tanıyordu? Neredeydin? Ne yapıyordun sen? Tuttu elinden getirdi, tanıttı dedi ki bak böyle bir kıymettir. Ülkemize böyle bir hizmeti vardır. Daha da güzel hizmetler yapacak. İlk fırsatta ben ortamı nasıl toparlarım, burayı kendime nasıl mal ederim?
0: Dediniz ya bu teşhir meselesi ortaya bırakılması lazım.
1: Herkesi teşhir etmek
0: i̇şte
1: lazım ya.
0: İşte boykot çok önemli bir şey. Sadece İsrail ürünü boykot edilmemeli. Boykot
1: neyse,
0: edilmesi gereken...
1: Neyse ben çok dışına mı çıktım sanki?
0: Güzel. Ya boykot kimler edilmesi boykot gereken edilmeli? İsimler de var. Öyle siyasette. Mi? Tabii.
1: Nerede abi bu Zafer Partisi'nin Suriyeli
0: boykot
1: düşmanlığı?
0: Boykot edilmesi gereken isimler.
1: Hocam, Ayhan hocam ya. Ne oldu? Suriye düşmanlığı projesi bitti mi? Dönemi mi geçti? Başka bir ihale mi verdiler bu arkadaşlara?
3: Bitti. Çünkü
1: neredeler abi? Niye Suriyeli düşmanlığı yapmıyorlar şu an?
3: O dediğim parti de Suriye düşman. Kutulara koyup mültecileri evine yolluyordu.
1: Nerede şu an?
0: Şu an teröristler Türkiye'ye.
1: Şimdi onu sabote edecek. Şu an proje o çünkü. Elindeki iş o.
0: O yüzden diyorum boykot sadece İsrail ürünlerini değil.
2: Söylediğin şey Yeniden Refah Partisi Fatih ilçe teşkilatı
3: evet,
2: yapmıştı
3: onu kastediyorum.
2: Seçim kampanyasında.
3: Onu kastediyorum.
2: Mültecileri bile yapmadığı bir şey
3: kutulara koyup işte Ensar'dan işte
2: ne
3: İslam'dan bahsedenler
2: milyonlar Suriye'ye mi döndü?
3: Yok, Suriye'dekiler
2: devrimden bu yana gerçek 600 bin kişi dönmüş.
1: Ya Murat dün bir video gördüm. Türkiye'den bir hanımefendi turistik seyahat amaçlı Suriye'ye gitmiş.
2: Evet.
1: Orada bir Suriyeli delikanlı 12 yıl Türkiye'de kalmış. Hı hı. Hanımefendinin Türk olduğunu öğrenince Türk olarak gidiyordu ki hoş geldiniz. Ya şimdi diyor siz buraları bilmezsiniz. Yolunu yordamını. Nereye gideceksiniz diyor. İşte şuraya gideceğim. Ben sizi götürürüm diyor. Ya kadıncağız çıkartıyor para veriyor. Asla diyor sizden para almam ya. 12 yıl siz bize ev sahipliği yaptınız. Baktınız beslediniz. Ben sizden para alır mıyım diyor. Ömrümüz oldukça diyor. Siz buraya geldiğinizde biz sizi baş tacı edeceğiz diyor. Ya bu...
2: Bu baş tacı bunu, edilmesin diye yapıldı zaten.
1: Bu neyle Kudüs'te ölçülebilir?
0: Kudüs'te de Abdülhamit Han sizin borcunuzu ödedi çok dediler bana.
1: Ya bu neyle ölçülür hocam? Yani Tayyip Erdoğan'ı anlamak, yani onun neyi neden yaptığını anlamak için böyle gündelik, iki günlük, üç günlük, üç gün sonrası, beş ay öncesiyle olmuyor mesela. Olmuyor mu? Çok böyle gerilerden geleceksin. Hepsini bir bileceksin. Ne aşamalardan geçildi, ne mücadeleler verildi de buraya gelindi yani. Ve tuhaf da bir şey. Yani şimdi ben tabii Ayhan hocam akademinin içerisinde çok daha iyi gözlem yapıyordur ortamlarda. Şey zannediyorlar. Bazı kazanımları ilelebedi böyle kalacak zannediyorlar. Yani Sayın Erdoğan'ın ya da öyle güçlü bir iradenin olmaması durumunda şu anki rahatını, huzurunu hiç kaybetmeyecek zannediyor bazı insanlar. Ben çok iddiayla söylüyorum, 3 ayı bulmaz. 3 ayı bulmaz. O zaman anlarlar kıymetini. O zaman derler ki eyvah biz ne yaptık. O zaman derler yani. Anlıyor musun Ayhan ne demek istediğimi?
2: Ayhan herhalde çok iyi anlıyor zaten o yıllar.
3: Anlıyorum. Şu an bir arkadaş grubunun, bir grubun yaptığı anket geldi aklıma. AK Parti tabanına, seçmenine soruyorlar. İşte başörtüsü yasağı tekrar geri gelir mi? %15'e yakını kesinlikle gelmez diyor. Tam Serkan abinin kastettiği kitle. Yani kendi camiamızda da bir kitle var. Bu işlerin artık geri dönülemez bir şekilde aşıldığını zannediyorlar. Ama çoğu şey çok hızlı bir şekilde, Allah korusun, tersine dönebilir.
1: Mesele sadece başörtüsü
3: bir tane örnek
1: değil.
3: Bir
1: yani,
3: tane örnek.
1: Ya o tabii sembolik bir şey olmuş ama.
2: Yani şu mesele, mesela Milli Savunma'da yaptığımız, savunma sanayinde
1: yaptırmaz, yaptırmadılar bugüne
0: hepsini
1: kadar.
0: Hepsini ağırlara çekerler.
1: Bak yaptırmadılar bugüne kadar kardeşim, yaptırmadılar, yine yaptırmazlar. Bu kadar basit. Neyi tartışıyoruz? Eğer yapılabilecek olsaydı yapılırdı. Yaptırtmadılar. Tamam mı? Sayın Erdoğan geldi dedi ki yapacağım arkadaş dedi. Ya. Yapamazsın biz seni indiririz. İndirebiliyorsan indir. Gücün yetiyorsa gel. Azdan az çoktan çok gider dedi. Ne yaptılar abi? Gezi ayaklanması, hendek terörü, MİT tırları ihaneti. En son 15 Temmuz hain işgal ve darbe girişimi. Sayısız daha bilmediğimiz neler var. Evinin krokisi çıkartıldı bir terör örgütü tarafından. AK Parti genel merkezinde Sayın Erdoğan'ın makam odasına roket attılar ya. Ya neler neler yaşandı. Kaç tane suikast girişiminden kurtuldu. Ya bir tanesini İtalya'da otelin girişinde o kadar yakın mesafeden aldılar ki yani. Bunlar yazacak ileride tarih. Şunlar açıklanmıyor. Çoğu şey söylenmiyor. Ya böyle kolay gelinmedi buraya. Bir de Sayın Erdoğan'ın böyle bir şov şeyi yok. İşte şunu yaşadık, bu zorluğu yaşadık, öyle yaptık, böyle yaptık, bu badireleri atlattık diye böyle. Yani bunun propagandasını filan yapan bir siyasetçi, siyaset tarzı yok yani.
3: Tabii.
1: Ne yapıyor? Mücadelesini veriyor, tabii, devam ediyor. Yani evet. Başkasının başından böyle şeyler geçse, yani onun sağladığı imkanlar, onun kazandığı başarılar ya da atlattığı badirelerin binde biri tırnak ucu kadar böyle ucuz kahramanlar var ya böyle çıkıyorlar işte ben şöyleyim, ben böyleyim. Yani böyle tırnak ucu kadar bir başarı sergileyebilmiş olsalar, bazı tipler var böyle görüyorum. Artık yani anlata anlata bitiremezler. Romanlarını yazdırırlar, filmlerini çektirirler. Neler neler yaparlar.
2: Serkan Fıçıcı bugün çok doğru.
1: Ben doldum bugün.
3: Ben yani vaktimiz bir, varsa bir şey eklemek
1: bir
3: istiyorum
1: laf beni,
3: Serkan
1: ben, abi. O beni var çok mı, tetikledi. Sonra. Biz AK Parti tabanından oy kopartacağız. İlk turda. Böylelikle seçimi ikinci tura taşıyacağız. İkinci turda da CHP'nin adayını destekleyeceğiz.
2: Bunu bir kere denediler. Başarıya ulaşamadı.
1: Diyor ya bunu diyor Milli Görüş efendim, adına söylüyor bunu ya. Yani.
2: Milli Görüş'ün
1: Erbakan hocam hayatta olsaydı Allah rahmet eylesin. Şuursuz bunlar, şuursuzlar ya.
2: Efendim esas meseleye kısa bir ara verelim. Saat başında buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: İnsan bir hikaye mi yoksa bir hop? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta genetik bilimin sırlarını aralıyor. Kaderimizi çözdüğümüzde onu değiştirmeye hazır mıyız? Genetik bilim insanı özgürleştirecek mi? Yoksa geleceğin eşitsizliklerini biyolojinin içine mi işleyecek? Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan, genetik bilim uzmanı Özlem Özge Yılmaz'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Serkan Fıçıcı, Ayhan Sarı ve Adem Palabıyık'la beraber Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmayı sürdürüyoruz. Ayhan Hocam, sende kalmıştık. Birkaç şey söyleyecektim, onları alalım.
2: Şimdi Serkan abinin açtığı meseleyi de ben de başka bir derste buraya gelmeden önce konuşuyorduk. Şunu düşünüyorum, yani son zamanlarda 28 Şubat belgeselini izledim. Orada Merve Kavakçı Hanımefendi'nin meclisten alınış görüntülerine baktım. Yani o kadar sinirlendim ki sinirden gerçekten artık gözlerim yaşardı. Yani o yapılanlar, o zulüm. Mesela sonra gidiyorlar gece yarısı DGM savcısı hanımefendinin evini basıp gözaltına alıyor. Artık Ecevit bile isyan ediyor yani. Şimdi o dönemleri görüyoruz. O zamanki zulüm, o zamanki işte Kemalist rejim hem askerin içerisinde hem yargının içerisinde hem bürokrasinin içerisinde. Sonra bu zamana doğru geliyoruz. Biraz böyle gözümün önünden geçiriyorum. Yani yıllara sirayet eden 3-4 tane darbe yapmış o Kemalist elitleri askeriyeden, yargıdan, bürokrasiden tasfiye etmiş. Müslümanların önünü açmış. Sonra yetmemiş 30-40 yıllık Amerika'nın bir maşası örgütü FETÖ'yü yine birebir kafa kafaya mücadeleyle Türkiye'nin önünden kaldırmış. O da yetmemiş. PKK terör örgütünü bitme noktasına getirmiş. Ve biz hala bu kadar yapılanların üzerine şu da olsaydı, bu da olsaydı diyerek Serkan abinin dediği gibi üzerimizde hiçbir tane kavga izi yok. Bir tane çamur yok. Hiçbir şey yapmamışız. Ben de dahil. Ve burada bu tarz eleştirileri yapmak çok açık söylüyorum Murat abi. Kendim de böyle gençlik yıllarımda arada ben de böyle konuşuyordum. Nankörlük. Gerçekten nankörlük. Yani Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmamış olsa sadece Kemalist elitleri yargıdan, medyadan, askerin içerisinden temizlemesinden dolayı ölene kadar oy versek hakkıdır. Bakın çok net söylüyorum. Sadece bu işten dolayı. Ama şu an Müslümanların zaten genel problemi bu. Yani ekonomiden diğer meselelere şükürsüzlük. Hiçbir şeye şükretmiyoruz. Sürekli maksimalist taleplerimiz var. İnanılmaz bir nankörlüğün pençesine düşmüş durumdayız. Ve siyaseti de diğer meseleleri hayatımızı nasıl idame ettiriyorsak, hayata nasıl bakıyorsak siyasete de öyle bakıyoruz. Ve burada mesela ben CHP'lilerden o kadar rahatsız olmuyorum. Özgür Özel'ler bunların işi bu. Ama Müslüman kimliğiyle çıkıp da bu kadar nankörlük, bu kadar olayları dar bir pencereden okumak açıkçası zoruma gidiyor. İşte biraz önce bahsetti Yeniden Refah Partisi'nin yaptıkları. Yani Müslüman gözüyle bakan bir insan sadece şunu der. Kardeşim Müslümanlar bölünmez, parçalanmaz. Yeniden Refah Partisi, sen Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp Cumhurbaşkanı seçebiliyor musun? Seçemiyorsun. Şu anki matematik el vermiyor. O zaman sen neden AK Parti'nin Müslümanlara en yakın, hadi senden sonra en yakın partinin oyunu bölüp de Müslümanlara bu kadar karşı tarafta duran, baban da dahil bu kadar Müslümanlara eziyet eden bir partinin yolunu açmaya çalışıyorsun. Neden yani? Hiçbir taraftan bakın, siyaseten de Müslüman kimliği tarafından baktığımızda hiçbir taraftan mantıklı, akıllı
1: hocam,
2: bir yanı yok.
1: Yeniden Refah Partisi ya da Saadet Partisi kendi istedikleri şekilde politika belirleyebilirler. Elbette ki ona müdahale edecek halimiz yok. Ancak uyguladığı politikalar eğer kendisinin Erdoğan'ı da desteklemek zorunda değil, karşısında da durabilir. Sonuçta başka bir muhalefet partisi ama ortaya koymuş olduğu siyaset ve politikalar çok açık ve net. Suriyeli mülteciler konusunda Zafer Partisi ile aynı noktada bulunan bir siyasi parti. Bunu herhalde Erdoğan devirmek maksadıyla yapmadı. Gerçekten inanmamış olsaydı, Suriyeli mültecilere düşmanlık noktasında gerçekten buna inanmıyor olsaydı herhalde yapmazdı.
3: İşte bu sendrom.
1: Yani ya da Suriye'deki mücadelede, yani gördük biz 14 yıl boyunca 1 milyona yakın Müslüman katledilirken siz eğer Ahmedinejad'ı ağırlayacak bir noktaya geldiyseniz, bu aslında sizin başka bir politika belirlediğinizi ve ona inandığınızı gösteriyor.
2: Ya Murat abi, zaten kızdığımız nokta o. Bakın, AK Parti'ye eleştirilerinin merkezinde İslami ilkeler var. Ve o zaman soruyorum ki, Suriye'deki insanlar bizim Müslüman kardeşimiz değil miydi? Geçen yine gördüm, bir tane Saadet'ten veya Yeniden Refah'tan. Saadet'ti yanlış hatırlamıyorsam. Adam hala 2025 yılında Kasım Süleymani'ye rahmet okuyor ya. Müslümanın, binlerce Müslümanın kanı var. Yani Kasım Süleymani'ye, Müslümanları katleden, binlercesini katleden adama rahmet okuyorsun. Burada ülkende Müslümanların önünü açan adama da bela okuyorsun. Böyle evet. Bir çelişki olabilir mi? Biz de onu eleştiriyoruz.
1: Belki de kendi açısından bir tutarlılıktır yani.
3: Ya işte Stockholm sendromu tam bu işte.
1: Yani.
3: Hakikaten cellatlarına aşıklar, farkında değiller. Onları yok edecek olana sevgi beslemek standart bir durum değil. Bu ne insaniyetle açıklanır, ne vicdanla açıklanır. Bu psikolojik bir problemdir bence. Onların geçmişleriyle yaşadıkları o kopukluk var ya Murat Bey. Onu bence zemine tam oturtamadılar. Ve özellikle rahmetli Necmettin Erbakan'dan sonra bence o zemin tamamen onlarda koptu.
1: Adem Hocam, belki de böyle kabullenmek lazım.
3: Olabilir.
1: Yani
3: o da olabilir.
1: Böyle bir siyaset belirliyorlar. O zaman iddiaları da bu noktadadır.
3: Olabilir ama evet. Yok olmaya mahkumlar. Ya bu sendromda kimse hayatta kalmadı.
2: Ben son şunu ekleyeyim Murat abi. Ben zaten bu partiye akıl vermeye falan çalışmıyorum. Yani ne istiyorlarsa yapsınlar. Ben sadece bunlara inanan insanlar, yani buradaki çelişkiyi görsün diye anlatıyorum.
1: Anladım.
2: Yoksa onların yaptıkları iş başka, muhtemelen arkada başka şeyler de var. Yolları açık olsun. Ama diğer insanlara sadece göstermeye çalışıyor. Bunlar sadece konuşuyor. Hiçbir faydaları yok şu ana kadar. Ve 20-25 senedir tüm Müslümanları bu ülkede savunan, onların önünde siper olan bir lider var.
3: O söylediğin şey toplumun anlamak istediği mi? Onda biraz problem oluyor. Ben Devlet Bey'in grup konuşmasını özellikle bu anlama meselesiyle eşdeğer tutuyorum. Yani o kadar önemli şeyler söyledi ki. Bakın, biz sürekli olarak şunu konuştuk işte. Terörsüz Türkiye'nin 4 tane boyutu var. Sosyolojik, ekonomik, hukuk ve siyasal. Şimdiye kadar aslında bu hukuk hariç diğerleriyle alakalı ciddi adımlar atıldı. Geriye hukuk boyutu kaldı. Mesela komisyon siyasallaşma meselesiydi. Hatta Devlet Bey grup konuşmasında illerden bahsetti. İller arasındaki entegrasyondan bahsetti. Bu da mesela sosyolojik zeminle alakalı en yakın durumdu. Bir taraftan da şunu söyledi. Dedi ki, bu süreç sadece güvenlik güçlerine bırakılmaz. Bırakılamaz. İstihbaratla alakalı olarak söyledi. Bunu güvenlik güçleri derken. Şimdi bakanlıklar sahada. Mesela Aile Bakanlığı şehit aileleriyle görüşüyor. Bir taraftan diğer aileler var. İçişleri Bakanlığı güvenliği sağlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı gençlere ulaşıyor. Yani kurumsallaşan bir
1: yani
3: yapıdan bahsediyoruz.
1: Sahada.
3: Tabii.
1: Bütün devletin tüm kurumları aslında Türkiye'nin bir şey parçası halinde.
3: Şu an terörsü Türkiye kurumsallaştı. Bunu söylüyorum aslında. Devlet Bey'in grup konuşması da buna işaretti. Orada temel mesele bu. Öcalan'la alakalı olan durumdu. O da zaten, ben yine şunu söylüyorum. Biliyorsunuz burada bir üçüncü göz yok. Olmadığı için bu kadar başarılı gidiyor. Mesela Irak'ta, ETA'da, Fars'ta üçüncü gözler yıllarca süreci baltaladılar, zehirlediler. Hatta beton döküldü. Betonu söküp silahları tekrar çıkardılar. Şimdi Devlet Bey öyle bir hamle yaptı ki zaten işte İmralı heyetinin Öcalan'la olan diyaloğunu biliyoruz. Onlarla görüştükten sonra gelip diğer siyasal partilerle görüşme meselesini biliyoruz. Şimdi bütün bu meseleler karşımıza çıktığında o zaman burada aslında bir denge unsuru ortaya koydu. O denge unsurunu ortaya koyarak da üçüncü gözle bahane ederek müdahale olmaya çalışanları masanın üstünden itti. Yani ben şunu anlıyorum. Terörsüz Türkiye meselesi artık son evreye doğru yavaş yavaş ilerliyor. Yani hukuki meseleye. Burada da üçüncü işaret ettiği nokta meclisti. Mecliste partilerin bir araya gelerek, her zaman söylüyoruz, yeni anayasa gerçekten bu meselenin, sadece bu mesele değil bence, Türkiye'nin bütünlüğünün özünü oluşturuyor. O anayasal süreçte de ortaya çıkacak olan temel süreçler ya da işte değerler, terörist Türkiye aşamasının neticelenmesine de ciddi katkı sağlayacak. Ben biraz bunu görüyorum. Zaten bu ilk konuştuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'nin ziyaret, işte AK Parti ziyaret meselesi de, annelerin ziyareti de biraz buna işaret. O kırılan hatların yeniden onarılacağına dair önemli işaretler sunuyor.
1: Çok güçlü işaretler.
3: Tabii.
1: İnşallah terörist Türkiye başarıya ulaşacak Allah'ın izniyle ve devlet bütün kurumlarıyla sahada olduğunu da ifade ettiniz. Bundan sonra yapılması gereken şey, mümkün olduğunca herkesin kendi diline biraz daha dikkat ederek sürece zarar verecek şeylerden uzakta durmak.
3: Tabii, yani onun altını müsaadenizle çizeyim, çok kısa. Yani burada DEM Parti'nin çok dikkat etmesi lazım. Bölgede hala çok aşırı uç konuşmaları, hatta yapmış olduğu pratikler var. Yani herkes gerçekten elini taşın altına koydu Murat Bey. Yani Devlet Bey koydu, Sayın Cumhurbaşkanı koydu. İki tane Türkiye'nin güçlü aktörü şu an sahada. Yani siz bunların yanında zaten olmadığınız zaman sonunuz gelmiş demektir. Siyasal anlamda, yani mücadele anlamında ayakta durabilecekleri bir tablo yok. Dolayısıyla burada gerçekten demin diline dikkat etmesi lazım ve samimi olması lazım.

0: lazım. Biz bunu istiyoruz. Yani bu süreçle alakalı ilgilenen herkes çok samimi, gerçekten canhıraş bir biçimde çalışıyor. Herkesin üzerine düşeni yapacaksa bu şekilde ilerlemesi hem devletin hem de sürecin menfaatinedir.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Hiçbir tür bu olağanüstü durum da bitmek bilmiyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa etmesinden sonra önümüzdeki hafta içerisinde AK Parti'ye katılacağına dair söylentiler çıktı. Sonra eşi de bunu doğruladı. Bir süredir de belediye başkanıyla Özgür Özel arasında hiçbir temasın olmadığına dair konuşmalar da gerçekleşiyordu. Dün gece yarısı Özgür Özel'in Burcu Köksal'a uzun süre telefon aramasından sonra cevap vermemesi üzerine bir mesaj attı. Bu mesajında da ben 2 yıl sonra Cumhurbaşkanı olacağım, işte sana o zaman göstereceğim şeklinde tehdit dolu bir mesaj attı, iddia edildi. Dünden beri medyada konuşuluyor. Henüz de yalanlanmış değil. Ama Burcu Köksal bugün bir açıklama yaptı. CHP beni artık çok yordu dedi. Şimdi bugün Özgür Özel bu konuşmalar, bu iddialar üzerine, yani Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden istifa etmesi ve AK Parti'ye geçeceği iddiaları üzerine bir konuşma yaptı. Ama gerçekten inanılır bir konuşma değildi. Kulaklarımızı inanamadık. Özgür Özel'in bu performansını dinleyelim.
2: Recep Bey, al bakalım, tak Sayın Erdoğan, tak şey, rozeti tak. Osman da alkışlasın, hayvanlar yarışıyordun en önünde oturan, o şeyler gibi şak şak şak şak şak alkışlıyor. Alkışlasın orada. Mutlaka davet edin. Grup toplantısına mutlaka davet edin. Turgut Altınok'la Osman Gökçek yan yana otursunlar. Aralarına da Tosuncuk'u koyun. Tosuncuk oradan çıkıp gitsin böyle övmeye şeyi, Tayyip Erdoğan'ı. Böyle ikisi kolundan tutsun tutsun tutsun, bir bıraksınlar, Tosuncuk böyle koşa koşa kürsüye doğru gitsin. En layığınız bu sizin, en layığınız. Sen de gelince kafadan seversin böyle enseden. Aferin oğlum.
1: Şimdi Serkan Fıçıcı, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin topuklu Efe olarak ifadelendirdiği Özlem Çerçioğlu, Aydın Belediye Başkanı, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı. Kendisini topuklayarak AK Parti'ye git bakalım, sen de orada alkışlarsın dedi. Diğeri ise Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, onu da ne olarak ifadelendirdi? Tosun.
3: Yok, ona demiyor, o başka, Keçiören Belediye Başkanı.
1: Keçiören Belediye Başkanı söylüyor. Şimdi ben şunu anlayamadım. Neredeyse işte itham ediyor kendisini, kaç bakalım, hırsızlığın ortaya çıktı, kaçıyorsun diyor. Şimdi Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 2 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış. 17 yıldır da kesintisiz olarak Aydın'ın belediye başkanı. Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ise 4 dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye Büyük Meclisi'nde grup başkan vekilliği yapmış. Şu anda da belediye başkanlığı yürütüyor. Bu kişiler neredeyse hayatlarının tamamını, siyasi hayatlarının tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçirmişler. Yani böyle bir figürlere, bu tarz figürlere şimdi hırsız demek nasıl bir şeydir? Yani Cumhuriyet Halk Partisi lideri nasıl olur da kendisinin yıllarca milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak parlamentoda birlikte çalıştığı kişilere partilerinden ayrılınca hırsız diyebiliyor?
3: Ya tabii onu anlamak mümkün değil de sürecin başından beri Kılıçdaroğlu'na hakaret eden, küfür eden, hatta sopayı ele alıp bu Kılıçdaroğlu'na şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diyen bir tip var sosyal medyada, akademisyen görünümlü. Ya İmamoğlu trolü. Bu İmamoğlu evet. Özel ekibini böyle katıksız destekleyen bir tip var. Onun bir şeyini Twitter hesabı, haber paylaşan bir hesap alıntı yapmış da oradan gördüm. İlk defa doğru bir şey söylemiş, şaşırdım yani. Diyor ki yani mesele bu belediye başkanlarının CHP'den böyle peş peşe ayrılmaları, kaçmaları, gitmeleri CHP'nin iktidara gelemeyeceğini gösteriyor diyor. Çünkü iktidara yürüyen gücü toplamış, rüzgarı arkasına almış bir partiden o partiye mensup hiçbir belediye başkanı ayrılmaz.
4: Aksine gelirler yani.
3: Asıl diyor, bunu düşünmemiz lazım diyor. Kafa yormamız gereken mesele burasıdır diyor. Bu bir şey gösteriyor yani. Neyi gösteriyor? CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan sonra gerçekten bir lidersizlik süreci başladı. Yani lider kim? İmamoğlu mu?
4: Özgür Özel'in bu üslubu nasıl bir üslup yani? Bu nasıl bir üslup gerçekten? Yani Tosuncuk Efendi ifade ettiği Keçiören Belediye Başkanı anladığım kadarıyla. Öyle mi diyorsun?
3: Tabii tabii, ondan sonra.
4: Keçiören Belediye Başkanı'na gece yarısı attığı mesajlarda da şimdi burada ifade edemeyeceğim küfürler, hakaretlerin bini bir parayla.
5: Ya şimdi, bu arada bu ben yapay zeka videosu zannettim ilk başta gerçekten. Yani bunun bir yapay zeka videosu gerçek olmadığını düşündüm.
4: Gerçek olamayacak kadar kötü değil
5: gerçek
4: mi?
5: Gerçek olamayacak kadar ilginç.
3: Yine tabii ben biraz daha teorik düzlemde gideyim. Ya çok Murat, çok provokatif bir video izletiyorsun. Şimdi ben de çok müsaitim. Ağzıma geleni söylemeye.
4: Yok, ağzına yani, geleni söyleme de bunun tahlilini yapabiliriz siyasi açıdan.
3: Yok yani, bunun siyasi açıdan neyinin tahlilini yapacaksın? Böyle bir genel başkan mı olur Allah aşkına ya? Abi yani pazarda domates satarken bile, affedersin,
4: bir adabı vardır.
3: Hıyar satarken bile bir uslup vardır, bir şey vardır ya. Bunun bir rutini vardır. Anlatabiliyor muyum? Ya genel başkan dediğin şey, ne bileyim ben, büyük bir şeydir bence. Önemli bir şeydir yani. Ya çok büyük bir kitleyi temsil ediyorsun. Ağzından çıkan söz o kitlenin tamamını bağlıyor, hitap ediyor.
4: Yüzlerce milletvekili var, yüzlerce belediye başkanı var.
3: Yani devleti yönetmeye talipsin. Yani değil mi? Ana muhalefetsin, en büyük muhalefet partisisin. Doğal olarak baktığın zaman mevcut iktidar olmazsa ülkeyi kim yönetecek? Bu yönetecek. Maazallah. Allah muhafaza.
0: Terk edilme korkusu biraz bence.
4: Terk edilme korkusu mu var?
0: Evet, bu laik atakla benzer bir şey. Terk edilmenin ortaya koyduğu yani bir atak bu.
3: CHP'den ayrılanlar bağlamında terk edilme. Evet. Bu şey mi?
0: Evet.
3: Herkes bizden terk ediyor.
0: Tabii.
4: Şimdi Serkan
3: Taşoğlu. İyi de hocam, kaçan kurtuluyor yani. Yani şu CHP'de çıkan manzaralara bakınca da.
0: Aslında şey var
3: yani
0: abi.
3: Kaçan kurtuluyor demek ki yani.
0: Bu Erik Fromm'un bir tezi var. Hani kendisini dindar gösterip ama dindarlıkla tamamen ters düşen kişilere.
3: Sevme sanatında mı? Hangi yok, kitapta vardı?
0: O bir makalesinde geçiyor. Parçalanmış iman sendromu kavramını kullanır. Mesela DAEŞ buna bir örnektir. Bence şey, Özgür Bey parçalanmış liderlik sendromuna yakalanmış durumda. Yani lider deseniz değil ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Liderin yapmayacağı her şeyi yapıyor ama Cumhuriyet Halk Partisi
3: baksana
0: lideri.
3: Baksana, politik yorum yapamıyor hocam. Hı-hı. Psikiyatrik, psikolojik yaklaşımla.
0: Sosyopolitik şey, sosyopsikolojik
4: hocam,
0: bir şey.
4: Psikolojik. Mesela Burcu Köksal, ya 4 dönem milletvekili yapmış. Partinin en güçlü isimlerinden birisi. Öyle ki seçimler öncesinde HDP'ye açıkça tavır aldı. İmamoğlu'yla bile kavga etti. Yine de belediye başkanı.
3: İmamoğlu adayla kendisine başka parti bulsun demişti zaten, evet, ona. E tamam, niye itiraz ediyorlar o zaman? Ya İmamoğlu en başta Burcu Köksal kendisine başka parti bulsun dememiş miydi? E bulmuş.
4: Ya Burcu Hanım bir ideolojik yani bulunduğu şehirde Afyonkarahisar'da Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği başkanlığı yapmış. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin başkanı. Yani kimliğiyle, ideolojisiyle apaçık ortada.
3: Nasıl bezdirdiyseler artık, hı-hı. Ya Murat bak, bugün ortaya çıkan itiraflar, o etkin pişmanlık ifadeleri, bu Muhittin Böceğin oğlunun
4: Gökhan
3: sözleri,
4: Böcek.
3: Gökhan Böceğin sözleri, Özkan Yalım'ın sözleri. Ya Özkan Yalım diyor ki ben belediyenin parasıyla CHP'ye şunları

0: Belediye başkanısın ama bu belediyenin imkanlarından, paralarından bize şunu vereceksin, bunu vereceksin diye çöktüler iyice. Bunalttılar. Yani kadıncağız da artık yani lanet olsun mu dedi bilmiyorum artık yani. Hayır yani bu ortaya çıkan ifadeler, bu itiraflar başka bir manzaraya işaret etmiyor. Yoksa
1: Yani
0: niye ayrılsın abi 40 yıllık partisinden bir insan? Ha,
1: ha.
0: buraya kadar getirirsen bir
1: İllallah
0: de
1: dedi.
0: yani sana tersse böyle şeyler... Böyle yaklaşımlar, işte şu kadar para vereceksin. O şeyin ne böcekti o? Özkan Böcek mi?
1: Gökhan.
0: Gökhan Böcek ne diyor ki? 1 milyon euro diyor. Aldım parayı CHP Genel Merkezi'nin şu katına çıkarttım, şu kişiye verdim diyor. Diyor ki sordum yani sen bu parayı niye istediniz benden? İşte babana aday yaptık, onun karşılığı olarak gör. E şimdi Burcu Hanım'a da böyle yaklaşmışlarsa. O da bunları böyle kendisine yediremiyorsa yani ters geliyorsa böyle şeyler
1: Bu
0: elinin
1: olmuş
0: tersiyle.
1: olabilir diyor. Bir
0: Ya
1: dinleyelim mi?
0: bilmiyorum yani.
1: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek itirafçı olmaya karar verdi. Ve bakın savcıya neler söyledi.
2: Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandım. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon euro verilmesi istendi. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Bunları bu seçim zamanında halledersin dedi. Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli Ağbaba 1 milyon euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım. Benim Cumhuriyet Başsavcılığınıza etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceğimin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekilleri benimle cezaevinde görüşmek istedi. Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana 8 aydır cezaevindesin. Bu yaptığın yakışık almaz şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben kararımı değiştirmedim.
1: Tabi bugün Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bir açıklama yaptı. Bu kişi bana iftira ediyor. Ben bu kişiyle tanışmıyorum. Hiçbir şekilde görüşmedim. Hayatını bir kere mahkeme salonunda sadece kendisini gördüğüm şeklinde bir açıklama yaptı. Onu da ifade etmiş olalım.
0: Ya şimdi CHP'lilere bakarsak, CHP'nin mevcut yönetimine, ya bu süreçlerde işte olanı biteni bir şekilde ucundan kulağından anlatmaya başlayan herkes bir anda hain oluyor. Sanki bunları babam aday gösterdi. Bunları sanki biz Murat Özer, işte kıymetli hocalarım, dördümüz bir komisyon kurduk CHP Genel Merkezi'nde. Muhittin Böceği biz aday gösterdik. Özkan Yalım'ı biz aday gösterdik. Yani sanki bunları biz seçtik. Bunların otellerinde, eğlence merkezlerinde biz yedik içtik. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu zaten bunlarla. Hani Sayın Veli Ağbaba'nın hiçbir teması yok hiçbiriyle. Bütün sorumlusu Murat Özer'le ikimiziz canım. Ya Murat Özer'le ikimiziz yani bunun suçlusu. Assınlar bizi bence. Yani hatta CHP'nin çalışmayan disiplin kurulu var ya.
1: Çalışsın.
0: Çalışsın ikimizi
1: Atsın.
0: üye olmadığımız CHP'den kovsunlar mesela. Çünkü Özkan Yalım'ı kovmamak için atmadıkları takla kalmadı. Güvercin çocukken böyle güvercin besleyenlere rastlardık hiç. Rastlar mıydınız? Ters takla, düz
1: 30,
0: takla.
1: 37 gün direndi CHP atmamak için.
0: Atmamak için ne taklalar attılar. Artık dayanamaz hale geldiler. Özkan Yalım tehdit etti sonra bunları. Dedi ki yani atın beni dedi atabiliyorsanız. Şimdi Özkan Yalım başladı. Dedi ki kardeşim bu CHP'nin il binasını hangi parayla aldık? Belediyedeki parayla, milletin parasıyla aldık. Senin hali hazırda kullandığın makam aracının içine ben şu kadar para döktüm. Nereden döktüm? Belediyenin kasasından döktüm, milletin parasından. E çık tamam
1: O
0: Veli
1: da
0: Ağbaba yani.
1: itirafçı oldu çünkü.
0: Hayır sen bununla da tanışmıyorsundur.
1: Özkan Yalın'la
0: Çünkü
1: mı?
0: tabii. Özkan yani Muhittin Böcek'in oğluyla zaten hiç tanışmıyor. Muhittin Böcek de mümkün değil tanışmıyorlardır. Mesela Özgür Özel de tanışmıyordur bunlarla. Tanımadıkları kişiyi aday göstermek zaten.
1: Özgür Özel, Özkan Yalın'ı tanımama ihtimali var mı?
0: Hayır. Özkan Yalın, Muhittin Böcek,
1: Hiçbirini
0: Muhittin Böcek'in
1: tanımıyorlar.
0: oğlu, Tanju Özcan.
1: Şimdi soru
0: Yani
1: gerçekten...
0: bunları Murat Özer ve Serkan Fıçıcı olarak biz ikimiz tespit ettik, aday gösterdik. Bütün suçlu biziz. Veli Ağbaba'nın, Ali Mahir Başarır'ın, Özgür Özel'in Bunları tanı

0: tanımamasından daha doğal ne olabilir Murat? Tabii ki öyle diyecekler. Tanımıyoruz, tanımıyoruz, hiç görüşmedik, bilmiyoruz, bugüne kadar hiç karşılaşmadık. Ortada böyle bir paralar yok. Bunların hepsi hayal ürünü.
1: Abi hikaye şeye döndü ya. İşte gökten inen keçi, o bıçak değil balta. Adem ona hocam döndü yani.
0: Ya dalga geçiyorlar. İnsanların bak. İnsanların
1: ama şeye şaşırıyorum.
0: Bu aklıyla alay etmeyeceksin
1: seçim,
0: hocam.
1: Seçim oylaması falan yapılıyor ya anketler. Nasıl hala %30'lar?
2: Diyor şu anda artık düştü. İlk defa CHP'li anket firmaları da CHP'yi ikinci sıraya çekmiş. Tamam.
0: Ya o başka bir durum. Bir...
2: Şimdi Serkan Fıçıcı.
0: Söyleyeyim ona bir cümle.
2: Bir şey hocam söyleyeceğim. İtirafçıyı bu şeyin böceğin diyor ki 1 milyon euroyu nasıl topladın? Sorulduğunda da diyor ki oradan buradan baktım ki sıkıntı çok yoğun. Bir an evvel parayı vermemiz lazım. Etraftan topladım diyor.
0: Otobüs işi var bir de.
2: 1 milyon euroyu nasıl etraftan sağdan soldan insan toplar? 1 milyon euro.
0: Abi biz öğrettik ya o çocuğa bu
3: 54
0: işi.
3: Milyon
2: i̇kimiz,
3: TL.
2: İkimiz öğrettik. İkimiz,
0: zaten CHP'nin disiplin kurulu ikimizi kovacakmış. Dediler ki Özkan Yalım'ı biz 37 günde kovamadık. Muhittin Böcek'le ilgili hiçbir işlem yapamıyoruz. Tanju Özcan'la ilgili hiçbir adım atamıyoruz. Hepsi bizimle ilgili bir şeyler söyleyebilir. Tehdit üstüne tehdit ediyorlar. Atar üstüne atar yapıyorlar. Bari biz bütün bunların sorumlusu olan, yani biz hiçbirimiz bunlarla tanışmıyoruz zaten. Zaten Murat Özer'le Serkan Fıçıcı bunları tespit etti. Bu ikisini kovalım CHP'den herkes rahat tersiniz etsin diye. Olsun. CHP'nin disiplin kurulu acil harekete geçmiş diye duydum ben.
2: Teşekkür
0: ederim. Ya dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. Açıklama yapmış da ben efendim hiç tanımıyorum, bu hayal ürünüdür, böyle bir şey yoktur. Ya neyse.
2: Olabilir
0: daha da
2: şey.
0: Daha da şeyler söylenir
2: ya şimdi,
0: de.
2: Adem hocam, yani belli ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir baskı rejimi kurulmuş durumda. Bütün belediyeler üzerinde özellikle bu adaylık süreci, İmamoğlu'nun adaylığı süreci esnasında herkese yönelik bir baskı. Şimdi bu baskıyla alakalı bir başka itiraf var. Beykoz Belediye Başkanı biliyorsunuz Alaaddin Köseler tutuklu içeride. Onun yerine vekaleten CHP'nin listesinden atanan Özlem Vural Gürsel belediye başkanı seçilmişti. Sonra o da dayanamayarak AK Parti'ye geçti. İstifa etti CHP'den. Şimdi bir röportaj vermiş. Diyor ki o kadar tuhaf isteklerle ve kaosla uğraşıyordum ki bütün gün sadece bugün ben bu kaosu nasıl yönetirim onunla vakit
0: işte geçiriyordum. Biraz önce konuştuk ya. Ya şimdi bak bu ifadeler, bu itiraflar. Yani ortada sistematik bir şey var. Bu belediyeleri yani böyle nasıl bir yer olarak görüyorlarsa. Beykoz'da da aynı hikaye evet. Çıkıyor işte ortaya. Yani Burcu Köksal'la ilgili konuştuk evet. Ya nasıl darladılar acaba diye.
2: Özlem Vural da benzer şeyler
0: söylüyor. Benzer şeyler söylüyor. Yani konu hep aynı yere çıkıyor. Hepsi mi tesadüf arkadaş?
2: Yani nasıl bir baskı belediyeler? Sen tabii belediyeciliği çok iyi bilen bir insansın ama biraz da hocama sosyolojik açıdan da değerlendirmesini rica edeceğim. Adem hocam hakikaten yani bir belediye başkanı Beykoz'da belediye İstanbul'un en büyük ilçelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Beykoz Belediye Başkanı'na vekalet eden Özlem Vural Hanım ki CHP'li AK Parti'ye geçmek durumunda kaldı. Niye geçtiniz denildiğinde diyor ki ben her gün kaos idare etmekten bıkmıştım. Her gün başka bir tuhaf istekle geliyorlardı. Şu andaysa AK Parti'ye geçtikten sonraysa bütün gündem projeler ve hizmetler. Bununla alakalı konuşuyoruz. Ne baskı kaldı üzerinde bir şey kaldı diyor. Nasıl oluyor bu?
1: Ya Murat Bey ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetildiğini düşünüyorum. Yani bu hakikaten bizim için çok büyük bir tehlike. Cumhuriyet Halk Partisi yönetmiyor. Kendi kendisini yönetemez felç duruma geldi. Bence sinir uçlarına müdahale mi edildi, bir şey mi oldu bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi şu an yönetiliyor birileri tarafından. Bu kim bilmiyorum. Hatta biz böyle siyasette şey tartışması yapıyorduk. Turp'un büyüğü. Mesela merak ediyorum. O ne zaman çıkacak, nereden çıkacak? Bazı işaretleri var. Geliyor işaretler.
2: Turp'un büyüğü.
1: Evet geliyor. Hakikaten çok büyük işaretler geliyor. Buradan ama.
0: İtiraflar bağlamında mı soruyorsun?
1: İtiraflar bağlamında. Bu başka bir şeye evrilecek belli zaten. Şimdi dedim ya mesela.
2: Yani bir yerlerden para toplanıyor. Para nereye gidiyor?
1: İşte onunla alakalı ya kurumsallaşmış yolsuzluk var ya böyle bir şey olabilir
2: kurumsallaşmış
1: mi?
2: Yolsuzluk.
1: Tabii tabii. Bak kurumsallaşmış yolsuzluk dediğimde ben bunun medya ayağının olduğunu düşünürüm. Ben bunun siyaset ayağının olduğunu düşünürüm ve kadın ayağının olduğunu düşünürüm. Şimdi bu üç tane yolsuzluk biçimi bir siyasal partide var mı? Var. O zaman biz buradan, bizim burada konuşmamız gereken şey şu. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi kendi kendini yönetebilecek bir potansiyele sahip mi abi?

0: yönetildiğini düşünüyorum. Benim kişisel kanaatim bu. Ha bu şeyden kaynaklanıyor ama. 20 yıldır iktidar değiller. Hatta daha fazla. Ne 20 yılı? Daha fazladır iktidarda değiller. Anladığım kadarıyla yönetmeyi unutmuşlar. Yani siyaset yapmayı unutan bir siyasal partiden bahsediyoruz. Bakın siyasal
1: ama belediyeleri da yönettiler yıllar alıyor. İşte Aydın Belediyesi ellerinde.
0: Darmadağın belediyeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği şehirlere hepiniz gittiniz değil mi? Yani
2: İzmir.
0: İstanbul. Yani yeni yeni biraz toparlanıyor.
1: Ya, İstanbul toparlanmıyor bu arada. Yani, İstanbul'da bir şey yok henüz.
0: Bazı yerleri diyelim. Ya ama şeyin yani bu belediye yöneticiliği meselesinde de sınıfta kaldılar. Bu kadar yıldır siyasetten uzak kalındığı zaman, danışmanlarınız kör olduğu zaman, sağır olduğu zaman, parayla yönetildiği zaman demek ki bunlar oluyormuş. Bunları yeni yeni tecrübe ediyoruz biz. Bence biz Türk siyasal hayatında yeni bir şeyi tecrübe ediyoruz. Mesela kurumsallaşmış yolsuzluğu tecrübe ediyoruz. Parçalanmış liderlik sendromunu şu an yeni öğreniyoruz. Yani bir siyasal partide bir tarafta İmamoğlu, bir tarafta Kılıçdaroğlu, bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta ikisini savunanlar. Ya öyle bir sendrom var ki hangisinin liderlik meselesinde önde olduğunu ben bilmiyorum. Hiçbirinde lider...
1: Bir dağınıklık var yani.
0: Liderlik konusunda sendrom var. Hangisinin peşine gidilirse yok olunuyor. Yani o siyasal tabanda koordine edilemiyor. Şimdi Saraçhane olaylarını gördük değil mi? Evinize gidin dedi. Özgür Özel gitmediler. Kalın dedi, kalmadılar. Ben şimdi bu kişi...
1: Kitleyi de yönetemiyor yani.
0: Tabii ben şimdi bu kişiye lider diyebilir miyim? Diyemem. Bu kişi liderlik sendromuna sahip biri diyebilir miyim? Evet. Bir şey çıkamıyor onun içinden. Ya kendisini lider zanneder.
1: Yaptığı açıklamalar hakikaten yapay zekayla oluşturulmuş gibi. Ben ilk gördüğümde öyle hissettim.
0: Şimdi bir liderin böyle bir konuşması olabilir mi? Evet. Utanç vesilesi. Şimdi lider dediğiniz yönetir, konuşur, takip edilir. Böyle bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve bütün meseleler gelip bir noktada kilitleniyor işte Kemalizm'de. Orada da artık yani bu kavramsallaştırmayı söylemekten bazen utanıyorum ama hakikaten o kadar parçalanmış ciddi bir sendrom. O da parçalanmış Kemalizm sendromuna döndü. Hangi Kemalizmin nereye gittiğini, hangi liderin hangi Kemalizmi temsil ettiğini bakın az önce verdiğiniz örnekte Atatürk'ü Düşünce Derneği Başkanlığı yapmış, onu yapmış, bunu yapmış. Ama o bile kabul edilmiyor. O zaman biz hangi Kemalizm'den bahsedeceğiz? Kurucu aktörlerin ortaya koyduğu siyasal ilkeler kabul ediliyorsa o zaman buradaki Kemalizm o Kemalizm değil.
1: Değil. Bu başka bir şey.
0: Başka yani. Bir şey.
1: Sevgili hocam, belediyelerle alakalı böyle inanılmaz bir sefalet örneğinden bahsettiniz. Şimdi gazetemizde haberlerini hazırlıyoruz. 24 TV'de haberlerini hazırlıyoruz. Geliyor sürekli bize, haber bültenlerinden de geliyor. Ya depremin olduğu bölgeden deprem yaşayan yerle bir olan belediyelerdense hizmet ki. Mesela bugün bir haberini yaptık. Malatya Yeşilyurt Belediyesi otizm yaşam merkezi inşa etti. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, yani merkez ilçesi, depremin en büyük hasar verdiği yerle bir olan yerdi. Ya depremin üzerinden sonra 500 bin sosyal konut yapıyor devlet. Belediyeler de harıl harıl çalışıyor. İlhan Geçit şimdi, yani bugün işte fotoğraflarını veriyor arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani otizm yaşam merkezi kurmayı düşünüyor. Bakın, depremin içerisinden çıkmış bir belediye sosyal, eğitsel ve sportif faaliyetler yürütecek bir otizmli çocuklarımız için bir faaliyet merkezi kuruyor. Yani bir ilçe belediyesi bunu yapabiliyor. Üstelik depremin üzerinden bu kadar ağır hasar geçmiş olmasına rağmen. Nasıl olur da yani İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da bu hizmetlerin çok daha gerisinde bir siyaset anlayışı olabilir? Nasıl olabilir?
0: İşte yani bu da değil de aslında hizmet. Deprem döneminde, şimdi Murat Bey öyle bir şey söylediniz ki, deprem olduğu günün birkaç saat sonrasında Malatya'daydık. Yani orada neler olduğunu ben çok iyi biliyorum. Orada bakın bir mesela bu sosyal rehabilite ekipleri vardı. O ekiplerin psikolojisi bozuluyordu. Başka bir rehabilite ekibi gelip o ekibi rehabilite ediyordu. Hı. Bak böyle bir süreçten geçtik ve o dönemde yoktu. Kimse yoktu onlarda. Şimdi bu kadar yalan konuşuyorlar ama yani biz de gerçeklerin ne olduğunu biliyoruz. Şimdi otoriterleşme az önce dediniz var mı var. Kurumsallaşmış yolsuzluk var mı var. Bürokratik vesayet CHP'yi etkisi altına alıyor mu? Alıyor. Bu taraftan da hukuksuzluk meşrulaştırılıyor mu? Evet. Yani bizzat lider ağzıyla hukuksuzluk meşrulaştırıyor CHP içerisinde. Yani bu neden? Hala kendilerini, hocam o vurguyu çok güzel yaptı. Yani kendilerini bir şeyin sahibi olarak gören o bazı elitlerin, bu tavrından vazgeçmediğini görüyoruz maalesef. Bu 80 yıllık bir alışkanlık. Yani bu yaşlılıkla alakalı bir şey. Değişmiyor, huy değişmiyor yani. Can çıkar huy çıkmaz derler. Değişmiyor bu insanlar, bu siyaset değişmiyor. Bunun arkasında bundan başka bir şey yok bence. Bir siyasal parti lideri kendi siyasal partisi içerisindeki üyelere ben anayasayı kabul etmiyorum, ben bu hukuk düzenini kabul etmiyorum diyorsa asıl kaos budur zaten. Şimdi bunlardan fırsat bulunur mu şey hizmeti? Bu kadar basit.
1: Ayhan Hocam, ya böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir durumla karşı karşıyayız. İtirafçılar, söylenen itirafçıların tamamı Cumhuriyet Halk Partili. Bugün en çok suçlanan belediye başkanlarından bir tanesi itirafçı oldu ve inanılmaz şeyler söyledi. Serkan Fıçıcı'nın söylediği gibi diyor ki, genel başkanın altındaki arabayı modifiye eden ben belediyenin parasıyla yaptım diyor. Ve bunu itiraf ediyor. Evet. Ne yapacak CHP bu saatten sonra?
2: Ki bu belki bu itiraf belki de bu bizim son dönemde dinlediklerimiz arasındaki en hafiflerinden birisi.
1: Devede kulak tabii.
2: Devede kulak diyebileceğimiz. Burada biraz
1: ama önce... genel başkanın altındaki makam arabasının bile evet. Belediyenin imkanlarıyla devletin kasasından, milletin cebinden harcanıyor olduğunu itiraf etmesi dehşetli bir şey değil mi?
2: Yani normalde hani hep Cumhuriyet Halk Partisi kendisini batılı demokrasilerle kıyaslıyor. Bir eleştiri yaparken batılı demokrasiler eşiği koyuyor ya. Batılı demokrasilerde bunun onda değil, yüzde değil, binde biri olsa komple hepsinin istifa etmesi lazım. Ama iç politikaya gelince batıyı bırakın, en böyle gerideki ülkelerde görülen yolsuzlukların dibine batmışlar. Bir de üstüne üstelik daha da kötüsü o ellerine geçen, üstüne çöktükleri devlet malını da paylaşamayıp birbirine düşüp kavga etmişler. Ve buna rağmen hiçbir şey olmamış gibi.
3: Şimdi diyorlar ki biz birbirimizi tanımıyoruz.
2: Birbirimizi tanımıyoruz diyerek. Ama şöyle bir şey var Serkan abi, o kadar kötü durumlar, o kadar olumsuz durumlar olmuş ki birbirlerini tanımamak zorunda. O noktaya gelmiş durumlar. Çünkü birbirlerinin gözlerinin içine baktıkları anda içerideki dışarıdakinin her şeyini ele veriyor. O yüzden birbirlerini görmek dahi istemiyorlar. Şimdi içeridekiler de şunu diyor Murat abi çok yüksek ihtimalle. Ya biz burada bir mala çöktük ama biz buradan size de pay verdik. Bizi niye yalnız bırakıyorsunuz? Beraber ortaklaşa yaptık bu işi diyorlar. Ortaklaşa yaptığımız için biz içerideysek o zaman sizin de burada yanımızda olmanız gerekiyor.
3: Kasada beslemiş de ortaklık.
2: Ortaklık tam manasıyla ortaklık istiyorlar. Onlar da kendi açısından haklı. Sonuçta bu parayı belli oranda sistematik bir şekilde genel merkeze, genel merkezin gösterdiği kişilere verip orada kullandılarsa onlar da bunun hesabını vermek zorunda. Yani biz ilk başlarda hatırlıyor musun Murat abi İmamoğlu davasını konuşurken acaba Özgür Özel İmamoğlu'ndan sonra, Kılıçdaroğlu'ndan sonra parti liderliğine soyunmak için mi böyle agresif tavırlar sergiliyor diye tartışıyorduk. Ama şimdi işin başka bir boyutu olduğu anlaşıldı. Yani o içeriye İmamoğlu'ndan sonra içeriye alınan kişilerle çok ciddi ve bizzat CHP'lilerin o belediye başkanlarının söylediği şekliyle farklı ilişkiler ağının kurulduğu. Yani işin ipin ucunun ona doğru gittiği ve bunun da stresinin belki Özgür Özel'i sardığını söyleyebiliriz. Bu da önümüzdeki dönemde yine bakın biz hiçbir şey yapmayacağız. Yani onlar atmayacak, bir şey yapmayacak ama bu iş, yargı bu şekilde bu meselenin üzerine gitmeye devam ederse kendi kendilerine zaten çok daha fazla meseleyi, yolsuzluğu, usulsüzlüğü kendi kendilerini açığa çıkartacak gibiler. Ben hep şunu söylüyorum. Normal dışarıda da konuşurken işte ya bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi oluyor? İşte burada bir siyasi operasyon var. Cumhurbaşkanı adayını içeri attılar. Dedikleri zaman şunu söylüyorum. Bakın burada kavga edenler Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel bir tarafta, Kemal Kılıçdaroğlu bir tarafta. Özgür Özel'in yanında Ekrem İmamoğlu da vardı. Bir ittifaklardı. Mansur Yavaş başka bir kutuptu. Bu kavganın taraflarının hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider kadrosu. Hiçbir yerde AK Partili bir kimse yok. Yani bunların kavga ettiğini de görüyoruz.
1: Ekrem İmamoğlu
2: takip ediyoruz yani.
1: Dünkü duruşmasında Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş savunmasını yaparken gözyaşlarına boğuldu. Mahkemede uzun süre ağlamış Ekrem İmamoğlu. Mustafa'cığım ben seni okula nasıl gidersin, derslerin nasıl diye. Ancak bunlar aramızda geçerdi. Sen nasıl da bu yolsuzluk soruşturmasının bir parçası haline getirildin. Bu savcılar nasıl böyle iddianameler asılıyor diyerek. Bir psikolojisinde çok derin bir bozulma var galiba.
3: Ya psikolojisinde yıkım bozulma olabilir, yıkım da yaşıyor olabilir ama.
1: Niye ağlıyor?
3: Ya bak, bir şeyi doğru tespit etmek lazım. Bir mekanizma var. Bir sistem kurmuşlar. O sistem çok büyük para toplamış. Öyle böyle bir para değil. O para zoruyla ve o imkanlarla bir siyasal iletişim fabrikası, endüstrisi haline getirmişler.
2: Bir proje üretmişler. Bir
3: yani sosyal medyasıyla, medya unsurlarıyla, başka aktörleriyle o yapı devam ediyor Murat. O sistem işliyor.
2: Onun bir parçası mı bu?
3: Bak kardeşim, bunlar mahkemeyi kimler takip edecek? Mahkemede hangi tavır sergilenecek? Hangi başlık öne çıkartılacak? Bunun propagandası nasıl yapılacak? Kim neyi ne zaman söyleyecek? Son derece planlı bir şekilde bir siyasal iletişim modeliyle bunu devam ettiriyorlar. Bu tek taraflı gidiyor. Bunun karşısında sadece şu var. Yani normal olanı var yani.
2: Bu Serkan abi, bir soru sormak istiyorum.
1: Soru sormadan önce şu anda Özgür Özel bir başka televizyon kanalında Afyonkarahisar Belediye Başkanı'na gidip bakın. Bir şey daha söylemiş. Çok ilginç. Bir kulak verelim. Çok az, çok kısa bir video.
4: Ben derim ki biz senin arkanda dururuz. Sonuna kadar dururuz. Ama kocam bir yanlış yaptıysa bunun hatta ben kendisine söyledim. Gerekirse boşa kocayı ama partiye bunu yapma, kendine bunu yapma. Bu yanlışlığa ortak olma. Varsa bir yanlışı, varsa bir hırsızlığı, varsa bir yanlışı. Sen dedim boşa kocanı, parti senin arkanda durur.
3: Ne diyor ya?
1: Boşa kocanı partiden gitme dedim diyor. Boşa kocanı demiş.
3: Kocasıyla ne alakası var ki?
2: Yani
1: kocasını hırsızlıkla itham ediyor.
2: Hani şimdi şu algıyı yapmaya çalışıyorlar sanki. Kocası yolsuzluk yaptı. Kocasını kurtarmak için AK Parti'ye geçti. Algısının zeminini oluşturmaya çalışıyorlar.
3: O zaman bu böcek ailesinin içerisinde dönen o sistematik bir takım herkese tuhaf gelen o durumları da Özgür Özel önermiş olabilir. Böyle ailevi önerilerde de bulunuyorsa. Ya bu iş patlayacak, sen şunu şöyle yap, bunu böyle yap, onu onunla evlendir, onu öyle yap falan mı oldu?
1: Adam diyor ki ben gazetecilik yapıyordum. Eşim siyasete atıldığından beri artık onu da yapmıyorum. Gittim hayvancılık yapıyorum. Köyümde onu hayvancılık yapıyorum diyor.
3: Allah akıl fikir versin. Neyse şuraya döneyim.
1: Boşa kocanı gel nasıl ya, bir şey ifadedir yani. Biraz önce konuşmuş.
3: Bu şey var burada. Gerçekten izandan kopma deriz biz bunu. Akıldan, izandan vareste olma durumu der eskiler buna. Akıldan, izandan vareste olma hali. Bu itiraflar geldikçe bu kontrolsüz şeyler
2: kayıyor.
3: Kafa gidiyor. O daha tuhaflarına da rastlarız. Ama asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu. Mahkemenin iki tarafı vardır. İddia tarafı var, savunma tarafı var. Savunma tarafı işi siyasal iletişim modeliyle götürüyor ve çok büyük kaynaklarla, imkanlarla bir sistem işleterek propaganda yürütüyor. Siyasal propaganda yapıyor bunun üstünden. Ama iddia tarafının öyle bir şeyi yok. İddia tarafı iddianame okunuyor, işte savunmalar alınıyor falan filan. Ama yani gerçekten ortada bir yolsuzluk olduğunu inanan kesimler bir siyasal iletişim modeliyle bunların üzerine gitmiyor. Tek taraflı bir maç gibi oynanıyor. Bunu avantaja zaman zaman çevirebiliyor savunma tarafı.
2: Ben burada şunu
1: ağlamak
2: sormak
1: da bunun
2: istiyorum.
1: Bir parçası mı?
3: Bence öyle.
2: Burada şunu sormak
1: kim
2: istiyorum.
1: Kim acıyabilir Allah aşkına ağladı i̇şte, diye Ekrem İmamoğlu'na?
2: Ajans işte onu parlatacak
3: ya
2: diyor.
3: Var işte o
2: kaynaklar kurutulmadı mı Serkan abi?
3: Yani nerede o para?
2: İşte onu soruyor.
3: Onu söylüyor. Bütün iddianameleri açarsanız, okursanız dokunulmazlığı olan isimlere operasyonun haberi alındı. Bütün paralar, imkanlar dokunulmazlığı olan isimlerde toplanacak diye bir grup kararı alındığına dair iddianamelerde var.
2: Kripto paralarla yurt dışına
3: ya var 50 tane soğuk cüzdanı var, bilmem nesi var. Bunun milyon tane metodu var. Ben finansçı değilim. Finans
1: defalarca Avrupa'ya aynı gün içerisinde uçak yani, seferlerinin evet, yapıldığı tespit edilmiş. İddianamede bunlar da var.
3: Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi savunanlara bakıyorum böyle. Ooo can hıraç nasıl böyle kendilerini parçalıyorlar filan, böyle vatan millet savunusu yapar gibi filan da. Gülüyorum yani. Mesele o kadar belli ediyor ki kendisini. Ya çok açık yani bu. Dreyfus davası falan değil arkadaş bu ya. Yani böyle buradan bir kahramanlık hikayesi falan çıkmaz. Buradan bir siyasal lider de çıkmaz. Bu bitmiş gitmiş bir konu artık. Her gün başka bir itirafla bunu.

0: Ondan sonra her gün başka delillerle artık işte en son varacağı yer işte Özgür Ören'in boşa kocanı dedim. İşte evladını şunu yap dedim. İşte kızına bunu yap dedim diye böyle tuhaf tuhaf söylemlere dönüşecek yani. İş buraya doğru gidiyor. Başka
1: Adem
0: bir şey
1: beklemeyelim. Adem hocam son sözlerini alalım.
2: Buyurun. Yani hani bunların gerçekten üzerine çok fazla söylenecek bir şey yok. Desek bir tasfiye süreci, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yaşanan bir tasfiye süreci desek, bu da değil. Değil desek, bu da değil. Yani gerçekten açıklanamayız. Yani kör düğme dönmüş bir durumda. Ama yine söylüyorum, siyasetten bu kadar yıl uzak kalınınca demek ki böyle bir hale gelebiliyor siyasal partiler.
1: Ben biraz... Bu bütünüyle siyasetten uzak kalın. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Hayır, siyasetten koalisyonlarla... uzak kalınınca başka şeylerle ilgilenilmiş. He. Kastım bu.
1: Hani politik bir şey üretmek, çözüm önerileri üretmek, siyasette, uluslararası ilişkilerde bir çözüm üretmek
0: yerine... Ya abi yerine... seçilen adamlara baksana. Gösterdiğim bütün adaylara bak. Düzgün olanlar senden kaçmaya uğraşıyor. Sıraya girmişler ya. Buraya gırtlağına kadar getirmişsin. Yani düzgün olanlar, dürüst olanlar diyor ki ya bıktık artık bunlardan diyorlar. Senin bizzat seçtiğin sana benzeyenler de her gün mısır gibi patlıyorlar. Pat pat pat bir sürü acayip acayip şeylerle çıkıyorlar karşımıza. Hani manzara net işte. Ya bu bak ben size bir şey söyleyeyim. Mutlak butlan kararının çıkması CHP'nin kurtuluşu olur ha. Yani CHP çıkmasın kendisine sıfırlar falan. Mutlak butlan kararı çıkmazsa bu iş bir acayip acayip yerlere gidecek yani.
3: Yani şu çok ilginç.
0: Ben mesela iktidar yerinde olsam mutlak butlan kararı çıkmasın isterim. Yani bu manzaralar, bu haller iktidarın işine gelir bence. Abi yani böyle bir CHP yönetimi ya da yönetimsizliği.
2: Şey düşün yani şimdi biz bu masada siyaset konuşacağız. Ben ısrarla farklı bir konu getiriyorum. Hocam ısrarla farklı bir konu getiriyor, siz ısrarla farklı bir konu getiriyorsunuz. Ama biz hiç siyaset konuşmuyoruz. İki yıl böyle devam edersek bu masa normal gündemine dönebilir mi?
1: Dönemez.
0: Dönmez. Sen 1 milyon euro getir, o onu getirsin, bu buraya bunu toplasın, o oraya onu aktar, bu bunu böyle yapar, buraya döner işte.
2: Mesele bu.
1: Ay Muhittin Böcek gibi yani Antalya siyasetine tanınmış bir adamın bile milletvekili yapılabilmesi için genel merkeze rüşvet vermek... Belediye başkanı olması için rüşvet vermek zorunda kalıyor olması iddiaların içerisinde böyle olduğu için çok tuhaf değil mi yani?
2: İşte kurumsallaşma bu. Tam bu.
3: Parti tamamen
1: rüşvetin kurumsallaşması.
2: Tabii yani siz şeyle o yapıyı buna uygun hale getiriyorsunuz. Bakın bu ona yapıya uymuyor. Yapıyı buna uygun hale getiriyorsunuz. Atamalarınızla, atadığınız müdürlerle, medyayla, şunla bunla sistemi ona uygun hale getiriyorsunuz ve bunu kurumsallaştırıyorsunuz. Bu merkezden başlayıp çepere yayılıyor. Az önce bahsetmiştik merkez çepere.
1: Ve herkes ilişkisini bunu normalleştirmeye başlıyor.
2: Tabii şimdi ama merkezde zaten bu normal. Ben sizinle 2 yıl boyunca bu masada farklı bir şey konuşsam, 2 yıl sonra siyaset konuştuğumda ya Adem kalk git demez misiniz?
1: Evet. Adem hocam son derece önemli bir noktayı getirerek özetledin. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Ayhan hocam çok teşekkür ederim. Serkan hocam teşekkür ederim. Çok bugün esas meselede son derece kritik, önemli konuları konuştuk. Hem dünya siyasetinden, İran Savaşı'ndan bahsettik. Hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu inanılmaz olaylardan bahsettik. Ama elbette ki Türkiye'nin belki de en önemli hadisesi terörsüz Türkiye'nin bir an evvel inşa ediliyor olmasıydı. Bu 40 yıldan fazla uzun bir süredir hayatımızda bütün alanımızı, hayatımızın her alanını mahvetmiş olan terör belasından kurtulduğumuzu gösteren son derece önemli emareler vardı. Bugün Barış annelerinin yani PKK terör örgütü mensuplarının annelerinin Milliyetçi Hareket Partisi liderini ve AK Parti genel merkezini, AK Parti meclisteki grubunu ziyaret ediyor olması gerçekten bir dönüm noktasıydı. Bu pek çok şeyin değişeceğinin, pek çok noktada önemli bir kırılmanın yaşanacağının ve Türkiye'ye gerçek anlamıyla bir barış ortamının sağlanacağının en önemli göstergelerinden biriydi. Umarım Türkiye'ye bu 40 yıllık büyük zulüm döneminden sonra gerçek bir barış gelir ve bütün bölge halkları içinde Türkiye umut olmasını sürdürür. Efendim esas meseleden hayırlı geceler, haftaya buluşmak üzere.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Pekin Otomobil Fuarı'ndan görüntülerin yer aldığı özel bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam İran'ı konuşacağız komşumuz ama aslında İran'ı ülke olarak konuşmayacağız. Daha doğrusu coğrafyamızı, bu toprakları ister istemez bizi de konuşacağız. Çok kıymetli bir hocamızla Hasan Nuri Yaşar'la. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hasan Bey, biz komşularımızla ilgili çok okuyan yazan bir millet değiliz. Yeni yeni galiba biraz okur gibiyiz. İran'da bunlardan biri. Bugünlerde savaşla birlikte şöyle bir şey işitiyoruz. 2500 yıllık bir medeniyet diye. Bunu Batı medyasında da işitiyoruz. Türkiye'deki medyada da işitiyoruz. Üstelik mollalar falan diye atıp tutan siyasi görüşten bakan insanlar bile bunun altını çizerek vurguluyor. 2500 yıllık medeniyet derken de insana ister istemez İran'da şu anda gördüğümüz insanların aslında 2500 yıldır burada medeniyet üzerine medeniyet inşa ettiği zanlı da doğabiliyor. Şöyle sorayım, ne demek istiyor bu cümle ve bu topraklardan bugün İran dediğimiz ve daha da geniş bir coğrafyadan aslında söz ederken kimler geldi, kimler geçti, neyden söz ediyoruz?
1: Şimdi
0: ve niçin böyle söylüyoruz tabii?
1: Evet. Yani insanların İran'dan 2500 yıllık bir medeniyet kelimesini bir tarafa bırakalım da bir ülke, bir
0: devlet,
1: kültür,
0: o da
1: devlet
0: söyleniyor
1: olarak söylemeleri, hani kesintileri bir tarafa bırakalım da yani Perslerin bu bölgeye geldiği, çünkü Persler bu bölgenin insanı değiller. Bu bölgeye Hindistan'dan geldiler. Bu bölgeye geldi, devlet kurdukları tarihten itibaren 2500 yıl geçti gerçekten. Dolayısıyla bu bakımdan 2500 yılda bir yanlışlık yok. Ama buradaki şaşırtıcı, yani burada garip olan şey şu. Yani 7000 yıllık bir medeniyetin içerisine gelip bana ben 2500 yıllık medeniyetim demenin bir manası yok. Çünkü bu bölgenin zaten medeniyeti minimum 7500 yıllık bir medeniyet var. Orada 2500 yıl demek dünkü çocuk demek yani. Avrupalılar için bunun önemi var. Çünkü Avrupalılar çok eskiden beri, özellikle 18. yüzyılda okuyan, yani bütün modern tarihin ortaya çıkışını sağlayan her şey 18. yüzyılda oldu. Bunu bir defa oturup çalışmak lazım. Yani 18. yüzyıl bugün yaşadığımız her şeyin başı, hatta belki de sonu oldu yani. Dolayısıyla bütün arkeolojik kazılar, işte şeylerin, hierogliflerin okunması, çivi yazıların okunması, işte İran'ın ilk defa varlığının İranlılar tarafından değil de bu çivi yazılardan itibaren ortaya çıkması, yani bu aslında onların da öğrendiği bir hikaye, bildikleri bir hikaye değil yani çok fazla yani. İşte biraz şeyden Şehname'de ortaya konulan ama esas itibariyle bu keşiflerle ortaya çıkıyor, arkeolojik keşiflerle. Batılılar bu bölgeyle, yani medeniyet özellikle zenginleşip dünya üzerinde bir egemenlikleri de oluşunca insanlar tabii her zaman tarihe bakar. Yani yaşlı insanlar, belli bir kültüre oluşmuş insanlar bir müddet sonra tarihçi olur her yerde yani neredeyse.

0: Bu medeniyetler içinde böyle yani, kültürler içinde böyle. Batılılar da bu işler ortaya çıkıp da ya binlerce yıl önce bizim bildiğimiz her şeyi biliyorlarmış insanlar. Biz hiçbir şey bilmiyormuşuz. Bizde bir yanlışlık yok. Bu mutlaka biz bu unsur oranın bir parçası olmalıyız iddiasıyla kendilerine birçok bölgede bir kök aramaya girdiler. Mısır'la uğraştılar. Mısır'dan bir şey çıkmadı. Mezopotamya'ya getirdiler. Asurlarla dil bağlantısı kurmaya çalıştılar. Hatta Avrupa dillerinin Sami dilleriyle bir ortaklığı olduğu iddiasını vardırdılar. İşte o da fos çıktı. O da gerçekleşmedi. Sonra acaba daha derine inip acaba Sümerler ve Elamlarla bir bağımız var mı dediler. Oradan da bir şey çıkmadı. Dolayısıyla ortaya çıktı ki ilk medeniyetin kurulucusu olan Turani kavimler, ilk yazıyı bulan Turani kavimler, sonra bu kavimlerin yakınında olduğu için ve işgalci bir güç olarak bölgeyi istila eden Sami kavimler ve onlardan sonra bölgeye ilk gelen ve halen de burada kalan Hindistan üzerinden gelip kalan İrani topluluklar var. İrani toplulukların dilleriyle yani onların Hint Avrupalı unsurlar olduğu ortaya çıkınca yani Romanya üzerindeki Romanya bozkırlarından veya düzlüklerinden Ural dağlarını geçerek bu bölgede işte Hintliler Hindistan'da, İranlılar da bu tarafa doğru geldiler. Bu milattan önce 1500'lü yıllarda gerçekleşti. İranlılarsa bölgeye milattan önce 8. yüzyıl civarında geldiler. Yani bugünkü Basra Körfezi'nde bulundukları yere, İran coğrafyasına. Böyle bir ilişki kurunca o zaman ve bunların böyle olunca Avrupalılar pek sevmeseler de bugünkü halini İran'ın yine de bu eski Pers topluluğuyla yani bugünkü Farslarla değil geçmiş Pers topluluğuyla kendilerine medeniyeti yakınlık bakımından bir ilişki şeyi bulabildiler. Bir link attılar buradan yani. Dolayısıyla bununla medeniyetin kurulduğu bölgede var olduklarını gösteren bir işaret vermek istiyorlar insanlara. Başka bir bağ kalmayınca yani. Onun için İran tarihi üzerine büyük bir şeyle gidiyorlar. Bunu açığa çıkarıyorlar. Böylece kendilerinden bir toplumun orada olduğu. Yani Hint-Avrupa araştırmaları var dünyanın her tarafında. Çin'e gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. Oraya gidiyorlar. Mesela Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'ne gidiyorlar. Burası Hint-Avrupalılar tarafından kuruldu diyorlar. İşte bunu Sümerler falan yapacakken yapamadıkları ortaya çıkınca bu İran'la yetinmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla buna bir vurgu yapıyorlar. Ama bu vurgu Avrupa'ya göre daha derin ve eski olduğunu göstermek için yapılan bir şey. Çünkü bölgenin dediğim gibi tarihi M.Ö. 5. yüzyıldan beri yazı, 4. yüzyılda özellikle şey var, 4000. yılda yazı keşfedildiği için M.Ö. Yani Perslerin gelişinden 3000 yıl önce orada zaten medeniyet tekamül etmiş. Yani bu eskilik Avrupalıların kendilerinden olan bir parça için bir övgü. Kendilerine yaptıkları bir vurgu aslında yani. Bir bağ kuruyorlar bölgenin. Kadim medeniyetiyle bir bağ kurma bakımından böyle. Ama bunu İranlılar söylerse biraz tabii ayıp olur. Çünkü neticede bunu söyledikleri bölgedeki insanlar İranlılar gelmeden 5000 yıldan beri orada yaşıyorlar. Mesela Bahreyn'i düşünün. Bahreyn Dilmun eski ismi. Yani o bölgenin en eski, en tüccar unsurları onlar. Yani daha İranlılar belki ticaretten anlamı bilmiyorken bile, göçebe çobanlarken belki de bozkırlarda, onlar oradan Hindistan'dan ticaret yaparak.
1: Adı hala aynı değil mi?
0: Efendim?
1: Adı hala aynı.
0: Tabii yani yine o bölgeye Dilmun deniyor ama, yani mesela şimdi Bağdat'ın bulunduğu Diyala bölgesi, ondan sonra Umman mesela bulunduğu bölge. Bu bölgeler hep en başından beri, yani M.Ö. 4000 yıllarında bölgenin coğrafyasının, medeniyet unsurlarının bütün tam anlamıyla tekemmül etmesini yol açan ticari zenginliği oluşturan yerler aynı zamanda.
1: Aslında getirdiğiniz haritayı da koyalım bazen.
0: Bence evet koyalım oraya yani.
1: Evet LED'lerde görsel olarak zihnimizde
0: bir birinci harita yani şekillensin. İki harita vardı, bir tanesini koyalım önce.
1: Olur.
0: Orada kim varmış?
1: Peki.
0: 1200, milattan önce 1200'lü yıllarda orada kim varmış?
1: 1200 demeden kabaca hatırlayalım diye sorarsam kimler geldi, kimler geçti? Yani Elamlılar, Medler. Şimdi, ne söylersiniz?
0: Efendim bölgenin, kim ne bıraktı? Bölgenin medeniyet kurucu unsurları Zagros dağlarından inen topluluklar, Turan toplulukları bunlar. Yani Sümerler bunların dilleri zaten dil üzerinden yapılan tartışmada hiçbir dile uymadığı için sorun çıktı. Yani başlangıçta bunu Samilere mal edilecekti. Akat öyle olmadı orada çünkü Akatlarla ancak bir bağlantı kurulabiliyor. Halbuki Akatlar zaten işgal ettikleri coğrafyada medeniyet tekemmül etmiş. Hem Sümerler hem inanlar var orada yani. Onlar Zagros dağlarından inen halklar peş peşe iniyorlar. Yani biri gidiyor birisi geliyor yani. Orada sürekli biçimde
1: ama
0: o dağ
1: ve
0: vadilerde, vadilerde, ormanlık alanlarda topluluklar bir müddet sonra çoğalıp aşağı iniyorlar. Orada zaten madencilik yapıyorlar. Ondan sonra seramik işleri, bir sürü şey var. Zenginlik var o bölgede.
1: Su yolları.
0: Yani. Su yolları, her şey var orada yani. Dolayısıyla onu bir müddet sonra ovalara taşıyorlar ve ovalarda şehirler kurup şehir devletlerle yani bir federasyon biçiminde yaşayan orada bir kültür var. Onun için ilk imparatorluk kurmuş bir insanlar değiller bunlar. Ama ilk devletleri, şehir devletlerini kurmuş ve onları federasyon biçiminde yöneten bir sert bir federasyonla yöneten bir medeniyet var orada.
1: Ama biz mesela işte böyle az buçuk malumat varış konuşmaya girişildiğinde işitiyoruz ki mesela eyalet de aslında Perslerin insanlığa katkısı gibi.
0: O tabii şey yani bu çalışmaların Persler üzerinden yürütülmesinden kaynaklanan bir şey. Mesela bizde idari hukuk tarihinde eyalet sisteminin ilk defa Persler tarafından satraplık olarak kurulduğunu biliyoruz, söylüyoruz.
1: Ha, akademide de var.
0: Bu tabii.
1: Yani bu sanki ben şey gibi anladım. Yani çok da bildiğim mevzular değil ama tıpkı bu 2500 yıllık medeniyet hikayesi gibi.
0: Evet,
1: bu da
0: evet.
1: Acaba
0: şimdi
1: şey mi demiştim?
0: Ben bir şey söyleyeceğim, siz şaşıracaksınız.
1: Ha, değil, buyurun.
0: Biz bu satraplıkların oradan olduğunu nereden biliyoruz? Herodot tarihinden biliyoruz. Hı. Herodot diyor ki ilk diyor valilikleri oluşturup satraplıkları kuranlar Persler diyor. Ve bu hikaye alınıp tabii sonuçta geniş bir şeye. Arkeolojik kazılar yapılıp da ortaya çıkınca Perslerin idari dilinin yaklaşık 150 yıl boyunca Elamca olduğu, bütün kayıtların Elamca tutulduğu.
1: Yani Persçe olmadı.
0: Tabii Persçe olmadı. Yani ticari ve idari kayıtların tümünün Elamca olduğu ve dolayısıyla Elam idari yapılaşmasının bir anlamda Persler tarafından devralınarak sürdürüldüğü ve Elamların da kendi içinde zaten eyaletler biçiminde örgütlenmiş. Zaten dediğim gibi birazcık sert ama yani yine de şehir devletler biçiminde hepsinin başında birer enki bulunan, enki deniyor onlara. Valilerin bulunduğu yapılar tarafından yönetiliyor. Yani merkezde bir primus inter pares bir şey var. Kral var. O krala bağlı valilikler var. Eyaletler var aslında yani. Eyaletler var. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunduğu duruma benzer biçimde yönetiliyorlar yani sistem. Onu devraldığı zaman İran bunu çok merkezileştiriyor. Çünkü feodal bir toplum. Onlar feodal toplumlar değiller. Yani medeniyeti kuranlar feodal toplum değiller.
1: İran derken Persler diyorsunuz.
0: Tabii Persler
1: artık
0: feodal bir toplum. Hindistan'dan gelmişler zaten. Hindistan kültürü de öyle, Avrupa'nın kültürü de öyle. Yani Hint-Avrupa kültürü feodal bir kültür zaten. Dolayısıyla onun bu yumuşak taraflarını ortadan kaldırıp sert bir merkezi yapı kurmuşlar. Bir imparatorluk kurmuşlar. Oradaki medeniyetin çöküş anına geldiği için de aslında çok büyük savaşlar vermeden bütün bölgeye hakim olmuşlar.
1: Peki bu Büyük Kiros falan değil mi?
0: Evet, evet.
1: O dönem mi?
0: Evet, Büyük Kiros tabii o zamanlar tarih olarak şöyle söyleyelim. Aslında bizi ilgilendiren bölüm o bence. Bilmiyorum bizim tarihçiler üzerinde duruyorlar mı, duracaklar mı? Milattan önce 653 yılında Asur Kralı 2. Asurbanipal ile Elam kralı Teoman, bakın Teoman diyorum yani. Teoman arasında çok büyük bir savaş ortaya çıktı oldu. Bu savaşta Elam kralı yenildi. Oğluyla birlikte öldürüldü. Böylece bütün o bölgenin Zagros dağlarından aşağı inen bütün o Turan ırkların tümünün neredeyse bir 1000 yıl kadar geriye gideceği bir şeye, faciayla sonuçlandı bu iş. Muazzam bir facia. Dolayısıyla insanların büyük bir çoğunluğu Turan ülkesinin kuzey kesimlerini göç etmek zorunda kaldılar. Daha da kuzeye gittiler. Çünkü Asurluların özelliği şuydu. Asurlular dünyanın en zalim teşhir ülkesi. Hiçbir kimseyi bulunduğu yerde tutmuyor. Bütün insanların yerlerini değiştiriyor. Yani o meşhur Yahudilerle ilgili olan işte Babil sürgününü de onlar yapıyorlar. Mesela yakaladı diyelim şeyleri, Elamları Mısır'a gönderiyor. Mısırlıları bugünkü İran bölgesine gönderiyor. Oradan bir ulus buluyor onları işte Fergana'ya

0: gönderiyor. Bir kısmını Hindistan'a, Hindistan'dan bir şey buluyor, buraya getiriyor. Öyle bir şey yapıyor ki imparatorlukta hiç kimse oturduğu yerin gerçek sahibi değil. Dolayısıyla aslında paradoksal bir biçimde Asurlar kendi kuyularını kazmış oluyorlar. Çünkü bir dış saldırıya maruz kaldıklarında topraklarını savunacak kadar henüz yurt edilmemiş oluyorlar.
1: Bu arada haritada geldi.
0: Evet. Bakın burada M.Ö. 1200 yılında Mezopotamya'da kimler varmış? Hitit İmparatorluğu, Hatti İmparatorluğu, Huritler var yukarıda. Onların şimdi Ermeniler ama aynı zamanda Çeçenler olduğu konusunda şey var. Şu Vasyukhani denilen o şehir halkı Turani ırk ama yönetici kesimi Hint-Avrupalı olan yani Mitanni bölgesinin kurulduğu yer. Aşağısı zaten Babilon yani Babil. Yukarıda Asurlar var. O daha sonra buraya egemen olacaklar. Aşağıda Elam var. Bakın burada herhangi bir biçimde bir İrani unsur yok. Hiç kimse yok. Yani İranlılar bu bölgeye
1: M.Ö. 1200'de.
0: M.Ö. 1200 yıllarında buraya gelmiş değiller. Henüz onlar Hindistan tarafındalar. Belki bir ölçüde de birazcık da Afganistan taraflarındalar. Yani bugünkü Pakistan o civarlarda henüz şeyi halletmekle meşguller. İndus medeniyetini orada boğmakla meşguller yani. Orası tamamlandıktan sonra bu tarafa geliyorlar. Yani orada Hindistanların gelişi oradaki medeniyeti sona erdirdi. Bu oradaki medeniyet sona erip artık Zintekin ölü medeniyet haline geldikten sonra başka bir şey orada oluşmadı. Yani yeni bir medeniyet doğmadı. Oradan kalan kırıntılarla bir şey ortaya çıktı.
1: Ama zaten
0: o toprakta hep bölgeye geldi. Bu bölgenin ölümüne yol açtı yani.
1: Öyle bir şansı oluyor galiba Perslerin değil mi? Yani gelip
0: şimdi uluslar vardır.
1: Ölme zamanına denk düşmelerinden evet. Söz edebilir miyiz?
0: Yani bölgenin tabii
1: kendinden öncekinin.
0: En son artık yani Asurlarla medeniyetin son noktasına geldiğinde son darbeyi vuranlar İrani halklar oluyor bölgeye. Yani uluslar vardır medeniyet kurar. Uluslar vardır medeniyetleri dağıtır. Sağdan sola götürür. Aşılar. Mesela Türkler için öyle söylenir yani. Ben ona katılmıyorum da. Bazı uluslar vardır medeniyet düşmandırlar. Öldürürler bulundukları yer. O farklılıkları ayak uyduramayınca onları yok etmek isterler. Yani oradan alıp onu büyütmezler. Onu çoğaltmazlar. Yani.
1: Bunu neye koyuyorsun?
0: Bu Hindistan'da da burada da iki medeniyetin ölümüyle sonuçlanan bir gelişmeye yol açıyor. Çünkü oradan yeni bir şey ortaya çıkmıyor. Yeni bir dil yok, yeni bir yazı biçimi yok. Halbuki o tarihlerde Yunanistan'da aynı anda düşünebiliyor musunuz? Yunan felsefesinin en muhteşem insanları ortaya çıkmış durumda. Onların bir benzerinin İran'da olduğunu göremiyoruz. Yani bir müddet sonra mesela Sokrat, Platon benzer devirlerde yaşıyorlar yani. İran'dan bizim elimize öyle bir eser kalmış değil yani. Henüz İran'a uygun bir ortama gelmiş değil. Yani yeni bir büyük bir medeniyetin ele geçirilip onun organizasyonuyla meşgul olan bir feodal kültür. Şimdi ikincisinde bakın geldiğinde oldu?
1: İkincisi.
0: İran gelmiş artık. Persler aşağıdan gelmişler. Aşağı yerleşmişler. Med kavimleri yukarıda. Bu artık şeye gelmiş. Herod tarihine yaklaşmışız. Yani Yunan.
1: Şimdi kaç yüzyıl birden gittik?
0: 600 yıl daha ilerledik. Yani 600 yıl daha yaklaştık bu tarafa. Yaklaştığımızda
1: çünkü
0: İran'da,
1: bizim maksadımız Persleri konuşmak.
0: Evet, Persler. Persler aşağıdan gelip Körfez'e yerleşmişler. Tabii burada şimdi burada bu kadar medeniyet var adı Basra Körfezi'yken yani İran'ın buraya ta medeniyetin sonunda gelip buraya Pers Körfezi ismi vermesi biraz garip olmuş ama herhalde harita hatası olsa gerek. Orasının adı bizi her zaman biz oraya Basra Körfezi diyoruz yani.
1: Evet, kim? Bu Fransız haritası.
0: O önemli değil yani.
1: Hayır, öyle gözüküyor. Demek ki Pers demişler.
0: O benim söylediğim yani eski o Persçilik ve medeniyetle bir bağlantı kurma unsurunun sonucu olarak oraya verilen isim, Persleri şu anda beğenmişseler bile yine de bir Fransız için tercih edilen isimdir yani. O öyle düşünüyor.
1: Şimdi onu biraz ileride konuşuruz belki.
0: Biliyoruz yani.
1: Düşmanımın düşmanı. Evet. Dostumdur hikayesi gibi bir şey herhalde bu. Yani, biraz da. Yani böyle bir motivasyon.
0: Hint-Avrupacılık. Yani nasıl ki? Biraz mesela bugün Samiler konusunda aralarında müthiş bir itilaf var değil mi? Yahudilerle Arapların arasında. Yani Sami ulusu arasında müthiş bir itilaf var.
1: Evet.
0: Normalde bu Sami ulusların iki ayrı medeniyet kavgası yapmalarından kaynaklanan bir şey. Burada iki ayrı medeniyet değil, geçmiş bir medeniyet ortaklık yapmak amacıyla oluşan bir
1: birliktelik. Yani bir tarih yazımı
0: evet,
1: söz
0: yani
1: konusu.
0: Şöyle düşünün mesela bakın. Herodot diyor

0: ki Medlerle Persler diyor birbirine yakın bir dil konuşuyorlardı diyor. Bunu söylüyor. Peki Herodot neyse, o da Hint Avrupa dili konuşuyor. Niye demiyor ki bizimle İranlılar yakın bir dil konuşuyoruz demiyor. Yani Hint Medlerle onunkinin arasındaki yakınlığı görüyor da.
1: Halbuki bugün, ya bugün değil,
0: Yunanca ile
1: uzun
0: arasındaki
1: süredir
0: yakınlığı niye görmüyor?
1: bu sanki varmış gibi bir
0: Tabii
1: algı
0: düşmanca bakıyor ya oraya.
1: yönetiliyor. Evet.
0: Onu kendinden saymamak için uzaklaştırıyor. Ama aslında bildiği halde şey yapıyor. Mesela şimdi şeyler söylerler biliyorsunuz. İşte 18. yüzyılda bir İngiliz yüzbaşısı, 19. yüzyıl işte 18. 19. yüzyılda işte birdenbire Hintçenin İngilizceye yakın olduğunu anlamış. Birdenbire anlamış yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Belli ki o yakınlığın hiçbir önemi taşımadığı bir dönemde o konuyla ilgilenmemişler. Ama birdenbire o önem kazanmış. Bu yakınlık acaba işimize yarar mı deyip birdenbire Hintçenin aslında nasıl da İngilizceye yakın bir dil olduğunu hemen ortaya koymuşlar. Ve o bir bağlantı hikayesiyle o iş belli bir noktaya kadar yaşamış. Yani bunlar böyle olacak şeyler mi yani birdenbire? Ya yani adam her gün yanında kulağında söylüyor zaten duyuyorsun yani. O gün senin ses benzerliğini kuracak şeyin yok mu? Hani iz diyelim metnine bakma diye. Bunlar hep siyasi şeyler. Dolayısıyla bu artık değerli hale gelince bu bağlantı birdenbire bu bağlantı hemen şey yapıyor, işlevsellik kazanıyor. Körfez'e yerleşiyor. Körfez isim vermeye başlıyor. Oraya yerleşiyor şey olarak yani. İşte Hindistan'daki Hintliler arasında işte Hintlilerin aslında Avrupalı olduğu dolayısıyla nüfus toplamında birer bir şey çıkarsa dolayısıyla Hint Avrupalılarının dünyanın dörtte üçünü neredeyse kapsamış olacağı şeyi gerekirse oradan hemen hareket ediliyor. İşte Ari ırk tartışmaları, Aryan tartışmaları oradan başlıyor. Yani meşhur Hitler'in kurduğu Aryan tartışmaları. Ne? Bir şeye ihtiyacınız olduğunca şeyi genişliyor
1: Ama
0: sistem.
1: İran'da buranın Aryeni diye görülüyor.
0: Tabii İran'da şey zaten ismi oradan geliyor. Yani İran ismi Aryan kelimesinden oluşturulmuş. Dolayısıyla İran'ın bir Aryanlıkta bir şey yok. Ama o
1: Sorun
0: daha önce
1: yok.
0: onların ilgilendiği bir şey değildi. Yani bu medeniyet tartışmalarıyla bölgeye bir link atmak gerektiğinde bunu kullanmaları ihtiyaç hissettiler. Onu söylemek istiyorum. Yani mesela Hindistan'la bir link kurmak istedikleri zaman da birdenbire Hintçenin İngilizce'ye yakın olduğunu keşfettiler. Ya yani bu keşif Batılıların yani tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasının örneklerinden bir tanesi yani.
1: Yani bu biraz siyasi yazım
0: Tabii.
1: gibi bir şey mi?
0: Evet. Mesela ben şundan eminim. Eğer Osmanlı İmparatorluğu bu olayların olduğu dönemde yaşanmış olayları geriye almış alsaydık sıfıra doğru hatta 1071'e katsa gitseydik biz Orta Asya'da İran'da kalsaydık ben çok eminim arkeolojik yani bunu düşünüyorum yani bu arkeolojik kanıtlar sonucunda aslında o medeniyetlerin kurucusunun Türkiye Turan ulusları olduğunu söyleyeceklerdi. Ama yani kendilerini bu kadar çok çektirmiş, üstüne üstlük ta işin içerisine kadar gelmiş bir milleti küçümsemeye çalışırken onu yüceltmek istemedikleri için önce ya bunları Turan uluslar kurmuş, bu yazıları keşfetmiş, bu medeniyetleri kurmuş dedikten sonra birdenbire bu kararı değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Bunlar herhangi bir dille bağımlı o şey o bağı olunmaya izole diller diyorlar. İzole kültürler. Birdenbire her şey izole olmaya başladı. Sıfır. Mesela izole olan şeylere bakalım. Basklar izole. Şeyde. İspanya'da. Onun İtalya'da Etüskler izole. Hiç izolasyondan çıkamıyorlar yani. Her şey keşfediliyor, okuluyor. Bunların izolasyonu. Yani Latince'yi getirmiş, Latin yazısını getirmiş adamlar izolasyondan kurtulamıyorlar yani. Arkasından Sümerler izole oldu. Elamlar izole oldu. Kasitler izole oldu. Hep
1: Kim
0: izole oldular.
1: kaldı?
0: Bunların hiçbir yerle bağlantısı yok. Ya yani bir tanesinin mi bir bağlantısı yok yani? Hepsi birlikte mi bağlantısız yani? Bakın bunların hepsinin ortak dil yapısı bizimki gibi. Aynen bizimki gibi. Yani aglutinatif dedikleri eklemeli dil ailesine mensup bu dillerin. Bütün sadece bu Turan dillerinin özelliğidir yani. Mesela Hindistan'da Tamillerin dili de budur. Böyle konuşurlar yani. Onlarınki de böyledir. Yani bir dilin yaygınlaşması, geniş coğrafyalara dağılması sebebiyle aralarında bağlantı var. Mesela en komik olanlardan bir tanesi de şudur. Birçok bağlantı ve benzerlik olmasına rağmen ben size demin Teoman'ı söyledim. Bu Teoman'ı biz sonra nerede görüyoruz? 300 yıl sonra Çin sınırında görüyoruz. Mete'nin babası olarak görüyoruz. Değil mi? Teoman'ın oğlu o da Mete. Babasını tahttan indiriyor. Hatta öldürerek indiriyor. Ve onun yerine geçip Hun İmparatorluğunu kuruyor. Oradaki, o da Teoman yani. Oradaki Teoman bir isim değil. O günkü Hakan'ın ünvanı o. Ünvan o. Yani el amca kökeni olan bir şey. Şu birkaç örnek daha da vereyim. Mesela bazı sözcükler var bizde. Deniyorlar ki bunlar Türkçe değil. Bunlar Persçeden alınmış diyorlar. Farsçadır diyorlar. Mesela Asena kelimesi. Niye peki Asena kelimesi şey oluyor? Yani ne ilgisi var yani? Diyorlar ki bununla yine bu Batılılar. Türkler böyle büyük devlet kuracak yeteneğine sahip değillerdir. Aslında bunlar Perslerin yönetici ailelerinden bir sınıf gitmiş. Orada Türklerin dilini öğrenip Türkleri yönetmeye başlamış. Onun adı da Asena klanı olmuş. Dolayısıyla aslında bunlar Perslerdir diyorlar şey. Yönetici sınıfa diyorlar. Bunu, bununla ilgili çok makale var yani. Öyle şaka falan değil yani. Sonra anlıyoruz ki bu kelime Persçe değil. Yani kelimenin Persçe'den geçmiş olmasından hareket ediyorlar. Sonra anlaşılıyor ki bu Persçe değil. Bu Elamca bir kelime.
1: Perslere de Elamlardan geçmiş.
0: Elamca kelime bu. O meşhur onların Bisutun diye bir şeyleri var. Tabletler var şeyde şeyden kalmak, Pers İmparatorluğundan kalma. Üç dilde yazılmış orada. Orada diyor ki Pers Kralı ben Asena, isyancı Asena klanı üzerine üç defa sefer yapmak zorunda kaldım diyor. Yaptığı klan bir Elam klanı. Yani isyancı adamlar yani. Perslere sonuna kadar kalanlar da isyan etmeye devam ediyorlar yani.
1: Yani biz Perslere baktığımızda Elamlıları mı görüyoruz?
0: Biz Perslerin bize anlatılan büyük taraflarında gerçekte Elamları görüyoruz aslında. Yani idari yapıları ve ticaretle ilgili bütün yapıları aktarılmış olan kavramların tümünü Elamlardan aldıklarını görüyoruz. Çünkü zaten kendileri aslında şöyle bir şey de var yani birazcık haksızlık etmeyelim. Neticede Pers devleti çok uzun sürmedi.
1: El almış gibiler mi Elamlılardan?
0: Yani bütün şeyler ödünç aldılar. Çünkü öyle bir medeniyet yönetici kültürleri yoktu yani. Oradan göçebe çobanlar olarak geldiler. Bu medeniyetin unsurlarını aldılar, kullandılar. Güzel bir devlet kurdular. Bunda bir itiraz yok. Ama bu devletin kendi unsurlarını muhtemelen kattılar buna. Ona da bir itiraz edemeyiz. Fakat çok uzun sürmedi. Yani İskender daha 300 yıl olmadan bu devleti yıktığı için kısa bir şey oldu yani. Yani devleti öğrenmeleri, kurmaları ve tamamlamaları ve çok da savaşla geçtiği zaman büyük ölçüde savaşlar yaptılar yani çok fazla. Ta Tuna Nehri'ne kadar yani şey Macaristan'a kadar gittiler oralara yani.
1: Peki biz şimdi bugün baktığımızda yani bu konuları çalışan tarih kitaplarına Perslerin üzerindeki Elam etkisi nedir diye şöyle hızlı bir geçiş yaptığımızda bürokrasiyi görüyoruz. Yazı evet. Kültürünü görüyoruz.
0: Yazıyı görüyoruz.
1: Kıyafeti görüyoruz.
0: Evet.
1: Başka ne görüyoruz?
0: Mimariyi görüyoruz. Orada
1: mimariyi görüyoruz. Evet.
0: Evet görüyoruz.
1: Hatta dini bir takım motifler de
0: yok dini motifler
1: söyleniyor.
0: Şey şöyle. Çünkü İranlılar zaten bölgeye gelince kendi dinlerini bırakmak zorunda kalıyorlar. O bölgenin şeyine uyum sağlıyorlar yani.
1: Kurban ve sunu mesela demişler. Efendim? Kurban. Onu ama bilmiyorum. Ne şekilde geçiyor bilmiyorum. Önemi yok. Mimari ve yani şehir planlama onun... dediğiniz gibi. Yine ünvanlar ve devlet yapısı.
0: Evet geçiyor doğru.
1: Vekil harçlık mesela.
0: Evet. Ama şöyle düşünün zaten bu ilk kurul yani devlet yapısı. Şimdi şöyle düşünün. Sümerler devleti kurup da.
1: Pardon onun yanında şunu da sorayım hepsini birlikte söyleyin. Böyle bakınca. Bizdeki zan galiba baktığımızda medeniyet kurucu bir unsur gibi görüyoruz. Ama siz diyorsunuz ki medeniyet kurucu değil. Bunlarla birlikte yani bu saydığımız unsurlar Elam'dan ona geçmiş ve o yürütebilmiş.
0: Efendim,
1: öyle mi?
0: Ya Willy Durant bu medeniyet tarihçisi, ünlü medeniyet tarihçisi. Zannediyorum ki merhum Hamaney'in de çok sevdiği birisi. Çok okumuş onu. O diyor ki zaten kitabında biz Hint Avrupalılar medeniyet kurucusu bir millet değiliz diyor. Öyle bir şeyimiz yok zaten. Biz medeniyet kurumu hiçbir yerde yok. Yani Yunanlar da

kurduğu bir medeniyet yok. Mısır'dan ve Mezopotamya'dan sentezlenerek alınan şeyler üzerinden yeni bir soluk getiriyoruz olaylara, bakış açısı getiriyor. Dolayısıyla İranlıların orada zaten bir medeniyet kurucu olma vasfı yok. Kurulmuş bir medeniyetin bütününü

0: Onların elinden burayı aldılar. Hatta bir saray darbesiyle. Herodot öyle anlatıyor. Ve birden şey, herhangi büyük bir meydan muharebesi yapmadan, olağanüstü bir karşılaşmayla kalmadan, ki ben size söylüyorum ki herkesi tehcire tabi tuttukları için insanlar topraklarını savunmuyorlar. Çünkü o toprağa yeni gelmişler zaten.
1: Vatanlaştıramıyorlar.
0: Evet, hatta şöyle bekliyorlar. Belki adam gelse de bizi eski yerimize gönderir. Nitekim değil mi? Gelince Pers Krallığı ilk başta şeyi gönderiyor.
1: Yani vatan diye benimseyemiyorlar. Yahudileri
0: tekrar Kudüs'e gönderiyor mesela yani.
1: Vatan diye benimseyemiyorlar.
0: Benimseyemiyor çünkü herkesin yerini değiştirmiş yani. Hiçbir kimseyi toprakla bağ olup da isyan etmesinler diye herkesi dağıtınca kimse bir toprağa savunamaz hale gelmiş. Yani bunun da ne kadar önemli olduğunu.
1: Sahipsiz kalmış gibi.
0: Yani öyle bir durum. Herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış. Şey, Perslerin eline kalmış yani.
1: Katiplik geleneği.
0: Almışlar
1: yine
0: bunu ama güzel biçimde.
1: Katiplik geleneği.
0: Evet o. Çünkü yine Elam'dan. Beri, tabii değil ama mi? Şöyle diyelim yani. Her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
1: Ama yine de onlara atfediliyor.
0: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
1: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili. Ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Evet yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla yok büyük o ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı şey, hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki şeyde Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
1: Not düşmüşler.
0: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
1: Peki şimdi Elamlılardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
0: Evet.
1: Yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
0: Efendim, tabii ki şöyle
1: Abbasilerin
0: düşünün.
1: Nezdinde.
0: Onlar bunu alıyorlar. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Birazcık. Sonuçta İskender de o çağda Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. Bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya git taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi? Yani iki şey kurucusu Roma'nın o bile bölgenin şeye Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor. Hem Antik Yunan'ın kendi şeylerinden, başarılarından, Mısır'dan gelen, yine içeride üretilmiş, sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince, böylece İran'da biraz da bir karma bir şey, devlet yapısı oluşuyor. Ve bu devlet yapısı, bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca, onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
1: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da
0: yani,
1: bu bürokrasiyle mi alakalı
0: yani,
1: bu yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
0: Efendim bakın bütün bunların sebebi yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey.

0: Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve İlamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
1: Muhteşem.
0: muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya, orada yazılıyor, çiziliyor, idari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
1: Çünkü o
0: devlet
1: zaman
0: yani.
1: da İslam devleti çok uluslu hale geliyor,
0: E
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: hem böylece oradan ne
1: Genişliyor ve
0: yapıyor?
1: çok uluslu hale geliyor.
0: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor. Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinden gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şey yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
1: Çünkü
0: Bu
1: toprak genişliyor.
0: tabii genişliyor toprak.
1: Devasa
0: Genişleyince
1: genişliyor.
0: hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar, ya yani önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ele geçiriyor, kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleyerek kendine özgü, tabii kendi temel İslam prensipleri uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir yani.
1: Bu şey Bermekiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
0: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da
1: Evet.
0: bir aile ve Sasanileri diyelim ki
1: Hayır,
0: yani
1: ne
0: eskiden beri
1: Perslerden konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
0: şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Beluciler de onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
1: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman
0: Evet.
1: oluyorlar.
0: Bunlar evet yani bu sonradan Müslüman olmuş Hint Avrupalılar, ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var. Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları, çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır, şey Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek ve o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var. Ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar yönettiler yani.
1: Harun
0: Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
1: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
0: Peki.
1: Asırlarda gezindik. Ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci
0: Evet.
1: yarıda. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devlet.

0: şehirlerin nüfus alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Özkan Öze. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
2: İnsan bir hikaye mi yoksa bir hobi? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta genetik bilimin sırlarını aralıyor. Kaderimizi çözdüğümüzde onu değiştirmeye hazır mıyız? Genetik bilim insanı özgürleştirecek mi, yoksa geleceğin eşitsizliklerini biyolojinin içine mi işleyecek? Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan, genetik bilim uzmanı Özlem Özge Yılmaz'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
3: Tabii şöyle sorayım. Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
4: Evet.
3: Halbuki İran Şii değil. Yani 16. yüzyıldan beri Şii, değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
4: Yani İran... İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dinli şey vardı.
3: Ha, bir yani, de ondan geçenler var.
4: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
3: Hatta şey rivayeti var. De var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
4: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
3: evet.
4: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde Perslere hiç olduğum değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Öyle bir karışık. Öyle ben mi? De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak. Yani ben bunları
3: bu cümleyi tekrar eder misiniz?
4: Efendim?
3: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
4: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
3: Kim diyor?
4: Zerdüşt söylüyor. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şeyi, geçmişleri. Ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
3: Buyurun.
4: O da şu. Bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din, normal paganist bir toplum değil yani. Onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık tam derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanleştirme şeyi gördü. Halbuki İslam medeniyeti, Pers milliyetçiliği dışında... İranlılarla karşılaştığında veya Perslerle karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir

0: ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz bugüne kadar İran'ın, biz geçmişte konuşup da işte bir Aristos'u yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
1: demedik.
0: Falan filan. Sadece
1: aslında
0: mirasçı.
1: Bu yayında demedik. Sohbet
0: ama Müslüman
1: ederken
0: olduktan
1: dedik.
0: Sonra.
1: Sohbet ederken demiştik onu.
0: Evet.
1: Onun için siz tekrarlayın.
0: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir
1: diye şimdi sorsak herhalde sokakta karşımıza.
0: Bilmez insanlar tabii.
1: Pek bilen yani, çıkmaz.
0: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken, Memluku'yken oradan ayrılıp işte Gazneli Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini,
1: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptı,
0: yönettiğini, en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam
1: koskoca
0: Şehnami'yi sadece bunun için neredeyse yazıp ona İran'ın da, yani öyle zannetme yani, hatta daha da sizden eski ve üstün diyecek bir şehname ortaya koyması ve Gazneli Mahmud'un da birazcık buna sinir olması, yani kendisine ve Türklere yönelik bu küçümseme bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi.
1: Altın yerine
0: bir
1: gümüş vermesi.
0: Tarihsel anekdot olarak evet. Ya onda öyle dedi ama hiçbir şey vermedi diyenler var yani.
1: Sinirli,
0: o da gidiyor gittiği yerde
1: millete dağıtması.
0: Gazneli Mahmud'un aleyhinde şey, o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
1: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
0: Evet, ama orada işte gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgöy, yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehname'de Firdevs tarafından oluşturulmuş.
1: İran Firdevsi'ye
0: yani.
1: Çok şey borçlu değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevsi'ye ne kadar
1: kalkıp
0: gurur duysalar
1: azdır.
0: Azdır. Biz Firdevsi'ye ne kadar kızsak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
1: Evet.
0: Çünkü kurduğu kurgu hep şey gibi yani, nitekim Türkleri Perslerin bir parçası saymaya çalışıyor o güç yüzünden.
1: O zaman biraz daha Şehname'den.
0: Kendi içinden çıkardığını
1: Şehname'den bahsedelim. Çünkü Şehname'de asırlar öncesinden bir aslında İran kimliği inşa edilmiş oluyor değil mi?
0: Yani bir feodal yapı üzerinden bir krallar geleneği var yani şeyde. Ondan üzerinde efsaneler var. Ağızdan ağza söyleniyor. Bütün Perslerin bildiği yani. Onları topluyor. Onların bir kısım ufak tefek yazılı olanları da var. Bir kısmı da Araplar tarafından kaydalanmış.
1: Ama insanların da
0: bildiği bir şey tabii.
1: Ezbere bildiği bir
0: tabii
1: şey.
0: Birçok şeyi bildikleri bir şey. Krallar kitabı olarak ortaya çıkıyor zaten.
1: Bu arada mitolojinin de hikayenin de ne kadar önemli olduğu tarih için. Evet. Ve bütün zamanlar için bir kez daha görüyoruz. Yani bizim şu anda hayatımızda hikayeler eksik.
0: Mesela Türk mitolojisinin yeterince işlenmemiş olması. İslam mitolojisinde de
1: menkıbeleri eliyle iten insanlar var artık
0: evet,
1: akademide.
0: Yani,
1: halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
0: Bütün dünyaya.
1: Evet, İran, öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler.
0: Evet, öyle yani. Yani şöyle düşünün.
1: Şart.
0: Benim çocukken bizim TRT'de, yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Metehan'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları şey yayınlar, Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
1: Öyle mi?
0: Tabii 1970'li yıllarda.
1: Allah Allah.
0: Türkiye TRT Radyosu'nda.
1: 70'li yıllar yani 79 mu?
0: 70 yok, 71, 72,
1: yönetmenim
0: 73, 74, 75.
1: Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
0: Zal Olur Rüstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Rüstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok şeyiz, ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akıla hizmet yapmışlar?
1: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde seçiyordu.
0: Kimmiş yöneticisi onu bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Rüstem'in normalde biliyorsunuz şey esası.
1: Söyleyeyim.
0: Bizzat Alper Tungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alper Tunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kim?
1: Tekerleme
0: olarak.
1: Söylerdik. Alper Tunga
0: öldü mü? Issız acun kaldım diye.
1: Evet.
0: Ya da şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın şeylerini

0: yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metinler, bu yazılar bunlar buradan çıkma. Yani İran bizimle ilgisi yok diyor, Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu şehnamede de Alper Tungo'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevs'i meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik bu arada. Trenin adı Efrasiyap. Yani Alper Tungo treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevs ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
1: Evet bilmiyorum.
0: O ki Alper Tungo ismi ne? Efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi ne Avrasya diyoruz ya. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den girip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya arasında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı. Afrasiyap. Afrika ve Asya'nın kralı. Afrika'dan kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar, aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
1: Peki mesela şöyle şeyler de var. Yine Kiros döneminden işte oradaki fetih yani aldığı yerlerdeki insanlara dokunmaması, işte köleliği yasaklaması, hatta Yahudileri Babil esaretinden kurtarması. O yüzden galiba Netanyahu para bastı onun resmiyle, değil mi?
0: Bir süre yani hem, önce. Evet öyle basıyor hem de sonra bir de bir gün kutluyorlar biliyorsunuz.
1: Bizzat onun için.
0: Bir Pers vezirinin bütün Yahudileri öldürmeye çalışan bir projesini ortadan kaldıran bir kadını saraya sokup onun öldürülmesine yol açtıkları da 15-20 gün önce kutladılar yani. İkili olay var orada yani. Bir taraftan müteşekkirler, diğer taraftan bir nefret duyguları var Perslere karşı.
1: Bugün de biraz öyle.
0: İşte bugün siz de zaten
1: söylüyorum. Hayır hem şey hem öyle hem böyle yani.
0: Şimdi Perslerin tabii ki bir şey hoşgörüş şeyi var. Çünkü neticede onlar oraya gelmişler ve yerleşik çok büyük bir medeniyetin başına gelip onlara bir şey öğretecek halleri yok zaten yani. Orada yapacak şey insanları kendilerine bırakıp vergileri toplayıp ülkeyi yönetmek yani.
1: Sürdürülebilir. Ve onun için yine deniyor ki mesela ilk insan hakları beyannamesi de Kiros'un eseri diyorlar.
0: Yani öyle.
1: Yani bunların hepsi şunun için soruyorum. Böyle baktığımızda ancak şimdi televizyon yarışmalarında falan arada işittiğimiz şeyler. Fakat savaşla birlikte Batı basınında da böyle İran'la ilgili bir şey var. Ne diyelim? Hafıza tazeleme ya da.
0: Evet öyle öyle. Evet. İyi bir şey yani. İran iyi bir şey. İran çünkü bu bölgede değişik sebeplerle her zaman kendine özgü bir inanç sistemi olmuş. Demin onun için bir şeyi söyledim. Yani Zerdüştü. Bir takım inançları sürekli kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla her kendi kimliğini inancıyla bütünleştiren bir inanç sistemine bugün Şiilikle de yapıyor şu zaten yani öyle bir şey var. O yani Şiilik denince mesela Müslümanlık denince bugün Mekke akla gelmez yani. Herkes Müslüman artık yani. Cezayirli de öyle yani Mekke bizim hepimizin ortak.
1: Mekke'si.
0: Yani Mekke Medine yani ama Şiilik denince İran akla gelir. Çünkü İran milli kimliğiyle bütünleşmiştir yani. Bir Şii olursanız kesinlikle İran'a bağlı olmak zorundasınız yani. Halbuki bir Müslümanın Suudi Arabistan'a bağlı olması gerekmez bir sünnini yani.
1: Biraz daha açtıracağım onu size ama biz hala biraz İran, İslam'da kalalım. İslam olduğu İran'da ve Sünni İran'da.
0: Evet, evet.
1: Çünkü o pek kafamızda oturmuş değil. Aslında mevzu bahis olan o topraklar. O topraklar da yöneticiler... ana caddeden hareket ediyordu İslam görüşünde. Ve buradan baktığımızda yani Harezmi

0: Cebir'in babası.
1: Tabii yani birçok şey
0: var. İbn Sina, işte İbn Heysem. Şadis Şirazi, Hafız. İslam mimarisi deyince aklımıza gelecek örnekler. Bugün yani hala
1: oradan kaynaklanan
0: örnekler. Harika ve güzel. Evet. Sonra Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk.
1: Evet.
0: Siyasetname. Fakat bir yandan da aslında sonra Şah İsmail ile birlikte göreceğimiz İran'ın nüveleri, antiteleri o zaman da vardı. Ve biraz daha değişik olsa bile Nizamülmülk'ü de yeni şeyler yapmaya, idarede bir takım şeyler yapmaya iten bir hikaye de var orada.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi İran'ın Sünniliği de Şiiliği de Türklerle çok ilişkili. Sünniliği bizimle çok ilişkili. Çünkü biz İslam'ı İranlılar üzerinden öğrendik. Dolayısıyla Sünni henüz daha zaten Şiilik diye bir şey henüz daha oluşmadan İran'ın öğrendiği, yani fetih çünkü o olaylardan önce gerçekleşti. Hazreti Ömer döneminde. Ve büyük ölçüde tamamlandığında İran'ın oradaki İslam'ın bütün şeyi bizim Karahanlılar da döneminde Müslüman olunduğunda bize geçti. Biz bugün oruç, namaz hep bunlar şey değil ki, Araplar namaz demiyorlar ki, salat diyorlar, biz namaz diyoruz. Niye? Çünkü İranlılar namaz diyor. Oradan biz aldık. Dolayısıyla büyük ölçüde dini anlayışımız o zamanki İran'ın İslam'ı algılama biçimiyle ilişkili.
0: Altını çizerek söylediniz, İranliler İslam olana kadar aslında yani işte şunlar geldi, bunlar gitti, onlardan el aldı, şunu sürdürülebilir kıldı bir tarih var. Ve kesintisiz bir devletten söz etmiyoruz bu arada, değil mi?
1: Tabii kesintisiz.
0: Defalarca kesintiye uğruyor. Çünkü böyle 2500 yıllık devlet deyince bir de insanın zihninde ister istemez kesintisiz devam eden, arada isim değiştirse de var olan bir şeyden, bir formdan bahsettiğimiz zannedilebilir. Öyle değil. İslam olduktan sonra ama çok mümbit bir yere mi dönüşüyor?
1: Mümbit bir yere dönüşüyor. İslam olmadan önce Türklerle arasında çok büyük kavgalar varken, yani Göktürklerle Sasaniler arasında olağanüstü büyük çatışmalar var. Hatta Göktürkler Bizans'a bir elçi gönderiyorlar, beraber buna karşı hareket edelim diye. Yani o zaman bir işbirliği kurmak istiyor. Onlar da Türklere karşı yapıyorlar. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Bak, aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Belki dağılacak konu ama bence önemli. Şimdi Bizanslılar Sasanileri yeniliyorlar. Bu Mekke'de çok büyük üzüntüye yol açıyor insanlar. Müslümanlar şeye düşüyorlar. Yani nasıl olur da ilahi işte, yani Hristiyan sonuçta bir İncil'e ilahi bir inanca bağlı olan bir şey, böyle pagan bir kültüre. Sonra Hazreti Peygamber
0: hadis-i şerifi söyleyeceksiniz. Hadis-i şerifte
1: evet yani.
0: Hazreti Ebu Bekir hatta bahse giriyor.
1: Evet.
0: Bundan yola çıkarak.
1: Ama Rumlar galip gelecektir. Daha o ayet-i kerime olarak ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bu olaya nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Normal olarak birincisinde Türkler İstanbul'u 6-7 defa Türkler kuşattı tarihte. Yani Fatih aldı ama ondan önce 6-7 defa, çok daha 15 defa diyen bile var yani. Ama ben 6 tanesini biliyorum yani. O kuşatma da Perslerle birlikte hareket edildiği için gerçek. Daha sonra bu Türklerin, Göktürklerin şeye karşı, Perslere karşı yaptığı mücadelede Persler zayıf düşünce Bizanslılar Persleri yendiler. Yani o hadis-i şerifi ve ayet-i kerimeye denk gelen zafer aslında Türklerin katkısıyla olan bir şey. Bir gerçek yani. Onunla ilgili çok önemlidir o yani. Dolayısıyla aslında o kadar düşmanlık var. Ama Müslüman olduktan sonra onu söyleyeceğim. Türklerle Pers arasında o düşmanlık ortadan kalkıyor. Hatta daha kolay Müslüman olmalarını sağlayacak ilişkiler gerçekleşiyor.
0: Ama sonra da Türkler Türklere karşı gibi olacak.
1: O oluyor öyle şeyler. Hep gerçekleşir yani. Yani neticede şöyle düşünelim.
0: 16. yüzyılda.
1: Yani Türkler öyle değil.
0: Ay, tam öyle değil ama bir neticede idare eden.
1: Yani şimdi netice itibariyle İranlılar da Amerikalılara karşı. Hani onlar da şey. Aynı Hint Avrupalıyız diyorlar yani. Böyle şeyler olur. Timur'la biz savaştık.
0: Evet.
1: Yani tarihsel böyle olaylar gerçekleşir. Ben onların üzerinde çok şey yapmamak lazım yani.
0: Durmamak
1: lazım. Ama yani bizim buradaki sizin söylediğiniz sorudaki esas olan Türklerle Türkler meselesi değil. Asıl sorun burada Şiiliğin radikal bir üslup takınıp, yani daha önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından sorun görülmeyecek, sorun edilmeyecek bir Şiilik varken Şah İsmail tarafından inanılmaz derecede sekter bir Şiilik oluşturularak nihayetinde kendisini de neredeyse Tanrı yerine koyacak bir noktaya getirmesi sebebiyle oluşan ortamdan Osmanlı İmparatorluğu son derece rahatsız oluyor. Yavuz özellikle. Hatta daha önce Şiiliğe ilişkin güzel şiirler yazmasına rağmen artık buna dayanılacak gibi değil deyip nitekim Çaldıran Savaşı'ndan sonra da sonuçta Şah İsmail de şair olmaya karar veriyor. Bir daha o işleri bırakıyor yani. Yani Şah Abbas'ın daha sonra Şah Tahmasp'ın giderek kendilerini persleştirdiğini görüyoruz.
0: Şimdi çok hızlı geldiniz şeye, Şah İsmail'e. Yani,
1: ama siz onu söylediğiniz için geldiğimi
0: evet,
1: zannettim.
0: Bir cümlede Şah İsmail'i bitirdiniz. Birazcık açalım.
1: Peki.
0: Açmadan önce yine sizin sözlerinizden not etmiştim bunu ben sohbette. Bu birinci bölümü bitirmek adına İslamlaşmadan önce İran hikayesinde. Sonuçta Elamlılar İran coğrafyasında onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir? Bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
1: Evet.
0: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebildi.
1: Yani onlar neticede Elamlılardan merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine dediği şeyler vardır. Onu bir şey söylemek zaten diye. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada şey. Orada
0: bir de bir tek ırk yok. Bir
1: yani
0: sürü ırk var.
1: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani. Efendim?
0: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
1: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani.
0: Şimdi
1: Osmanlı
0: ama,
1: da öyle nitekim yani.
0: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
1: Ben okudum. Ben de ortaokuldan beri 6 cilt haline vardır.
0: Tebrik
1: yani.
0: Ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzeltin. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de, belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa onları da Şehname dolduruyor galiba.
1: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara yani, kocaman bir tarih.
0: Çok hazır.
1: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz. Yazılışını da biliyoruz. Her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip destanlara bir gizem katılmak için yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela, şimdi düşünün ki Alman destanları var. Değil mi? Nemrengin. Bir işte şeyler var kuzeyin. Yani bu destanların neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan.

0: Bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli. Halbuki burada değil. Şeyin namı anonim değil yani.
1: Melifi belli. Bu akşamın konusu
0: büyük
1: değil
0: başarı.
1: Ama Allah rahmet eylesin. Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı. Ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
0: Torun da öyle.
1: Atatürk dedi ona teklif etti dedi. Sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Ve basiret gösterdi demişti.
0: Yani burada muhtemelen bir efsane de.
1: Yok söylenebilir. Yani,
0: çünkü netice...
1: yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin.
0: Efendim,
1: ama.
0: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe bu... meseleleri. Tabii ki Türkiye bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye böyle milyonlarca satmıyor yani.
1: Evet ama mesele yani sadece o değil yani. Zaten. Hı? Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet örnek örneğe bakın.
1: Ve şeyin Pehlevi'nin Şehname'ye verdiği önemi de gösteriyor. Yani İranların Şehname ne kadar önemli.
0: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama o kadar geldi.
1: Buyurun söyleyin.
0: Bakın neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Hı. Anıtları da var. Göktürk anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle Arap daha önce çivi yazısı diyor. Yazmış. Oradan Aramaik bir şey oluşturmuş. Sonradan da Arapça alfabeye geçmiş. Yani İran'ın bu konuda bir şeyi yok. Ama Türklerle ilgili konu öyle bir şey değil. Yani Türkler sürekli alfabe değiştirme. Kendilerinin de alfabeleri var yani. Netice itibariyle alfabe konusunda bizimki daha çok İranlılar kadar okumuyoruz yani şu anda. Öyle görünüyor yani. Siz de biliyorsunuz bunu yani.
1: Evet. Şöyle bir şey söyleniyor İran için. Yenilenin galibi olmak. İşte Moğollar İran'ı yıktılar ama bir iki nesil sonra Moğol hanları Farsça şiir yazmaya başladılar. Araplar Abbasiler döneminde işte halifelik Bağdat'a taşındığında Sasani devlet geleneğinin devralınması. Başka şeyler de var.
0: Efendim, bir defa bunlar doğru şeyler, doğru değil. Bir defa daha Sasanilere gelmeden biz zaten Orta Asya'da
1: yani
0: bin yıllık devlet kurmuşuz.
1: İran propagandası gibi efendim, şeyler mi? Bugün de böyle yer yer duyduğumuz İran
0: bunlar
1: propagandası. Böyle,
0: bunlar Türkiye'de daha önceden mesela 1980'den önce Türkiye'de İslam hukuku, İslam tarihi kitapları yayınlanırdı. Bunlar mesela Türkiye'de çoğu zaman şeyi yazarlara yayınlatılırdı yani.
1: Ne zaman? 79'dan sonra
0: evet, 79'lu, 79 hatta 80'de bile bu olurdu yani. Türkiye'de böyle şeyler
1: peki, çok özür dilerim. Orada
0: yani.
1: Sormak istiyorum.
0: Tıpkı benim çocukluğumda Zalalı Rüstem'le. Yani Türkiye'de İran kültürünün hakim olmasını sağlayan benim anlayamadığım bir altyapı var geçmişten beri.
1: Peki altyapıyla
0: yani
1: ilgili bir şey soracağım.
0: Yani bu Sadi, Şirazi,
1: şimdi
0: senimizle.
1: Kendini... Müslüman, ciddi Müslüman diye tanımlayan diyeyim. Yani çünkü öyle bakınca herkes Müslüman. Pratik eden, kendi kimliğini o şekilde tanımlayan insanlar üzerinden mi bu bahsettiğiniz İslam tarihi,
0: Şii tarihi? Hayır efendim değil, sekülerler yapıyor bunu.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ben yalnız başka bir şey söyleyeceğim. Bakın biz...
1: Yani Şii tarihini İslam tarihi diye
0: evet, evet, evet.
1: Pazarlıyorlar.
0: Evet öyle bir Şii tarihi,
1: peki,
0: İslam tarihi.
1: İslam'ı kötülemek için mi
0: Şii
1: yoksa...
0: Şii hukukunu İslam hukuku diye öyle bir şey
1: İslam'ı
0: var yani.
1: İslam'ı kötülemek için mi yoksa Şiiliği öğretmek için mi?
0: Bir şeye,
1: yok fazla bir soru sormayacağım sırf bu kadar.
0: Yani bu daha çok Sünnilikten dikkat uzaklaştırmak için olan bir şey. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bakın bizim Persler hakkında söylediğim şeyden çok daha önce biz Türkler yani bugünkü şey tarihimizin bir ucunda Milattan önce 5 yani 2500-3000 yıllarda Çinlilerle beraber yaşıyoruz orada. Yani Çin Mezopotamya medeniyetinin bir yakın tarihine 1000 yıl geriye takip ediyor. Yani İran'ın daha henüz bir medeniyetle tanışmasından çok önce o bölgede Çin'in zaten devleti medeniyeti var. Türkler onlarla beraber çatışıyor, kavga ediyor, beraber yaşıyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. Yani

0: Devlet meselesini öğrenmek için bizim İran'a kadar gelmemize gerek yok yani. Biz zaten devletin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini biliyoruz. 400 yıllık Kun İmparatorluğundan sonra tekrar başka bir Hun İmparatorluğu Avrupa'ya kadar geliyor. Yani biz niye Avrupa şeyler İranlılardan devlet öğrenecekmişiz? Ben onu anlamıyorum yani. Öğrenmemize gerek yok. Biz sadece İranlılardan şunu öğreniyoruz. Geldiğimiz zaman ve Müslüman olunca bütün coğrafyaya yayılmamızı sağlayacak kodlardan yararlanıyoruz yani. Nitekim bir müddet sonra Türkler ta değil mi yani kısa bir 1000 yılın içerisinde o şeyden Talas Savaşı'ndan itibaren düşünün sonra bir çıkıyoruz. İspanya'dan oradan çıktık yani şeyden. Cezayir'den çıktık yani. Yani Türkler de bir şeyi bir amaçla öğreniyorlar. Yani illaki bir etki altında kalmayabilirler yani. Onu demek istiyorum. Türklerin de zeki olduğuna inanın yani. Yani sadece bak İranlılar vay neymiş onun öyle bir şey değil yani hayır. Yok, bizim de kendimize göre amaçlarımız var. Ve bu amaçlarla biz başarılı olduk. İran bulunduğu yergide kaldı. Biz Çin'den İspanya'ya kadar gittik yani.
1: Evet bizim memleketimizde var yalnız böyle bir kompleksli bakış.
0: İşte o kompleksleri başarmak lazım.
1: Yani bugün de görüyoruz onu.
0: Yani kendimizi özgüvenimiz olmalı. Kendi kendimizi yeniden yorumlamalıyız ama bu arada başkalarını da küçümsemeye gerek yok. Onların başarılarını da görelim.
1: Tabii.
0: El birliğiyle yürüyelim yani.
1: Ama bence böyle bir yani... Onu bu akşamın konusu değil tabii de bu savaşta gözleniyor. Bizim batıya karşı kompleksi olan gruplarımız var.
0: Tabii.
1: Olduğu gibi. Bir de İran'a bakıp yine aynı şekilde kompleksli olan
0: insanlarımız da var.
1: İnsanlarımız var. Şimdi siz dediniz kendinize güvenin. Bak Firdevsi İranlılara siz sıradan bir topluluk değilsiniz. Asilsiniz.
0: Diyor evet.
1: Diyor ve bunu da büyük ölçüde vermiş.
0: Ama onu niye söylüyor? Normalde mesela şöyle düşünelim. Eğer orayı Göktürkler işgal etmiş olsaydı ona söyleyebilmesine imkan yoktu. Ona o fırsatı kendi ordularından memlük olan Gazneli Mahmud'un gelip hepsini işgal etmesini verdiği fırsatla söylüyor yani. Biz, sen bizim yanımızda memlüktün. Bir subaşıydın. Şimdi bize imparatorluk taslıyorsun diyor yani. O fırsatı değerlendiriyor. Aslında küçük bir fırsat o fırsat. Çünkü o bir anlık bir şey yani. Onun arkasından...
1: Ama Gazneli Mahmud da çok büyük birisi.
0: Ama çok büyük ama onların bir sonuçta şeyi... Subayı yani onlara.
1: Onlar için.
0: Yani öyle görünüyor başlangıçta. Siz onun intikamını alıyor oradan yani. Onda müthiş bir şey. Ama onu mesela herhalde İlteriş Kağan'da söyleyemezdi yani. O fırsatı görüyor orada onun için söylüyor onu yani.
1: Kaçırmıyor.
0: Tabii kaçırmıyor. Onu o kendisinin arka planında onu okuyacak olan insanlara da onunla bu meseleyi bir daha benim dediğim gibi bakılamayacak bir hale getiriyor. Orada sabitleniyor. Onlar şey değil. Asil değillerdi ama biz işte asil bilmem krallarımız. Halbuki onlar sizden çok daha eski bir yerden geliyorlar yani. Çok çok eski yani.
1: Peki şimdi yayının başında biraz konuştuk bunu. Avrupa-İran bağını. Ama bu bağın başka şeyleri de var. Başka zaviyelerden de görülmesi gerekiyor. Şöyle ki yine bugünlerde görüyoruz yani. İşte Fransa'nın eski genelkurmay başkanı Larijani Kant okuyor ne büyük adam diyor. Bu benzeri şeyler diyoruz. Sonra şunları görüyoruz. Ben de kendim de tecrübe ettim. İslamiyet'ten hiç haz etmeyen, hoşlanmayan böyle büyük akademisyenlerden İran'ı başka yere koyan, Şiiliği başka yere koyan yaklaşımlar var Batı'da. Yani böyle gerisi önemli değil ama bunlar önemli bir antite, saygıdeğer bir antite, işte hürmete layık vesaire gibi. Bunun sebeplerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada şey var mı? Mesela biz Avrupalıların İran'a yaklaşmasında Osmanlıların önemli bir sebep olduğunu biliyoruz galiba.
0: Tabii kesinlikle.
1: Bunu açar mısınız? Yani bu düşmanımın düşmanı dostumdur mu yoksa doğrudan dostum mu? Yani biraz işte o tarihi bağlar vesaire.
0: Şimdi
1: yoksa bu ikincisi mi daha fazla?
0: Şimdi Osmanlı'nın mesela Avrupa ile ilişkisi nasıl? Yani ticaret yapıyor. Görüşmeleri, her şeyleri var ama yine de Osmanlı İmparatorluğu yani o güçlü zamanlarında müthiş bir şey var. Yani bir korku da uyandırıyor bu taraflarda yani.
1: Türkler.
0: Bir şey yani. Evet.
1: Bu arada.
0: Aynı korku bu tarafta İran'da da var. Yani her an geriye dönebilir.

0: Dolayısıyla ister istemez Avrupalılarla İranlılar Osmanlı'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Özellikle bunu İranlılar istiyor zaten. Çünkü Osmanlı'nın bir geri dönüşüne karşı. Yani İran bir Osmanlı olmak istiyor. Osmanlı gibi yüksek bir medeniyette bir devlet kurmak istiyor. Bakın şimdi lütfen dikkat edin dediğime yalnız. Osmanlı gibi yüksek bir idari, entelektüel ve siyasi bir medeniyete ulaştırmak istiyor kendi ülkesini. Artık İran o İran değil. Artık yüksek olan Osmanlı yani. Osmanlı olmak istiyor. Şah İsmail Osmanlı'yı örnek alıyor. Sultanım diyor şeye, Yavuz Sultan Selim'e yani. Yavuz Sultan Selim ona sultanım diyor mu yani? Sultan demek zorunda hissediyor. Yavuz ancak sultanım diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin yani. Olaylar öyle gelişiyor yani. Şiirlerinde, mektuplarında. Bunu istiyor. Bunu isterken, bunu yaparken tabii bir an önce olsun istiyor. Bu noktaya gelinsin. Bu güç, bu itibar, bu işte hava oluşsun istiyor. Bunu yapmak için de korkuyor yani. Bunun çünkü bir etkisi var. Dolayısıyla Hollandalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan ve Almanlardan, hatta İtalyanlardan, Venedik'ten gidip geliyorlar birbirlerine. Arkalardan dolaşarak, bilmem ne yaparak vesaire falan yukarıdan Rus üzerinden hep bir şey geliştiriyor. Yani bir taktik geliştiriyor. Nasıl olur da Osmanlı'ya karşı. Onlar da onlara silah eğitimi veriyorlar, top eğitimi veriyorlar. Bir takım şeyler. Yani aralarında karşılıklı bir çıkar şeyi var. Dolayısıyla ister istemez İranlılarla Avrupalılar arasındaki bu ilişki Osmanlı aydından daha önce aralarında bir dil yakınlığı ve bir dil bilgisi genişlemesine yol açıyor. Onun için dikkat edin o dönemlerde aslında hiç İran'a gitmemiş olmasına rağmen İran mektupları, Montesquieu'nun İran mektupları var. Montesquieu İran'a mı gitmiş?
1: Evet işte şunu söylüyor. Yani şunu görebiliyoruz biz. Avrupalı'nın düşünce dünyasında İran diye Osmanlı böyle karşıtı. Doğu'nun tarif. Asil milleti var.
0: Hayır efendim, Osmanlı'nın tersi demek.
1: Aslında.
0: Tabii, aslında Osmanlı'nın tersi. Hikaye geri kalan yani. Osmanlı'nın korkusu, onlar da İran'ı desteklemek için hem de İran'a toplumsal bir sempati ulaştırmak için sürekli İran mektupları, İran gezileri, İran bilmem neleri falan filan diye yazılıyor. Halbuki bir o kadar Osmanlı'yı geziyorlar ama onu bir tür istihbarat amaçlı gibi yazıyorlar. İran mektuplarında işler değişiyor. Büyük bir entelektüel öykünme var İran'da. Halbuki o anda İran'da öykünecek bir şey yok. İş geçmiş İran'da öykünecek şey var. Onu bir şeye dönüştürüyor. Osmanlı'nın yerine bir şey alternatif olarak. Yani insanlara doğuya bakarken sadece Osmanlı ihtişamını gören insanlara arkada başka daha böyle bir rafine bir şey daha var anlatmak istiyor.
1: Sonra
0: bir
1: şey yine
0: yani. Şey bir de propaganda var. Bu yani.
1: Mesela doğunun dekode edilebilir, anlaşılabilir yüzü, yok işte doğunun Paris'i. Yani çok taltif eden bir yaklaşım var.
0: Yani öyle bir şey var ama sonuçta bu İran dediğimiz ülke 1000 yıldan beri Türkler tarafından yönetiliyor. Yani bütün
1: ama
0: eserler...
1: Ama ondan bahsedilmiyor.
0: İşte bunun sebebi Osmanlı. Yani orada da Türkler var, bu işi yaptılar demenin bir manası yok. Bu defa Türk çarpı 2 olmuş olur, 3 olmuş olur.
1: Peki orada yani. O zaman Şiilik devreye giriyor gözüküyor.
0: Evet. Çünkü... Ama işte Avrupalılar Şiilikle ilgilenmiyorlar. Onların umurunda falan filan değil. Onu ekstrem bir radikalizm olarak görüyor. Bakın bugün, İran'la ilgili bugün, kitapların tümünde evet. Avrupalılar Şiizmi, Şiiliği bir radikalizm olarak yorumluyorlar. Ama tersi, o zaman bile öyle yani.
1: Tersi şey yaklaşanlar da var. Katoliklikle mukayese ederek aslında.
0: O şey ama kurumsallık bakımından öyle.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Kurumsallık bakımından öyle. Bir kilise gibi yani. Çünkü hiyerarşisi var. İnsanlar itaat ediyorlar. Yukarıdan bir fetva gelince tamamıyla
1: din
0: dağılıyor.
1: Adamları
0: bir
1: idari var. Tabii yani. Yani oradan kurulmuş bir yakınlık yok mu?
0: Yok, oradan bir kurulmuş. Yani o şey.
1: Yani anlayabilmesinde
0: O bakımdan olabilir tabii. Ona pardon sözümü geri alıyorum. Onu anlayabilmesinde, yorumlamasında o var ama o mesela ona bir şey olarak bakmıyor. Yani orada böyle yüksek bir farklılık olarak bakmıyor. En net neticede onu Türk'ün alternatif olarak gördüğü zaman Osmanlı'nın alternatif
1: yani İran'ın değeri
0: ne varsa fark etmez.
1: İran'ın yani. Değeri aslında Avrupalı'nın gözünde bu mu?
0: Bu evet.
1: Osmanlı'nın
0: o dönem bu.
1: Düşmanı olması.
0: O dönem bu. Çünkü o zaman zaten petrol yok, doğalgaz yok. Yani İran çok büyük bir şey ihracatçısı da değil.
1: Ama yine baharatlar şunlar bunlar yolunun
0: zaten,
1: üzerinde.
0: Ama efendim İngilizler, İtalyanlar, Portekizler zaten baharatları doğrudan alıp götürüyorlar artık yani. Ona ihtiyaçları kalmamış yani. İran'ın tabii sömürmek istiyorlar ama İran onlara böyle büyük pamuk tarlaları sunacak. Efendim işte bir şey yapacak bir yer değil yani.
1: Bu arada Şah İsmail'in tabii Avrupalılardan değişik milletlerden bir araya gelelim Osmanlılara karşı
0: tabii,
1: diye talepleri var.
0: Tabii zaten ben öyle yani. Bir sürü mektubu var böyle yazıyor sürekli sağ

0: sola.
1: Evet,
0: Şahabas da yazıyor. Yazıyorlar yani bunu. Evet. Onu da yani bir sıkışmışlık olarak görüyor yani. Aslında normalde mesela Osmanlı sınırları diyelim ki İran sınırlarına dayandı. İran da öbür tarafa gidebilir ama öbür tarafta başka bir şey var. Oraya da gidemiyor. Orada Babürler var. Bir Sünni imparatorluk var. Yukarıda da henüz daha tam dağılmamış olan
1: Babürler'de Timur'un, Osmanlar Timur'un
0: Şeybaniler var. Yukarıda Şeybaniler var Özbekistan'da.
1: Benziyorlar değil mi birbirlerine?
0: Aşağıda da tabii efendim diyorum ki Şeybani emirini öldürdüğü zaman kafasını Babür'e kalbini bu tarafa gönderiyor. Yani iki Sünni'yi şeye gönderiyor. Devlet adamına gönderiyor. Müthiş bir şey yani. Böyle bir hikaye anlatılıyor yani.
1: Bu çok acayip bir şey.
0: Korkunç bir şey yani. Bak diyor, evet. Ben böyle yapıyorum diyor bu meseleyi. Dolayısıyla bakış açısında bu bir şey olarak
1: anlatıyor.
0: Ama şimdi
1: bu söylediğiniz olarak bakış açısı aslında.
0: Evet.
1: Bunu hatırlattığınızda Şah İsmail'in niçin Avrupa'dan yardım ya da yan yana gelelim iş görelim diye bir yola gittiğini gösteren bir şey.
0: Ya çok tamamıyla dünyevi bir şey
1: çünkü
0: yani.
1: Çünkü kendini denizin ortasında müthiş ada şey gibi hissediyor değil mi?
0: Efendim kesinlikle öyle hissediyor ama zaten yani siyaseti iyi anlamamız gerekir. Yani insanlar bizim Türklerin biraz bugünlerde yani yeni yana anlıyoruz da neticede her şey insan eliyle oluyor yeryüzünde. Yani düşün ki bu insanlar Sünni bir Sufi bir tarikatı Aleviliğe, Alevilikten en radikal Şiiliğe, radikal Şiilikten Osmanlı düşmanlığına, Avrupa bilmem neyine kadar çevirmişler. Bütün bunların hepsinde iktidar arzusu, amacı en yüksek derecede. Dolayısıyla Osmanlı böyle kim olursa olsun ona karşı her türlü işbirliği yapacak yani.
1: Biz bu akşam
0: yani
1: şeyi konuşmadık. Yani o topraklardan bahsederken Batınilerden söz etmedik.
0: İzami Mülk'ten yani, evet.
1: Evet, çok az söz ettik. Onun neyle mücadele ettiğini, Gazali'nin neyle mücadele ettiğini söz etmedik. Yoksa 16. yüzyıla gelene kadar yine o topraklarda çok önemli tecrübeler var. Değil mi? Başka kolları, Şiiliğin başka kollarına
0: ya
1: dair.
0: Onlar Şiilik değil. Onlar işte İran kültürünün içerisinde yaşayan, Zerdüştlükten kalma, eski dönemden kalma.
1: Yani metodolojisi.
0: Her dönemde kendini uyum sağlatıp, güncel olanından bir parça alıp, mesela diyelim ki bir peygamber, Hazreti Peygamber geldi. İslamiyet büyük bir güç oldu. Hemen İran'da bir peygamber ortaya çıkıyor bir kendiliğinden. Yeni bir yenileyici hareket başlıyor. O Baalbek hikayelerini biliyorsunuz. Bu oluyor yani şey bu tarafa.
1: Ama sonuçta
0: İran kültürü buna müsait.
1: Şey, Batıniler de başka bir şeye yakın değiller yani. Yine baktığında İslamiyet'i algılama biçimine, hiyerarşisine şeyle benziyor tabii.
0: İsmailler çıkıyor, Haşhaşiler çıkıyor, İran'dan
1: içinden bir sürü bir
0: yani
1: şey çıkıyor demek istiyorum.
0: Hatta biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlid'i niçin yazıyor? Bursa'ya gelen bir İranlı Hazreti Peygamber'i küçümsüyor. Yani Kur'an ve o kadar da abartmayın bu işleri diyor yani. Bu bizi zaten çok var bunlardan diyor. Öyle bir havayla onun üzerine Süleyman Çelebi'nin kendisini.
1: Mesela İran'da acaba Fatımiler şey yapılır mı? Telin edilir mi sapık falan
0: yok,
1: diye.
0: Yok, hayır değil yani.
1: Çünkü Fatımiler de ezanı Muhammediye'yi
0: yani
1: değiştiriyorlar.
0: Tabii Fatımiler yani İran
1: 100 yıl
0: büyük Şii destekli bir yani o tabii şöyle bir şey. Yani neticede Şiiliğin değişik kolları, değişik şeylerle ortaya çıkıyor.
1: Evet. Yani bunu şundan söylüyorum. Osmanlı'nın da buraya bakışında Şah İsmail ile birlikte geçmişe doğru gittiğinde epey bir tecrübesi var aslında.
0: Evet.
1: Ne nereye gider, nasıl gider,
0: tabii,
1: ne olur diye.
0: Onun için Osmanlı arkadaki birikimle birlikte o kadar yüksek bir medeniyet noktasına ulaşmış ki.
1: Yani bir güvenlik meselesine dönüşebileceğini biliyor.
0: Evet tabii ki rahatlıkla biliyor yani. Ve bunu çok güzel
1: yönetiyor. Adını koyalım yani.
0: Kendi ülkesinde de birçok durumda tekrar karşılaşıyor. Yani mesela
1: yani
0: Selçuklular döneminde.
1: Din bir güvenlik meselesi haline geliyor.
0: Efendim Selçuklular döneminde baba İslam'ı yapan insan normal bir kadı yani. Birdenbire kendini peygamber ilan ediyor. Daha başka yerlere gidiyor yani. Sünni bir kadı adam yani. Şeyh Bedrettin de öyle.
1: Şeyh yani, İsmail'de. Kaç dakikamız gitmiş kaldı acaba? 7 dakikamız. Geldik Şah İsmail'den de. Ha mesela ben buraya not almışım. Bunu da okuyayım. Osmanlı ve İran bahsinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da elçilik yapan Gusbek.
0: Gusbek evet.
1: Diyor ki bizi kurtaran şey İranlıların arkadan

0: Anladım.
1: Yani Milt sarayına damat olarak girip en sonunda onları devirip Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulması sağlamaları. Bu bir tane örnektir. İçeriden yapılan bir şeydir operasyon. Hep. İkincisi de Part Krallığı'nın sarayına yine içeriden damat olarak girip onları defedip işte Sasanileri kurmak. İkisi de içeriden Takiye yoluyla gerçekleşmiş yani.
0: Ama Takiye'nin bayağı Takiye...
1: Sizdenim diye başlıyorsunuz
0: eğitim,
1: yani.
0: Eğitim yani tavsiye
1: edilen... Ya siyasi edilen, olanı var, dini olanı var.
0: Envai çeşidi var.
1: Envai çeşidi var. Burada işte siyasi olanı gayet hep aileye nüfuz ediyor hanedana. Aslında hanedanı bir müddet sonra alaşağı etmek üzere olan bir iş yani. Uzun uzun anlatılıyor Herodot. Güzel anlatıyor hatta. Çok tatlıdır yani anlatması.
0: Öyle mi? Ama lazım. Sanki öğretilen bir şey yani. Bunu bilmek zorundasınız hayatta kalmak için.
1: Yani
0: gibi
1: ben bunu bir doktrin
0: var.
1: Olarak görmüyorum.
0: Nasıl?
1: Bu sadece Türklerin anlamadığı bir şey. Bir doktrin değil. Bütün insanların kullanıp Türklerin anlamadığı bir şey. Biz ama gerçekten düz insanlarız. Dilimiz de böyle. Bizim dilimizde gizem yok. Yani bir Türkçe bir kimse ne konuşursa karşısındaki aşağı yukarı onu anlayacak.
0: Sağ gösterip sol vurmaya ihtiyaç
1: sebebi
0: yok.
1: Sebebi ne biliyor musunuz?
0: Nasıl?
1: Çünkü biz feodal bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Feodalitenin kaynağı...
0: Yani bu azınlık şey psikolojisi
1: efendim,
0: demek
1: feodalitenin dayanağı dildir. En yüksek dili feodalitenin tepesi konuşur. Geri kalan ancak onun sezebilir.
0: Evet.
1: Feodalite takiyeyi doğru.
0: Şimdi azınlık psikolojisi de diyemem çünkü bir sürü antite var azınlık olup
1: evet,
0: Takiye
1: öyle,
0: ile hiç tanışmamış olan.
1: Kesinlikle yani.
0: Yine de İranlılara mahsus gibi gözüküyor.
1: Biraz öyle
0: yayının
1: sanki
0: sonuna
1: yani.
0: Geldik. Evet çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bu akşam bu ülkede Hasan Nuri Yaşar'la İran ve İran topraklarında gelip gidenler Perslerden bu yana komşumuzda neler oldu, neler bitti? Üzerinde bir düşünce jimnastiği yapmaya çalıştık. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, sağlıktan ekonomiye, ulaşımdan savunmaya kadar birçok alanda karar süreçlerine giren bir sistem. Peki bu sistemler gerçekten ne kadar güvenilir? Yapay zeka insan yaratıcılığına rakip olabilir mi? Kararları ne kadar şeffaf? Ve en önemlisi, kontrol bizde mi yoksa yavaş yavaş el mi değiştiriyor? Aslında karar veren makinelerin çağında asıl soru şu. Geleceği hala biz mi yazıyoruz yoksa çoktan yazılmaya başlandı mı?
1: Şu an ChatGPT'nin, DeepSeek'in, Gemini'nin, Yandex'in bunların temel prensipleri data toplamaktır, istihbarattır.
2: Hiç kaçınılmaz bir şekilde eğer dünyada büyük bir savaşla büyük bir denge, düzen, altyapı değişikliği olmazsa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biz yapay zekayı önce görüntüler halinde, bilgisayarımızın ekranlarında gittiğimiz yerlerde asistanınız, arkadaşınız şeklinde görmeye başlayacağız.
3: İnsanların herhangi bir nesneye karşı bile güven besleyebildiği dünyamızda yapay zekaya güvenin olabileceğini düşünüyorum ama ben asla duyguya sahip olabileceğini düşünmüyorum.
4: Bir zamanlar makineler sadece emir alırdı. Bugün ise öğreniyor, yazıyor, konuşuyor, hatta karar veriyor. Bizi bizden iyi tanıyan algoritmalar, hastalıkları doktordan önce teşhis eden sistemler, insan yaratıcılığına rakip olan dijital zihinler. İyi de neden tüm bunlara ihtiyacımız var? İnsan zekası ile yapay zeka arasındaki temel fark nedir? Bir makine gerçekten düşünebilir mi ya da yapay zeka insan beynini taklit edebilir mi? Yoksa onun sadece matematiksel bir yansıması mı? Ve belki de en kritik soru şu, insan bilinci bir gün formüllerle modellenebilir mi?
5: Yapay zeka hem istatistik yapıyor hem de teknik olarak öğreniyor diyebiliriz. Şunu kastediyoruz aslında istatistik yapıyor derken, elimizde büyük bir veri kümesi var ve bu veri kümesindeki ilişkileri istatistiksel olarak çıkartıyor. Dolayısıyla yeni bir örnek geldiğinde bu istatistikten yararlanarak bir tahmin yürütebiliyor. Onun için bunu teknik olarak öğreniyor diyebiliriz.
1: Yapay zeka gerçekten şu anki hayata baktığımız zaman bir insan beyni gibi düşünebiliyor ama bir insan gibi olması mümkün değil. Yapay zeka matematiksel verilerin bir araya gelmesi, verilerin, algoritmaların toplanmasıyla aslında bir araya gelen bir sistemdir. Doğal olarak şu an algoritmada günümüzde çok önemli bir konu ve şu an geldiğimiz noktada bireysel ve kurumsal alanda, birçok alanda sektörel baktığımız zaman dataların ve algoritmaların bilgi data üzerinden toplanması şu an en önemli olan konuların başına geliyor. Şu an dünyada en önemli olan şey bilgidir ve datadır. Ve şu an algoritmalarla beraber bu bilgilerin toplanması, bir yere veri olarak toplanması hem ticari istihbarat olarak hem de devlet istihbaratı olarak karşımıza yolsu elektrik olarak geliyor. Ve şu an ChatGPT'nin, DeepSeek'in, Gemini'nin, yani şu an Google'ın yeni çıkarmış olduğu arama motoru, işte Yandex'in, bunların temel prensipleri data toplamaktır, istihbarattır. Ve bir şekilde bugün Amazon 189 milyar dolar ciro yapıyorsa, almış olduğu dataları, verileri algoritma olarak işleyip arka taraftan ticari olarak önümüze getiren bir platform haline getiriyor. Bundan dolayı da ciddi anlamda algoritma diyebiliriz.
4: Yapay zekaya güvenir misiniz? Mesela yapay zeka doktor olsa tedavi olur musunuz? Ya da sizin yerinize karar verse kabul eder misiniz?
6: Ben güvenmem o kadar. Yani günlük olarak klasik işlerimizde hani yardımcı falan oluyor ama doktor olsa güvenmem.
7: Ben tam olarak güvenemem ama bazı durumları nasıl desem bir araştırmaları yapay zeka yüklediğiniz zaman o konu hakkındaki objektif düşüncelerini bir insandan daha iyi özetleyebiliyor ya da size nasıl da bir yemek yeme ya da işte ilaç hangi ilaç kullanımda hangi saatte nasıl kullanmanız gerektiğini onu size de doğru programlayabiliyor, o konuda güvenebilirim.
8: Belirli kurallar çerçevesinde güvenirim.
9: Yani doktor olma konusunda cidden yetkin olduğunu çoğu devlet tarafından, çoğu bilimsel makale tarafından kabul edilmişse ben de güvenirim. Kendi kararlarımı ona verdirir miyim konusu biraz insanı yaratıcılıktan ve düşünmeye yeltenmeden uzaklaştırdığı için pek güveneceğimi sanmıyorum.
10: Açıkçası yapay zekanın karar verebildiğine ya da güvenilir olabildiğine hani düşünmüyorum. Çünkü yapay zekanın beslendiği veri sistemini tamamen biz insanlar oluşturuyoruz. Bu veri sisteminde en fazla hangi şeyi görürse ona göre cevap verir. Bu yüzden belki doktorluk konusunda teknik açıdan yardımcı olabilir ama tamamen bizim görevimize üstleneceğini sanmıyorum.

0: Beynimizin sinir ağları milyarlarca nörondan oluşuyor. Bilinç dediğimiz şey hissetmek, farkında olmak, anlam üretmekse bu durum bir gün matematiksel olarak modellenebilir mi? Yani zihin bir algoritma mı yoksa hala çözülememiş bir varoluş sırrı mı?
1: Biz aslında çocukluğumuzdan itibaren hatta daha öncesinde annemizin karnından başlayarak çevremizle etkileşim içerisinde maruz kaldığımız veriye, işaretleşmeye uyum sağlayacak şekilde beynimizin devrelerini geliştiriyoruz. Bizim bilgisayarlarımızdaki sinir ağları ise devreleri sabit. O devrelerin sabit, görmüşsünüzdür plakaları, işte bakır yolları vardır, yeşil kaplıdır, işte işlemcilerle çevre bilimleri arasında iletişimler vardır. Biz bunların içerisinde işlemcilerin içerisindeki yarı iletkenlerdeki depoladığımız kat sayıları değiştirmeyi öğrenme diyoruz, öğrenmenin sonucunda. Halbuki biz de yapısal olarak öğreniyoruz, yani bizim devrelerimizin şekli de değişiyor. Bu kortekslerden oluşan devrenin tümüne beynimiz aslında bir konnektom, yani bağlantı kümesi diyoruz. Bizim konnektomumuz etkileşimle gelişiyor. Dolayısıyla bizi biz yapan sadece bizim tohumumuz olan genetik yapımız değil, DNA'mızla belirlenen yapı değil. Bizimle aynı DNA'ya sahip olan başka birisi de bizimle hiçbir şekilde aynı olmayan bir şekilde öğreniyor. Diğer bir deyişle ben sizi gördüğüm zaman aslında benim beynimdeki işaretler, aslında işaretleşmeler farklı bölgelerde görme korteksinin, prefrontal korteksin, serebral korteksin, yani bu korteksin içinde dolaştığı enformasyonun farklı bölgelerinde aynı sizi gören, aynı tek yumurta ikizimiz olsa bile farklı şekilde yetişmiş bir başkasından birebir aynısı değil, farklı şekilde işaretleşme oluyor. Fakat ikimiz de onun aynı siz olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla öğrenmedeki bu yapısallık aslında bize aynı zamanda verimlilik getiriyor. Günümüzdeki yapay sinir ağlarında da bu konuda da bir gelişme var. Çünkü çokça gündeme gelen şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz, yapay zekanın işlevleri güçlendikçe, çeşitlendikçe aynı zamanda bunların ve bağlı olduğu veri merkezlerinin çok büyük enerjiye ihtiyacı olduğu şeklinde, değil mi? Hatta yeniden nükleer enerji dönemine giriyoruz bu enerji kaynaklarını onlara sağlayabilmek için. Biz aslında insan beyninde giderek daha çok şey öğreniyoruz. Ve onu da analoji, yani ona benzetme yaparak da iyileştirmek istiyoruz. Bu iyileştirme alanlarından bir tanesi de enerji verimliliği. Dolayısıyla öğrenme dediğimiz şeyin insan beyninde yapısal değişikliğini uyarlamak üzere de ilerlemeler var teknolojide. Bunlardan bir tanesi örneğin nöromorfik hesaplayıcılar.

Monomorfik işlemciler. Şu anda bunların içerisinde ticarileşmiş olanları da var. Onlar da tıpkı insan beyni gibi katsayıların çarpımlarının toplamı falan şeklinde bizim GPU'lar, CPU'lar, görüntü işleme kartları bunların üzerindeki hesaplamalarla gideceğini doğrudan nöronun benzetiminde olan hücresel hesaplama üniteleri birbirlerine insan beynindeki gibi darbe katarları gönderiyor ve onların zamansal ortaklıkları belirli eşikleri geçince bir çıkış veriyor. Bu çözümlerden bir tanesi. Bunlara SNN ya da darbe katarlı spiking neural network, darbe katarlı yapay sinir ağları diyoruz. Dolayısıyla bunlardaki öğrenme aslında insan beynindeki öğrenmeye biraz daha yakın. Bunun dışında bir kol var. Onlar da organoid diyoruz. Direkt insan beynindeki nöronları alıyoruz. Bir matriste ona yaşam ortamı üretiyoruz. O yaşam ortamına elektriksel portlarla, elektriksel bağlantılarla işaretleri aktarıyoruz. Onun öğrenmesini sağlıyoruz ve onun çıktılarını alıyoruz. Yine bir cihazın kontrolünü sağlıyoruz böylelikle. Bunlara da organoid bilgisayarlar diyoruz. Dolayısıyla bu nöromorfizm aslında insan beynine biraz daha benzetmek için bizim teknolojiyi geliştirdiğimiz bir alan. Dolayısıyla zaman geçtikçe teknolojiyle beraber o ilk dönemdeki istatistiki öğrenme sadece paralel işleme yetenekleriyle daha fazla kapasite kazanmıyor. Algoritmalarımızın gelişmesiyle muhakeme yeteneğini sadece artırmaya yönelik daha çok ilerleme kalmıyor. Aynı zamanda insan beynine benzetmeyi de geliştiriyor beraberinde. Dolayısıyla şu andaki konuştuğumuz yapay zekanın insana benzetim oranı, alternatifleri bundan 20 yıl öncekinden daha fazla yine de ve bundan 10 yıl sonra da yine insan beynine benzeyen özellikleri de daha fazla olacak.

0: Yapay zeka baktığımız zaman aslında şu an dar yapay zeka dönemini yaşıyoruz. Ama geniş yapay zeka dönemiyle alakalı şu anki şartlarda şu an mümkün değil ama ilerleyen dönemde olmaması için bir sebep yok. Tabii ki nöronlarla ilgili şu an insanların beyninden bilgilerin alınması ve bunların bir data olarak birine aktarılması şu an bilimsel olarak yapılan çalışmalar var. Ve şu an robotik alanda şu an çalışmalar şu an ilerliyor ve şu an bazı ülkeler burada ciddi adımlar atmış durumda ve iyi noktaya doğru gidiyor. Ama şu an geniş yapay zekaya doğru gittiğimiz noktada şu an biraz daha zamana ihtiyacımız var diyebiliriz.
1: Bugün yapay zeka sistemleri insan beyninden ilham alan yapay sinir ağlarıyla çalışıyor. Milyarlarca bağlantıya sahip biyolojik nöronların aksine bu dijital ağlar matematiksel ağırlıklar ve olasılık hesaplarıyla öğreniyor. Yaklaşık 86 milyar nöron ve trilyonlarca sinaptik bağlantıyla deneyim ve anlam üretirken yapay zeka verilerden örüntüler çıkarıyor. Ancak en kritik fark hala ortada. İnsan zekası bilinç ve öz farkındalık içerirken yapay zeka yalnızca işlem yapıyor. Bilinç, bazı bilim insanlarına göre karmaşık bir bilgi işleme süreci. Bazılarına göre ise hala matematiğe indirgenemeyen bir olgu. Eğer bir gün zihin gerçekten modellenebilirse, gelecekte makineler sadece düşünen değil, farkında olan sistemlere dönüşebilir mi? İşte bu soru teknolojinin sınırlarını insanlığın varoluş sorularıyla buluşturuyor.
2: Yapay zeka bir gün yalnızca hesaplayan değil, anlayan bir sisteme dönüşebilir mi? Mesela hata yaptığında neden yaptığını açıklayabilir mi? Ya da bir sonuca vardığında o kararın arkasındaki mantığı gerçekten çözebilir mi? Burada asıl soru şu, yapay zeka bir şeye karar verdiğinde sorumluluk kime ait olacak? Makinaya mı? Onu geliştirenlere mi? Yoksa onu kullananlara mı?
0: Geniş yapay zekada şu anki şartlarda altyapı şu an buna uygun olmadığı için bir

0: İlerleyen aşamada bunu zamanla yapabileceğinden dolayı belli değil. Ama şu an dar yapay zekada bugün eğer ki siz bir hukuki alanda bir çalışma yapacaksanız bunun tamamıyla makineye mal edemezsiniz. Ya üreten kişi ya da kullanan kişi arasında bunu hukuki bir dayanağa sonuca ulaştırabilirsiniz. Doğal olarak dar yapay zeka üzerinde şu an çalışmalar ilerliyor ve bu tarafta hukuki alanda düzenlemeler buna göre yapılmış durumda.
1: Yapay zeka şu anda bilinç geliştirmiyor. Bilinci yok diyebiliriz yapay zekanın. Yapay zeka hata yaptığını anlayabilir mi? Bir insan gibi anlayamaz. Yani ben hata yapıyorum gibi, işte bilinç yok dediğimiz şu, bizim kendi öz farkındalığımız var ama yapay zekanın öyle bir öz farkındalığı yok. O hesap yapıyor ama ben hesap yapıyorum gibi bir öz farkındalığı yok aslında. Bizim insan olarak bir öz farkındalığımız var. Hata yaptığını sonuçlarını şöyle açıklayabilir, açıklanabilir yapay zeka dediğimiz yöntemler var. Ancak o yöntemler şunu söylüyor size, örneğin karar verirken, çok basitten gitmeye çalışayım. Herhangi bir hayvanın, kedi mi, köpek mi, ne olduğunu karar vermek için bir yapay zeka modeli olsun. Dolayısıyla bu, ben buna köpek dedim. Çünkü benim için kürkü olmasının önemi 0.5, kulağının olmasının önemi 0.7 gibi basit açıklamalarla sadece karar verirken hangi özelliklerine baktığını söyleyebiliyor size. Ama örneğin yanlış bir karar verdi, bir köpeği kurta benzetti ya da başka bir şey. Size şunu söyleyemiyor, ben bu şekli, bu fotoğraf biraz bulanıktı. Biz insan olarak bunu söyleyebiliriz. Bu fotoğraf biraz bulanıktı, ondan dolayı tam göremedim gibi bir hata açıklaması yok. Ancak sonucunu nelere bakarak o hesaplamayı, çünkü baştan beri söylüyoruz aslında matematiksel modeller yapay zeka modelleri dediğimiz, yani arkada yaptığı matematiksel işlemler. Dolayısıyla o işlemleri yaparken hangi özelliklerin size önemli olduğu sonucunu verebiliyor. Ama hata yaptığını, ben hata yapıyorum gibi bir şeyle söylemesi mümkün değil.
2: Bir mahkeme kararını yapay zeka verse kabul eder misiniz sonucu? Mesela yapay zeka kimin suçlu olduğuna sizce karar verebilir mi?
3: Bence hukuk sektöründe asıl objektif görüşünü yaratabilir ki bir insan kendi görüşüne göre de değerlendirmeye sunuyor. Ondan dolayı bence bu konuda yapay zekaya daha çok güvenilebilir. Hatta bir yerde şey duymuştum, bir davada yapay zekayla sonuçlanmıştı, kimse karar verememişti. Bence daha iyi olabilir.
4: Çok kural çerçevesinde ilerlediği için bence veremez.
5: Bence yapay zeka kendi açısından, kendi düşünce sistemi açısından insanlardan daha objektif karar verebildiği için çoğu hakime göre daha doğru karar verebilme konusunda ona güvenebilirim.
6: Yapay zeka insani davranamaz.
7: Çoğu konuda, çoğu davada tamamen hukuktansa insan duyguları da çok önemli. Özellikle bazı verilen kararlarda. Yapay zekamda bu açıdan etkili olabileceğini düşünmüyorum.
2: Günümüzde yapay zeka savunma sistemlerinde de krallığını ilan etmiş durumda. Robot askerlerden otonom savunma sistemlerine kadar artık çatışmanın da merkezinde. Peki geleceğin savaşlarında insan değil, algoritmalar karar verse neler olur? Düşünsenize, yapay zeka ya yanlış hedef seçerse, ya manipüle edilirse, hatta hacklenirse. Mesela elinde kürek taşıyan bir sivili silahlı bir asker sanırsa, korkunç riskli görünüyor.
8: Otonom sistemlerin silah olarak kullanılması da aslında yapay zekanın seviyesiyle ilgili bir tartışma konusu aslında. Yani bunun %95 örneğin doğru, %5 hata yapan bir versiyonunu belki kabul etmek mümkün olmayabilir ama %99.99 gibi mesela insan kadar doğru karar veriyorsa otonom silahın diğer silahtan bir farkı kalmayacak. Çünkü diyorsunuz ki ben adaletin yerine getirilmesinde bunu kullanıyorum veya sınır güvenliğimde bunu kullanıyorum. Sınır güvenliğimde asker hata yapamaz mı? Asker

0: hata yapabilir. Ama askerin görevi nedir? O toleransı kullanacağı bölgeye birisi girdiği zaman o kuralı uygulamaktır. Dolayısıyla ona o yetkiyi veriyorsunuz. Aynı şekilde asker kadar yeterlilikteki doğrulukla da yapabilen bir yapay zekaya bunu vereceğiz. Fakat burada insan hakları bakımından bazı tartışma konuları gelecek. Çünkü mesela birisi hacklenirse dediğiniz gibi veya kötü niyetiyle gerçekten mesela Gazze'de gördüğümüz gibi bir olay olduğunda bu sefer bir mühimmatı yaygın olarak bölgeye atmak yerine spesifik olarak insana vuracak, hatta belirli yaş gruplarını vuracak, belirli cinsiyetleri vuracak şekilde sahaya yayılırsa ve %99 o doğru çalışıyorsa bu sefer bunu kullanmak insanlık adına etik olacak mı? İnsanların birbirleri arasında bir konsensüs, bir fikir birlikteliğe ihtiyacı var. Ve mevcuttaki Birleşmiş Milletler'in ilerleme şekli bunu sağlayacak gibi gözükmüyor. Öyle bir yaptırımı varmış gibi de gözükmüyor. Burada bir başka endişe verici, aslında temel endişe verici olan şey, insanların yaygın olarak mevcuttaki insan formuna gelmesi için gereken sadece doğdum büyüdüm değil, eğitimiyle birlikte belirli seviyedeki minimumda insani anlayışlarıyla olan ortaklığını biz ülkeler genelinde sağlayabilecek miyiz? Bu anlayışı sağlayamazsak bu risk her zaman olacak ve bunun sebebi yapay zeka değil, aslında insanın kendisinden kaynaklanan bir problem. Yapay zekanın otonom sistemlerde kullanılmasında dolayısıyla temel problem aslında yapay zekanın gelişmesinden ziyade bunu belirli bir tarafın geliştirmesi ve insan kaynaklı farklılaşmalar aslında. Bunun kullanılması ya da kullanılmaması diye bir tartışma zaman içerisinde muhtemelen olmayacak. Çünkü yapay zekanın gelişmesiyle birlikte iki tane problem daha hızlı çözülecek. Bir tanesi insan ömrünü değiştiren faktörler ve sağlık. Yani kişiye özel sağlık aslında yapay zeka aracılığıyla genelleştirilmiş yapay zeka gelince daha iyi yönetilebiliyor olacak. Bunun karşılığı şu: bir problemi bir sağlık sorunu da dahil, fiziksel bir problem de olabilir. Enerji üretiminde füzyon da olabilir. Bu problemleri siz matematiksel bir forma sokabildiğiniz zaman yapay zekayla, yapay süper zekayla çözebilme ihtimaliniz insan aracılığıyla çözebilme ihtimalinizin üzerine çıkacak. Dolayısıyla yapay zeka konusunda diğer ülkelerin veri egemenliğini aslında bir anlamda gasp ederek kendisinde toplulaştıranlar aynı zamanda hesaplama kabiliyetini kendisinde de yoğunlaştırmış olacaklar.
1: Yapay zeka tarafından yönetilen, hedefi kendi başına belirleyen, hedef saçan silahlar etik mi? Mesela gelecekte robot polislere, askerlere güvenir misiniz?
2: Bu konu ciddiymiş. Bir tüylerim diken diken olmadı değil. Bence güvenilemez.
3: Gerek kullanım açısından, birisinin yönlendirilme açısından başka taraflara kayabilir veya başkaları tarafından kullanılabilir. Bu yüzden bir ülkenin polis yapay zeka olamaz bence.
4: Robot polis ve askerlere güvenileceğimizi belirleyecek şeyin ben bu dediğimiz yapay zekaları üreten şirketlerin, arkalarındaki insanların ya da o insanları onaylayan devletlerin vesaire bunların elinden geçeceği için çoğu kişiye göre bu kişiye güvenirim, çoğu kişiye göre bu kişiye güvenirim diyebileceği için insanlar yapay zekaya da güvenen insanların böyle ayrılacağını düşünüyorum. Ben kendi açımdan söyleyeyim, ben ileride karşıma gelecek bir robot polise güvenebilirim aslında. Hakime nasıl güvenebiliyorsam bir robot polise de güvenebilirim.
5: Yapay zekaya desteklenmiş robotlar etkili olabilir ama hedef seçme konusunda yapay zekanın gerçekten efektif olabileceğini sanmıyorum. En küçük hata da sonunda ucunda İnsan hayatı var. O yüzden güvenilmez bence.
6: Bugün yapay zeka belirli görevlerde insanı aşabiliyor. Satrançta, teşhiste, veri analizinde. Ancak hala dar alanlarda uzman. Genel yapay zeka, yani farklı problemleri anlayabilen, bağlam kurabilen ve öğrenmesini yeni durumlara aktarabilen bir sistem henüz yok. Kurumsal olarak ölçeklenen modeller, çoklu modlu öğrenme ve pekiştirmeli öğrenmenin birleşimi böyle bir eşiğe yaklaştırabilir. Ama düşünmek yalnızca hesaplamak mı? Eğer bir gün makineler soyutlama yapar, amaç belirler ve yeni bilgi üretirse, bu zekanın matematiksel olarak genellenebildiğini mi gösterecek yoksa yeni bir zihin türünün doğuşunu mu?
7: Bildiğiniz üzere bugün dar alanlarda uzmanlaşmış sistemler kullanıyoruz ama yarın her konuda düşünebilen bir genel yapay zeka mümkün olur mu? Yani bir gün yapay zeka sadece veri işleyen değil, anlayan, yorumlayan ve kendi başına karar verebilen yani gerçekten düşünebilen bir zihne dönüşebilir mi? Eğer bu mümkünse bu yalnızca teknolojik bir sıçrama mı olur yoksa insan zekası karşısına yeni bir bilinç mi çıkar?
0: Aslında bir diyorsunuz ki mesela ben 10 ile 15'i toplayayım. 15'in içerisinde onlar hanesinde bir tane daha var. Kafanızı tutuyorsunuz. 1'i 2 yapıyorsunuz. 25'tir diyorsunuz değil mi? Bir hesaplama süreci var. Birini tutup birini işaretlemek gibi. Bir çarpım yaptığınızda işte bir kısmını çarpıyorsunuz. Zihinden çarpım yaptığınız zaman buna düşünme diyorsunuz değil mi? Düşünmenin çeşitli formları var. Biz bunu makineye da yavaş yavaş aslında aktarıyoruz ve şu anda inferans çıkarım dediğimiz süreçte de siz bir GPT'ye bir prompt yazdığınız zaman o eğer bir analitik çıkarım gerekiyorsa o aslında içinde turlamaya başlıyor. Diyor ki şimdi bu anlama geliyor. Bunun için ben şunu bulmalıyım. Sonra kendine bir ara adım tarif ediyor. O ara adımdan bir sonraki adıma gidecek yolu bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla düşünmek dediğimiz şey aslında bilince benzer şekilde bir anda tam insan gibi düşünüyor'ya gitmeden önce yavaş yavaş gelişen bir kavram o da. Dolayısıyla mevcuttaki metotlarımızla şu anda zaten kısmen düşünebilen makinalarımız var. Sadece onlar öz farkındalıkla ve genelleştirilmiş yapay zeka kavramında birlikte değiller. Genelleştirilmiş yapay zeka ya da önümüzdeki 50 yılda değil, önümüzdeki birkaç yılda 10 yıl arasındaki bir sürede erişilebileceği tahminleri var ama hangi genelleştirilmiş yapay zeka diye de bir soru işareti koymak lazım.
7: İşinizi bir gün yapay zeka yaparsa ne hissedersiniz ya da patronunuz yapay zeka olsa çalışır mısınız onunla?
2: En son girdiğim şirkette son departmanımda bir mobbing gördüm. Açıkçası ilk girdiğim departmanla aynı şekilde olmamıştı. Ben yani patronun yapay zeka olması işime gelir yani. Daha güzel olur. Hani daha bana yardımcı olur işveren olarak. Hani ne iş yapmam gerektiğini daha iyi bilirim bence. Çünkü bazı patronlar ne iş yapmamız gerektiğini bile bilmiyorlar.
4: Eğer yapay zeka benim patronum olsaydı ona kesinlikle saygılı davranırdım. Herhangi bir patrondan farkı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta yapay zeka ne yapacağı belli olmaz.
8: İş alımlarda adil olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şirketlerde iş alırken bazı kriterleri göze alıyorlar. Bu kriterler konusunda en verimli sonucu yapay zeka verebilir ama patron olma konusunda yapay zekanın patronum olmasını istemezdim.
5: Ben adil olacağını da sanmıyorum. Çünkü yapay zekanın kontrolünü biz sağlamalıyız. Yapay zeka bizim kontrolümüzü sağlamamalı.

0: Peki gelin bir sorular çizelgesi daha hazırlayalım. Şöyle ki, yapay zeka bir gün insan yaratıcılığını aşabilir mi? Dahası kendi hedeflerini insandan bağımsız olarak belirleyebilir mi? Ya da böyle bir güç kontrolden çıkabilir mi? Ve belki de en şaşırtıcı soru şu, yapay zeka insanlardan daha etik kararlar verebilir mi? İyi ama ya ön yargılar geliştirirlerse ne olur?
1: Mevcuttaki yaratıcılığın nasıl tanımlandığına bağlı. Yapay zeka zaten şu anda yaratıcı. Yaratıcı derken şunu kastediyoruz. Siz bir tohum atıyorsunuz ve farklı tohumlarda aynı soruyu sorduğunuz zaman, yani ilk koşullarını değiştirerek farklı cevaplar alabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bana bir pazar torbası hazırla, plaj desenli olsun. Şimdi bizim genellikle yaratıcılık dediğimiz şey aslında insan tarafında geçmişten beri bildiğimiz desenleri bir ilişki alanına koyuyoruz ve bunun işte burası gri çizgili olsun, burası mavi olsun, burada da şu desen olsun ki bu beğenilsin falan diye bir kurguya dönüştürüyoruz, değil mi? Dolayısıyla aslında düşük seviyede veya orta seviyede hatta yaratmadan kastımız eğer bir desen oluşturmaysa bunu zaten görsel olarak

0: işitsel olarak, hareketsel olarak mevcuttaki yapay zeka yapıyor. Fakat bizim yaratmaktan bahsettiğimiz mevcuttaki bilinenlerin dışında muhakemeye dayalı yeni nesneleri, görülmemiş nesneleri ama ileride görülebilecek nesnelere dayanarak öncül olması, mesela Salvador Dali düşünün, hani kimine göre dahi, kimine göre deli değil mi? Dahi, deli neyse işte, insanların, bu yetenekli insanların diğerlerinden farkı ne? O da yaratıyor. Herhangi bir desen tasarımcısı da yaratıyor değil mi? Şimdi bunlar sistem düzeyindeki farklılaşmalarla da oynayabiliyorlar ve yapay zeka giderek sistemi tanıdıkça, siber fiziksel özellikleri tanıdıkça onunla da sizin istediğiniz sınırlar içerisinde yeni ses, yeni görüntü, mevcutların birbirlerine karması, bunları giderek daha iyi yapmaya başlıyor ve kendi yaptığını kendisi de dinlediği, duyduğu veya gördüğü yöntemlerle aynı zamanda kendisini de optimize ediyor. Yapay zeka yanlış anlayabiliyor. Yapay zeka halüsinasyon görüyor. Yapay zeka mevcuttakileri size bir doğruyu göndermesi hedefiyle kendini bir cevap vermeye zorlayabiliyor ve bununla yanlış da yapıyor. Dolayısıyla yapay zekanın aslında bias dediğimiz, yani belli bir şeye eğilimli olması aslında belli ortalamalara yakınsamasıyla da oluyor. Bunda diyorsunuz ki siz, sen ortalamaya yakınsamayan bir yapay zeka da olabilirsin. Yani illaki doğru yapmak zorunda değilsin. İşte o zaman Salvador Dali'ye doğru gidiyor. Bunları zaman içerisinde bu hizmetleri geliştirenler daha iyi anlayacaklar ve dolayısıyla yapay zeka ile yaptığımızı, yaratıcılık dediğimiz şeyi, bizim hangi seviyede olduğu değil de onu izleyen insanların ne kadar beğendiği, şaşırdığı veya onların modası dediğimiz, onların nasıl yönlendirdiği ile ilişkili olarak artık onu beğeniye sunacağız.
1: İnsan beyni şu an tam olarak çözülmüş durumda değil. İnsan beynini tamamıyla eğer çözebilirsek, insan beyninin tam olarak sistemsel anlamda çözülebilirse, o sinir uçlarından, nöronlardan bilgi alınabilir. O zaman bilgi alışverişi yapıldıktan sonra evet mümkün. Şu an tabii bazı kulaklıklar var. Bu kulaklıklar patente alınmış durumda. İnsan beyninden sinyallerin alınıp verilmesiyle alakalı olan kısımlar dünyada patentlenmiş durumda. Bunlar da tabii ki insan beyniyle alakalı birçok alanda çalışmalar var. Ama teknik anlamda şu anki kısa vadede ben olmayacağını düşünüyorum.
2: Yapay zeka bir gün duygulara sahip olabilir mi? Mesela yapay zeka güvenilir bir arkadaş olur mu?
3: Ben bazen dertleşiyorum aslında, bana iyi geliyor ama benim tanıdığım psikoloji mezunu arkadaşlarım, psikolog arkadaşlarım tavsiye etmiyorlar. Hani işimizi elimizden alma diye bir espri yapıyorlar ama bir yapay zekanın bir insan duygusunu algılayabileceğini zannetmiyorum o kadar da. Tabii bazı konular oluyor, arkadaşlarıma bahsedemediğim, aileme bahsedemediğim, arada yazdığım, sorduğum oldu, garip cevaplar da aldım ama bilmiyorum, bence yeterli değil.
4: Sohbet falan edilebilir bence ama hani bazı meydana gelen olumsuz olaylar da var. Yani burada biraz daha olumlu bakıyorum.
5: Yani insani ilişkilere sahip olabileceğini düşünmüyorum ben yapay zekanın. Arkadaş da olmaz.
6: İnsanların herhangi bir nesneye karşı bile güven besleyebildiği dünyamızda yapay zekaya güvenin olabileceğini düşünüyorum ama ben asla duyguya sahip olabileceğini düşünmüyorum.
2: Beyin bilgisayar arayüzleri, arttırılmış zeka ve dijital yardımcılar insan ile makine arasındaki sınırı giderek inceltiyor. Peki insan ve yapay zeka bir gün birleşebilir mi? İnsansı robotlar çağında bizi neler bekliyor? Mesela teknoloji yalnızca kullandığımız bir araç mı kalacak? Yoksa düşünme biçimimizin bir parçasına mı dönüşecek? Ne dersiniz?

0: hiç kaçınılmaz bir şekilde eğer dünyada büyük bir savaşla büyük bir denge, düzen, altyapı değişikliği olmazsa önümüzdeki birkaç yıl içerisinde biz yapay zekayı önce görüntüler halinde, yani ekonomik olduğu için, yani bilgisayarımızın ekranlarında gittiğimiz yerlerde asistanınız, arkadaşınız şeklinde görmeye başlayacağız. Ondan sonrasında da siber fiziksel, yani bunların insansız görünümlü olanları, farklı türde görünümlü olanları IoT Edge Cloud diyoruz. Yani bulunduğumuz nesnelerin interneti, kenar yapay zeka ve merkezi bulut sistemi şeklindeki bunun sürekliliği içerisinde veri işlemeyi farklı kabiliyetlerle bulunduğumuz ortama getiren düzenler hayatımızın bir parçası olacak.
1: Bence yapay zeka bir araç olacak. Bu aracı biz hangi tarafa doğru kullanırsak o tarafta işimize yarayacak. Sağlık tarafında kullanırsak sağlıkla ilgili bir devrim gerçekleşecek. Turizmle ilgili kullanırsak turizm tarafında bir devrim gerçekleşecek. Gıda ile ilgili kullanırsak gıda ile ilgili bir devrim gerçekleşecek. Şu an araç olarak olması ve bu şekilde ilerlemesi oldukça mümkün. Bir amaca dönüşmesi için de uzun yıllar gerekiyor.

Elimizde yapay zeka geleceğin vaadi değil, bugünün gerçeği. Öğrenen, karar veren ve hatta yaratabilen sistemler çağında insanlık yeni bir eşiğin önünde duruyor. Ne dersiniz? Bu teknoloji bizi daha güçlü mü kılacak, yoksa sınırlarımızı yeniden mi tanımlayacak? Belki de asıl soru şu: yapay zekanın ne yapabileceği değil, bizim onunla ne yapacağımız. Çünkü geleceği yazacak olan yalnızca makinalar değil, onları nasıl yöneteceğimize karar veren bizler olacağız. Gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Pekin Otomobil Fuarı'ndan görüntülerin yer aldığı özel bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Her hafta sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler de diyebiliriz. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün programımızda kim var? Bugün programımızda TÜGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gelelim hiç kimseye sormadığımız, o sadece size özel hazırladığımız soruya.
1: Evet.
0: Acaba TÜGEV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz Araf'ta mı?
1: Araf'ta mı? Çok teşekkür ediyorum
0: öncelikle. İlk defa size soruyorum.
1: Çok naziksiniz. Aslında şöyle, bu soruya genelden özele bir cevap vermek istiyorum. Şimdi biz 90'lı yılların gençleriyiz, İmam Hatip gençliğiyiz ve biz aslında temel olarak bir ideal, kutsal bir dava için yetiştirildik. Ve bu çerçevede aslında biz hiçbir zaman Araf'ta olmamak üzere yetiştirilen gençleriz.
0: Öyle de olduk ama.
1: Şöyle özele geldiğimizde evet tabii ki her insan gibi muhakkak böyle çok arada kaldığımız, Araf'ta kaldığımız dönemler oldu. Herhalde onda da hem büyüklerimizin hem anne babalarımızın dualarıyla doğru yolu seçmek inşallah nasip olmuştur diye düşünüyorum. Yani duamız o yönde aslında.
0: Yani şu anda Araf'ta değil miyiz?
1: Şu anda elhamdülillah çok Araf'ta hissetmiyorum. Araf'ta olmamam gerektiğini de düşündüğüm
0: deyince, durumdayım. Acaba sonunda bir yanlışlık var diye düşünüyorum. Aslında şey yani, şimdi biz Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'a baktığımızda ben sizi şeyden hatırlıyorum. Yani çok 28 Şubat'ın asıl böyle mücadele eden, o en önde giden ve gerçekten kalbindeki hüznü de, o yaşadıklarımızı da çok iyi ifade eden bir prototip var benim kafamda. Şimdi aslında oraya, Araf'a nereden geleceğim? Asıl Araf mücadelesi verdiğiniz zamanlar mıydı diye sorsam.
1: Tabii. Orada aslında şunu da ifade etmek lazım. Araf'la ilgili düşününce biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinde aslında Araf'takiler yüksek bir tepedeler.
0: Evet.
1: Ve yani Arefe, İrfan, Urf değil mi? Bu çok tatlı kelimeler de var için içerisinde. Ve Araf'takiler aslında cennetlikleri ve cehennemlikleri de tanıyabiliyorlar. Yani bu
0: bekleme odası
1: onlara verilmiş. Evet evet, o bekleme odasında. Aslında o süreç bizim için hem bir yanıyla çok zorlu hem de bir yanıyla da çok geliştirici, bize çok şey katan, çok derinlik katan bir alandı. Ben bu noktada gerçekten yine şükrediyorum. Bulunduğumuz zaman çok zordu. Ama o işte Araf'ta doğru istikameti bulmayı da bize sağladı elhamdülillah.
0: Hüznün diyelim bir miladı var mıydı orada sizin için? Yani şunu yaşadım ve gerçekten hiç unutamadım ama şunu yaşadım muhteşem oldu.
1: Evet.
0: İki uç yine Araf geldi.
1: Evet evet. Yani o dönemde hüzün olarak ifade edebileceğim şey belki de gerçekten hani bu milletin yararı için çalışmak isteyen insanlar olarak, yani biz gençler olarak o dönem sadece vatanımıza hizmet etmek istiyorduk. İnsanlığa yarar sağlamak istediğimiz bir dönemde önümüzün kesilmesi, pek çok hocamızın daha biz çok genç yaşlarda, 20'li yaşlarda, 18'li yaşlardayken kendi hayatında çok ileri bir döneme gelmiş bir insanın bu kadar tepkisel davranması, bu kadar ön yargıyla ve hatta maalesef kötü niyetle davranması bizim için gerçekten bir hüzündü. Aslında biz bu hüznü kendi adımıza yaşamadık. Biz bu hüznü milletimiz, vatanımız adına yaşadık. Ama diğer tarafıyla gerçekten elhamdülillah geldiğimiz günümüzde hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği çok büyük emeklerle, milletimizin, büyüklerimizin, ablalarımızın, abilerimizin verdikleri emeklerle şu an gelinen yeri görünce de gerçekten elhamdülillah diyoruz. İnşallah gençlerimiz bu bilinci devam ettirirler inşallah. İleriye dönük olarak yaşadıklarımızı da inşallah asla unutmayız. İnşallah şu an bulunduğumuz güzellikleri de daha ileriye taşıma imkanımız olur inşallah.
0: Yani diyorsunuz ki sevgili Hatice Hanım, İkna edemediler.
1: Elhamdülillah. Geçen hatırlarsınız bu Ramazan iftarlarında üniversitelerimizin bir tanesinde yapılan iftarın girişinde çok güzel bir pankart vardı. Bizler 28 Şubat'ta ikna odalarında ikna edemediğiniz annelerin çocuklarıyız diye. Ben onu gördüm. Yani en büyük mutluluğum belki de o ifadeyi görünce oldu.
0: Acıdan bir taraftan gerçekten. Değil mi? Gerçeğimiz.
1: Evet.
0: Peki. Gerçekten evet. Şöyle sorayım. Orada ne oldu? Yani o süreçten sonra aslında mücadele başladı ve ilk gurbet diyebilir miyiz?
1: Tabii.
0: O gurbet

0: Evet.
1: Hani buradayken de gurbetinde yaşadığımız bazı şeyler vardı. O gurbeti bir yaşamamız gerekiyordu.
0: Kesinlikle.
1: İlk gurbet.
0: Yani şöyle tabii bizim aslında ilk gurbetimiz üniversiteden de önce başlıyor. Biz malum İmam Hatip'te 99 yılıyla birlikte sürecin başladığı dönemde hem 28 Şubat'ın ilk mağdurları olarak hem de sonrasında da aslında başörtüsü mücadelesiyle birlikte işte o öz vatanında garipsin, öz vatanında parya şeklindeki o gurbetliği yaşadığımız dönem ta 17 yaşlarından başlayan bir dönem oldu. Ama elhamdülillah herhalde artık 2010'lu yıllardan itibaren tamamladığımız bir süreç haline geldi.
1: Peki oradaki mücadele şu andaki mücadelenin hangi tarafını besledi? Şimdi aslında şimdiki mücadelemize de gireceğiz.
0: Evet,
1: biliyorum
0: evet.
1: ki genç kardeşlerimiz için muhteşem bir mücadele veriyorsunuz. Evet. Aslında o besleyen tarafı ne oldu? Yani ilk anlatmalıyım, neyi söylemeliyim?
0: Önce şu, yani sorunuzu sorduğunuzda şu geldi aklıma. Bu fakirlikle zenginlik arasında bir benzetme yapılır ya. Yani yokluğa böyle bir tahammül göstermek, varlığa tahammül göstermekten daha zordur diye. Bazı noktalarda ben buna hak veriyorum. Tabii ki muhakkak istisnaları olabilir ama biz ciddi anlamda hani bakıldığı zaman aslında o fakirlik içerisindeydik. O yokluk dönemi içerisindeydik. Ve orada o zorluk içerisinde biz var olan dava bilinciyle rahat bir alanda hareket ediyorduk. Yani bizim yolumuz belliydi, haritamız belliydi, doğrularımız, yanlışlarımız çok belliydi. Yani hiç gri alanımız olmayan bir çerçevedeydik biz. O noktada fakirliğe tahammül etmek daha kolaydı. Ama şu anda elhamdülillah tabii ki zenginlik içerisinde, bu rahatlık içerisindeyken şunu görüyoruz. Gençlerimize bir dava bilinci anlatmak, bazen aktarımda bulunmak gerçekten bizler için zor. Anne babalar için, büyükler
1: zenginlik
0: için.
1: Zenginlik aslında burada metafor olarak kullanıyoruz değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ve işte bu zenginlik, rahatlık içerisinde ben aslında gençlerin de işini zor görüyorum. Maşallah. Yani bizim gençlerimiz. Çünkü hani zorluk içindeyken gerçekten bir şeyleri başarmak istiyorsanız bir yol buluyorsunuz. Çünkü hani o zorluğa tahammül içerisinde hani zıplamanız gereken bir nokta var. Yani onun farkındasınız. Ama o zenginliğin içinde ve rahatlığın içinde ya işte zaten her şey hallolmuş, her şey düzelmiş dediğiniz bir noktadayken oradan ileriye sıçramak, yani o nefsin rahatlığından çıkıp bir zirveye sıçramak gerçekten zor bir iş. Ve dediğim gibi biz anne babalar olarak gençlerimize doğru aktarımda bulunma noktasında da açıkçası bazen sanki o rahatlık içerisinde motivasyonumuzu kaybediyormuşuz gibi geliyor bazı zamanlar.
1: Hatırlatmak lazım diyorsunuz.
0: Evet, evet kesinlikle. Yani Bilge Kral Ali İzzet Begoviç'in biliyorsunuz çok güzel bir sözü var. Unutulan soykırım tekrarlanır diyor.
1: O kadar ruhta bir yarattığı şeyi soykırım olarak.
0: Evet, evet. Değil burada mi? Da şunu söyleyebiliriz. Elhamdülillah yani soykırım kadar ciddi bir belki sonucu olmadı ama çok ciddi anlamda baktığımızda bizim hani kendi hayatımdan pay biçiyorum. Benim 10 yıllık bir zamanıma mal oldu. Hani sırf zaman olarak baktığınızda, akademik kariyer açısından sadece baktığınızda bir 10 yıla mal olan bir haksızlık, bir adaletsizlik durumu vardı. Elhamdülillah bunlar çözüldü. Fakat bizim bu haksızlıkların tekrar yaşanmaması için bunları yapılmışları unutmamamız gerekiyor. Ben bazen üzülüyorum Esra Hanım. Mesela örnek veriyorum 28 Şubat'la alakalı olarak biliyorsunuz 30. yılı geliyor 28 Şubat'ın. Biz vakıf olarak dedik ki işte 30. yılı yani 28 Şubat'ın bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapalım? İşte 28 Şubat'la ilgili uzun metraj filmi yok. Hani bir uzun metraj film mi yapsak? İşte şunu mu yapsak? Bunu mu yapsak? Maalesef yani bizim camiamızdan bazı arkadaşlarımız dediler ki bize ya işte hani ya bunlar yaşandı bitti artık hani bu mağduriyetler sona erdi yani neden tekrar tekrar gündeme getirme ihtiyacı hissediyorsunuz bunları?
1: Çok önemli bir yerdeyiz şu anda.
0: Diğer bir arkadaşımız oldu. Evet evet yani bu gerçekten hani bizim camiamızdan bir insanın bunu söylüyor olması gerçekten çok üzücü. Çünkü biz işte o dava bilincini gençlerimize anlatmak istiyorsak doğru bir şekilde hani böyle didaktik ve sıkıcı olmadan o gencin vizyonuna, o gencin hayata bakışına uygun bir şekilde yaşadıklarımız

0: onlara aktarmak zorundayız. Bu bizim büyükler olarak, anne baba olarak, abi abla olarak sorumluluğumuz.
1: Aslında o sistemden böyle bir esaret bekliyorduk, değil mi?
0: Tabii.
1: Bu sistemden.
0: Tabii. Yani elhamdülillah.
1: Peki bunu çok özür dilerim. Yani bu gerçekten benim de çok dikkatimi çekiyor. Mesela bunu hatırlatmak, bunu anlatmak, bunu bizim kalbimizde, ruhumuzda nasıl tesiri olduğunu dile getirmenin neden bir mağduriyet dillendirilmesi olarak bakılıyor bunu? Çok basite indirgenmiyor mu sizce de?
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle.
1: Mesela gerçekten 28 Şubat'la ilgili yani ya da o mücadeleyle ilgili, hadi bunun ismini başka bir şeye koyalım ama mesela niye bir uzun metraj film olmadığı hususunda bir görüş beyan etmek, ya geçin onları. Bu bana çok böyle olayı böyle vulgarize eden, böyle çok aşağıya çeken bir dil.
0: Çok.
1: Aslında bununla da mücadele etmemiz gerekmiyor mu?
0: Etmemiz gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Niye bizim çok fazla yıkmamız gereken duvar var? Niye böyle oldu?
0: Aslında belki hayat böyle bir şey Esra Hanım. Yani gerçekten hayatta var olmak biraz yorucu, zor bir şey.
1: Gerçekten kolay bir şey değil yani.
0: Bazı noktalarda. Yani şimdi bir tarafıyla da ben şöyle bakıyorum. İşte demin de konuştuk yani her nimetin de bir külfeti var. Yani biz o zorlukları yaşadıkça aslında her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ya. O kolaylıkları da elhamdülillah tecrübe ediyoruz. Görüyoruz.
1: Süper. Şimdi asıl gelelim mevzumuza. Efendim. Şimdi biz Türkiye biliyorum çok güzel işler yapıyor. Birçok programlarınıza vaktim olduğu müddetçe katılmaya çalışıyorum. Çok güzel gençler görüyorum. Muhteşem işler görüyorum gerçekten. Yetenekli, umutlu değil mi?
0: Evet,
1: çok güzel, güneş gören genç kızlar, çocuklar,
0: çok
1: gençler.
0: Çok güzel bir tabir oldu. Gerçekten. Teşekkür ederim.
1: Güneş gören diyeyim.
0: Çok güzel.
1: Bunları bence biraz daha anlatmak gerekiyor. Yani kesinlikle. Mesela bir şey oluyor. Gerçekten biz bunu niye daha fazla zikretmiyoruz, niye dillendirmiyoruz diye sorduğumuz şeyler. Mesela bu program öyle bir program olsun istiyorum. Gerçekten ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Projelerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız hususunda size pas atsam.
0: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle halimizi, hatırımızı sorduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü vakıfçılıkta gerçekten değil buna mi? Çok ihtiyacımız oluyor. Çok elhamdülillah hem çok güzel hem zorlu bir alandan bahsediyoruz. Burada öncelikle şunu ifade etmek lazım. Hep yani biraz klişe olacak ama ben bir yanıyla bunu da çok seviyorum. Biz malum hani elhamdülillah Müslüman dindar insanlar olarak işte bir elinle yaptığın hayır diğer elin görmeyecek tarzında düşündüğümüz için hep belki bazı şeyleri anlatmak birazcık çekiniyoruz ve bu bizim genlerimizde de var aslında. Biz de kendi kendimizi düşünüyoruz. Ya biz aslında elhamdülillah epey bir şey yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim açıkçası yani bu konuda pek de mütevazı davranmayacağım. Özellikle yurt dışındaki diğer STK'larla kendimizi karşılaştırdığımızda mesela işte benchmarking çalışmalarımız oluyor. Benzer çalışmaları yapan sivil toplum örgütleriyle biz kendimizi karşılaştırıyoruz. Onlar neler yapıyor, biz neler yapıyoruz. Hani kapatmamız gereken boşluklar var mı vesaire gibi. Ciddi anlamda elhamdülillah gerçekten kuşatıcı çalışmalar yaptığımızı görüyoruz ama bunları gerçekten ifade etme noktasında, anlatma noktasında daha farklı bir yol çizmemiz lazım kendimize. Bu da işte bir öz eleştiri olarak bir varlığını sürdürsün ama elhamdülillah bu noktada da biz son dönemde ciddi anlamda bir aşama kaydettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak Türkiye temel konusu genç kızlar. Biz orta öğretimden başlayarak 6. sınıftan 7. sınıftan itibaren lise çağı, yüksek öğretim, yüksek lisans, doktora öğrencilerimizi, genç kızlarımızı ve tabii ki artık hayata atılma noktasına gelmiş genç kızlarımızı destekleyen bir vakfız. 1996 yılında aslında TÜRGEV'in kuruluşu o yıllara gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kurucumuz. Bunu da çok şerefle, elhamdülillah, gururla ifade ediyoruz bizim için. Çok güzel bir önem arz ediyor. O dönem aslında İSEGEV olarak kuruluyor. İstanbul'da yer alan bir vakıf İSEGEV. Sonrasında TÜRGEV olarak bütün Türkiye'de elhamdülillah hizmet etmeye başlıyor. Bizim ilk kuruluş amacımız aslında genç kızlara barınma imkanı sağlamak. Çünkü 1996'lı yıllarda biliyorsunuz o dönemde daha KYK'lar tabii iç ağlayan vaziyette. Genç kızların barınma imkanları noktasında güvenli bir mekan
1: aslında
0: bulmaları
1: yurtlardan bahsediyoruz,
0: çok zor tabii ki yurtlar noktasında. İSEGEV önce bu noktada kuruluyor. Tabii elhamdülillah son dönemler.

sektörlerle birlikte KYK'lar da hamdolsun çok büyük bir boşluğu doldurdu. Biz de yurtçuluğu halen devam ettiriyoruz. Çünkü bu hala tabii ki önemli bir alan. Özellikle İstanbul çerçevesinde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ama diğer taraftan Güzel İşler Fabrikası

0: göre kurduğumuz yapılar bunlar. Biz GIF'leri özellikle böyle hani kurslar şeklinde yapılandırmıyoruz. Biz gidiyoruz, örnek veriyorum, Silopi'de çok tatlı bir güzel işler fabrikamız var. Biz Silopi'ye gittiğimizde oradaki gençlerimizle konuştuk. Esraf mahallede oturan genç kızlarla toplantı yaptık. Onlarla birlikte hayallerini konuştuk, ihtiyaçlarını konuştuk. Orada şu ortaya çıktı Esra Hanım. Oradaki gençlerin tabii o dönem daha tabii terörsüz Türkiye'nin hiç gündemde olmadığı zamanlarda henüz maalesef. O dönem tabii ki öğrencilerin TYT, AYT, üniversite hazırlık, dil gibi hususlarda çok büyük eksikleri vardı. Anne babalar ortamlar güvenli olmadığı için çocuklarını üniversite hazırlık kurslarına göndermiyorlardı. O noktada biz GIF Silopi'de öğrencilerimize üniversiteye hazırlık kursları verdik. Ama dedik ki bakın hayat sadece bundan ibaret değil. Bakın sanat var, manevi değerlerimizle alakalı yapabileceğiniz pek çok şey var. Ve oradan elhamdülillah hem üniversite başarısı çok yüksek öğrenciler çıktı. Hem sanatsal alanda çok güzel başarılar kazanan öğrencilerimiz oldu. Bunun gibi çok farklı farklı coğrafyalarda inşallah bundan sonraki süreçte de GIF'lerin sayısını çoğaltacağız. Şu an İstanbul'da var, Ankara'da var, Konya'da var, Hatay'da inşallah. Şu an yeni açtığımız bir GIF'imiz olacak inşallah. Buralar bizi gerçekten genç kızlarımızın bir genç, ne diyelim, burada aslında bir kız kardeşlik ekosistemi oluşturmak istiyoruz biz. Ne yani güzel, biz genç kızlarımızı hani siz şunu yapın kardeşim, arkadaşım şu işi yapın gibi değil. Yani onlarla beraber aslında biz bir yol yürümek istiyoruz.
1: Navigasyon.
0: Evet evet, belki ne? Evet, navigasyon beraber böyle onların bütün dertlerine mümkün olduğunca, gayetimiz mesabesince dertlerine derman olabileceğimiz bir yapı türü aslında.
1: Aslında şimdi bazı rakamlar var. Mesela 30 yıla ait büyük verilerin içerisinde. Evet. Çok büyük rakamlar bunlar. Evet, 80.871 öğrenci yurt imkanı.
0: Evet.
1: 18.948 destek ve başarı bursu. Yani bunlar hepsi böyle rakamlarla da devam ediyor ve katlanacak. Şimdi aslında yeni bir heyecanınız var. Büyük bir etkinliğe hazırlanıyorsunuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Orada aslında TÜRGEV'i, Türkiye'yi anlatacaksınız. Şimdi aslında bir taraftan TÜRGEV'i de konuşacağız, projelerimizi konuşacağız ama biraz da böyle hani dediniz ya, genç kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, kız kardeşlik ekosistemi bence çok güzel. Gençler konusu çok tartışılıyor. Mutlaka size çok soru geliyordur. Ama size gerçekten hani navigasyon dedik ya, size çok yol soran kardeşlerimiz de oluyordu. Bir taraftan da mesela çok tartışılıyor olmaları, ya mesela neyi tartışıyoruz biz bu gençlerin? Yani mesela apolitik olmalarını mı, atıyorum mesela çok ideolojik davranmalarını mı bazen, ya da işte bir taraftan böyle aşağı çekilmek istenen bir şey var. Gençlerimiz de bu anlamda biraz böyle hevesleri de kırılıyor. Orada mesela sizin şeyinizi merak ediyorum ben. Genç ne demek gerçekten? Hele ki şu zamanda.
0: Evet.
1: Biz
0: evet.
1: Neden bahsediyoruz? Hocam.
0: Evet. Ya burada birazcık meslek hastalığı da tabii ön plana çıkıyor. Genç kelimesi biliyorsunuz genç, yani Farsçadan
1: benim hiç alakası
0: geliyor.
1: Olmuyor.
0: Aa, her zaman aşk olsun. Genç hazine demek aslında Farsçada. Bizim gençlerimizi bir hazine gibi görmemiz gerekiyor. Tabii yani dediğiniz gibi gençlere yönelik bu hani okula, eleştiri okullarının her zaman yönelmesi biraz bizim belki millet olarak koruyucu helikopter anne babalık hissiyatımızdan da kaynaklanıyor. Yani hüsn niyetimi burada serdetmek istiyorum ama temel olarak ben gerçekten her halükarda gençlerimize çok fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Onlara çok daha değer vermemiz gerektiğini etiketlemeden anlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten şunu görüyorum. Yani biz büyükler olarak, abi abla, anne baba olarak bir gence samimi bir şekilde onun istekleri, talepleri doğrultusunda, ihtiyaçları doğrultusunda, belki bazen hani göremediği, hissedemediği ihtiyaçları doğrultusunda samimi olarak yol gösterdiğimiz zaman o gencin bunu reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil Esra Hanım. Yani çünkü gençlerimiz gerçekten her biri çok samimi, gerçekten ciddi anlamda bir şeyler yapmak için istekli gençlerimiz. Eğer hani Allah korusun dengesi psikolojik durumu çok bozulmadıysa elhamdülillah bizim Türkiye'deki gençlerimizin mayası çok temiz. Ve çok. Biz görüyoruz.

0: Yani her gencimize şunu da söyleyeyim. Bazen maalesef hani sorunlu olan gençler hep böyle bir periferiye atılır. Yani ya parlayan gençle tabii ki herkes çok ilgilenmek ister. Ve yani parlayan sorunsuz gençle uğraşması da zaten çok kolaydır.
1: Doğru.
0: Yani önemli olan şey gerçekten sıkıntısı olan, gerçekten sorunlu olan, gerçekten Allah korusun bir bağımlılığından dolayı vesaireden dolayı periferiye itilmiş çocukla ilgilenebilmektir. Ve yani bu genç gerçekten samimi olarak kendisiyle ilgilenildiğini gördüğünde çok hızlı geri dönüşü olduğunu biz görüyoruz. Evet, zor bir şey. Yani gerçekten insanın bazı noktalarda elini taşın altına koyması gerekiyor ama bu dediğim gibi bu bizim gençlerimize karşı en büyük sorumluluğumuz. Bunu inşallah biz Türkiye olarak da devam ettirmek istiyoruz bütün genç kızlarımıza
1: Şimdi
0: yönelik olarak.
1: evet, bir taraftan da mesela çok yine tartışılıyor bazı kavramlar, mesela kavramdan da ötesi aslında, mesela aile neden bu kadar saldırı altında? Neden genç kızlara özellikle anneliğin onların hayallerine gitmek için çok duygusal ve aynı zamanda fiziksel bir barikat olduğunu söyleyen bir şey var. Seslerin arasında kaldı bu çocuklar. Neden böyle? Yani bu pek tabii ki hemen olmadı. Bu tedricen ve hepimizin dikkatini çeken periyotta gelişti. Ama bir taraftan da gerçekten kavramların anneliğin, ya annelik, yani gerçekten böyle hep ben söylüyorum, bu annemlendirici dediğim, gerçekten beni, mesela kendimi söyleyeyim, insan yapan tabiri caizse, o yüceliğin bu kadar aşağılanıyor olması benim çok canımı acıtıyor. Mesela özellikle de gençlere böyle bir şey var. O başka türlü şeyler angaje edilmeye, empoze edilmeye çalışılıyor. Nasıl koruyacağız mesela? Ya da gençler ne düşünüyor gerçekten? Öyle bir saha çalışması yapıyor muyuz mesela? Annelik kavramı.
0: Önce şunu söylemek istiyorum bu hususla alakalı, burada ifade etmemin boynumun borcu olduğunu düşündüğüm bir şey. Biz gerçekten işte belki insan fıtratıyla da birlikte aslında böyle bir ifrattan tefrite doğru bir
1: Doğru.
0: geçiş oluyor. O işte o Araf'ta kalıp ikisi arasında, iki uç arasında belki bazen de gidip sonrasında inşallah bir orta yolu bulma noktası olacak. Çünkü hani geçmişteki bir annelik rolü var yaşanan o dönemin şartları içerisinde ve şu an aslında kurgulanmaya çalışılan bir annelik rolü var. Fakat tabii şu an modern çağın o emperyalizmin, o kültürel emperyalizmin bizim üzerimize geldiği, bizim için bir model biçtiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Eskiden bu şekilde bir durum söz konusu değildi. Şimdi gençlerimiz maalesef küresel bir modelleme içerisine sokulmaya çalışılıyor. O manevi değerler dışında, fıtratın dışında bir insan modeli içerisine sokulmaya çalışılıyor. Tabii ki bu noktadaki mücadele çok ciddi bir mücadele. Diğer taraftan ama şunu görüyoruz. Bizim gençlerimiz, biz pek çok ortamda genç kızlarımızla sohbet etme imkanı buluyoruz. Bana en çok gelen sorulardan birisi şu. Annelikle bu mesleki sosyal hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz? Şimdi bu soru geldiğine göre bu genç gerçekten aslında bir aile kurmak istiyor. Çünkü bana şunu
1: Müthiş.
0: sormuyor. Yani işte siz bu kariyeri nasıl yaptınız ya da işte buraya nasıl geldiniz diye sormuyor genç kızlar bana. Hep annelikle beraber bu alanı nasıl dengelediğimi soruyor. Ben bundan yola çıkarak diyorum ki bizim gençlerimiz aslında aile kurmayı çok istiyor. Bu noktada o annelik zaten biliyorsunuz hani kadının fıtratına çok uygun bir şey, çok tatlı bir şey.
1: Çok.
0: Elhamdülillah. Bir
1: Maşallah.
0: tarafıyla tabii şunu da söylemek lazım. Aslında ciddi anlamda anne olmak bir nefis terbiyesi de. Yani benim şahsi tecrübemden
1: Gerçekten
0: yola
1: öyle.
0: çıkarak bunu söylemeliyim. Bir yanıyla çok büyük bir nefis terbiyesi ama elhamdülillah işte etrafınızda ben bunu biraz açıkçası takım oyunu gibi görüyorum. Hani şey de derler ya, bir çocuğu büyütmek için bir köy lazım diye. Gerçekten öyle aslında. Elhamdülillah yanınızda sizi destekleyen insanlar olduğunda gerçekten o annelik çok
1: Muhteşem.
0: tatlı, çok güzel hale geliyor.
1: O zaman sevgili kıymetli eşinize de buradan selamlarımızı, değil mi?
0: Evet,
1: Bu
0: gerçekten.
1: önemli.
0: Hem annem, hem annem, babam, abim, bütün ailem, Allah razı olsun, benim her sürecimde yanımda olmuşlardır, çok destek olmuşlardır. Özellikle eşimin bu noktadaki
1: şöyle
0: desteği mesela, çok kıymetli.
1: Düşünüyorum yani, sen neyi çok yapmak ister de bir insan ona annelik mani olur?
0: Evet.
1: Ne olur mesela?
0: Ben bunun açıkçası cevabını veremiyorum. Yani
1: çok sevmenin, gerçekten böyle bir ipeğin üzerinde yürümenin başka bir güzeli nasıl engeller mesela,
0: evet,
1: hayatınızı?
0: Evet, evet, evet. Yani bunun cevabını vermek gerçekten hiç mümkün değil. Tabii diğer taraftan biz gençlerimize şunu da söylüyoruz. Yani açıkça
1: galiba
0: ben şey değil
1: mi hocam? Çok özür dilerim, takılıyoruz. Evet, bu ergenlik kısmında mı böyle bir bütün o zorlamalar, o patlayışlar tabiri caizse orada mı oluyor bu ergenlik kısmında?
0: Annelikle alakalı.
1: Evet.
0: Evet, evet. Şöyle, ben aslında çocuğun her yaşıyla ilgili anneliğin farklı zorlukları olduğunu düşünüyorum. Her birinde böyle şey vardır ya, açıkçası nefsin mertebeleri vardır, bilirsiniz.
1: Bilmez
0: yani anne ile çocuğun o ilişkisi çerçevesinde çocuğun her zamanının annede farklı güzellikleri ve farklı zorlukları var. Ben o noktada tabii ergenlik kolay bir imtihan değil. Biraz orada doğru ilişkileri doğru bir şekilde götürmek gerekiyor. Anne olarak özellikle hani ergenliğe girmiş evladıyla annenin kopuşu, yani benim kendi tecrübe noktasında böyle kopmuşsun biraz acıtasyon olacak ama bir dram gibi kopmuşsun diyebilirim yani, mecbur ama tabii sağlıklı olanı da o aslında, malum kopmuşsun. Hani sağlıklı bir dışa açılış babanın desteğiyle birlikte, işte orada tabii babanın var olması çok çok önemli, babanın aktif olarak orada vazifesini yerine getirmesi çok önemli. Orada eğer anneden hani sağlıklı bir duygusal kopuş demeyelim tabii, ona bir dış dünyaya doğru bir açılım olarak evet olması da tabii ki çok çok tatlı. Yani o halini görmek, o yetişkinliğe adım attığını görmek de ayrı bir güzellik gerçekten.
1: Mesela ben şöyle düşünüyorum, hani mesela annelikle ilgili sadece anneyi anlatan filmler çekilmeli mesela.
0: Evet.
1: Bunu anneler yapmalı ya.
0: Evet. Annelerin pek zamanı olmayabilir ama maalesef. Ama yani en azından senaryosunu böyle annelerin yazacağı bir şey.
1: Ben çocukların yazacağım.
0: Evet, gençlerin açısından da bakmak lazım. Biz
1: çok güzel bir şey olabilir aslında.
0: Evet.
1: Bu arada da çok da konudan da uzaklaşmak istemiyorum. Evet, zaten bir konumuzun içerisinde ana başlık, ana başlığımız analık yani, ama bir taraftan da herkesin aslında merak ettiği sorulardan bir tanesi. Şimdi bu dijital sanal dijital mecraların çocuklarımız yanımızdayken nasıl Allah muhafaza, tamamen metaforik olarak söylüyorum, kaybedişimiz. Evet. Mesela bunu konuşmak istiyorum. Bununla ilgili mesela biz ne yapmalıyız, ne yapıyoruz mesela sorusu. Sizin de çok mücadele verdiğiniz, bu anlamda bir hazırlık içerisinde olduğunuzu biliyorum. Neden söylüyorum? Maalesef yaşadığımız, geçen haftalarda yaşadığımız, hala atlatamadığımız, yani gerçekten Allah sabırlar versin.
0: Amin.
1: Bu mesela bize neyi söylüyor? Yani bu aslında bir sonuç mu, yoksa bir başlangıç mı?
0: Burada aslında ben bunun bir başlangıç olduğunu görüyorum. Bizim muhakkak anne babalar olarak, aslında sırf anne babalar olarak da değil, bunu devlet büyüklerimiz de söyledi, İlgili bütün kurumların, STK'ların, bütün temsilcilerin, bütün bu konunun ilgililerin, anne babaların şapkasını tekrar bir önüne koyup bu konuyu düşünmesi gerekiyor. En çok da anne babaların ciddi anlamda çocuk yetiştirme konusunda, çocuklarını zaman geçirdiği alanlar noktasında bir daha bir düşünmesi gerekiyor. Burada hani ben kendi yine tecrübelerimden şunu görüyorum. Biz bundan sonrası için mümkün değil. Yani teknolojiden çocuklarımızı tamamen uzaklaştırmak mümkün değil. Teknoloji bizim hayatımızın bir gerçeği. Ama teknolojiyle gençlerimizin arasında, çocuklarımızın arasında nasıl bir bağ kuracağımız çok önemli. Ve açıkçası anne baba olarak bu bağı kurmak, bu sağlıklı bağı kurmak da kolay bir iş değil. Biraz zor bir iş ve zaman isteyen bir iş. Emek isteyen bir iş. Bizim burada ciddi anlamda bu emeği, bu zamanı vermemiz gerekiyor. ister istemez teknoloji bizi de, yani ben kendi adıma bir öz eleştiri getireyim, bir hedonizme, hazcılığa iletiyor. Hani biz de anne babalar olarak yani ekran bağımlılığı noktasında kendimizi düşündüğümüzde, yani ne kadar vakit ayırıyoruz acaba ekrana? Yani kendi aile hayatımıza ne kadar vakit ayırıyoruz?

0: yaşıyoruz. Bunları çok ciddi anlamda düşünmemiz lazım. Çocuklarımızı hem hukuki anlamda hem sosyal anlamda koruyacak tedbirleri biz anne baba olarak ne kadar alıyoruz, ne kadar haberdarız. Ve şu da çok enteresan. Yani mesela biz internet çağındayız ve hani işte yapay zekaya yazdığınızda işte çocuğumu internetten korumanın yolları çıkı diye yazdığımda aslında karşıma pek çok şey çıkar değil mi? Şunu da görüyoruz. Belki de haklı olarak pek çok anne baba bundan haberdar da değil. Bu tedbirlerin nasıl alınacağını, çocuğunda belli bazı ne diyorlar o hani İngilizce'de red flag diyorlar ya hani kırmızı bayrak gibi bazı şeyleri nasıl fark edeceklerine
1: aslında
0: dair.
1: Aslında alarm veriyor değil mi?
0: Tabii tabii aslında alarm veriyor ve yani aslında bazen çok küçük şeyler ipucu oluyor. Ama işte anne baba olarak biz bir de tabii bunları fark ediyor muyuz bir, ikincisi kabulleniyor muyuz? Açıkçası bu. Anne baba olarak bunları ya yani o red flag'i, kırmızı bayrağı kabullenmek ve bunun üzerine gitmek de kolay bir mesele.
1: Mesela şu bu son olayda Kahramanmaraş'taki o elim olayda saldırganın hep şu tartışıldı mesela ailesinin ya da işte annesinin mesela ya da şahitleri mesela kabullenmediği mesela bu kabullenme duygusu mesela ne oluyor mesela anne bir şeyi kabullen tabii Allah sınamasın
0: tabii,
1: böyle bir dua
0: kolay da bir iş Rabbim, değil yani Allah korusun
1: ama ne oluyor da mesela daha mesela en başından bir alarm vermiş bir şeyi kabullenmeyerek bunun sonucunu görememe gafletine nasıl düşüyor mesela yani orada neyi düşünüyor mesela neden ne olacak kendisiyle alakalı.
0: Evet, evet. Bir defa şu var gerçekten bir anne baba olarak aslında demin ifade ettik ya hani sorunsuz gençle, başarılı gençle iftar etmek çok kolaydır. Onunla ilişki kurmak çok kolaydır. Ama sorunlu çocukla, sorunlu demeyelim tabii çok yanlış bir ifade olur bu.
1: İlgilenilmesi gereken
0: bir çocukla biz ilgilenmediğimiz takdirde o iş iyice çığırından çıkar ve o çocukla ilgilenmesi de gerçekten zordur. Anne baba için de tabii ki. Yani birincisi böyle bir çocukla ilgilenmek ve onu doğru yola sevk etmeye çalışmak kolay bir iş değil bu bir imtihan. İkincisi şöyle bir durum da var. Hani ister istemez şunu oluyor diye hissediyorum. Yine ben de anne olarak bunu hissediyorum. Hani Allah korusun benim çocuğumda böyle bir durum olsa yani benim çocuğumda nasıl olur böyle bir şey? Yani hani insan çünkü direkt sizin anne babalığınızı sorgulatan bir şey. Yani ben demek ki doğru bir anne babalık yapmadım. Ve hani benim hatalarımdan dolayı böyle bir durum oluştu. Bunu gerçekten insan olarak biliyorsunuz insanın fıtraten de hatalarını kabul etmesi kolay bir iş değil. Anne baba olarak hele hiç değil çünkü gerçekten sizin sorumluluğunuz altında olan bir insan ve bütün bir bakıma hani modern dünyada baktığınızda hani bütün geleceğinin size bağlı olduğunu düşünüyorsunuz. Aslında öyle olmamakla birlikte tabii ki Allah'ın elinde. Bizler vesileyiz. Ama vesile olduğumuzu düşündüğümüzde bile aslında demek ki biz bir yerde hata yaptık. Ama o hatayı kabullenmekte de zorlanıyoruz maalesef.
1: Mesela kendi psikolojik, annenin kendi psikolojik CV'sini etkileyecek şeylerden kaçınan bir prototipe dönüşüyor
0: tabii.
1: Annelikten ziyade.
0: Evet, çok hem anne hem baba için. İşte evet, kolay
1: gerçekten Allah sınanmasın diye tekrar bir dua edelim.
0: Çok zor.
1: Şimdi burada aslında ne yapılmalı konusunda bir taraftan bu dijital terör meselesine girmek istiyorum. Yani burada korunma ya da biz ne yapıyoruz meselesinden de ziyade artık bu bizim gerçeğimiz diyoruz. İşte buradaki koyduğumuz süreler falan derken ben bir taraftan buradan TÜRGEV'e gelmek istiyorum. TÜRGEV'in bu anlamda gençlerimizi bilinçlendireceği bir projesi, programı var.
0: Bizim aslında çok uzun zamandan beri elhamdülillah bir projemiz var. Aslında artık elhamdülillah daha pozitif bir ifadeyle anılıyor. Önceden akran zorbalığı olarak anlatılırdı. Şimdi biz onu artık akran nezaketi olarak daha olumlu bir iletişim diliyle ifade etmek üzere hareket ediyoruz. Bu noktada çok uzun zamandan beri devam eden çalışmalarımız var. Ama son dönemde bunun şöyle bir farklılığı var. Biz hep gençlerimize özellikle hem genç kızlarımıza ciddi anlamda hem akranlarıyla hem açıkçası karşı cinsle de nasıl sağlıklı iletişim kurulur. Duygusal olarak bir şiddet gördüğünüzde bunu nasıl anlarsınız, nasıl bertaraf edersiniz, nasıl mesafe koyarsınız? Bunlara yönelik olarak ciddi anlamda özellikle son dönemlerde çalışmalarımız var. Bunun yanında ek olarak bir de eğiticinin eğitimi çalışmalarımıza biz son dönemde hız verdik. Çünkü orada ciddi anlamda tabii ki gençlerimize bu konuda bilinç kazandırmak çok önemli.

0: Ama eğitimcilere bu noktada bilinç sahibi olmaları, doğru yaklaşımları sergilemeleri işin çarpan etkisini ciddi anlamda çoğaltıyor. Biz son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile özellikle yaptığımız çalışmalarla, işbirliğiyle elhamdülillah ortaokul, ortaöğretim, lise seviyesindeki eğitimcilerimize yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah bütünsel olarak konuyu ele almak üzere projelerimiz devam edecek. Çünkü anne babaları da işin içine dahil etmeden hareket etmek gerçekten imkansız. Yani biz tabii ki genç kızlarımıza yönelik olarak çalışan bir vakfız. Ama burada anne babaları bilinçlendirmeye yönelik
1: Asıl
0: de
1: anne
0: çalışmaların
1: merkez orası yani genç
0: yapılması
1: kızlarımız değil mi?
0: gerekiyor. Evet, hem anneler hem babalar bu noktada hatta özellikle aslında babaların yani genç kızlarıyla doğru bağı, duygusal bağı, iletişimi kurması çok çok önemli.
1: Belli oluyor değil mi? Bir kız genç kızlara baktığımızda mutlu bakan
0: Evet,
1: gözler,
0: evet,
1: biraz daha
0: evet.
1: hüzünlü bakan gözler.
0: Evet,
1: O
0: evet.
1: bağ ne kadar
0: Çok
1: önemli
0: çok
1: gerçekten.
0: çok önemli, çok önemli. Hele gurbete gelince böyle ailesinden çok sevgi görmüş kızlarımız daha böyle bir mahzun
1: Cıvıltılı.
0: oluyorlar. O
1: Değil mi?
0: sevgiyi tabii arıyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara o şefkati, sevgiyi göstermeye çalışıyoruz tabii ama
1: İnşallah.
0: anne baba ayrı her zaman.
1: Evet, bir araya gireceğiz ama aradan sonra da aslında şimdiden sorayım, ona göre
0: Tabii.
1: önünü alayım. Bir taraftan da aslında bu akran zorbalığı meselesine girmeden önce, ya bu iyilik, ya bir iyilik vardı. Güzel. Yani çok güzeldi ya bu iyilik anlatmak çocuklara. İyi iyi çocuklar görmek. Hoş, burada olumsuz bir şey söylemek istemiyorum ama ya bu iyilik ve bazı kavramların gerçekten böyle yok edercesine, dalarcasına, dağlarcasına yok etmeye çalışıyoruz. Bitirmek istiyoruz mesela. Yani bununla ilgili çok fazla, hani benim bir şey yazmıştım. Belki iyi giyinmiyorduk ama inandığımızı yaşamak üzerimize çok şık duruyordu mesela. Ya yani bazı şıklıkları kaybettik. Yani o merhamet, o vicdan meselesi. Her şeyden önce bütün projeler, bütün o işte sosyal medyaya yansıyanlar, yansımayanların hepsini dışında tutarak şunu söylemek, ya acaba bu değerler eğitimi hususunda, tabii ki Milli Eğitim de bu anlamda çok büyük şeyleri var, projeleri var ama biz ne yapıyoruz sorusunu bir konuşmak istiyorum. Ama aradan sonra. Kim var programımızda? Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz'la muhteşem sohbetimizi devam ettiriyoruz. Ama kısa bir aradan sonra Rabbim izin verirse tekrar burada olacağız ve devam edeceğiz. Hadi bakalım.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Arap'ta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Türkiye Ev Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz tekrar.
3: İkinci yarımıza devam ediyoruz.
4: Evet, çok güzel.
3: Şimdi önemli bir konuda kalmıştık yani. Değerler ve değerler üzerinden ben biraz TÜRGEV'in de konuşmak. TÜRGEV'de hatta mümkün olduğunca çok konuşmak istiyorum. En son o 30 Haziran mıydı tarihimiz?
4: İnşallah 20 Haziran'da. Evet, 30. yılımızı inşallah kutlu olacağız. Hı hı.
3: Şimdi o soruyu ben niye unuttum, öyle bir şey oldu değil mi, işte böyle karıştı kafam.
4: Evet,
3: neden iyiyi az anlatıyoruz meselesi?
4: Evet, evet.
3: Hatta çok da tartışıldı yani, neden çok iyi şeyler de oluyor, umutlu şeyler de oluyor. Bunları neden görmemek üzerine bir etkileşim çabası var. Biraz da bu etkileşim de konuşalım.
4: Evet, evet. Ben aslında bunu da biraz insan fıtrasına veriyorum. Biz insan olarak birazcık daha böyle hani olumsuza, yanlışa, böyle hani normal giden şeylerin aksi olanlara dikkatimizi çok rahat veririz, çok çabuk veririz insan olarak. Hani doğru olan, güzel olan şey hani bizim için zaten normaldir, hani olması gerekendir gibi düşünürüz. Ama maalesef hani olumsuza yönelme noktasında birazcık daha insan olarak meylimiz vardır. Belki hani bu meylin özellikle kasıtlı olarak da kaynatıldığı bir dönemi yaşıyoruz maalesef. Bu aslına bakarsanız maalesef yani 15 Temmuz olaylarıyla birlikte de çok yaşanmaya başlandı o olumsuz algının kaynatılması, yükseltilmesi hususu. Hala da maalesef hem dezenformasyon olarak devam ediyor, yanlış bilgilendirme olarak, hem de işte sürekli bir hani umutsuzluk pompalanması. Şu tabii asla doğru bir yaklaşım tarzı değil. Yani hani bir polyanlacılık yapmak, hani aman da her şey de çok güzel gibi, hani böyle bir saflık içerisine girmek de doğru değil. Ama gerçekleri evet göreceğiz. Fakat hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden. Burada yine ben hani bu akşam tabii anne babalara çok yüklenmiş olacağım, onlar beni affetsinler, ama gerçekten büyükler olarak bizim o işte maneviyatı aktarma noktasında, umudu, iyiliği, merhameti aktarma noktasında üzerimize çok iş düşüyor. Biz Esra Hanım, şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'de millet olarak biz devletimizden çok fazla şey bekliyoruz. Ben devletimizi böyle çok şefkatli bir anne olarak görüyorum. Yani o kadar şefkatli ve merhametli bir anne ki çocuğunun bütün eksiklerini, bütün ihtiyaçlarını düşünüyor ve o çocuk yani şöyle parmağını bile bazen kaldırmıyor. Bizim anne babalar olarak, işte STK'lar olarak, toplumsal olarak daha proaktif olmamız lazım. Muhakkak ki sorunlar yaşanacak. Yani dünya zaten böyle bir yer. Dünya iyiliğin ve kötülüğün var olduğu ve inşallah iyiliğin galip geleceği bir yer. Biz tabii buna inanıyoruz. Ama tabii ki kötülük olacak. Bu kaçınılmaz bir şey ve bu kötülükle savaşma noktasında bizim sadece devletten beklentiye girmemiz çok yanlış, çok hatalı. Biz öğrencilerimizi, çocuklarımızı hani örnek veriyorum, işte imam hatipler açısından da bu şekilde. Yani çocuğumuzu imam hatibe vererek orada muhteşem bir din eğitimi alacağını düşünüyoruz. Hayır, bu yanlış. Yani çocuk asıl dini eğitimi, asıl nüveyi ailede alır. Yani olması gereken de budur zaten. Yani siz tabii ki imam hatibe göndererek çocuğunuzu elhamdülillah güzel bir ortamda, yani o çocuk için hani dindar bir ortamda o çocuğu korumuş olursunuz. O noktada eğitmiş olursunuz. Ama o çocuğa asıl olarak o maneviyat, o değerler ailede verilir. Biz birazcık maalesef işte işin kolayına kaçarak bu noktada biraz hata yapıyoruz. Anne babalar olarak çok daha fazla, özellikle şu çağda çok daha fazla emek vermemiz gereken bir noktadayız.
3: Yani bu bahsettiğim kavramlar, iyilik ve kötülük kavramı üzerinden gerçekten şey galiba ya, böyle bir hani kaliteli, hani uzmanlar diyor, her şeyin bir uzmanı var ya uzmanlarımız.
4: Hani bilim çocukları,
3: çocuklarınızla kaliteli zaman, mesela o kalite zaman olması için de gerçekten çocuğumuza vereceğimiz nasihatten nasiplenmemiz gerekiyor ya, önce kendimizin nasiplenmemiz gerekiyor. Çok enteresan bir paradoks. Şimdi Türgev yaptığı işte projelerle konuşuluyor. Peki bazen de mesela şimdi bir şey sosyal medyası var. Bir şey medya kısmı var ya. Bizi üzerinde şeyler oluyor mesela. Ne oluyor? Şöyle sorsam mesela, haksız eleştirildiğinizi düşünüyor musunuz? Mesela.
4: Bize karşı, yani Türgev olarak eleştiri
3: daha
4: noktasında
3: çok saldırı mı?
4: Evet, eleştiri değil de saldırı noktasında şeyler zaman zaman oluyor tabii. Bunlar geçmişte çok yaşandı, hala da maalesef yaşanıyor. Bunların neden olduğunu da aslında hepimiz çok iyi biliyoruz temel anlamda. Ve elhamdülillah biz bunların hiçbirine kulak asmıyoruz. Bunlara cevap vermek için enerjimizi, o değerli enerjimizi bunlara
3: tabii
4: cevap
3: ki
4: vererek harcamıyoruz. Biz elhamdülillah yaptığımız işlerle, olumlu çalışmalarımızla ön plana çıkma noktasında gayretimize devam ediyoruz. Şeffaf bir şekilde bütün faaliyetlerimizi, bütün yaptığımız işleri açıkça kamuoyuna sunarak biz elhamdülillah bir güven sağladık. O güveni de devam ettiriyoruz. Bu bizim açımızdan çok kıymetli, çok değerli. İnşallah 30. yılla birlikte bizim, şöyle de söyleyeyim, tabii belki de bu noktada bizi en önemli kalelerimizden bir tanesi de kurumsallaşma noktasında, vakıf olarak kurumsallaşma noktasında verdiğimiz emek. Çok geç önceki yıllardan itibaren vakıfta hem kurumsallaşma hem şeffaflaşma noktasında ciddi gayretler sarf edildi. Bunlar da devam ediyor. Bu bizim en önemli, en güçlü noktalarımızdan bir tanesi. İleriye dönük olarak da inşallah çünkü şu çok önemli, biliyorsunuz aslında kurumlar da biraz insanlara benziyor gerçekten. Bir doğumu var, yaşıyor. Belki işte bilemiyoruz, bir zaman sonra ömrü hitama erecek ama inşallah böyle yüzyıllar boyunca yaşasın istediğimiz bir kurum. TÜRGEV bu noktada elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zaten biliyorsunuz hani geleneksel olarak da baktığımızda Osmanlı'dan itibaren bizim çok köklü bir vakıfçılık, sosyal sorumluluk kültürümüz var. Aslında elhamdülillah bir medeniyetimiz var. Sadece o medeniyetin kodlarını bizim birazcık daha sınıflandırmamız ve modern çağdaki insanın anlayabileceği, yaşayabileceği hale birazcık daha getirmemiz gerekiyor. O noktayı birazcık geliştirmemiz, o noktada
3: gerekiyor.
4: Birazcık daha çalışmamız lazım ama çok güzel örnekler var. Bizim dışımızdaki de çok değerli vakıflar, dernekler var. Onlar da bu konuda ciddi anlamda gayret sarf ediyor. Biz de elimizden gelen
3: gençler direkt size ulaşabiliyor değil mi?
4: Evet. Zaten elhamdülillah böyle biz hep bulunduğumuz bütün çalışmalarda gençlerimizle zaten birebir iletişim içerisinde olmayı çok önemsiyoruz. Herhalde biz şunu yapsak Esra Hanım bugün, yani birebir yüz yüze iletişim. Yani bu aslında çok basit bir şey gibi gözüküyor. Ama o kadar kıymetli ve değerli ki bir gencin hayatında. Siz ona saygı duyduğunuzu, samimi bir şekilde onunla iletişime geçmek istediğinizi ifade ettiğinizde gerçekten onun hayatında çok şey değişiyor. Biz temel anlamda bu sağlıklı yüz yüze iletişimi eğer sağlayabilirsek, sonrasını ben geleceğine inanıyorum. Çok güzel
3: mesela
4: şeyler
3: şey, olacak. Çok önemli de söylediniz ya. Önemli olan ilgi isteyen çocuklarla ilgilenmek.
4: Tabii.
3: Mesela bu mesele. Onunla ilgili ne yapıyorsunuz? Mesela gerçekten pek tabii ki yani akademik başarı mesela nacizane bir anne olarak benim için bir üçüncü sırada. İlk ikiyi zaten tahmin edersiniz. Mesela Türkiye için ilk sırada olan ne mesela? Biz bu genç kızlarda, genç kardeşlerimizde ne umuyoruz?
4: Evet. Biz Türkiye olarak aslında genç kızlarımızın hayatını bütünsel olarak ele almak istiyoruz. Bir genç kıza bakınca onun hayatında parça parça şeyleri iyileştirerek bir yere varacağımızı düşünmüyorum. O hayatı hem akademik anlamda hem sosyal anlamda hem manevi, ahlaki, sanatsal anlamda bir bütün olarak ele aldığımızda bir yere kadar gidiyor. Hani belki böyle bakış açısıyla hani binlere, milyonlara ulaşamıyorsunuz. Ama gerçekten dediğiniz gibi dezavantajlı durumdaki bir genç kızın hayatını bu şekilde bütünsel olarak ele aldığınızda ben bunun da çarpan değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu noktada neler yapıyoruz? Bizim en değerli çalışmalarımızdan bir tanesi belki psikolojik danışmanlık merkezimiz. Tabii psikolojik danışmanlık merkezi ağırlıklı olarak bizim yurtlarımızdaki öğrencilerimizi yardımını, desteğini sağlayan bir yapı. Ama bundan sonraki süreçte inşallah işte bu güzel işler fabrikalarımız çerçevesinde de biz psikolojik danışmanlık merkezini ciddi anlamda hayata geçireceğiz. Bundan sonraki önemli projelerimizden bir tanesi bu. Burada ne oluyor? Biz duyuruyoruz. Yani psikolojik bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa genç bize geliyor, güveniyorsa geliyor. Ve elhamdülillah bu güveni de sağlıyoruz. Ve tabii biz orada doğrudan öğrenci tabii ki bir psikolojik terapi tarzında bir şey yapmıyoruz asla. Bu bizim işimiz değil. Ama ne yapıyoruz? Biz bu öğrenciye yol gösteriyoruz. Bak hani burada senin bir psikolojik danışmanlığa ihtiyacın olabilir. Şu işte merkezlere gidebilirsin şeklinde

0: ya da işte psikiyatrik bir desteğe ihtiyacı olduğunu görüyorsak muhakkak anne babasıyla paylaşıyoruz durumu. Ve hani bu yolda onlara eğer bir maddi desteğe ihtiyacı varsa onlarla beraber bir yol yürümek istiyoruz. Özellikle mesleki eğitimi çok önemsiyoruz. Mesleki eğitim biliyorsunuz yani temel olarak öğrencilerimiz pek çok 4 yıllık bölümden mezun oluyor. Ve hani belli alanlarda, belli sektörlerde belli meslekler edinebiliyorlar. Ama ciddi anlamda yani çok aslında bu tabirden hoşlanmıyorum, ara eleman gibi bir ifade kullanılıyor ama gerçekten elinin emeğiyle, zanaatiyle çalışabilecek olan gençlerimizin çok desteğe ihtiyacı oluyor. Bu noktada da mesleğinle yüksel adlı bir projemiz var. Biz burada hem özellikle meslek lisesinde okuyan öğrencilere ve meslek yüksek okullarında okuyan öğrencilere iki fazla gerçekleştirdiğimiz bir projemiz var. Yeni başladığımız, biraz da küçük ölçekli olarak başladığımız bir proje bu. Özellikle evet farklı mesleklerden yüksek okullarda okuyan genç kızlarımızı seçtik. Onlara burslandırmalar yapıyoruz, mentörlükler sağlıyoruz ve kendi alanlarında sektör deneyimi kazandırmak istiyoruz. Ve aynı zamanda hem de kendi alanlarında tecrübeli o mesleği belli bir noktaya getirmiş kişilerle buluşmalarını sağladığımız bir, bu da bir farklı bir ekosistem orada. Ciddi anlamda biliyorsunuz zaten hem Milli Eğitim Bakanlığımızın yüksek öğretiminde mesleki eğitimle alakalı çok ciddi çalışmaları var. Biz de o çalışmalara destek olma noktasında hem de aslında yani istihdam dediğimiz zaman hala çok bilinmeyen alanlar var. Yani o alanlar noktasında da örnek veriyorum, mesela şu an benim aklıma gelen işte kuyumculuk, altınla alakalı. Yani tabii burada işte şey de çok önemli. Hani fıtratla alakalı olarak da sizinle konuşmuştuk. Hani fıtrata uygun bir meslek yapmak. Yani çok kuyumculuk dediğimiz zaman orada mesela işte o el işçiliğiyle o takı zanaat işini yapmak. Ve ciddi anlamda burada kuyumculuk sektöründe bir ihtiyaç olduğunu da gördük. Orada farklı tasarımlara, oradaki el maharetine ciddi anlamda ihtiyaç var mesela. Ve ben tabii adını bilmediğim pek çok farklı farklı şu an zihnimde de tutamadığım yeni yeni bölümler de bu arada öğrendim. İşte havacılıkla alakalı bazı sektörler var pek çok kişinin bilmediği ve ciddi anlamda işte maaşlarının yüksek olduğu, tatmin edici bir kariyerin mümkün olduğu alanlar mevcut. Bunlarla alakalı hem öğrencilerimizin bilgilendirilmesi lazım hem de kendi yeteneklerine uygun seçimi de yapmaları çok çok önemli. Biz mümkün olduğunca bu noktalarda gençlerimize yoldaşlık etmeye çalışıyoruz. Göstermeye çalışıyoruz.
1: Fıtrat meselesine duralım hocam.
0: Evet tabii.
1: O fıtrat meselesinde çok bu konuda mesela tartışmalar görüyoruz. Bir karşı cinsle yani erkekle yarıştırılan ne olduğunu anlamadığım, değil mi? Oradan bir modelleme yapılıyor mesela kadınlar üzerinde. Bu benim anlam veremediğim bir şey yani. Siz anlam veriyor musunuz?
0: Ya orada çok enteresan bir şey var Esra Hanım. Hani bugüne kadar işte erkekle yarıştırılan bir kadın vardı. İşte çok güçlü, yani kendi alanında iktidar sahibi olan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan, kendi ayaklarının üstünde duran kadın modeli. Maalesef bu kadın modeli özellikle işte Batı'da bu single mom dediğimiz işte kocasından boşanmış, tek başına çocuğunu büyütmeye çalışan, bir yandan da hayatını kazanmaya çalışan, böyle çok zorluklar içinde olan bir kadın figürü ortaya çıkardı ve maalesef işte bu kadın mecburen bulunduğu ortamda erkeksileşmeye başlıyor. Ve şimdi görüyoruz ki aynı o Batı kültürü bize işte dişil enerji, eril enerji, işte dişil enerjinizi koruyun.
1: Bu çok eril bir dil falan diyorlar değil mi?
0: Evet. Yani şimdi artık onlar da neyi, belki bilemiyorum, inşallah farkına varmışlardır bazı şeylerin. Hani bunu işte hani biz fıtrat diyoruz. Öbür tarafta işte bir hani dişil enerji hikayesi var. Aslında hem erkek için hem kadın için bizim inancımıza göre elhamdülillah işte bir yazılım var aslında.
1: Tabii yani ki.
0: O yazılım çerçevesinde
1: bence yazılımdan önce bir dizilim var.
0: O dizilim çok
1: aile dizilimi. Değil mi? O dizilim işte fıtrat.
0: Yani.
1: Ya bunu niye mesela gerçekten anlamıyorum. Yani. Bunu niye kırmaya çalışıyorsun?

0: çalışıyoruz mesela.
1: Evet, evet.
0: Bunun yerine niye bir şey ikame etmeye çalışıyoruz?
1: Evet, çünkü var olan bizi tatmin etmiyor Esra Hanım. Yani o hani derya içridir, deryanın nimetini bilmezler şeklinde. O biz kendi kendimize kaşınıyoruz maalesef, tabiri caizse.
0: Bence yine çok güzel bir noktaya geldik. Dedik ya, kabullenme.
1: Evet.
0: Ya bir şeyleri hani kabullenmek ve şükür noktası, hı-hı, gerçekten bizde çok zayıf işliyor gibi, evet, geliyor. Yani sen niye erkekle yarışabilir bir modelle? Bunu hep, ya da niye bunun bir modernizm, bunun iyi bir şey olduğunu mesela empoze ediyoruz falan.
1: Şu çok çarpıcı.
0: Çok fazla var benim kafamda sorular hocam.
1: Evet, evet, hepimizin öyle. Hepimizin kafasında çok sorular var. Geçen bir şeyle karşılaştım. Aslında bununla da çok şu an bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz Müslümanlıkla çalışan çok fazla sayıda yabancı kadın var. Ve bu kadınlardan bir tanesi şundan bahsediyordu. Kendi o işte yaşadığı o single mom hayatından bahsettikten sonra diyordu ki, yani İslam kadar kadına önem veren, kadının
0: doğru
1: haklarını savunan başka bir din yok. Yani ben Müslüman olduktan sonra bu noktada kendimi o kadar özgür hissettim ki, yani hatta şunu söyle, yani İslam'a girmesinde en önemli sebeplerden birisinin kadına verilen haklar olduğundan bahsediyor. Ama biz bunun tam tersi olduğunu düşünüyoruz. Çok ilginç. Yani biz mesela işte sorguluyoruz pek çok, biliyorsunuz hani tartışma konusu olan işte şahitlikle, mirasla alakalı kısımlar var. O kadın ciddi anlamda bu tip bizim tartıştığımız konuların aslında kadının özgürlüğünü sağlayan, fıtratına uygun hususlar olduğunu anlatıyordu videoda. Bu çok çok acayip. Çok üzerinde durulması gereken bir mesele. Benim çok kıymetli bir hocam var. O şu şekilde söylüyordu. Diyordu ki insanlar tabiri caizse, yani Allah'ın kendi isteklerini yerine getirmesi gereken bir memur olduğunu düşünüyorlar aslında. Yani biz Allah'a sürekli bir şeyler sipariş ediyoruz, işte Allah'ım şöyle olsun, böyle olsun, işte şunu istiyorum, bunu istiyorum. Bu gerçekten aslında bizim hayata bakış açımızı da ortaya koyan bir şey. Yani o işte hani o fıtratı olması gereken şeyi neden kabullenmediniz? Biraz bu biraz derinlere gidiyor aslında bakarsanız, ama bir itikat meselesi. Yani itikadi olarak aslında belki de o derinlerde bir kendimizi muhasebe etmemiz gerekiyor. Biraz derin, ağır konular.
0: Pek tabii ki. Aslında çok derin de değil ya. Çok, değil mi? Çok somut, konkret yani hani. Çok önemli.
1: Tabii, aslında olması gereken. Evet. Evet.
0: Yani mesela o yarışma, rekabet ya da güçlü kadın, mesela kadının güçlü kadın ne demek sizce?
1: Evet. Ya, güçlü kadın demek benim için çok net. Yani Allah'la irtibatını sağlayan kadın güçlü, evet, kadındır yani. İnsan da öyledir aslında. Yani sırf kadın için diyemeyiz bunu. Biz Allah-u Teala ile doğru irtibatı sağladığımız zaman gerçekten onun merhametinden, sevgisinden, yani onun merhametine ve sevgisine iman ettiğimiz zaman herhalde doğru bir irtibatı kuruyor hale geleceğiz inşallah. O zaman işte bütün bu sorunlarımız belki birazcık
0: şöyle,
1: daha çözülecek.
0: Şöyle, aslında program başından beri konuştuğumuz aile kavramı, bir, anneliğin aşağılanması, iki, bütün değerlerin alaşağı edilmesi ve bu paketin içerisine gerçekten erkekle yarıştırılan bir kadın modellemesi, bu şeye dahil değil mi? Yani bu pakete
1: tabii,
0: dahil.
1: Tabii, çok çok dahil. Çok dahil gerçekten.
0: Bunun farkında mıyız bilmiyorum yani. İnşallah farkındayız.
1: İnşallah. İnşallah. Burada Mustafa Mertar Hoca'yı da anmak lazım, biliyorsunuz.
0: Ağırladım burada. Çok fena olmaz.
1: Evet. Son tango zaten anlatmıştır muhakkak. Gerçekten. Haddimize değil ama onun anlattığı bir husus vardı. Otoriteyle aramızdaki sorun. Yani önce Allah-u Teala'nın otoritesiyle hani, tabii yani modern anlamda insanların anlaması için tabii bu şekilde ifade ediyoruz ama Allah'la olan otorite sorunumuz, devletle olan otorite sorumuz ayrı, işte babayla, anneyle, aileyle olan otorite, işte o pakete dahil olan şey aslında bütün bu otorite ilişkilerini alaşağı eden, kendince yeniden belki modelleyen, paketleyen husus haline geliyor.
0: Aslında otorite derken disiplini de reddeden.

0: bir
1: tabii
0: şey
1: ki.
0: Var değil mi?
1: Evet.
0: Ummayı reddeden bir anlayış.
1: Kesinlikle. Aslında orada bir bağdan bahsetmeliyiz. Ama muhakkak ki yani orada şunu kabullenmek gerekiyor. Biz hani çocuklarımıza evet hakları anlatıyoruz. İşte demokrasiden bahsediyoruz, haklardan bahsediyoruz. Mesela bizim zamanımızda açıkçası ilkokuldayken biz çocuk haklarının ne olduğunu hiç bilmezdik. Hiçbir fikrimiz yoktu. Ben açıkçası mesela çocuk haklarını çok net söylüyorum. Hukuk fakültesinde öğrendim. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin var olduğunu. Ama mesela benim çocuğum şu an mesela çocuk haklarının ne olduğunu biliyor. Ama işte bu çocuk haklarını ben ona anlatırken kendisinin birey olarak bu haklar çerçevesinde nerede durduğunu ona iyi tanımlamam lazım. Çünkü o nefsaniyetle hani hakkın sınırları, o işte özgürlüğümüz, hani çok klişedir ya, özgürlüğümüz nerede başlar, nerede biter işte diğer insanlarla ilişkimiz, ama yani bu işte haklar, özgürlükler çerçevesinde bizim Allah-u Teala'yla olan ilişkimiz nasıl olacak? Devletle olan ilişkimiz, toplumla ve ailemizle olan ilişkimiz ve tabii kendimizle, nefsimizle olan ilişkimiz nasıl olacak? İşte bunların teker teker üzerinde durulup tekrar konuşulması lazım. Şunu ben çok özlüyorum aslında bakarsanız. Yani eskiden hani insanlar böyle gözleriyle konuşurmuş ya. Yani hani çok fazla söz söylemeden. İnsan tabii o zaman arif insanları belki de bunu yapabiliyordu. Pek çok şeyi birbirlerine aktarıyorlarmış anne babalar. Terbiyeyi belki bizim kadar böyle çok konuşmadan.
0: O açılan gözler değil mi? O gözler iyi açılıyor.
1: Evet, evet. Ama tabii o sistem maalesef artık çok değişti. Yani biz hep kendimizi böyle hani çocuklarımıza bir şeyler anlatmak, aktarmak, izah etmek, onların sorgulaması, o sorulara cevap vermek noktasında buluyoruz. Belki de hani olması gereken şu an bu şekilde olmalı. Ama ben inşallah dua ediyorum. Yani çok fazla konuşmadan belki hani davranışlarımızla, tavırlarımızla, yaşantımızla da inşallah çok fazla şey izah etmek noktasında kalmadan da inşallah gençlerimize, çocuklarımıza örnek olabileceğimiz bir hale geliriz.
0: Geleneksel değerler meselesi de zaten çok konuşuluyor. Bazen bana gerçekten klişe oluyor değil mi, mesela çok konuşunca bir o anlamlı şeyleri de bir kadükleştiriyoruz. Ama bir taraftan da gerçekten mesela bunların sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun en güzel zaman şu zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela şimdi Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye genç kızlarla çok bir iletişim içerisinde. Aslında işin işte tözü, özü, reçinesi falan filan bütün bu taksonomiyi şu anda genç kızlar üzerinden çok doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum burada. Mesela bir anne modellemesi, kadın modellemesi, iyilik gerçekten nedir sorusu. Çünkü hani kavramların yerini başka kavramlarla tanzim edildi ya, mesela işte özgüvenini algılıyoruz mesela. Ya da bu mesela çok hiç hoşlanmadığım ama duyduğum zaman aslında benim kendi sözlüğümden ben onları ikame edebiliyorum. Her ne kadar şurada dillendirmesem de, ama mesela şu eziklik ne demek?
1: Evet,
0: gerçekten
1: evet.
0: Saygı nerede meselesi?
1: Evet, burada çok çok fazla rol modele ihtiyacımız var. Sanırım. Birincisi rol modele çok ihtiyacımız var. Bir de biz akran öğrenmesine de çok kıymet veriyoruz. Yani elhamdülillah mesela bazı çocuklarımız gerçekten hani ailevi olarak da daha ne diyelim nasipli konumdalar. Belki bazı şeyleri çok daha iyi kavrama noktasında ve bazen de fıtrat olarak bazı çocuklarımız bazı hususları daha çabuk benimseyebiliyorlar. O noktada gençlerimizin işte o buluşması, bir araya gelmesi bizim açımızdan çok kıymetli. Çünkü dediğiniz gibi hani bir şeyleri çok büyük, hani büyüğü olarak konuştuğumuzda hani ister istemez böyle üstten bir perde oluyor. Evet. Ve çocuk genç için de çok ne diyelim öğretici olmuyor, hatta bazen itici olabildiği durumlar bile olabiliyor. Ama akran öğrenmesinde veya hani böyle işte rol modelle işte biz, ben anlatmıyorum aslında ama hani bu ortam böyle zaten gibilerinde, hani dolaylı olarak bizim gençlerimizi tanıştırdığımız ortamlar ciddi anlamda o işte dediğiniz gibi hani özgüven için, o gerçekten özgüvenli kadınla bir araya gelmesi ya da özgüvenli arkadaşıyla sohbet etmesi ona çok büyük etki oluşturuyor.
0: İşte o özgüven yine aynı soruyu getiriyor bence. Gerçekten başarı ve güç nedir meselesi.
1: Tabii tabii.
0: Çok güzel bir şey söylediniz.
1: Çok
0: yani.
1: Çok iyi tanımlamamız gerekiyor.
0: Gerçekten zenginlik gerçekten ne meselesi. Yani evet. Bu metaforlar bence çok güçlü metaforlar anlatılmak
1: için. Çok. Ve orada şunu da görüyoruz.

0: özellikle hani bizim gençlerimizin içinde olduğu ortamlarda bizim uluslararası öğrencilerimiz de çok sayıda var. Tabii Suriyeli öğrencilerimiz var, Filistinli öğrencilerimiz var, Arjantinli öğrencimiz var. Bunlarla mesela bir araya gelmeleri de çok farklılık oluşturuyor. O noktada uluslararasılaşma da bizim açımızdan çok
1: Çok
0: önemli.
1: iyi.
0: Hem yurdumuzda misafir ettiğimiz yurt dışından gelen öğrencilerimiz var. Türkiye Cumhuriyetlerden gelen öğrencilerimiz var. Hem de inşallah bundan sonraki süreçte Türkiye uluslararası arenada da daha çok sesini duyuracak
1: İnşallah.
0: diye ümit ediyoruz. O konuda
1: Kesinlikle.
0: da
1: Bir de
0: projelerimiz var.
1: şu var aslında, insan hukuku üzerine çok akademik çalışmalarınız var aslında. Çocuk hakları da dedik ya, yani
0: Evet.
1: maalesef 75 yıllık bir zulmü 7 Ekim'den ibaret sayan
0: Maalesef.
1: Baneneci bir oluşum var ya, ben onu insan demek istemiyorum. Dolayısıyla bu insan demediğimiz oluşumlara artık bir şey anlatmayalım. Yani biz
0: Kesinlikle.
1: vicdansız bir insanı vicdanlarla getiremeyiz. Ama olanlarla yürüyebiliriz diye düşünüyorum. Mesela
0: Kesinlikle.
1: bu anlamda en son yine Güzel İşler Fabrikası'nda bir Filistin'le ilgili bir etkinliğinize katılmıştım. Muhteşemdi
0: Çok
1: oradaki
0: teşekkür ederiz.
1: çalışmalar, oradaki duyarlılık. Allah razı olsun gerçekten. Unutturmayana bir selam olsun. Ama bir taraftan da mesela özellikle insan hukuku, çocuk hukuku ve hakları konusunda son derece donanımlı bir Hatice
0: Estağfurullah.
1: Yılmaz'la konuşurken,
0: Estağfurullah.
1: Gazze'ye baktığımızda ne görüyoruz kısmını da yani konuşmadan geçmeyelim bence bu
0: Evet,
1: programda
0: evet,
1: diye
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Yani şunu söylemek lazım ve hiç bıkmadan tekrar tekrar ifade etmek lazım. Bunu hiç klişe olmayacak bir şey bu.
1: Tabii.
0: Gazze gerçekten ciddi anlamda bizim kafamızda var olan o demokrasi ve hak, yani modern çerçevedeki o haklar teorisi, demokrasi teorisini alaşağı eden bir imtihan, bir dava Gazze. Bir yanıyla tabii ki işte bunu yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için ciddi anlamda bir imtihan vesilesi, ama öbür tarafıyla da ciddi bir uyanışa sebep oldu. Yani biz çok yakın zamana kadar işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile alakalı hiçbir söz edemezdik, hiçbir eleştiride bulunamazdık. Yine Batı'da oluşturulmuş olan o insan hakları çerçevesindeki yapıya, Birleşmiş Milletler'e çok fazla laf edemezdik. Elhamdülillah işte burada özgüven noktasında Cumhurbaşkanımızın yaktığı o ateşle işte dünya beşten büyüktür, one minute, bu çıkışlar o dönem aslında
1: Çok iyiydi.
0: hem çok iyi aslında ve yani işte o hani keşkeler var mı, Araf'ta mısınız yani, keşke biz bunun kıymetini daha evvelden de bilebilseydik yani. Maalesef 7 Ekim'de nasipmiş öyle diyelim, ama çok önceden aslında o işaretler bize verilmiş elhamdülillah. Ama yine millet olarak herhalde Gazze noktasında en önemli hassasiyeti, en derin hassasiyeti gösteren hem haklar çerçevesinde hem insaniyet çerçevesinde bizim milletimiz oldu, Allah'a şükür. Bundan sonraki süreçte de olmaya devam edecek inşallah.
1: Şimdi diğer aslında işgal örneklerinden daha katliam ve
0: Evet.
1: soykırım.
0: Evet.
1: Hepsini böyle çok hani ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen çocukların olduğu
0: Allah.
1: yerden bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Kocaman bir yetimhaneden bahsediyoruz. Gazze adlı. Burada mesela sizi şöyle sevgili Hatice Hanım şunu sormak istiyorum. Aslında bir yurt dışında da yani hukuk, uluslararası hukuk konusunda da bayağı çalıştınız. Mesela oradaki gerçekten bir değişiklik var mı insaniyet ve vicdan konusunda, ki biz bunu görüyoruz. Birçok insan çok şaşırdı bu duruma, ama bekliyor muydunuz böyle bir şey, uyanış?
0: Şöyle akademik noktada ben çok beklemiyordum açıkçası. Yani çünkü akademi alanı özellikle yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde akademi alanı ciddi anlamda bu ne diyelim finansmana çok ihtiyacı olan bir alan. O noktada özellikle tabii yani bir akademisyenin gerçekten hani bu noktada sözü dinlenen bir insanın Gazze ile alakalı, Filistin'le alakalı, işte soykırımla alakalı bir şey söylemesi de tabii ki çok değerli bir
1: Çok
0: şey.
1: fazla vardı değil mi?
0: Evet,
1: Çok
0: yani
1: fazla.
0: benim açıkçası o noktada elhamdülillah yani bu kadar

0: bir uyanış olacağını, özellikle üniversiteli gençler noktasında yurt dışında uyanış olacağına dair çok umudum yoktu. Ama orada yine yine aslına bakarsanız gençlerin oluşturduğu bir hareketle elhamdülillah ne olmuş oldu? Genç akademisyenlerin de işin içine dahil olduğu bir tepkisellik oluştu. Bu çok değerli, çok kıymetli. Ama işte bu tepkinin sürdürülebilir olması da çok önemli.
1: Aslında boykota doğru geliyoruz şimdi.
0: Tabii evet sürdürülebilirlik çok önemli. Şu an için tabii ateşkesle beraber biraz o alevli hali azaldı. Sosyal medyaya da çok fazla yansımıyor önceden. Biliyorsunuz işte Columbia Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde bu pek çok sözü geçen üniversitedeki öğrenci eylemleri çok daha fazla gündemde oluyordu. Şu an bilemiyorum devam ediyorsa bile çok gündeme gelmiyor.
1: Ama elhamdülillah sosyal medya aracılığıyla duyuyorduk. Sosyal medyayı da zaten... Evet. Orada kiracı konumda olduğumuz için çok enteresan bir şey var.
0: Evet. Elhamdülillah işte Rümeysel kardeşimiz var. Taft Üniversitesi'nden biliyorsunuz. Evet. Geliyor. Gelmiş olması lazım. Evet artık ülkeye dönüyor. Yani çok çok acayip yani hani normalde başka bir ülke vatandaşının başına gelse bu... Çok daha farklı bir şekilde muamele edilecekken bu kadar başarılı, bu kadar parlak bir öğrenci. Ama şey de çok enteresan bu Canary Mission olarak geçen internet sitesini belki siz de gözden geçirmişsinizdir. Evet. Ciddi anlamda zaten Rümeysa'nın da fişlenmesinin sebebi o internet sitesi. Maalesef kötülük çok organize şekilde çalışıyor ve çok disiplinli bir şekilde çalışıyor Esra Hanımcığım. Yani o Canary Mission internet sitesinde pek çok öğrenci ve akademisyen ve onun dışında farklı kategorilerde başka kariyerlere sahip insanlar da birer birer isimleri, fotoğrafları hangi platformda hangi ifadeyi kullanmış, şu an nerede çalışıyor ve çok muhteşem bir arama motoruyla bunların her birini görebildiğiniz bir internet sitesi bu ve fişlemeler de Amerika Birleşik Devletleri de o fişlemeleri bu internet sitesi vesilesiyle yapıyor. İşte bu hani organize kötülüğe karşı bizim de organize bir iyilik içerisinde kesinlikle olmamız lazım. Belki işte dediğiniz gibi boykot bu organize iyiliğin, güzelliğin en önemli hususlarından.
1: Boykotu şu anda kadınlar aslında çok tabii ki böyle bir ayrım yapmayayım şimdi burada ama galiba şey var yani. Kadınlar ve çocuklar üzerinde ben çok etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Yani şöyle ben elhamdülillah kendi çocuklarım açısından bakıyorum. Hani ben kendi başıma bir bilinç kazandırmak istesem, bir merhamet, hak arayışı, özgürlük adına, dava bilinci adına kendi başıma bir çocuklarıma bilinç sağlamak istesem açıkçası asla bu kadar başarılı olamazdım. Yani bir hukukçu olarak bunu söylüyorum. Elhamdülillah Allah'ın da bir bereketi bu. Çocuklarımız bizlerden çok daha hassaslar. Yani markete her adım attıklarında, hatta bizim elimizde bir ürün gördüklerinde hemen sorgulamaya başlıyorlar.
1: Boykot diyoruz ya o yüzden. Evet, vicdanın tuttuğu bir oruç. Çocuklar bu orucu çok güzel tuttular.
0: Çok güzel tutuyorlar. Evet. Mayaları da tertemiz olduğu için onlarla birlikte inşallah güzellikler daha da çoğalacak. İnşallah. Her zaman umudumuz dahi.
1: İnşallah. Şimdi yavaş yavaş programın böyle sonuna da gelirken böyle Türgev aslında konuştuğumuz her şey yine Türgev'e
0: geliyor. Çünkü evet çünkü yani.
1: Asıl o değer kısmı değil mi? Yani o mutabık olduğumuz nokta. Oradan ne derler? Böyle metafor var ya büyüyor. Ama bir taraftan da şimdi genç kardeşlerimizi

0: direkt bizimle tanışabilirler. Bu şekilde ciddi
1: hangi noktalarda mesela, merkezi noktalarda mı var mesela oraları?
0: Tabii tabii, İstanbul'da özellikle bizim Saffeti Paşa GIF'imiz çok tatlıdır, çok güzeldir. Orası hemen Sirkeci'de Marmaray durağına çok yakın. Marmaray'ın Sirkeci durağına çok yakın bir noktada. Ve Vezneciler'de, İstanbul Üniversitesi'ne çok yakın bir GIF'imiz daha var. Vezneciler'deki GIF'imiz de bu arada kadın orkestramızın, genç kız orkestramızın nüvesini oluşturuyor. Orada çok tatlı.
1: Sırf,
0: evet, hanımlar, genç kızlarımıza hitap eden ve genç kızlarımızın yönetiminde olan, onların organize ettiği bir orkestramız var. Orası işte demin söyledim ya, farklı temalar, farklı ihtiyaçlar. Vezneciler işte bizim o orkestramız. Saffeti Paşa akademik ayağımız. Türgev Akademi orada. Çok tatlı bir kütüphanemiz, çalışma ortamımız var. Konya'da bizim GIF kapsül dediğimiz bir yapımız var. Konya'da bizim binamız yok. Biz orada kapsülümüz var. Hayali bir kapsülümüz. Orada tabii çok ciddi anlamda emek veren arkadaşlarımız var. Onlar farklı kurumların da, biliyorsunuz Konya'da elhamdülillah STK'cılık çok gelişmiş durumda. Orada işbirliği halinde yaptığımız, diğer STK'larla işbirliği halinde yaptığımız pek çok çalışmamız var. Ankara'da Hacı Bayram'da çok tatlı, çok merkezi bir alanda GIF'imiz var. Hatay'da da inşallah üniversitede yakın zamanda faaliyete geçeceğiz.
1: Şimdi devam edelim. Toplam 38 bin eğitim programı, 40.435 mezun.
0: Evet, elhamdülillah.
1: Hafızlık öğrencisi.
0: Evet, hafızlık bizim göz bebeğimiz olan projelerimizden birisi. Biz şu açığı fark ettik. Gerçekten gençlerimiz hafızlık için çok büyük bir emek veriyorlar. Ve elhamdülillah anne babaları da bu noktada çok destek oluyor. Zaten o destek olmadan o gençlerimizin o hafızlığı tamamlamaları da açıkçası pek mümkün değil. Fakat hafızlığı ilk derecesini tamamladıktan sonra devamını getirmek. İşte hası oluyor, işte icazetnamesini alması lazım ya da işte bir dönem bir ara verip tazelemesi gerekiyor. Ama bunun için böyle sakin, tek başına rahatlıkla kalabileceği, çok ne diyelim, hani dünya gailesiyle çok fazla uğraşmak zorunda olmadığı, evet, sağlam ortamlara ihtiyacı var. Biz hafızlıkta özellikle bu şekildeki gençlerimizi de, tabii hafızlığına sıfırdan başlayacak olan gençlerimizi destekliyoruz. Hafızlıkla ilgili A'dan Z'ye her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu noktada gençlerimizin ihtiyaçları varsa kesinlikle başvurmalarını isteriz, bekleriz.
1: Öyle mi? Başvurarak size?
0: Tabii tabii. Hem noktalar, ayrıca ihtiyaç varsa hafızlık için özel bir burslandırma programımız da var. Yurtlarımızda barınma imkanları var. Yani öğrenci hem isterse öğrenimine devam ettiği sürece hafızlığını da yapabiliyor ve burs alıyor. Ya da öğrenimini tamamladıktan sonra hafızlık için de yurdumuzda kalarak o hafızlıkla ilgili ihtiyaçlarını tamamlayabiliyor.
1: Peki yaz için, çocuklar için düşündüğünüz bir şey var mı?
0: Evet. Biz 2024'ten itibaren, 2024 yazında...
1: Özellikle 10 yaş erkek çocuk. Ben genelde bir kısmı vardır ya, böyle bir şey annelik geliyor. 10 yaş erkek çocuk işi var. Mutlaka benim sorular geliyordur,
0: evet,
1: size.
0: Evet, çok çok geliyor gerçekten, ama kız çocuklarımız için, özellikle orta öğretim için bizim GIF'lerimizde yaz okullarımız var. Hı. Onları da inşallah çoğaltmak istiyoruz. Çok tatlı geri dönüşleri oluyor. Orada da biz belli bir, tam olarak bir yaşta değil ama örnek veriyorum, mesela 6. sınıf öğrencisi lisedeki ablasıyla beraber programlara giriyor. Biz programlarımızı ona göre düzenliyoruz. İşte orada hani o akran eğitimi dediğimiz şey çok tatlı bir şekilde hayata geçiyor. Ve biz açıkçası her zaman birazcık daha projelerimizi yaparken butik denir ya, hani az sayıda öğrenci olsun ama biz o az sayıda öğrenciyle derinlemesine çalışalım. Yani o öğrencinin o bütün ihtiyaçlarını işte karşılayalım, bütünsel olarak konuyu ele alalım olarak bakıyoruz. Yaz okullarında bizim biraz böyle hani kontenjanımızı küçük tutuyoruz özellikle. Ama oradan da elhamdülillah.
1: Genişletelim hocam.
0: Çok, inşallah.
1: Lütfen genişletelim.
0: Yani bundan sonraki süreçte inşallah biraz daha genişleteceğiz. Ama şunu genelde görüyoruz, yani işte o hani nicelik nitelik hususu vardır ya, işte arz talep vardır. Yani ister istemez tabii bunu yapabilen belki kurumlar vardır ama yani bir projeyi çok kitlesel hale getirdiğiniz zaman onun derinliği ister istemez birazcık azalmak durumunda. Yani işin doğası bu. Yani ya onu göz önüne alıp hani o şekilde hareket edeceksiniz. Bu da aslında bir hizmet. Yani kitlesel olarak çalışmak da çok kıymetli bir hizmet. Bunu çok güzel bir şekilde

0: yapan vakıflarımız, derneklerimiz de var. Ya da işte hani az sayıda öğrenciyle nicelik noktasında konsantre olmak gerekiyor. Biz şu an birazcık daha herhalde o nicelik, derinlik noktasını daha ön plana alıyoruz. Ama tabii kim bilir, ileriye dönük olarak
1: İnşallah,
0: belki
1: bence olmalı.
0: Hem kitlesi olarak genişleyip hem o niceliği de derinleştirmekte nasip olur inşallah.
1: Ya bu yaz projesinden bahsediyoruz değil mi bu?
0: Evet,
1: bu
0: evet. Yaz. Tabii tabii. 2024'ten beri yaz aylarında yapıyoruz. Genelde Temmuz ortasından itibaren Ağustos ortasına kadar yaptığımız bir aylık bir program oluyor. Bazen ihtiyacı göre 1,5 aya da çıkarıyoruz programımızı. Hı hı. Sabah geliyor öğrencilerimiz 10'da. Öğleden sonra ikindiye kadar bizim çok farklı programlarımız var işin içinde. Hem işi sanatsal olarak ele alan, hem teknolojik anlamda işte bu dijitalleşme vesaire teknolojik.
1: Çok şaşırtan öyle. Böyle başarı, mutlaka zaten hepsi başarılı ama hı hı. Şaşırtan böyle şeyler çıkıyor mu?
0: Evet, yani şöyle tabii yaz okuluyla alakalı olarak doğrudan belki örnek veremeyebilirim ama bizim GIF'lerimizden çok güzel örnekler çıkıyor gerçekten. İşte Silopi'de bunun çok tatlı örneklerini gördük. Orada işte pek çok öğrencimiz, hani o özgüvenden bahsediyoruz ya, evet. Elhamdülillah bizimle bir araya geldikten sonra o özgüvenini kazanıp akademik anlamda çok ciddi başarılar kazanan öğrencilerimiz oldu. Ve sadece akademik anlamda başarı kazanmakla kalmadılar. Sanatsal olarak da kendilerini geliştirdiler. Manevi olarak kendilerini geliştirdiler. Bizim GIF Silopi'de üniversitede epey ciddi başarılarımız oldu ilk. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. İlk 10 bin diyeceğim ama ilk 10 binde bulunmak Silopi'deki bir öğrenci için çok önemli bir şey. Çünkü o çocuk daha evvel hiçbir hazırlık yapmamasına rağmen sadece bir sene bizim hazırlık kurslarımıza gelip ciddi anlamda başarılar kazanıyor. Yine güzel sanatlara hazırlanan çok öğrencilerimiz oldu. Çok enteresan. Yani Silopi aslında doğu gerçekten, o hani Mezopotamya deniliyor ya, bereketli topraklar deniliyor. Ciddi anlamda oradaki öğrenciler de gençlerimizde çok farklı bir derinlik var Esra Hanım. Ve işte o hani tohumu attığınız zaman böyle yedi veren gibi açılıyorlar.
1: Tam sizin
0: çok...
1: bu logomuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Broş
0: mu? Evet, bu bizim Türkiye logomuzun broş hali inşallah.
1: Neyi temsil ediyor?
0: Bir, aslında bu bir ağaç. Evet, Türkiye ağacı, evet. Diyoruz biz. Türkiye ağacı kök salar yedi kıtaya diye inşallah bir tohum düşer toprağa. Kök salar yedi kıtaya diye inşallah program sonunda da size rozetimizden bir
1: hediye var mı? Tamam, peki. Evet. Ben hemen yakalarımı boşaltayım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Aynı zamanda şunu da ben mesela bu genç kardeşlerimizin hikayelerini dinlemek,
0: evet,
1: isterim.
0: Evet.
1: Yani mutlaka programlarınıza katılacağım inşallah. Ama inşallah bunlar da kitaplaşır diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Evet. Sosyal medyada Instagram hesabımızda bazen ara ara paylaşıyoruz ama orada daha biraz daha dediğiniz gibi sistematik bir çalışmaya ihtiyaç var. Silopi ile alakalı çok tatlı bir kısa film yaptık. Onu GIF bahar açılışımızda, bahar buluşmalarında paylaştık. İnşallah onu da biraz daha belki yaygınlaştırmamız lazım. Çok tatlı bir öğrencimizin güzel sanatlara hazırlanma hikayesi. Böyle ailesinin keşfettiği, böyle çok içine kapanık bir öğrenci ama GIF'e geldikten sonra böyle
1: bazen
0: çok tatlı bir hale
1: gerçekten
0: geliyor.
1: Aslında hani şans dediğimiz şey, imkan dediğimiz şey gerçekten ne demek, onu sorguladığım zamanlarda. Çünkü hepimiz gerçekten belli duvarları, değil mi, kırmak zorunda kaldık. Yani belki 3-0 geriden
0: başladık,
1: değil mi?
0: Aynen.
1: Belli taassuplar ve onlarla mücadele etmek. O yüzden mesela şimdi güzel sanatlar falan diyorsunuz ya. Şimdi inşallah bu çocukları, işte hevesleri kırılmaz. İnşallah bu anlamda desteklenir diye düşünüyorum. Çünkü anlaşılıyor ne demek istediğim. Biraz hani o duvarlar kırılacak. Şimdi gerçekten işte kavramları konuşuyoruz. Başarı gerçekten ne demek, özgüven ne demek hususu aslında bizde hani bu kavramları ne olduğunu anlatmakla geçen bir süre vardı. Bu süreler. Bu süreler. İşte bu zaman aşımı.
0: Evet.
1: Ama inşallah gerçekten mesela sizin zamanınızdaki Türkiye neydi? Yani siz TÜRGEV gibi kurumlar var mıydı o zaman?
0: O dönemde yani özellikle genç kızlara yönelik olarak yoktu. İşte 1996 yılında İSEGEV kurulduğunda da tabii o dönem çok zorlu bir dönem. Yani hem maddi imkanlar açısından tabii. zorlu bir dönem.

0: böyle küçük küçük hani öğrenci evleriyle başlayan bir hikaye aslında, ama orada o kadar büyük bir emek var ki sonrasında işte elhamdülillah daha büyüyor. Ama özellikle bizim hep özellikle üniversiteye hazırlandığımız dönemde çok büyük bir soru işaretiydi. Biz yani üniversiteye evet hazırlanıyoruz ama hani gitmek istediğimiz ilde hani nerede kalacağız hikaye şeyi sorusu bizim hep gündemimizde olan bir şeydi. Şimdi mesela hiç öyle bir
1: Yok.
0: gündem olmuyor çoğu zaman.
1: Ama bu anlamda çok talep geliyor değil mi size? Zaten aslında amacımız da, kuruluş amacımız da buydu.
0: Tabii, evet,
1: Bir
0: yurtçuluk,
1: barınma,
0: tabii,
1: yurt.
0: barınma bu noktada en önemli konulardan bir tanesiydi. Fakat elhamdülillah KYK'ların gündeme gelmesiyle birlikte, KYK'ların genişlemesiyle birlikte yurtçuluk noktasında çok büyük bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Biz hala tabii o noktada STK olarak üzerimize düşen görevi devam ettiriyoruz. Yurtlarımızda ayrıca öğrencilerimize yönelik atölye çalışmalarımız da var. Orada da aslında biz yurtta kalan öğrencilerimizi de yine bütünsel bir bakış açısıyla ele alıyoruz. Fakat takdir edersiniz ki hani yurtçuluk yaptığınız zaman sadece o yurtta kalan öğrenciyle bağınız oluyor. Çünkü yurtçuluk gerçekten çok emek isteyen, çok zaman isteyen, açıkçası finansmanı maliyeti çok yüksek bir hizmet. Kolay kolay bunu sürdürmek de mümkün değil. O noktada biz daha çok gencimize ulaşmak için aslında o Güzel İşler fabrikalarını kurduk. Buradan bizden önce görev yapan başkanlarımıza da yönetim kurulu üyelerimize, vakıf meclisi üyelerimize her birine
1: Gerçekten
0: çok çok
1: çok.
0: selam edelim.
1: Evet.
0: Sayın Bilal Erdoğan Bey, Sayın Esra Hanım çok çok emek veriyorlar. Allah razı olsun. Tabii yurtçuluğa verilen emek yanında bizim en önemli hususlardan bir tanesi işte dediniz ya kitleselleştirmek lazım. Aslında o biraz daha genç kızlara kitlesel olarak ulaşma noktasında da elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.
1: Kaç yaş demiştik?
0: Bizim orta öğretim yurtlarımız da var. Yurtçuluk noktasında baktığımızda 3 tane orta öğretim yurdumuz var ama çok büyük miktarda yüksek öğretim yurtlarımız mevcut. Ama GİF'lerimizle alakalı olarak da lise çağından itibaren bütün genç kızlarımıza hizmet veriyoruz.
1: Evet. Allah razı olsun.
0: Amin. Cümlemizden
1: Çok
0: sizden
1: teşekkür
0: de.
1: ederim.
0: Ben çok
1: Sizi
0: teşekkür
1: yorduk mu?
0: ederim. Çok güzel bir programdı sizinle
1: Gerçekten
0: sohbet
1: güzel. Biz burada
0: etmek.
1: böyle değil mi?
0: Harikaydı. Daha devam edebiliriz yani.
1: Arkadaş. Aslında şey mi var? Yani bir taraftan da aslında şunu söylemek lazım. Yani Türkiye tabii ki kendisini çok da güzel anlatıyor aslında anlamak isteyene ve daha da anlatması lazım. Ama bir
0: Tabii ki
1: taraftan da
0: lazım.
1: aslında bu programların biraz da değil mi? Katılmayı düşünüyor musunuz bundan sonraki
0: Ya
1: programlarınızda?
0: evet, inşallah. Biz tabii yani STK'cılık açısından elimizde olan
1: Aslında hep
0: bütün
1: bu sahadaydınız.
0: imkanları
1: Medyada da vardınız değil mi?
0: değerlendirmemiz lazım. Tabii, her zaman elimizden geldiğince mecraları değerlendirme noktasında her türlü gayreti.
1: İnşallah. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Özkan Öze. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin kırılma anlarından birini konuşacağız. Yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesini konuşacağız. Tahttan indirilmesine giden yolda neler yaşandı? Perde arkasında hangi güçler devredeydi? Hareket ordusu neden İstanbul'a yürüdü? 1900'lü yıllarda yaşanan 31 Mart vakasıyla birlikte sadece bir isyanı değil, bir devri, bir krizi, bir mücadeleyi konuşacağız ve o kritik süreci masaya yatıracağız. Ve bu soruların izini sürerken tarihin ötesine geçeceğiz aslında. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Hoş geldiniz. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişini tüm detaylarıyla ve perde arkasıyla konuşacağız. O günlerde neler yaşandı? Hangi gelişmeler bu süreci hazırladı? Ve tarih sahnesinde nasıl bir kırılma noktası ortaya çıktı? Masaya yatıracağız. Kıymetli hocam anlatacak. Biz de dinleyeceğiz ve öğreneceğiz. Hemen takdim etmek istiyorum. Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necmettin Alkan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ettim.
0: Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli hocam, bu akşam elbette Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilişine giden süreci ve detaylarını konuşacağız. Önce etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz 31 Mart vakası. X üzerinden 31 Mart vakası yazarsanız hocama sorularınızı soracağım. Hocam bugün sadece bir isyanı değil, bir imparatorluğun kaderini değiştiren kırılma anlarını konuşacağız. Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan bir süreç var. Ve onun öncesinde bir de olan gelişen olaylar var. Görünen olayların ötesinde ciddi bir güç mücadelesi, aktörler arası gerilim ve perde arkasında şekillenen kritik kararlar var. Tam da bu nedenle meseleyi sadece birkaç gün süren isyan olarak değil ya da tahttan indirilmiş olarak değil, çok katmanlı bir dönüşüm olarak okumak gerekiyor. Ve bu dönüşümün tam göbeğinde en kritik nokta 31 Mart vakası olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden de biz bu akşam etiketimizi 31 Mart vakası koyduk. Bu çerçevede biraz sanki ele alacağız. Buradan başlayalım dilerseniz. 31 Mart vakası nedir hocam? Bize ne anlatıyor? Bir askeri isyan mı? Yoksa askeri isyan olarak değerlendirmek mi? Yoksa çok daha derin bir konu mu? Ne anlamalıyız 31 Mart vakası dediğimiz olaydan? Buradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, teşekkür ettim bu nazik davetinizden dolayı. 31 Mart vakası, girişte bahsettiğiniz gibi gerçekten bizim yakın tarihimizin önemli hadiselerinden bir tanesi. Dolayısıyla bugün bu önemli hadiseyi konuşacağız. Yani bizi izleyen kıymetli seyircilerimize şunu söyleyebiliriz. Bugün bu program kapsamında gerçekten bir kısım 30 Mart vakası hakkındaki bilgilerle ve yorumlarla farklı pencereler açabileceğimizi düşünüyorum. Programın sonuna kadar sabredip bizleri izlerseler buradan keyifle ve faydalı bir programla ayrılacakları ben düşünüyorum. 31 Mart vakası, şöyle aslında bunu kurgulamak lazım. Mesela bizim genel tarih anlatısında 31 Mart vakası bir bütün halinde tek bir olay olarak anlatılır. 13 Nisan 1909'da isyan eden avcı taburlarına ait askerlerin belli bir süre sonra bazı kesimlerin de katılmasıyla birlikte, sayıların artmasıyla birlikte büyüyen bir olay. Ve nihayetinde 27 Nisan'da Selanik'ten gelen, İstanbul'u kontrol altına alan hareket ordusunun da başarısıyla Sultan II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi süreci, yani toplamda 2 haftalık bir olay.

0: bütünü olarak anlatılır. Benim oradaki kurgum farklı. Ben şahsen 30 Mart vakasını bir olay değil, 3 olay olarak kurgulanması taraftarıyım. Çünkü 3 olayın da kendi içerisinde farklı bir tarihsel önemi var. Farklı bir gelişme süreci olduğunu düşünüyorum ben. Yani örnek, Avcı Taburların 13 Nisan 1909'daki isyanı hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirmeyebilirdi. Hı hı. Benim orada bir öyle bir iddiam var. Benim kitaplarım da bu konuyla ilgili masanızda duruyor.
1: Biraz hemen sonra büyük ihtimalle onları istiyorum, evet, hocam. Evet, konunun gelmesini edeceksiniz. Ben de sabırsızlıkla bekliyordum.
0: Evet.
1: O üç olayı anlatmadan önce ben bu üç kitabımızı, evet, takdim etmek istiyorum. Kıymetli hocamın Timaş Tarih Yayınları'ndan çıkan kitapları, Selanik Düştü Sultan, Hamitsiz Yıllar ve Balkan Savaşı 1999-1913 yılları arasını anlatan Necmettin Alkan hocamın kıymetli eserlerinden bir tanesi. Aynı zamanda yine Selanik'in yükselişi, Sultan II. Abdülhamit ve Jön Türkleri anlattığı kıymetli kitaplarından, evet, bir tanesi. Ve bugün, evet, aslında çerçevemizi çizen,
0: doğru,
1: ve bizim başucu kitabımız olan bu program, evet, için Sultan II. Abdülhamit ve İttihatçılar kitabı Selanik İstanbul'a Karşı. Hocam film adı gibi bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: Ve gerçekten nefes kesici bir kitap. Çok teşekkür ederiz. Elinize, emeğinize sağlık. Necmettin Alkan hocamın bugünkü referans kitabımızdan bir,
0: evet,
1: tanesi
0: bu, de bu. Konuşacağımız bütün hikaye bu kitapta.
1: Aslında burada.
0: Evet, geçiyor diye söyleyebiliriz.
1: Dolayısıyla, buyurun hocam, sizdeyiz.
0: Orada benim kurgumda, kitapta da anlattığım şekliyle Avcı Taburların isyanı kendi başına bir olay, bir paket, bir süreç. Ve bu süreç en fazla 2 gün. Özgür'ün bunu kaçırmamak lazım. Yani 13 Nisan'da isyan başlıyor. Biraz sonra konuşacağız. Giriş babında bunları söylüyorum. Bizim için bir mukaddime olsun. Aşağı yukarı 2. gün, en geç 3. gün bu asi Avcı Taburları geri çekiliyor. Kışlalarına çekiliyor. Ve İstanbul'da sükunet sağlanıyor. Bakın, dönemin diplomatik metinleri, dönemin Osmanlı gazeteleri, hakeza yabancı gazeteleri bunu ortak bir görüş olarak ve bilgi olarak yazıyorlar, dile getiriyorlar. Ve şu iddia ediliyor, şu söyleniyor. 1. günü akşama doğru, 2. günü nihayetinde asi askerler kışlaya çekildi, meclis açık, hükümet istifa etti, onu konuşacağız biraz sonra. Yeni hükümet seçildi, dolayısıyla sistem devam ediyor. Günlük hayata insanlar tekrar başlamışlar, devam ediyor. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir meşruti yönetimde kesinti, anayasal yönetimin ihlal edilmesi, ortadan kaldırılması, kanunun esası karşıtlığı Avcı Taburlarında yok. Hı hı. Ondan taraflarında konuşacağız. Dolayısıyla 1. aşama zaten bitti. Hı. Yeni hükümet kuruldu, sistem devam ediyor. Meclis açık, 4 oturum yapıyor. Fakat benim şimdi buradaki ikinci aşamadaki tezim şu: burada sorun meşruti yönetimin askıya alınması, kaldırılması falan değil. Burada sorun şu: Sultan II. Abdülhamit hala tahta oturuyor. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi gerekiyor. Burada benim şahsi görüşüm, eldeki veriler de bunu destekliyor. İttihat Terakki nihayet itibariyle Sultan II. Abdülhamid'in yönetimine son vermek için bu Avcı Taburların isyanını bir mazeret olarak kullanıp Selanik merkezli hareket ordusunu İstanbul'a getirerek 16 Nisan 27 Nisan arasında İstanbul'u kontrol edip daha sonra Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle alakalı süreci başlatıyor. Bu da 2. aşamamız. Onu konuşacağız ayrıntısını. 3. aşama nedir? Bakın, hareket ordusu İstanbul'a hakim olduktan sonra Sultanahmet'i tahttan indirmeleri gerekmiyordu. İndirmek zorunda değillerdi. Ama dediğim gibi siyasi bir hareket olan ve varoluş süreçlerini bütünle Sultanahmet karşıtlığıyla inşa eden Jön Türk ve İttihat Terakki hareketinin Sultanahmet'i tahttan indirmeden durması söz konusu olamazdı. Hı hı. Dolayısıyla bunu bir bahane olarak kullanarak 30 Mart vakasını çıkarttığı iddiasıyla Sultan II. Abdülhamid'i 27 Nisan 1909'da tahttan indirip Selanik'e sürgüne gönderiyorlar. Ve bu sürgünün sebebi, tahttan indirilmesinin sebebi iddialarına göre Sultan II. Abdülhamid'in 30 Mart vakasını çıkarttığına dair. Hmm. Bakın, bu noktada bugün modern zamanlarda yaptığımız tarih araştırmaları veya olayın o günkü temel metinlerine baktığımızda Sultan II. Abdülhamid'in bu olayla hiçbir alakası yok. Aksine bakın, inşallah o ayrıntıyı konuşacağız. Aksine olay patlamadan 1,5-2 ay önce Sultan Hamid Hüseyin Hilmi Paşa hükümetini ikaz ediyor. Tedbir alın, böyle böyle ihbarlar geliyor, fitne çıkacak, aman dikkatli olun. Hükümet pasif kalıyor, bunu ciddiye almıyor. Dolayısıyla Sultan Hamid hiç olaya dahli olmadığı halde, olayla alakası olmadığı halde o bu isyanı çıkarttı, finanse etti iddiasıyla Sultan Hamid'i uydurma, son derece mesnetsiz, abartılı bir hal fetvasıyla tahttan indirdiler. Dolayısıyla bu üç olayı kendi içerisinde ben üç parça halinde anlatılıp yorumlanmasının insanların zihninde bu süreci daha makul, mantıklı ve sağlıklı bir şekilde anlaması için uygun olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel.
0: Ve bu kurgu üzerinden konuşuyorum.
1: Kesinlikle. Bütün programımız bu üç aşamalı kurgu üzerinden yavaş yavaş gidecek. Çok güzel özetlediniz hocam. Rica ederim. Çerçeveyi. Ben biraz daha şimdi başına ve içine girmek istiyorum.
0: Lütfen, buyurun.
1: Konunun. Şimdi isyan 13 Nisan'da başladı diyorsunuz. Evet. Ve avcı, asi avcı taburları dediniz.
0: Evet.
1: Çekiliyorlar. Peki bu çekilme acaba şey miydi? Yönlendirilmiş bir çekilme miydi hocam? Ve bu isyanı 13 Nisan'da başlayan isyanı ne körükledi?
0: Çok güzel. O zaman birinci aşamayı şöyle başlatabiliriz. Bu hikaye çok net olarak 24 Temmuz'da diyebiliriz. Resmi gayri resmi orada biraz itiraflar var ama 1908 Yöntürk ihtilali var biliyorsunuz. Yani anayasal yönetime yeniden geçilmesi. Şimdi Sultan 2. Abdülhamit biliyorsunuz 1876 yılında anayasal yönetimi vaat ederek, söz vererek hükümler oldu. Daha sonra anayasal yönetime geçildi, meşruti yönetim. Hı hı. Ve meşruti yönetime geçildikten sonra 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'ni bahane ederek meclisi tatil ediyor. Ta ki 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz 1908 Resneli Niyazi'nin bugünkü Makedonya, Manastır bölgesinde Resne'de başlattığı isyana kadar 30 yıl Sultanahmet meclisi ve anayasal yönetimi kaldırarak, tatil ederek kendi yönetimini kurdu. Ve o şekilde devleti 30 yıl idare etti. Bu bir tepkiye sebebiyet verdi. Bu tepkinin sonucunda Jöntürk hareketi ortaya çıktı. 1889-90'lardan itibaren. Hı hı. Jöntürk hareketinin çıkış noktası şu: biz Osmanlı Devleti olarak varlığımızı sürdürebilmemiz için anayasal yönetime yeniden geçmeliyiz. Bunun için örgütleniyorlar ve nihayetinde 1908 Temmuz ayı, 3 Temmuz çok net tarih. Daha sonra Enver Bey de Resmi Niyazi'ye destek verecek. Manastır bölgesinde isyan ederek meşruti yönetime yeniden geçilmesini sağlıyorlar. Ve biz 23 Temmuz, 24 Temmuz ve 23 Temmuz. Orada mesela Jöntürkler de facto olarak bunu 23 Temmuz diye ilan ediyorlar ama bizim resmi devlet kayıtları ve 24 Temmuz'dur. Hı hı. İkinci meşruti yönetim başlıyor. Şimdi burada tam bu hikayenin bu aşamasında şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Herkes meşruti yönetimin Osmanlı Devleti'nin mevcut bütün problemlerine çözüm olacağını zannediyor. Biz kurtulduk, kurtulacağız. Teba arasındaki bölünmüşlük sona erecek, Makedonya meselesi bitecek, Balkanlar'da kavga çıkmayacak, Anadolu'da kavga çıkmayacak, devletin iktisadi siyasi sorunlarını çözecek. Böyle bir mit oluşturulmuştu o dönemde. Meşrutiyet bizim ilacımız olacak, anayasal yönetimimiz ilacımız olacak. Fakat olmadı Özge Hanım, olmadı. Niye olmadı? Sebebi şu: Osmanlı Devleti'nin, oradaki benim görüşüm çok net şöyledir. Osmanlı Devleti'nin sorunu anayasa falan değildi, anayasal yönetim değildi. Çok daha başka sorunlar vardı. Dolayısıyla anayasal yönetim bunun sadece görünen bir penceresiydi, görünen bir boyutuydu. Dolayısıyla anayasal yönetimden istenilen sonuçlar elde edilmeyince bu sefer anayasal yönetimden ve meşruti yönetimi idare eden, ilan eden Jöntürk Hareketi, Jöntürk Hareketi'nin içerisinden çıkan İttihat Terakki daha sonra parti oluyor ve İttihatçı olarak biz bunları 1908'den sonra artık sahnede doğrudan adlandırıyoruz. İttihat Terakki siyasette öne çıkarak devleti iktidara doğrudan gelmese bile siyasi parti olarak arkada kalıp mevcut meşruti yönetimleri yönlendirmeye başlayınca belli bir süre sonra tepkiler gelmeye gelmeye başlıyor. Ve bu tepki ister istemez belli bir süre sonra işte aşağı 4 ay içerisinde zarfında Ağustos, Eylül, Ekim aylarına doğru bu sefer İttihat Terakki yönetimine İttihat Terakki'yi idare eden o ileri gelen zevatlar İttihat Terakki'ye karşı tepki gelmeye başlıyor. Niye? İttihat

0: Belki de şöyle bir şey var, onu kaçırmamak lazım. Onlar da diyorlar ki biz anayasal yönetimi ilan ettik, bunun için mücadele ettik. Dolayısıyla bundan sonra devlet içerisinde, sistem içerisinde İttihat Terakki en önemli kurucu unsurdur, en önemli yapıdır. Dolayısıyla subaylar, bürokratlar, herkes İttihat Terakki'ye tabi olmak zorunda. Yeminler alınıyor. İki, şu da yapılıyor. Bu arada Sultanahmet yönetimin döneminde kalan bir kısım işte bu askerler, yaşlı paşalar, subaylar veya bürokrasideki Abdülhamit yönetimine destek veren yöneticiler tasfiye ediliyor, görevden alınıyor. Bunlar da bir belli bir süre sonra hoşnutsuzluk meydana getiriyor. Dolayısıyla insanlar şunu sorgulamaya başlıyor. Biz meşrutiyete tekrar geçtik, kurtulacaktık, kurtulmadık. İktisadi sorunlarımız çözülmedi. Ordudan insanlar atılıyor, bürokrasiden insanlar tasfiye ediliyor vesaire vesaire. Birkaç tane faili meçhul cinayette işlenince belli bir süre sonra İttihat Terakki'ye karşı alttan gelen bir tepki ortaya çıkıyor. Tam bu tepki evet. Aslında bizim 1930 Mart vakasının nedenlerden bir tanesi olacak.
1: Tam bu tepkiler hocam isyanı çerçevelemesi bakımından dönemin gazeteleri basını da körüklüyor mu sizce?
0: Şöyle tabii ki şöyle bizim Osmanlı siyasetinde şöyle bir sorun var. Onun da belki altını çizmek lazım. Şimdi Jön Türk Hareketi 1902'deki o meşhur kongreyle birlikte iki önemli gruba ayrılıyor. Prens Sebahattin'in takip ettiği işte bu liberal düşünceyi, ahrar düşüncesini savunan grup. Birinci grup, bir grup. Diğer grup da Ahmet Rıza ve arkadaşların temsil ettiği işte ve İttihat Terakki'ye daha sonra dönüşecek olan işte milliyetçi, işte devletin bütünlüğünü savunan Adem'i merkeziyetçi olmayan, merkeziyetçi bir idareyi savunuyorlar. Ve bunlar daha sonraki süreçte sürekli mücadele edecekler. Sürekli. 1908'den sonra da mücadele edecekler. 1909'dan sonra da ve hakeza bizim Cihan Harbi sürecinde de bir tarafta işte İttihat Terakki ve o minvalde düşünenler, bir de Prens Sebahattin ve onun kendi düşünceleri etrafında örgütlenen İttihat Terakki'ye karşı tepki gösteren gruplar. Dolayısıyla bu iki grubun rekabeti, mücadelesi belli bir süre sonra bizim bu Osmanlı iç siyasetindeki bölünmenin en önemli nedenlerinden bir tanesi olacak. Zaten 30 Mart vakasını kim çıkardı diye sorduğumuzda çıkaran gruplar arasında Prens Sebahattin ve ona destek veren İngiltere yanlısı bir kısım devlet adamların olduğu, Kamil Paşa gibi mesela, onun oğlu gibi Zebat'ın olduğu görüşü de beyan ediliyor. Dolayısıyla burada Osmanlı iç siyasetindeki bu iddiatçı ve iddiatçı olmayanlar, Prens Sebahattin taraftarları arasındaki bu rekabet, kavga da bizim 1909-30 Mart vakası sürecindeki nedenlerden birisi olacaktır. Yani mevcut sorunlar kronik eskiden beri var. Bunun üzerine bir de bu iç siyasetteki bölünme, rekabet, kavga, İttihat Terakki'nin bu süre içerisinde mevcut durumdan istifade ederek bürokraside, orduda ve siyasette hakim güç olma noktasındaki gayretleri, bir de işte avcı taburları noktasındaki sorununuza, yani niçin onlar bu işte önde bulunuyorlar. Onlar da aslında normalde Makedonya bölgesinde bu 1890'lı yılların sonrasında patlak veren iç isyanlarda genç subaylarla, Jön Türk ve İttihat subaylarıyla birlikte mücadele eden askeri gruplar ve bunlar daha sonra meşrutiyeti korusun diye Jön Türkler tarafından İstanbul'a getirilen, yerleştirilen askerler. Bunlar belli bir süre sonra özellikle
1: bu askerler eğitimli miydi tabii, bu arada tabii. Hocam? Ya alaylı eğitimli karışık mıydı? Ordu nasıldı?
0: Şöyle ordu içerisinde bu alaylı mektepli şeyi biraz da subay kadrosu için biliyorsunuz. Geçeni bunlar er. Çavuş ve er. Dolayısıyla alttan geliyorlar ve bunlar İstanbul'a getirdikten sonra onların isyan etmesinin sebebinden bir tanesi de bir kısım subaylar bunların dini vecibelerinin yerine getirilmesi noktasında sorun çıkartıyorlar. Diyor ki ne namazı ne yazı? Bizim burada talim yapmamız ibadettir. Bir kısım işte dini yasakları askerin gözünde ihlal edince dini bir tepki de ortaya çıkmaya başlıyor. Tabi subayların tamamı değil, bir kısmı. Onu öyle blok bir şekilde gündeme getirmek doğru olmaz.
1: Bu İttihatçılar da tarafından körüklenmiş subaylar diyebilir miyiz?
0: Efendim?
1: İttihatçılar tarafından körüklenmiş subaylar.
0: O tartışmalı bir konu. Yani şöyle, bu 30 Mart vakası hadisenin patlak vermesindeki etkili temel neden nedir? Kimler çıkarttı dediğinizde literatürde bunu İttihat Terakki el altından gizlice bu tür provokasyonlarla askeri sokağa saldı. Amaçları Sultanahmet

0: de tahttan indirmek, iktidara gelmekti diye iddiatçıları bu anlamda bu 30 Mart vakasına mal eden, onların tabiri caizse üzerine yıkan, izah eden tarihçiler de var. Tersine dediğim gibi Prens Sebahattin ve diğer İttihat Terakki karşıtı muhaliflerin iktidarı ele almak için onların bunu provoka ettiğini söyleyenler var. Bir de işte biz bu şeriat isteriz muhabbetiyle medrese talebeleri ve bu avcı taburlarının birlikte İslami referanslarla sokağa çıkarak bunların da bu dini referanslarla anayasal yönetim karşıtı, bunu bir tabiri caizse dini bir vecibenin ihlali olarak gördükleri için bu yönetimin kaldırılması noktasında medrese talebeleri ve avcı taburlarının birlikte çıkardığına dair iddialar da var. İşte Devrim Vahdeti ismi burada gündeme gelecek daha sonra. Dolayısıyla bu 30 Mart vakasını gerçekte kimlerin çıkardığını ben şahsen işte kendim işte bu konuda yazmış çizmiş bir akademisyen olarak çok net söyleyemiyorsunuz. Üçü de olabilir. Birlikte olabilir. Veya kendi dinamikleriyle alttan gelen tepkinin ortaya koymuş olduğu bir isyan. Evet. Sonra işte demin bahsetmiş olduğum gibi İttihat Terakki'nin bundan istifade ederek bunu bitmiş bir isyanın bastırma adına hareket ordusunu İstanbul'a sevk ederek Sultanahmet'i tahttan indirme hedefine ulaşma adına bunu bence provoke etmiştir. Yani hareket ordusunun gelmesi kendi başına İttihat Terakki'nin organizasyonu. Ondan önce bu 30 Mart vakasının patlak vermesinde İttihat Terakki'nin gerçekten rolü vardır iddiasını biz çok net olarak ortaya koyamayız. Birçok dinamiği var.
1: Hocam,
0: o açıdan burada dikkatli yorum yapmak lazım.
1: Haklısınız. Birçok dinamik var. Çok önemli. Bu konuda esnek bakış açısı açısından. Dikkat çektiğiniz dini grupların bu süreçteki rolüne, tetikleyiciliğine. Peki oradaki farklı etnik grupların nasıl pozisyon aldığını nasıl açıklıyorsunuz?
0: Öyle. Yani mesela hareket ordusunu oluşturan yapıyı konuştuğumuzda söyleyeceğimiz hareket ordusu içerisinde belli gayrimüslim unsurlar var ama 1909 30 Mart vakasının o avcı taburlarının isyanı aşamasında gayrimüslim veya farklı etnik grupların herhangi bir dahli yok. Yani işte medrese talebelerinin biliyorsunuz o isyanda meydana çıkmaları var ama isyan başladıktan sonra destek veriyorlar. Ondan önce medrese talebeleri söz konusu değil. Orada medrese talebelerinin isyana destek vermesinin sebebi de bunlar Osmanlı klasik sisteminde askere gitmeyen öğrenciler. Dolayısıyla muaf tutuluyor medrese talebesi oldukları. Böylece bir sürü genç askere gitmemek için medreseye kayıt yaptırıyor ve kalıyor. Ve İstanbul'da böyle bir grup ortaya çıkıyor. 1908 ihtilalinden sonra iddiatçılar bu taifenin askerlik yapması için bir karar almaya çalışıyor. Ve bunun için de bir imtihan yapılıp bundan mezun olanlar mezun olacak, mezun olamayanlar medreseden atılacak ve askere gidecekler noktasında bir kanuni düzenleme yapınca medrese talebeleri bundan rahatsız oluyor bir grup diyelim ve isyana destek veriyorlar. Yani medrese talebesinin sahada görülmesinin sebebi tamamen bunların askere alınmak istenmesi. Yoksa bunların anayasa yönetip karşıtlığı, meclisi kapatalım, mebusları gönderelim diye bir talebi yok. Olayın arka planında askere gitmeme. Askere gitmemek için de mevcut hükümetin tabiri caizse istifa ettirilmesi, zorlanması ve bu imtihanın askıya alınması ve bunları medrese talebeliği devam etsin diye kafalarında böyle bir şey var. Yani orada her sosyal grubun 30 Mart vakasına destek verirken içinde bulunduğu neden ve saik farklı. Ayrı ajandaları, gündemleri var ve birlikte bu organizasyonun içerisinde yer alıyorlar sahada.
1: Hocam, bu konuda, bu süreçte Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nasıl rol oynamış?
0: Şöyle, olayın başlamasında Derviş Vahdeti'nin rolü abartılıyor.
1: Nedir bir de onu da açıklayalım. Derviş Vahdeti nedir? İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti nedir?
0: İttihad-ı Muhammedi şöyle, biz 1908 Meşruti Yönetim'e yeniden geçildikten sonra hükümet bir karar alıyor bir kanunla birlikte siyasi partiler ve cemiyetlerin kurulmasının önü açılıyor. Bu durumdan istifade eden birçok grup, etnik veya işte diğer sosyal gruplar, siyasi gruplar kendi cemiyetlerini kuruyorlar. Derviş Vahdeti ve arkadaşları da bunu bir cemiyet, yani bir siyasi parti olarak da düşünebilirsiniz. İttihad-ı Muhammedi böyle İslami referanslarla tüzüğü oluşturulan bir cemiyet olarak ortaya çıkıyor. İşte Bolkan diye bir gazete çıkartıyorlar. Ve mesela Volkan'ı takip ettiğimizde Deniz Vahdettin'in
1: Volkan
0: gazetesi, evet gazetesi ve Deniz Vahdettin'in oradaki yazılarına baktığımızda, diğer yazılara, mesela bunlar 1908 ihtilalini çok methediyorlar. Enver Bey'i methediyorlar. Sultanahmet yönetimini eleştiriyorlar. Hatta Deniz Vahdettin kendisi şey diyor, ben mağdur oldum Sultanahmet döneminde, sürgüne gönderildim vesaire, hapse yattım. Dolayısıyla Deniz Vahdettin ve Volkan da İttihat-ı Muhammed'i cemiyeti etrafında bulunan gruplar veya grup da meşrutiyet yönetim karşıtı değil. Benim gördüğüm Derviş Vahdet'i orada sahada gazetesini daha fazla satmak, cemiyetin daha fazla reklamını yapma adına isyanın başladığı sırada sahada dolaşıyor. Asi askerlerin yanına gidiyor. Gazetelerini işte o kıraathaneler, Sultanahmet'in etrafında kıraathaneler var. Orada görülüyor. Dolayısıyla onun o sahada görülmesi, gazetesini satmak istemesi, dağıtmak istemesi, bir de tabii şeriat isteriz klişe ifadesinin de asiler tarafından telaffuz edilmesi, sanki Derviş Vahdettin ve işte diğer Osmanlı ilmiyesinden alimlerin bu isyanın dini motifini oluşturma adına bu askerleri provoke ettiğine dair iddialar yapıyor. Bu abartılı, mesela çok önemli bir bilgidir. Osmanlı uleması, ilmiyesi 1908 bu 30 Mart vakası 13 Nisan'daki isyanı bir beyanname ile eleştiriyorlar. Ve bu isyanın doğru olmadığını söylüyorlar. Bu çok önemli bizim için. Özellikle bu medrese de görevli olan alimlerin, ulemanın, Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin böyle bir karar alması ve bunu bir beyanname ile 13-14 maddelik bir beyanname ile gazetelere yayınlıyorlar. Yani biz meşrutiyet yönetimine sadıkız. Bu isyan doğru değil. Dolayısıyla askerin devletine karşı isyan etmesi doğru değil. Şeriat talebi doğru değil. Osmanlı zaten bir İslam devleti. Bu nereden çıktı diye eleştiriyor. Dolayısıyla orada bütün Osmanlı uleması, ilmiyesi sahada asilerle birlikte hareket ediyor. İddiası doğru değil. Çok az bir hoca tayfesi bunlara destek veriyor. Bir de medrese talebeleri. Bunların sayısı da o gün olayı sahada takip eden bir kısım Avrupalı muhabirler veya bizim Osmanlı gazeteleri, işte 600-700 civarında medrese talebesinin sahada görüldüğü söyle. Saha dediğimiz yer neresi? Bugün Sultanahmet Meydanı. Ayasofya Camii'nin o Topkapı tarafına, sarayına doğru olan kısımdaki mebusun etrafı orada toplanıyorlar. Dolayısıyla demin dediğim gibi yani her grup kendi önceliği olan bir taleple sahaya geliyor. Medrese talebesi askere gitmemek için geliyor. Derviş Vahdettin ve işte o gazeteyi çıkartanlar gazeteyi satmak için veya bir şekilde İttihat Terakki'nin de herkese ortadan yetkisini kırmak için buna destek veriyorlar. Prens Sebahattin ve arkadaşları İttihat Terakki tasfiye edilsin, onun yerine iktidara biz gelelim diye destek veriyorlar. Kamil Paşa herkese öyle. Burada bir tek Sultan II. Abdülhamit bence denklemde değil. Olaylardan çok endişeli ve meşruti bir yönetimi artık sahibi olduğu için de Yıldız Sarayı'nda müdahale edemiyor. Etmiyor. Haklı. Müdahale etseydi o zaman Sultanahmet'in bu isyanın arkasındaki asıl güç olduğu için belki de Sultan II. Abdülhamit'i idam ettireceklerdi. Olayla dahli olmadığı halde Sultanahmet'e bu olay yaftalandı, o çıkarttı.
1: Yapabilirler miydi iyi gerekçelendirseydi?
0: Tabii ki yani sabit şey olduktan sonra yapılabilirdi herhalde, bilemiyorum. Ama günün sonunda bu olayın Sultan II. Abdülhamit'le bağlantı hale getirilmesi noktasında en ufak bir delil yok. Demin size söyledim ya, Ağustos ve Eylül ayında Sultan II. Abdülhamit Hüseyin Hilmi Paşa'ya haber göndererek dikkatli olması gerektiğini, bazı rahatsızlıklar olduğunu, kıpırdamalar olduğuna, onun için fitne çıkmadan tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Hı hı. İşte Edirne olayları var, kör bir hoca olayı var. Onlar gündeme geliyor bir iki ay önce. Dolayısıyla yabancı basında da enteresan bir kısım iddialar çıkıyor. 30 Mart vakası birkaç ay öncesinde bir Osmanlı toplumunda bir hareketlik var. Hoş olmayan gelişmeler olacak diye. Sultanahmet de hükümeti ikaz ediyor. Buna rağmen Sultan II. Abdülhamit bu olayı çıkartan kişilerden bir tanesi iddiasıyla tahttan indirilip Selanik'e sürgüne gönderilecek. Dolayısıyla o anlamda çok karmaşık bir olay, çok aktörlü bir olay. Ama günün sonunda kim çıkardı bunu sorusunun cevabını ben şahsen net veremiyorum. Ama bundan en iyi istifade eden kim diye sorarsanız İttihat Terakki. Çok net. İttihat Terakki şunu yaptı. Bir, hareket ordusunu getirdi, organize etti. İstanbul'da kontrolü ele aldı hareket ordusu. Sultanahmet'i tahttan indirdi daha sonra bir şekilde Sultanahmet'ten rövanşı aldı ve kurtuldu. İttihat Terakki devamında kendi karşıtlarını tasfiye etme noktasında eline bir güç geçti. Ve ondan sonraki süreçte İttihat Terakki yavaş yavaş Osmanlı siyasetinde dominant güç, hakim güç olarak adım adım ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla yani isyanın çıkma noktasında gerçekten kim nasıl çıkardığına dair çok net bilgimiz yok. Belli problemler var. Bu problemlerin ortaya çıkardığı sorunun bir tezahürü olarak kendi halinde de başlamış olabilir. Toplumsal tepkiler böyle olur. Ama bundan en iyi istifade eden, bunu kendi lehine kullanan ve yönlendiren bence İttihat Terakki'dir. Ve başarılı bir şekilde bunu organize ederek Sultan II. Abdülhamid'i tahttan indirdiler.
1: Sonucu o şekilde oldu.
0: Evet.
1: Hocam akışı anlatırken şey dediniz, hükümet istifa etti ama düzen devam ediyor.
0: Evet, onu açıklayalım isterseniz.
1: Evet, onu da
0: orada
1: biraz
0: kastım şu, şimdi bakın. Şöyle avcı taburları işte sabah çok erken meclis binasının önünde toplanıyorlar. Bunların kesinlikle meşrutiyeti kaldıralım, anayasayı kaldırın, meclisi kapatın diye bir talepleri yok. Yani yok, hangi literatüre kaynağa bakarsanız bakın böyle talepleri yok. İki, mebuslar da peyderpey şeye geliyorlar. Meclise gelmeye başlıyorlar günün içerisinde. Öğlene doğru falan sayılar artmaya başlıyor. Fakat bu arada avcı taburları içerisinde özellikle İttihat Terakki'ye karşı çok tepkili olan, nefreti olan bir kısım kişiler askeri yönlendirerek İttihat Terakki aleyhine bir kısım şey hareketine başlıyorlar. Tetiş böyle bir ne diyelim saldırıya başlıyorlar. İttihat Terakki'nin kulüplerine saldırılıyor. İttihat Terakki'nin çıkardığı gazetelerin matbaalara basılıyor. Ve bu arada da İttihat Terakki ileri gelen zevatı Ahmet Rıza gibi ondan sonra İttihat Terakki'ci İttihatçı olan Hüseyin Cahit Yalçın'ın ondan sonra işte Talat Bey, Doktor Nazım vesaire gibi ileri gelen İttihatçıların da bir şekilde siyaseten uzaklaştırılması gerektiği noktasında taleplerde bulunuyorlar. Ve hükümetin de istifa etmesini istiyorlar. Şimdi bu hengame esnasında asilerin aslında hedefinde İttihat Terakki olduğunu görüyoruz. Tepki onlara. Dolayısıyla hükümet orada birinci derecede mesuldü. Bence Hüseyin Paşa bu noktada risk alıp direkt isyana müdahale edebilirdi, etmedi. Saray zaten anayasal yönetim olduğu için bu işe giremez. Aktif olarak çünkü meşruti yönetimle idare ediyoruz. Birinci derecede öncelik burada mutlaka hükümetin olması gerekiyor. Hükümet istifa ettikten sonra bu asilerin hedefinde olan iddiatçı ileri gelenler gizleniyorlar. Belli yerlerde saklanmaya başlıyorlar. Meclise gelmiyorlar ama onun dışında diğer mebuslar milletvekili olarak meclise gelip oturumlara katılmaya başlıyorlar. Bu arada birkaç gün içerisinde yeni başbakan belli oluyor. Tevfik Paşa sadrazam oluyor. Hükümetini kuruyor. Yeni meclis başkanı seçiliyor. Ahmet Rıza saklanıyor hedefte olduğu için. Dolayısıyla orada birinci aşamada avcı taburları bir hükümetin istifa etmesini istiyorlar. İki meclis başkanının istifa etmesini istiyorlar. Bu iki kişi istifa ettikten sonra hedeflerine ulaşıyorlar. Bundan dolayı zaten kışlaya çekiyorlar. Benim tezim o. Çekiliyorlar. Ama bu arada tabii şey Laskiye mebusu Aslan Bey öldürülüyor. Meclise geldiği sırada. Bir de bir bakan daha öldürülüyor o sırada. O hengame esnasında Hüseyin Cahit'e benzetildiği falan iddia ediliyor. Dolayısıyla ortada şey var tabii. Öldürülen insanlar da var. Bu arada ona yakın subay öldürülüyor asiler tarafından. İşin bir de bir boyutu var. Yani ben burada avcı taburlarının amacı şu derken onları meşru göstermiyorum. Onların yapmış olduğu şeyin çok böyle yüzeysel bir şey olduğunu söylemiyorum. Sonuçta itibariyle bir milletvekili, bir bakan öldürülmüş. 10 tane subay öldürülmüş. Hükümet istifa etmiş. Meclis başkanı istifa etmiş. İleri gelen iddiatçı liderler gizleniyorlar, saklanıyorlar. Bunu elde ettikten sonra asi askerler kışlaya çekiliyorlar. Yani bu Özge Hanım olsa olsa bir hükümet darbesi olarak adlandırılabilir. Ve bu hükümet darbesinin neticesinde İttihat Terakki çok büyük bir yara alıyor. Devamında hareket ordusu İstanbul'a gelmeseydi, bu süreci tersine çevirmeseydi bugün İttihat Terakki'nin tarihsel süreçteki rolü nasıl olurdu? 1918'e kadar gelen o süreçte İttihat Terakki varlığını nasıl sürdürebilirdi? Bu onu, ciddi bir soru işareti.
1: Evet, o soru işaretini daha sonra soracağım hocam. Hareket Ordusu'na geçmeden birkaç soru işaretim daha var. Şimdi yeni kurulan hükümet hangi kırılmaları getirdi sistemde hocam?
0: Yeni gelen hükümet Tevfik Paşa hükümeti işte tekrar meclis toplanıyor. Mesela Takvim-i Vekayı bizim Osmanlı resmi gazetesini eğer o olaylar sırasında yani 27 Nisan'a kadar Hareket Ordusu'nun Sultanahmet tahttan indirdiği o döneme kadar 13'ten 27'ye kadar olan günlerde Takvim-i Vekayı'ya bakarsanız benim hatırladığım şu anda rakam 4 civarında 4 veya 5 ama 4 tane en az oturumu var. Meclis başkanı geliyor, oylama yapılıyor, kanunlarla ilgili kararlar alınıyor. Dolayısıyla anayasal yönetim devam ediyor. Akın kesintiye uğramıyor. Dışarıdan gelen telgraflar okunuyor. Hareket ordusuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Yani bildiğiniz Tevfik Paşa hükümeti şöyle veya böyle Sultan Hamit Cuma selamlarına çıkıyor. Sistemi yönlendirmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Ama İttihat Terakki özellikle Selanik merkezli İttihat Terakki şunu söylüyor. Biz Tevfik Paşa hükümetini kabul etmiyoruz. Bu gayrimeşru bir hükümettir. Çünkü asiler meşru hükümeti devirdi. Hüseyin Paşa istifa etti. Dolayısıyla bu hükümet gayrimeşrudur. Tanımıyoruz. Fakat yani İttihat Terakki'nin o hükümeti gayrimeşru tanımasının çok bir anlamı var mı? Meclis toplanmış. Hı hı. Bir meclis başkanı seçmiş. Hükümdar bir sadrazam tayin etmiş. Sadrazam görevine başlamış. Bakanlar kurulunu oluşturmuş. Dolayısıyla sistem devam ediyor. Bu tabii İttihat Terakki için çok da önemli değil. Önemli olan nedir? Tekrar İstanbul'a gelmek, bu isyanı bahane ederek bir şekilde İstanbul'a girip önce Sultan II. Abdülhamit'ten kurtulmak, ardından İttihat Terakki karşıtı grupları, muhalifleri tasfiye ederek bir şekilde sistemi tekrar kendi 1908 sonrasında olduğu gibi uhdesini almak adım adım. Bence İttihat Terakki'nin düşündüğü şey bu, kurgu bu.
1: Hocam İstanbul durumunu açıkladınız ama bu boşlukta, bu hareketlilikte İstanbul'da yönetim boşluğu oluyor tabii. İsyanın bu şekilde, yönetimin bu şekilde gelmesinin bu boşluğun sebebi olabilir mi? Ne tür boşluklar oluyor İstanbul'da?
0: Şöyle yani mesela enteresan bu 13 Nisan'dan başlayıp devam eden süreçte mesela çok elimizde somut bilgiler var. Dönemin İstanbul'da bulunan yabancı diplomatların raporlarına baktığınızda günlük olarak İstanbul'da hadiseyi takip eden Avrupalı gazeteler ve bizim Osmanlı gazetelerinde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmıyor. O insanlar ertesi günü iş yerlerini açıyor. Mesela düşünün en yakın oradaki mevki biliyorsunuz kapalı çarşı. Herhangi bir yağmalama olmuyor. Yani asayiş noktasında bir sorun yok. Sadece birinci gün ve ertesi günü de belki birkaç tane şey olabilir. 10 tane subay ismi belli olan bu çok önemli bizim için. Yani mesela dönemin bir kısım o gün şahitlerine bakarsanız yüzlerce subay öldürüldü deniyor. İttihat veya okumuş subay nefreti karşıtlığı diye. Ama yüzlerce yok. Elimizde ismi bilinen gazetelerde de bu noktada günübirlik olayları takip edene söylüyor. 10 tane subayın öldürüldüğü elimizde bir veri olarak var. Onun dışında evlere saldırma, yağmalama biz asayiş sorunu yok. Hı hı. Asker daha sonra bahsettiğim gibi kışlaya çekiliyor. Yeni hükümet seçiliyor. Hükümet devam ediyor. Yasama yapılıyor. Merkezlerden gelen telgraflar değerlendiriliyor. Mesela ilginç bir ayrıntı size anlatayım.
1: Hocam ayrıntıya geçmeden özür dileyerek lafınızı balla kestim. Kısa bir virgül koyalım mı? Aramız olacak.
0: Lütfen tabii ki.
1: Sonrasında bu önemli ayrıntıyı sizden alalım değerli tarih severler. Kısa bir aramız olacak. Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle

0: Dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla birlikte Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci konuşuyoruz ve kritik unsurları, bilinmeyenleri analiz ediyoruz. Kıymetli hocamla devam edelim hocam. Önemli bir anekdotta kalmıştık, evet. İstanbul'u anlatırken. Buyurunuz o anekdotu
1: sizden. Tabii tabii, o çok ilginç bir hadise. Yani bu olay biraz sonra anlatacağım niçin önemli. Onu yakalamadığına şu tespiti söyleyeyim. Şimdi malumunuz bu 30 Mart vakası meşruti yönetim karşıtı ve anayasal yönetimi ortadan kaldıran bir isyan olarak anlatılıyor. Yerleşik tarih kurgusunda ve hareket ordusu da anayasal yönetimi kurtarmak için geldi diye anlatılıyor. Ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Bakın bunun en güzel somut verilerinden bir tanesi nedir? Talat Bey. Edirne mebusu Talat Bey. Birinci gün saklanıyor. Malum tehdit ediliyor. Talatçı'nın ileri gelenleri. Burada günü yanlış hatırlayabilirim. Üçüncü veya dördüncü gün. Ya bu ne demek? Ayın 17-18 o civar olabilir veya 19 da olabilir. Geliyor kıyafet değişikliği. Meclisin içerisine giriyor ve meclis başkanlığına Edirne'ye gitme müsaadesini istiyor. Dilekçe veriyor. Dilekçeyi meclis kabul ediyor ve bizim Talat Bey daha sonra paşa olacak, Edirne'ye gidiyor. Yani şunu ben burada söylüyorum. Diyorum ki eğer gerçekten anayasal yöntem askıda alınsaydı, meclis kapalı olsaydı vesaire vesaire, bu hareket ordusunun İstanbul'a yürümesinin doğru bir karar olduğunu söyleyenlere karşı bunu gündeme getiriyorum. Talat Bey niye gelip meclise dilekçe veriyor? Demek ki anayasal yönetim devam ediyor, meclis açık ve Talat Bey de meclisi meşru görüyor. İzin alıp Edirne'ye gidiyor. Daha sonra aslında Ayestefanos'a gidecek, Yeşilköy'e gidecek, hareket ordusuyla İstanbul üzerine yürümesini organize etme adına. Daha sonra meclis zaten Ayestefanos'a toplanacak. Buna dair elimizde çok veri var. Yani Özge Hanım, benim ısrarla altını çizdiğim nokta şu. Hareket ordusunun İstanbul'a gelme zorunluluğu anayasal yönetime verilen zarar ve anayasal yönetimin askıya alınmasından dolayı değil. Orada gündem çok net. Sultan II. Abdülhamit'in tahta indirilmesi. Çünkü meclis açık, yeni hükümet kurulmuş. Bu arada bakın, önemli bir ayrıntı, notlarımda şimdi gördüm onu. Heyeti müteferrika-i siyasiye diye bir grup oluşturuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Olay patlak verdikten sonra 15-16 galiba Nisan günleri İstanbul'da bulunan cemiyetler, gayrimüslim cemiyetleri, siyasi partiler, meslek odaları falan bir araya geliyorlar ve diyorlar ki bizler anayasal yönetime sadıkız, anayasal yönetimin devam etmesi gerekiyor ve bunlar farklı siyasi gruplar ve meslek grupları toplantı yapıyorlar. Bunu biz gün be gün dönemin gazetelerinde takip ediyoruz. Birkaç maddelik bir eylem planı oluşturuyorlar. Buna göre İstanbul'da asayiş sağlanmıştır. Hareket

0: kaçırmamamız lazım. Yani İttihat Terakki dışındaki diğer siyasi partiler, cemiyetler ve dernekler meşrut yönetimin kesintiye uğramadığını, devam ettiğine dair bununla ilgili bir iki rivayet var. İstanbul'daki bir kısım subaylar, genç subaylardan bazıları telgraf çekiyorlar Selanik'e. Hemen olay başladığından itibaren bile birkaç saat içerisinde Selanik'te hadise duyuluyor. Telgrafla haberdar ediliyor. Bir kısım kaçan subaylar Selanik'e gidiyorlar. Bazı mebuslar hakeza daha sonra Selanik'e gidiliyor. Ve orada işte bu ve Selanik'e olay şöyle intikal ediyor. İlk çekilen telgraflarda, kitaplarda var onunla ilgili bilgiler. İşte burada anayasal yönetime, meşrutiyete karşı olanlar yeniden isyan ettiler. Bu iltica kavramı burada gündeme geliyor. Yani geriye dönme, tekrar mutlaki yönetime dönme, anayasal yönetimi kaldırma hareketi. Gördükleri mektepli subayı öldürüyorlar. Arkadaşlarımız öldürülüyor ki size bahsettim totalde 10 kişi o dönemde öldürüldü. Ama o iddiaya göre yüzlerce genç subay bu şeylerden avcı taburları ve anayasal yönetim karşıtları tarafından öldürülüyor. Müthiş bir infial, tepki ve daha sonra işte bir ordu oluşturulup İstanbul üzerine yürülmesi ve bu irtica hareketinin bastırılması, anayasal yönetimin garanti altına alınması, kurtarılması noktasında askeri birlik ve askeri hareket dediğimiz hareket ordusu hazırlanıyor. Hazırlıklar yapıldıktan sonra 16 Nisan'da Selanik'den trenlerle yola çıkılıyor. Bu hareket ordusu içerisinde
1: kimlerden oluşuyor hocam?
0: Şöyle,
1: karma bir toplum.
0: Her ülkede Osmanlı ordusuna ait askerler var. Emir komuta zincirinde işte o günkü genç Osmanlı, Jön Türk hareketine mensup olan, işte 1908 ihtilalini yapan o genç subayların önemli bir kısmı hakeza orada. Onlar subay ve komutan olarak bu orduyu sevk edecekler. İşte Mahmut Şevket Paşa daha sonra ordunun başına geçecek. Bir defa Osmanlı ordusu askerler var.
1: Yabancılar
0: var. İki, tabii şöyle orada karma grup olarak ne var? Gönüllü diyebileceğimiz. Yani çünkü orada dedim ya biraz önce sizin sorunuza alakalı olarak büyük bir infial var. Herkes İstanbul'da anayasal yönetim askıya alındı, meclis kapatıldı, subaylar sokaklarda öldürülüyor deyince anayasal yönetimi önemseyen herkes bu orduya katılmaya başlıyor. Ve günün sonunda benim tespit edebildiğim dönemin Avusturya ve Almanya kökenli Yahudi gazetelerini ben taramıştım yıllar önce. Onlar 700 civarında Yahudi gencin gönüllü olarak buraya katıldığını, Arnavut gençler, meşrut yönetime sahip çıkmak isteyen gençler buna katılıyor. Bulgar, Sırp ve Rum veya Yunan eski komitacılar çeteleri de buna katılıyor. Fakat bunların sayısının biz kesin olarak bilmiyoruz. Yani ortalama literatürde çok farklı sayılar telaffuz edilse bile genel kanaat 20 bin civarında ordu mensubu, hareket ordusu trenle önce işte Hadımköy ve Yeşilköy'e kadar gelip daha sonra İstanbul üzerine yürüyecekler. Bunun içerisinde ya bu söylediğim rakamlarla birlikte işte birkaç bin işte Yahudidir, Arnavut'tur. Yani Arnavut da Müslüman Arnavut'tur.
1: Neden
0: tabii.
1: Yahudi var hocam?
0: Efendim?
1: Yahudiler var.
0: Anayasal yönetime sahip çıkma adına. Mesela ya orada da şöyle düşünün. Ya işte onlar ticaretle uğraşıyorlar. Ne bileyim ne işi var orada diye bir iddia gündeme getirmemek lazım. Çünkü gençler de hakeza. Şeyde biliyorsunuz Selanik'te ciddi bir Yahudi nüfus var. Bunların hepsi tüccar değil. Hepsi çalışmıyor. Ve netice itibariyle anayasal yönetimin gerçekten tehlikeye düştüğünü, onun kurtarılması gerektiğini bu anlamda hedeflemiş olabilirler. Yani işte orada Arnavutlar niçin katılmışsa diyelim, diğer farklı etnik unsurlar niçin katılmışsa onlar da ondan dolayı katılmıştır. Hatta şey diyor mesela Mahmut Şevket Paşa da bunu söylüyor. Bir kısım o hareket ordusunda bulunan subaylarda özellikle bu komitacı dediğimiz Osmanlı yönetimine karşı 1908 öncesinde savaşan Bulgar Sırp komitacılarının kıyafetleri değiştiriliyor. İstanbul'a girdiklerinde halk tepki göstermesin diye. Ve bunlar işte askerlerin arasına dağıtılıyor. Ve düzenli ordu, hareket ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüyorlar. Bu arada hareket ordusu lafzı açılmışken şunu da ben vurgulamak isterim. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi noktasında bence şöyle bir sorun var.
1: Gerekiyor bu bizim, muydu yani? Efendim? Şart mıydı gelmesi?
0: Onu anlatıyorum şimdi. Evet. Çok doğru bir soru. Mesela bizim yerleşik tarihi

0: Aslında bunun üzerine gidilmez. Hareket ordusunun İstanbul'a gelebilmesi için birinci derecede Osmanlı Harbiye Nezareti veya işte İstanbul'daki saray Sultan II. Abdülhamit veya hükümetin çağırması lazım. Düzenli bir ordu olarak İstanbul'a gelebilmesi için. Yani askeri hiyerarşi içerisinde, emir komuta zinciri içerisinde bu askeri birliklerin İstanbul'a davet edilmesi lazım. Bunlar davet edilmediği halde de facto olarak durumdan istifade ederek İstanbul'a geliyorlar. Dolayısıyla bunların başında Mahmut Şevket olsun, Enver Bey olsun veya işte Kazım Bey kim olursa olsun fark etmez. Veya Hüsnü Paşa olsun
1: ben
0: fark etmez.
1: Ben de şunu söyleyecektim. Yani Mahmut Şevket Paşa'nın liderliği bu süreçte etkili olmuş mudur?
0: Tabii. Çok önemli bir figürdü. Zaten ordunu İstanbul'a o sevk edecek. Dolayısıyla orada benim kafamdaki bu noktadaki yaklaşımım şu, tezim şu. Yani hareket ordusu çok net bir şekilde emir komuta zincirini ihlal ederek kendisi de facto olarak bu durumdan istifade ederek fiil olarak İstanbul'a yürüyor. Dolayısıyla aslında bir darbe olarak bir padişah darbesi, bir yönetim darbesi olarak da biz bunu okuyabiliriz. Çünkü daha önceki Osmanlı tarihine baktığımızda Alemdar Mustafa Paşa niye İstanbul'a geliyor 1807 işte yılında hatırlayın. 1908 yılında ve devam ettiği süreçte. Dolayısıyla burada emir komuta zinciri olmadan İstanbul'daki merkezi otoriteler bu orduyu İstanbul'a davet etmediği sürece bir kısım subaylar anayasal yönetimi kurtaracağız diye, koruyacağız diye İstanbul'a gelmeleri, fiil olarak işgal etmeleri aslında bir şeydir, darbedir. Bir
1: ihtilaldir. Askeri operasyon mu daha da netleştirmek için yoksa siyasal bir gösteri miydi başta gelmeleri?
0: Şöyle, bunu siyasi olarak da düşünebilirsiniz ama herhalde askeri anlamda sindirip daha sonra siyaset devreye girecek. Orada mesela bunu çok enteresan bir şekilde Halil Menteşe de anlatıyor o Yeşilköy'de toplandıkları sırada. Çok doğru bir tespitte şunu söylüyor orada Sait Paşa'yla bundan sonra ne olacağını konuşurken, yani biz eğer başarılı olursak sorun yok diyor. Ama biz başarısız olursak Sultanahmet bizi dar ağacına gönderir. Niye? Asi askeri. Bütün ihtilaller böyledir.
1: Tabii.
0: İhtilal yapanlar başarılı olursa istediklerini elde ederler. Başarısız olursa hain diye idam edilirler. Dolayısıyla hareket ordusunun ve hareket ordusunu idare eden Zebat bunun farkında. Dolayısıyla bunların İstanbul'a gelmesi fiili bir durumdan istifade ederek tamamen bir hükümet darbesine bir cevap olarak aynı zamanda Sultan II. Abdülhamid'in tahta indirilmesine sebebiyet veren bir ihtilal, bir darbe girişimidir ve başarılı olmuştur. Zaten başarılı olduğu için kimse bunu sorgulamıyor günün sonunda. Yani ikinci aşamada bu şekilde cereyan ediyor. Devamında Sultanahmet tahta indirilecek. Yani hareket ordusunun özgüvenin ez cümle İstanbul'a gelmesi, İstanbul'u 27 Nisan'da işgal etmesini gerektirebilecek bir asayiş ve siyasi olay yok. Meclis açık, hükümet devam ediyor. Dolayısıyla mevcut hükümet avcı taburlarını daha sonra cezalandırabilirdi. Birkaç ay sonra vesaire gerek tahkikat yapabilirdi. Dolayısıyla orada hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil.
1: Peki hocam İstanbul halkı için söylüyorum. Hareket ordusunu nasıl görmüştü?
0: Tabii orada şöyle
1: bir
0: güvenlik...
1: Tehdit mi? Kurtarıcı mı? Nedir?
0: Onunla ilgili elimizde çok fazla beyan yok ama şunu biliyoruz. Mesela gazeteler olsun ondan sonra... işte bir kısım Osmanlı İlmiye Cemiyeti'nin çıkarmış olduğu bir neşriyat var. Gelen orduyla alakalı vesaire. Milletvekillerin daha sonra mesela bu da enteresan bir bilgi. Konuştukça aklıma geliyor. Mesela Yeşilköy'de hareket ordusu toplandıktan sonra İstanbul'dan bir kısım mebus grubu şeye gidiyorlar. Yeşilköy askeri karargaha. Orada Mahmut Şevket ve diğer paşalarla görüşüyorlar bu hareket ordusuyla. Meclis-i Mebusan açık, gelmenize gerek yok. Böyle enteresan bir şey de bulunuyor ama ikna edemiyorlar. Tekrar geri dönüyorlar. Dolayısıyla orada artık ordu İstanbul üzerine yürümeye başlayınca herkes bunu kabulleniyor. Gelsinler evet. Vesaire. Orduyu destekliyorlar. Kim korkuyor burada? İşte isyana katılan avcı taburları.
1: Evet.
0: Onlar derdest ediliyor. Bir kısmı öldürülüyor vesaire. Daha sonra İstanbul'a sükunet hakim oluyor.
1: Kıymetli hocam, Mustafa Kemal Atatürk'ün hareket ordusu içindeki rolü var mıydı?
0: Var tabii.
1: Ya varsa ne kadar etkiliydi ve aslında Mahmut Şevket Paşa ile aralarında

0: da bir şey var mıydı?
1: Ya şöyle, diyalog. Orada mesela özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün de kendi iddiası, işte bu hareket ordusu ismini kendisini verdiğini, kendisi teklif ettiğini iddia ediyor. Bunu destekleyen bir kısım görüşler de var. Dolayısıyla orada İstanbul üzerine ordunun sevk edilmesi düşüncesinin kendisinden çıktığı ve hareket ordusu isminin verilmesi noktasında böyle bir teklifi olduğunu beyan ediyor. Daha sonra işte ordudaki o genç subaylardan biri olarak İstanbul'a geliyor ve askeri operasyonu gerçekleştiriyorlar. İşte Kazım Karabekir, Enver Bey, Fethi Bey vesaire, daha sonraki tarihlerde karşımıza çıkacak çok önemli komutanlar bunlar. Hepsi hareket ordusu içerisinde bu sevkiyatı, bu askeri seferi gerçekleştiren komutanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani orada benim hareket ordusu noktasındaki tespitim doğrudan İstanbul'a gerektirebilecek bir durum söz konusu değildi. Ama bu durumdan istifade etme adına İstanbul'a gelip Sultanahmet'in tahttan indirilmesi ve daha sonra İttihat Tarihi'nin adım adım yönetimi ele geçirmesi noktasında bir fiili durum oluşturuldu diye düşünüyorum.
0: Hocam, hareket ordusu İstanbul'a geldikten sonra çatışmalar oluyor mu?
1: Tabii tabii.
0: Yani dediniz bayağı...
1: Şöyle olur, özellikle ama, Taksim kışlası
0: evet, günlük oluyor. Hayat nasıl etkileniyor? Biraz ondan da bahsetmek
1: şöyle,
0: elimizde lazım.
1: Bununla dair bir şey yok. Yani çok büyük bir problem yok sokakta insanlar. Çünkü sonuçta askerle çatışıyor. Dolayısıyla insanlar... mesela bazı Avrupa gazetelerinde çekilen fotoğraflar var. Sokakların böyle belli noktalarında kümelenip çatışmayı seyreden insanlar var. Meraklı topluluklar var. Ama onun dışında sivillere zarar verilebilecek bir durum söz konusu değil. Kışta içinde şeyler var, operasyonlar var. Kışlardaki özellikle avcı taburlarının, isyana katılan taburlarının tasfiye edilmesi var vesaire. Yani doğrudan 30 Mart vakasıyla alakalı askerlerin tasfiye edilmesi var. Bir de İstanbul'a hakim olduktan sonra da 30 Mart vakasına katıldığı iddia edilen askerler, bir de medrese talebeleri isyana destek verdikleri iddiasıyla derdest ediliyor. Tutuklanıyor, yargılanıyor vesaire. Çeşitli cezalar veriliyor. Bu şekilde birçok medrese talebesi veya işte asker yargılanıyor, sürgüne gönderiliyor vesaire.
0: Kıymetli hocam, tabii sorularımız da var. Onlara bir geçmek istiyorum. Lütfen. Bir taraftan. Tabii hükümetin değiştirilmiş olması zaten bir sonuç değil miydi bu gidişe diyor Kenan Bey, X platformu üzerinden etiketimize yazmış. Acaba yani hiçbir şey olmamış gibi okumak biraz zorlama olmuyor mu? Necmettin Hocam buna ne söyler?
1: Tabii çok nasıl teşekkür ettim. Evet, üzerine konuşalım. Ben hiçbir şey yok demiyorum. İşte anlatıyorum. Diyorum ki 10 tane subay öldürülmüş, bir bakan öldürülmüş. Ondan sonra işte bir milletvekili öldürmüş. İstanbul'da bir hükümet darbesi var. Dolayısıyla orada bunun tabii ki cezalandırılması gerekiyor. Bu cezalandırmayı daha sonraki süreçte hayat biraz daha normalleştiğinde meşruti hükümet yapabilirdi. Yeni hükümet yapabilirdi. Dolayısıyla bunun yapılabilmesi için Selanik'ten yeni bir ordunun gelmesine gerek yok. Benim tezim o. Meşrutiyet devam ediyor. Anayasal yönetim devam ediyor. Meclis açık. Başbakan belirlenmiş. Sadrazam. Dolayısıyla bu hükümet belli bir süre sonra hayat normal akışına devam ettiğinde, bir iki hafta sonra, bir iki ay sonra, bilemiyorum onu, eğer tarih öyle aksaydı, yine bu isyana katılacak olanlar bir şekilde cezalandırabilirdi diye düşünüyorum. Bunun için orduyu İstanbul'a getirip ve bu olayla hiç alakası olmayan Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi bu sürecin sonucu olmaması gerekiyordu. Benim iddiam o. Çok net olarak.
0: Cevabımızı aldık net olarak hocamdan. Tarih gönüllerinden İrfan Yazıcı yazmışlar. Körne kocaman selamlar. Demiş ki benim Necmettin hocamıza sorum. 2. Abdülhamit'i tahttan indirmeye gelenlerle ilgili içlerinde daha buraya gelmedik konuşacağız ama yine de sormuş olayım. Emanuel Karasu gibi isimlerin olduğu meşhur bir resim var diyor.
1: Doğru.
0: Bu resmi kim çekti? Ya yoksa bu bir tasvir miydi?
1: Şöyle onu konuşalım o zaman. İşte 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit fetva alınıyor. Hal fetvası Daha sonra meclisten bir komisyon oluşturuluyor. Bu komisyonun oluşturulmasıyla alakalı isimler nasıl tespit edildi vesaire, bu konuda çok fazla bilgimiz yok. Hı. Sadece giden heyet var. Giden heyete baktığımızda içerisinde işte Rum, ondan sonra Arnavut, Müslüman hakeza. İşte Yahudi, Emanuel Karasu, Selanik mebusu gibi farklı etnik unsurlardan oluşan bir komisyon oluşturuluyor. Ben bu komisyonun bu şekilde oluşturulmasının o günkü devlet mantığı içerisinde, kurgusu içerisinde çok sorunlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Osmanlı meclisinde birçok farklı etnik dini gruplar vardı. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit bir Osmanlı hükümdarıydı. Onun tahttan indirilmesi için sadece işte Türklerden ve sadece Müslümanlardan oluşturulacak bir heyetin, komisyonunun doğru olmadığını düşünüyorum ben. Genel Osmanlı Devleti'nin o çok dinli ve etnik yapısını ortaya koyan mantıklı bir kadro seçilmiş. Farklı etnik ve dini gruplardan herkes bu şeyin içerisinde var. Yani burada illa Sultan II. Abdülhamid'i aşağılamak, küçük göstermek için böyle bir komisyon seçildi ve işte Emanuel Karasu bu şeye dahil edildi yorumlarını ben çok fazla abartılı buluyorum. Hı hı. Maksadı aşacak abartılı yorumlar. Dolayısıyla bu komisyon kendi içerisinde o günkü Osmanlı nüfus yapısına ve meclis yapısına baktığımızda mantıklı olduğunu düşünüyorum. İki, İrfan Bey'in bahsettiği o tablo ilginç bir tablo. Fotoğraf değil. Onu Abdülmecid Efendi, son Osmanlı biliyorsunuz halifesi. Evet, o çiziyor. Çizerken de o hal fetvası sırasında orada bulunan kişilerden bilgi alıyor. Onlar tasvir ediyorlar. Onların anlattığından mülhem oturuyor, bu tabloyu çiziyor. Dolayısıyla yani o insanların hafızasında o an nasıl kalmışsa, Abdülmecid Efendi'nin çizmiş olduğu o tablo, hal fetvası tablosu o şekilde ortaya çıkıyor. Daha sonra ben mesela Emanuel Karasu hal fetvasını nasıl teslim ettiklerine dair bir Alman gazetesine uzun bir beyanatı var. Ondan sonra bir kısım Hüseyin Kani İrtem gibi dönemin şahitlerinden bir kısım zevat da bu hal fetvasının teslim edilmesine, o salondaki durumu anlatan bilgiler var. Onların anlattıklarını bu tabloyla mukayese ettiğimizde çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben. Ona benziyor o oradaki duruma vesaire. Dolayısıyla bu bir resim. Yani fotoğraf değil, yağlı boya tablosu resmi olarak söylemek gerekiyor.
0: Kıymetli hocam, hal fetvası ile ilgili birkaç sorum daha olacak. İrfan Bey'in de sorusu var benimle beraber, onu da soracağım ama ondan önce yargılamaları konuşalım hocam. Fetvadan önce yargılamalar oluyor değil mi? Divanı, harbi, örfi yargılamalar.
1: O süreçte. Daha sonra.
0: Nasıl yargılamalar? Işte, nasıl gerçekleşiyor? Askeri... Adil miydi? Bir hesaplaşma gibi miydi? Nasıl yargılamalar?
1: Şöyle, orada tabii çok ciddi bir tutuklama süreci oluyor. Özellikle medrese talebeleri tutuklanıyor. Ondan sonra bu isyana katılmış olan çavuşlar başta olmak üzere avcı taburlarına ait sağ ele geçirilen askerler yargılanıyor. İlmiye'den bir kısım kişiler yargılanıyor. Dolayısıyla o gün şartlarda askeri bir yargılama ve orada hatırladığım kadarıyla 60-70 kişi idama mahkum ediliyor. Geri kalanlar çok sayıda kişi sürgüne gönderiliyor, hapislere cezalandırılıyor. Ondan sonra işte bir hafta içerisinde peyderpey 5'er kişi, 6'şar kişi, işte Eminönü, Aksaray vesaire gibi, Sultanahmet gibi meydanlarda bu kişiler, Derviş Vahdet de bunlardan bir tanesi, idam edilerek cezalar kesiliyor. O anlamda ağır bir cezalandırma süreci olduğu, çok fazla kişinin sürgüne gönderildiği, özellikle medrese talebelerine çok fazla yüklenildiğine dair elimizde şeyler var. Hatta fotoğrafların bir kısmında böyle o medrese talebeleri falan tutuklanmış, ellerine işte zincirler bağlanmış. Bir şekilde topluca mahkemeye götürülürken bir fotoğraf var. O fotoğraf bile kendi içerisinde sayıyı abartılı bir şekilde tutuklama noktasındaki o imajı veriyor. Yani fazlaca insan tutuklandığı, bir gözdağı verildiğine dair dönemin şahitleri bunu gündeme getiriyorlar.
0: İdam kararlarına hocam halkın tepkisi ne oluyor? Kamuoyunda nasıl karşılanıyor?
1: Şöyle onu takip eden gazeteler var. Fotoğraflar görmüşsünüzdür mutlaka idamla alakalı. Hı hı. Meraklı insanlar geliyor, takip ediyorlar. Avrupalı turistler var, gelip takip ediyorlar idamı. Bir tepki yok. Ya halk bu noktada her zaman şeydir. Ben hep onu söylerim. Bugün de olduğu gibi, dün de böyleydi. Çok fazla girmiyor. Çok fazla olaylara dahil olmuyor. Sadece belli siyasi gruplar veya işte kimlerse onlar işin içerisinde. Dolayısıyla halk bu noktada yok. Evet. Bak hatta şey var. Yani böyle bir oh olsun gördünüz mü vesaire. Ya buna dair bir şey yok elimizde. Hı. Halk dediğimiz kitleyi görüşünü ortaya koyan.
0: Evet. Basın bu işin neresindeydi bu idamlar sırasında?
1: Basın?
0: Basın, dönemin basını, tabii. Gazeteler.
1: İşte. Haber yapıyorlar birebir, isimler geçiyor. Fotoğraflar var mesela, çok enteresan fotoğraflar o asılmayla alakalı vesaire, günlük bildiriyorlar. Ve şey, basında çıkan toplam rakamlarla mahkemenin vermiş olduğu kararlar arasında bir iki rakam telaffuz ettiğimizde birbirine çok yakın, çok birebir o dönemi anlatıyorlar.
0: Peki Sayın Hocam, bu yargılamalar sırasında Sultan II. Abdülhamit bu olaylar boyunca nasıl bir strateji izliyor? Yani ne yapıyor?
1: Sultan zaten 27 sessizce Nisan'da, bekliyor mu? Sadece? Şöyle 27 Nisan'da Sultan II. Abdülhamit şeyden Yıldız Saray'dan alınıp bir faytonla Sirkeci'ye getiriliyor. Orada trene bindiriliyor ve Selanik Alaaddin Köşkü'ne gönderiliyor. Dolayısıyla olay tahttan indirdikten o günden sonra Sultan Hamit yok artık İstanbul'da. Ondan sonra yargılamalar başlıyor peyderpey. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamit Selanik'te sürgünde bulunduğu sırada yargılamalar, kimler öldürdü vesaire, bunlar hakkında çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum ben. O Alaaddin Köşkü'nde bulunduğu sürede zaten günlük gazete eline geçmiyor. Dışarıda ne olup bittiğinden haberdar değil. Dolayısıyla bu noktadaki tepkisinin ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Ama hocam hep deriz ki, konuşuruz programlarda. Yani Yıldız Teşkilatı, Sultan Abdülhamit'in istihbaratı iyidir, istihbarat kurdurdu vesaire. Bu haberlerden bir haber olması, bu olaylardan biraz garip değil mi?
1: Ama şöyle düşünün, 1908 süreci noktasında bunu söyleyebilirsiniz. Yani şu soruyu şöyle sorursanız çok güzel bir soru olur. Sultan II. Abdülhamit'in Yıldız İstihbarat Teşkilatı, 1908 yani 3 Temmuz 1908 Jöntürk ihtilalini başlatan Makedonya bölgesindeki bu Jöntürk hareketine mensup olan subayları görmedi mi? İşte niye bunlara müdahale etmedi vesaire? Niye haberi
0: çok
1: yoktu?
0: Çok güzel düzelttiniz.
1: Dolayısıyla orada bu noktada o zaman Yıldız İstihbarat Teşkilatı diye adlandırılan, aslında resmi böyle bir adlandırma yok, abartıldı mı acaba? Dolayısıyla böyle bir efektif, gerçekten işlevsel anlamda sahaya hakim bir istihbarat örgütü teşkilatının olmasını sorgulamamız mı gerekiyor diye bu karşı bir soruyla bunu gündeme getirebiliriz. Ondan sonra yani 23-24 Temmuz'dan sonra artık Sultan II. Abdülhamit sarayda oturuyor. Hı hı. Dolayısıyla jurnal de gelmiyor artık saraya. Bir şey var, Bağbali'de başbakan var. İşte bu önce Said Paşa, Kamil Paşa'yla vesaire devam edecek. Daha sonra Hüseyin İni Paşa olacak. 30 Mart vakası patlak verdiğinde. Dolayısıyla o süre zarfında ilgili hükümetler, onların istihbaratları bu hadiseleri niye takip etmedi diye sorabiliriz. Yoksa saray artık 24 Temmuz'dan itibaren formal bir hale geliyor. Meşrutiyetle idare ediliyoruz. Birinci derecede siyasetten de, askeriyeden de veyahut işte istihbaratta da sorumlu olan hükümetin kendisidir. Başbakandır. Saray ve Sultan II. Abdülhamit artık anayasayla birlikte bir köşeye çekilmiştir. Hı hı. Onun için biz 1908 öncesi ve sonrasını böyle kesin çizgilerle ayrıştırıyoruz.
0: Anladım hocam. Bununla beraber sizin yeni çalışmanızın da aynı zamanda bir konusu olan,
1: evet,
0: Kızıl Sultan meselesini sormak istiyorum.
1: Tabii, sorun.
0: Kızıl Sultan ne zaman, tam da bu dönemde mi derdi?
1: Şöyle,
0: ve bu söylem nasıl üretildi? Kimler
1: güzel,
0: tarafından yaygınlaştırıldı?
1: Güzel.
0: Yakında bir kitabınız da çıkacak.
1: Evet, onun,
0: tam da bu konuyla ilgili bunu da duyurmuş oldum değerli tarih severlere. Yine sizi bu konuda ağırlamak isteriz.
1: İnşallah.
0: Bu konu özelinde Kızıl Sultan söyleminin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasının, tabii, bağlantısı var mı?
1: Çok güzel. Bununla ilgili çok somut bilgilerimiz var. Dolayısıyla sizin vesilenizle de yeni birkaç ay içerisinde çıkacak olan kitabımızı duyurmuş olalım. Bu Sultan II. Abdülhamit hakkında kullanılan Kızıl Sultan, Gök Sultan, Ulu Hakan kavramlarının ortaya çıkması. 1800 90'lar 2020'ye kadar, günümüze kadar getiriyorum.
0: Evet. Orada bayağı kapsamlı bir çalışma.
1: Çok kapsamlı yani, ortalama Word olarak 350 sayfa oldu. Bu kağıt olarak basıldığında belki 500 sayfa olacak. Orada çok net olarak şunu söyleyebiliriz. Bu Kızıl Sultan kavramının ortaya çıkması 1890'lı yıllara, 97'ye tekabül ediyor. Fransız Albert Vandal diye bir tarihçi bunu ilk defa kullanıyor. Daha sonra bizim Jön Türk matbuatı, Jön Türkler bu kavramı alıp bu ve bunun türevi olan diğer olumsuz kavramları Sultan II. Abdülhamit aleyhinde kullanıyorlar. Çıkardıkları gazeteler, yazdıkları kitaplar, risalelerde Sultanahmet yönetimini ve Sultanahmet'i şahsiyet olarak böyle tahkir etmek, toplum gözünde küçük düşürme adına bu kavramları kullanıyorlar. Bir siyasi hareket olarak yönetime karşı mücadele ederken 1908 sürecinde bu propaganda çok etkili oluyor. Tabii özellikle yeni generasyon, yeni nesiller bu Jön Türklerin Avrupa'da çıkardığı gazeteler, yazdıkları metinleri okuyup Abdülhamit yönetimine karşı tavır takınması, ondan nefret etmesi, ona karşı bilinçlenmesi bu tür metinler üzerinden oluyor. Dolayısıyla Vanda'nın başlattığı bu Kızıl Sultan kavramı daha sonra Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da kabul görüyor. Ondan sonraki süreçte özellikle bu 1909 31 Mart vakası sırasında önemli bir ayrıntı. O günkü İttihatçılar ve diğer Abdülhamit muhalifleri bu isyanı Abdülhamit çıkarttı diye düşünüyorlar. Ve onun üzerine tekrar 1909 30 Mart vakası sürecinde ve sonrasında Abdülhamit aleyhinde sürekli bunu gündeme getiriyorlar. İşte Kızıl Sultan isyanı çıkarttı, anayasal yönetimi askıya tekrar almak istedi ama ordu geldi. Bu isyanı bastırdı ve bu şekilde anayasal yönetimi kurtardı diye haberler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Günün işte tiyatro eserlerinde, şiirinde, karikatürlerinde falan 30 Mart vakası sürecinde doğrudan Sultan Abdülhamid'i itham eden ve onu aşağılayan yorumlar yapılıyor. Daha sonraki süreçte özellikle 1923 sonrasında Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Sultan II. Abdülhamit karşıtlığı ve Osmanlı Devleti'nin tabiri caizse ötekileştirilmesi, reddedilmesi bu iki şey üzerinden gerçekleştiriliyor, kavram üzerinden. Yani bir Sultan II. Abdülhamit'in kızı sultanlığı ve devleti tabiri caizse yanlış idaresiyle, müstebit idaresiyle felakete götürdüğü iddiası ve bunun günün sonunda Osmanlı Devleti'nin de bundan etkilenerek uzun süreden, Abdülhamit'ten öncesinde de başlayan bir kısım sorunlarla felakete gittiğini ve onun için biz Cumhuriyeti kurmak zorunda kaldık gibi bir iddiayı tabiri caizse gündeme getirme adına Kızıl Sultan ve olumsuz Abdülhamit algısını Cumhuriyet döneminde de 30-40'lı yıllara kadar devam ettirdiler. Özetlemeye çalışıyorum burada. Ondan sonraki süreçte özellikle Demokrat Parti'nin kurulması 1950'li 60-70'li yıllarda dışarıda kalan, çevrede kalan bir kısım sosyal gruplar da Demokrat Parti ile birlikte hareket ederek bir olumlu Abdülhamit ve Osmanlı imajını gündeme getirmeye başlıyorlar. Ve bu daha sonraki süreçte 80 ihtilali nihayetinde AK Parti hükümeti döneminde yavaş yavaş Sultan II. Abdülhamit hakkındaki olumlu algı, imaj en yüksek derecede kabul edilen bir düşünce haline geliyor. Ulu Hakan'ı ilk defa Necip Fazıl kullanıyor 1965'te. Bir de Nihal Atsız ilk defa olumlu bir Sultanahmet portresi 1940'lı yılların ortalarında çizmeye başlıyor. O da 56'da Gök Sultan makalesini yayınlıyor. Dolayısıyla 1950'li yılların ortasında Gök Sultan adı üzerinden böyle bir olumlu Abdülhamit resmi oluşturuluyor. Necip Fazıl'lar, işte Kadir Mısıroğlu vesaire gibi 1960-70'li yıllarda, 80'li yıllardaki çıkan bir kısım gazete, dergilerle vesaire Abdülhamit olumlu olarak Türkiye'de daha gür sesle gündeme getirmeye başlanıyor. İktidar değişikliğiyle birlikte gelen hükümetlerin de bu olumlu Abdülhamit resmine veya iddiasına destek vermesiyle birlikte zamanla Ulu Hakan ve olumlu Abdülhamit algısı tabiri caizse ağırlık kazanmaya başlıyor. Çok fazla ilgi görmeye başlıyor. Tersine Kızıl Sultan veya müstebit hükümdar olumsuz Abdülhamit algısı da yavaş yavaş kan kaybetmeye başlıyor, azalmaya başlıyor. Ve günün sonunda 2020'lere geldiğimizde artık olumlu Abdülhamit algısı, Ulu Hakan algısı Türkiye'de birçok kesim tarafından artık ağırlıklı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Tersine olanlarsa daha az bir seviyede
0: Tabii bu kaldı. Konuda tarihçilerimizin araştırmaları da oldukça yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii.
0: Yeni çalışmalarda.
1: Akademiye bu noktada onu bence belirtmeliyim. Çok daha makul bir Sultanahmet profili çiziyor akademiye. Çalışan tarihçi yakınca hocalarımızın Abdülhamit resmi, Abdülhamit tasviri algısı daha makul ve mantıklı. Ne o erken dönemde iddia edildiği gibi bir Kızıl Sultan, ne de son dönemde iddia edildiği gibi böyle püyürü pak her şeyiyle mükemmel işte bir Ulu Hakan resminin tarihi veri anlamda gerçek olmadığı noktasında bir görüş ortaya çıktı. İkisinin ortasında günün şartlarına göre devleti yaşatmaya çalışan bir Osmanlı hükümdarı profili daha ağırlıklı. Ve makul görüş olarak akademiyada yapılan çalışmalarla gündeme getiriliyor. Ama popüler tarih ve popüler tarih etkisinde kalan bir kısım akademisyenler ısrarla Sultanahmet'in bu Ulu Hakan algısına destek vererek gündemde kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla orada da kendilerine göre bir karşılık alıyorlar.
0: Kıymetli hocam, şimdi sorularımız da var. Hal fetvası alınırken meşruiyetin nasıl üretildiğini, hukuki argümanların ya dini argümanların nasıl kullanıldığını satır aralarında anlattınız. Ama günün sonunda aklıma şu geliyor. Bütün yaşananlarla beraber aslında bütün hazırlanan bir süreçte Abdülhamit'in hal edilmesi kaçınılmaz mıydı?
1: Şöyle, eğer hareket ordusunun, şöyle düşünün, hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, şimdi mevcut tarih örgüsü üzerinden konuşuyoruz. Hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi, kontrolü ele alması, dolayısıyla devamında meclisteki ilgili süreci de bu subayların ve komutanların takip etmesi denkleminde hal fetvası tutarlı olabilir. Yani Abdülhamid'in hal edilerek tahta indirilmesi tutarlı olabilir. Çünkü öteki türlü daha şahinler vardı. Yani Sultanahmet'in işte öldürülmesi vesaire daha ağır görüş sarf edenler de vardı. Yani o anlamda Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilerek Selanik'e gönderilmesi bu denklem içerisinde mantıklı geliyor. Yoksa dediğim gibi yani hareket ordusunun İstanbul'a gelmesini gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla oraya gelmemesi gerekiyordu bu hadisenin. Hep ben o hadiseye o noktada yaklaşıyorum Özge Hanım. Yani Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesini gerektirebilecek bir rolü yok burada. Haksız yere tahttan indirildi, gereksiz yere tahttan indirildi ve hal fetvası kendi içerisinde tutarsız bir metin, alış süreci tutarsız bir metin, Osmanlı anayasasına göre son derece sorunlu bir süreç. Dolayısıyla bütün bu sorunlarla birlikte Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilip ona bir zarara verilmeden Selanik'e sürgün edilmesi kendi içerisinde makul bir çözüm gibi duruyor. Yoksa bu aslında böyle olmaması gerekiyordu. Yani Sultanahmet'in bu olaydan dolayı mesul tutulup tahttan indirilmemesi gerekiyordu.
0: Kıymetli, ama şu açıdan sordum hocam, o kadar düzgün ve nizamlı bir şekilde bir meşruiyet üretilmiş ki zaman içerisinde bu kaçınılmaz sonuca doğru gitmiş. Bir de tarih gönüllerinden Arzu Şebnem Sever'in çok selamlar tekrar Köln'e. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Yine bununla ilgili bir sorusu var. Demiş ki hocamıza sorum, hemen bağlayayım bu konuyla ilgili. Dönemin tanıklarına göre Sultan Abdülhamit hal kararı kendisine okunduğunda bu suçlamalara karşı nasıl bir savunma yapmış? Hangi tarihi sözler söylemiştir diyor. Çok teşekkür ederim.
1: Şöyle, onunla ilgili elimizde çok detaylı bilgi var. Yani birkaç şahitten geliyor. Son derece betin karşıladı. Bundan sonra ne olacak benim durumum, ailevi durumum? Orada şeyi de söylüyor tabii. Bu hadiselerle benim alakam yoktur vesaire. Bunu da söylüyor. Ondan sonra işte bu Çırağan Sarayı'na geçmek istediğini söylüyor vesaire. Ve nihayetinde kabul edilmiyor. İşte Selanik'e gönderileceği karar verilince süreç ondan sonra yolculuk hazırlıklarına başlanıyor ve gönderiliyor. Yani orada Sultan II. Abdülhamit gelen heyete karşı böyle bir saygısızlık, onları aşağılama hiç böyle bir şey yok. Son derece mesela ilginçtir, Karasu tam tersi bir profil çiziyor diyor.
0: Emanuel Karasu.
1: Tabii şey diyor işte böyle zayıflamıştı diyor işte çökmüş bir vaziyette yani benim durumum ne olacak falan böyle biraz daha kendisini acındıracak bir pozisyona düştüğünü abartıyor. Diğer şahitler böyle bir şey söylemiyor.
0: Gerçekçi mi? Abartılı.
1: Yok, abartıyor. Kesinlikle abartıyor. Ben mesela o kitapta onunla ilgili bir bölüm var. Yani bu hal fetvasının takdim edilmesi sırasında Karasu'nun iddiaları ve diğer şahitlerin anlattıkları. Yani orada Sultanahmet son derece metin karşılıyor. Bu yani tabiri caizse kısmet kader böyleymiş. Dolayısıyla bundan sonra ailem, benim durum ne olacak? Olayla bağlantısını reddediyor. Ve ondan sonra fetvayı kabul ediyor ve daha sonra Selanik'e sürgüne gönderiliyor. Yani orada benden sonra devleti 10 yıl idarede görüyor falan. Ondan hep sonradan abartılan, uydurulan şeyler. O tür rivayetlere çok fazla itibar etmemek lazım. Bizim Türkiye'de bu çok yapılıyor. Böyle çok değer verilen bir kısım tarihi karakterlerin ardından birileri bu tür iddialar, bu tür ne diyelim cümleler gündeme getiriyorlar ve ona mal ediyorlar. Ondan sonra halk da bunun tarihi gerçekmiş gibi kullanarak günümüze kadar getiriyor.
0: Bir de şöyle iddialar var hocam. Sultan Abdülhamit'in sürgünü onun için bir güvenlik önlemiydi aslında. Yani bir izolasyondu, bir güvenlik önlemi olabilir Selanik'e sürülmesi.
1: Yok, bence öyle değil.
0: İddialar da var.
1: Yok, yok, o doğru değil. Direkt şey, yani Selanik çok önemli. Bence Selanik şöyle önemli. İttihat Terakki'nin ve Jön Türk Hareketi'nin merkezi. Hı hı. Dolayısıyla sembolik anlamda İttihat Terakki'nin merkezi olan şehirde Sultan Abidin tutulması bir şeydir bence. Ona verilmiş bir cevaptır. İstanbul'un dışına çıkartılması yine yani Sultanahmet iddialı bir karakter. Belki işte tekrar tahta geçme durumu olabilir. Dolayısıyla onun İstanbul dışına çıkartılması mevcut yönetim açısından da aslında bir güvenlik olarak düşünülebilir. Bir çözüm olarak düşünülebilir. Yoksa Sultanahmet'in hayatının korunması vesaire bu çok şey bir iddia. Fantastik bir iddia, doğru değil. Direkt onu mümkün olduğu kadar uzağa çıkartarak merkezi bence garanti altına alıyorlar. Mesela o şey var. Önemli bir husus, hani meşhurdur, siz de duymuşsunuzdur. Sultanahmet sözde tahttan indikten sonra işte 10 yıl idare edin, onunla ilgili bir söz vardır. Bakalım idare edebilecek miyiz? Dikkat edin, 10 yıl.
0: Öyle bir söz var mı?
1: Hayır.
0: Gerçek mi?
1: Ben rivayeten sonradan uydurulduğunu düşünüyorum. Şöyle, mantığı şu. 1909, yani 1908 veya 9, 1918, yani İttihat Terakki'nin 10 yılına tekabül ediyor. Yani Sultanahmet sanki 1909'da İttihat Terakki'nin 10 yıl iktidarda kalacağını görerek, yani tabiri caizse bir keramet gösterdiği mesajı vermek istedi. Bu fantastik. Bu iddialara çok fazla itibar etmemek lazım. Ben gördüğüm kadarıyla o hal fetvasının verildiği sırada orada bulunan farklı insanların rivayetinde son derece metin bir şekilde karşıladığı, olayı mesuliyetini reddettiğini, dolayısıyla bundan sonra ne olacak benim durumum, ailem, ailevi durumum noktasında garanti istedi. Daha sonra kendisine Selanik kararı bildikten sonra akşam faytona bindirilip daha sonra istasyona Sirkeci, trenle de Selanik Aletini Köşkü'ne gönderiliyor.
0: Ne yapıyor hocam Selanik'te?
1: Orada tecid uygulanıyor. 1912 Balkan Savaşı'nın o sonlarına kadar orada kalıyor. Günlük gazete verilmiyor mesela. O çok önemli. Adeta dünyadan tecrit ediliyor. Bilmiyor mesela Balkan Savaşı'nın başladığı. Selanik'in tehlikede olduğunu bilmiyor. Daha sonra öğreniyor. İlk gittiğinde maalesef çok hazırlıksız bir mekana götürülüyor. Çok ciddi anlamda içeride eşya eksikliği var. Zorluk çekiyorlar bir iki ay. Daha sonra peyderpey eşyalar temin ediliyor. Dolayısıyla orada Sultan II. Abdülhamit biraz fiziki anlamda mağdur ediliyor. Onu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani hazırlık yapılmadan Sultan Hamit götürülüp böyle boş bir saraya, bir konak daha doğrusu, saray demeyelim de halen biliyorsunuz o Selanik'te vardır orası, eyalet yönetim binası olarak tam tepede duruyor. Fotoğrafları da vardır sağda solda. Orada boş bir mekana götürülüyor. Peyderpey gerekli ihtiyaçlar karşılıyor ama bir hükümdar o muameleye tabi tutulmaması gerekiyordu. Daha hazır bir mekana götürülmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben.
0: Evet hocam. Peki Selanik'e gidiyor. Sonra İstanbul'da ne gibi değişiklikler oluyor? İstanbul'un buna
1: Mehmet tepkisi. Reşat, Mehmet Reşat hükümete geliyor. Hı hı. Şey özür dilerim, hükümdar oluyor. Ondan sonraki süreçte İttihat Terakki biliyorsunuz mesela orada da şöyle bir tarihçiler arasında şey var. Yorum farkı var. Yani İttihat Terakki doğrudan iktidara geldi mi gelmedi mi? Mesela bir kısım tarihçiler diyor ki Baba Ali baskınından sonra İttihat Terakki iktidara geldi. Ondan sonraki süreçte. Dolayısıyla ondan önce İttihat Terakki hükümette değil. Ben buna doğru bir yorum olarak yaklaşmıyorum. Yani şöyle, evet, doğrudan Baba Ali baskınından sonra İttihat Terakki hükümeti devralmıştır. Said Halim Paşa örneğinde olduğu gibi. Fakat ondan önce 1908 Jön Türk İhtilali'nden sonra, bakın Özcan'ım bu çok önemli bir ayrıntı. 1908 Jön Türk İhtilali'nden sonra 23 24 Temmuz'dan itibaren hükümetler kuruluyor. Said Paşa, Kamil Paşa birkaç defa gidip geliyor. Ondan sonra Hüseyin İlmi Paşa, bir ara Tevfik Paşa, sonra işte Hakkı Paşa vesaire devam ediyor hükümet. O süre içerisinde İttihat Terakki Merkezi Umumi Teşkilatı, yani partinin merkezini İstanbul'a naklediyor Selanik'ten. Ve İstanbul'da Bağbali'ye yakın bir yerde bir merkez binası tutuyorlar veya alıyorlar. Oradan hükümeti takip ediyorlar. Atamaları takip ediyorlar. Hatta Hüseyin İlmi Paşa dahil, Kamil Paşa dahil, bunların sadrazam olması noktasındaki isimleri bunlar gündeme getiriyorlar. Özellikle Kamil Paşa'yı mesela çok zorluyor İttihat Terakki. El altından bir

0: kısım kararlar alması noktasında dayanamıyor. Daha sonra bir genç soruyla hükümetten düşürülmesi var. Hükümetten düşürülmesi 1908'de o süreçteki gel gitler gibi bir yönetim mekanizması oluştursaydı bugün biz belki de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 800 bin kilometrekarelik sınırlar dahilinde bir devlete sahip olmayabilirdik. Dolayısıyla İttihat Terakki o Cihan Harbi sürecinde Almanya İttifakı, Cihan Harbi'ne giriş kararı vesaire gibi o süreçteki aldığı kararlar öncesi hatalarını telafi ettiğini düşünüyorum ben. Ve nihayet milli mücadeleyle birlikte bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor. Yani o süreçte İttihat Terakki'nin ikinci 5 yılı doğrudan iktidardır, hükümettedirler ve Cihan Harbi sürecinin de mimarları ittifak dahil. Ve orada da doğru hareket ettiklerini düşünüyorum siyaseten.
1: Son 5 yıl, daha doğrusu şöyle sorayım. Sultan Abdülhamit'in yerine geçen Mehmet Reşat Paşa'yı kim tercih etti, neden tercih etti? İttihatçılar mı getirdi?
0: Şöyle, Osmanlı'da biliyorsunuz ekberiyet usulü kim sultan olacak, hükümdar olacak bellidir. Ailedeki en büyük erkek kişi mevcut hükümdar diyelim ki tahttan indirildi veya öldükten sonra tahta geçecektir. Dolayısıyla Mehmet Reşat Sultan II. Abdülhamit hükümdar olduğu dönemde veliaht olarak adlandırılıyor. Sultanahmet'te bir şey olduğunda Mehmet Reşat tahta geçecekti. Yani hukuken hükümdar olma hakkı Mehmet Reşat'ın. Öyle olduğu için onu hükümdar yaptılar. Onun hakkıydı tabir edersiniz. Mesela şey gibi düşünün. 76 darbesi oldu. Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 5. Murat geçti. 5. Murat büyük kardeş olarak hükümdar olduktan sonra Sultan yani genç Abdülhamit, Veliaht Abdülhamit Efendi veliaht oldu. Daha sonra Murat akıl berekesini yitirdi. Devletten sonra hükümdar olamayacağı, devleti idare edebilecek akıl sağlığına sahip olmadığı için otomatik olarak tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Abdülhamit Efendi geçiyor. Burada da darbeyle Abdülhamit tahttan indiriliyor, yerine Veliaht Mehmet Reşat Efendi hükümdar oluyor.
1: Şu yüzden sordum hocam, o zaman Mehmet Reşat hukuki olarak yani kanunen de veliaht olduğu için geçiyor ama İttihat ve Terakki ile arası nasıl?
0: Arası iyi, hiç sorun çıkarmıyor. Bir de bu tabii İttihat Terakki'nin işine geliyor. Yani Abdülhamit gibi iddialı bir karakter, devleti yönetmeye çalışan, müdahale eden, tabiri caizse ben devleti idare ederim gibi bir baskın karakter değil Mehmet Reşat. Yaptığı sadece Dolmabahçe Sarayı'nda oturmak, mesela kendisi de bunu söylüyor. İttihat Terakki'nin almış olduğu kararları onaylamak vesaire. Dolayısıyla yönetimde etkili olmak, yönlendirmek vesaire hiç böyle bir iddiası yok.
1: Diyor ki yani sembolik olaylar oldu, değişim kaçınılmaz.
0: İşte meşrutiyet yönetiminde zaten hocam oradan biz bunu izah ediyoruz. Yani 1908'den sonra 23 Temmuz'dan 24 Temmuz'dan itibaren artık Osmanlı Devleti Tanzimat döneminde olduğu gibi anayasal bir yönetime sahip. Mecliste idare ediliyor. Dolayısıyla hükümdar sarayda oturacak. Sembolik anlamda yetkisi var. Devleti başbakan yani hükümet ve meclis idare edecek. Mehmet Reşat da bu anlamda bir meşrutiyet hükümdarı.
1: Evet.
0: Mesela Abdülhamit eğer tahttan indirilmeseydi mesela bunu da konuşabiliriz.
1: Evet.
0: İndirilmeseydi
1: son birkaç
0: büyük ihtimalle
1: 2-3 dakikam son sorumuzda
0: tabii,
1: konuşacağımız
0: tabii. Ben
1: bu
0: mesela olsun. Onu çok açık yürekle şöyle cevaplandırayım. Sultanahmet akıllı bir insan. 1908 Jöntürk ihtilalinden sonraki mevcut durumun farkında. İttihat Terakki'yi de biliyor. Dolayısıyla bundan sonra eğer Otomat Fakası olmasaydı, süreç devam etseydi Sultanahmet Yıldız Sarayı'nda oturacaktı. Hiçbir şeye karışmayacaktı. İttihat Terakki ve diğer meşruti hükümetler kimse onlar devleti idare edecekti. Arada bazı sürtüşmeler olabilirdi. Anayasanın vermiş olduğu bir kısım yetkilerden dolayı. Ama onun dışında Sultanahmet İttihat Terakki ve diğer gruplara asla bir şey çıkarmayacaktı. Çünkü meşrutiyet ilan edildikten sonra kendisi bunu zaten söylüyor.
1: Meşrutiyete
0: inandığı,
1: şey.
0: Evet. Anayasal yönetime inandığı. Dolayısıyla evet. Abdülhamit bu anlamda çok akıllı bir insan. Dolayısıyla devam etseydi şayet vefat edene kadar 1918'e kadar hükümdardı. Yine doğrudan hükümetten yönetimden sorumlu olacaktı. Meclis olacaktı. Çok Abdülhamit bunlara karışacağını ben düşünmüyorum. Çünkü evet. Artık eski Abdülhamit yok. Şartlar değişti. Bunun farkında Sultanahmet. Bu çok önemli bir ayrıntı. Millet zannediyor ki genelde şöyle Sultanahmet eğer kalsaydı, yaşasaydı devleti kendisi yönlendirdi. Hayır böyle bir şey yok. Sultanahmet bunun farkında. 1908'de itibaren artık geri planda. Çünkü meşruti yönetim var, anayasal yönetim var. Hükümet devleti idare ediyor.
1: Kıymetli hocam, bir devrin, kritik bir devrin kapanışını ve giden yolu çok detaylı bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür
0: Rica
1: ederiz. Eminim daha çok konuşulacak şey var süremiz
0: yani
1: olsa.
0: Biz sabaha kadar konuşuruz.

Kesinlikle. Zaten kitaplarınız çok kıymetli bir şekilde detaylı anlatıyor. Daha detaylarını öğrenmek için hocamın kitaplarını da edinin lütfen. İçinde detayları görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Bu kritik konuyu bize bilinmeyen taraflarıyla da sizin gözünüzden anlamış olduk. Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Değerli tarihseverler, tarihin bir kırılma noktası olan Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesine giden süreci bilinmeyenleriyle beraber Profesör Doktor Necmettin Alkan hocamla konuştuk. Bu saate kadar sizler de eşlik ettiniz sorularınızla. Çok teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Pekin Otomobil Fuarı'ndan görüntülerin yer aldığı özel bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Özkan Öze. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: İnsan bir hikaye mi yoksa bir korku? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta genetik bilimin sırlarını aralıyor. Kaderimizi çözdüğümüzde onu değiştirmeye hazır mıyız? Genetik bilim insanı özgürleştirecek mi, yoksa geleceğin eşitsizlikleri?

0: biyolojinin içine mi işleyecek? Hayat tarzımız, kaderimizi yeniden yazabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan, genetik bilim uzmanı Özlem Özge Yılmaz'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Sadece telefona bakıyordum.
2: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
3: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
2: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
3: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
1: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
3: Ben o gün şanslıydım.
4: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'la insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.
0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Moderatör hafta sonuna, 24 ekranlarına hoş geldiniz ve tabii ki 24 Radyo'da bizleri dinleyenler, takip edenler, herkese güzel bir hafta sonu diliyoruz. Moderatör hafta sonuna başlıyoruz tabii. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemimiz bir hayli yoğun. İstanbul'da Saha Expo rüzgarı esiyor. O noktaya bağlantılarımız olacak. Diğer yandan bugün hepimizin aslında bir anlamda futbol severlerin gözü kulağı Trendyol Süper Lig'de olacak. Galatasaray şampiyon olacak mı? Heyecan son haftaya mı kalacak? Bunun da detaylarına bakacağız, konuşacağız ve tabii ki gazeteler, manşetler, ilk sayfada öne çıkan haberlerin detaylarını moderatör hafta sonunda sizlere aktaracağız. Hemen başlıyoruz.

0: Saha 2026 devam ediyor. Bugün vatandaşların ziyaretine açılacak. Çok da yoğun geçeceğini tahmin ediyoruz. Dünse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saha 2026'daydı. Çok önemli mesajlar verdi. Özellikle konvansiyonel sistemlerin yerini yeni entegre sistemler alıyor dedi ki bu yeni sistemlerin de hani baktığımız zaman kurucularından biri Türkiye'dir ifadesi son derece dikkat çekiciydi. Bununla birlikte verdiği mesajlar savunma sanayinin geldiği nokta sadece Saha 2026'da imza atılan anlaşmaların bedeli, değeri tüm bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Başlayalım o mesajlarla.
1: Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir.
2: Dünya değişiyor, yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye dedi. Zaman zaman Türkiye'yi hedef gösteren ülkeleri net bir dille uyardı.
1: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Saha Expo'da konuştu. 1500'ü yerli, toplam 1763 firmanın fuara katıldığını söyledi.
1: İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Resmin bütününe baktığımızda karşılaştığımız manzara tam olarak şudur. Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.
2: Erdoğan bu başarı kolay olmadı diye de ekledi. Dışarıdan ve içeriden birçok engelle karşılaşıldığını söyledi.
1: Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zaman da sureti haktan görünen Truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik. Şurası son derece dikkat çekicidir. Türkiye savunma sanayinde ne zaman kabuğunu kırsa

0: savunma sanayi yatırımları verimsiz dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek, kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü terörsüz Türkiye'ye getirdi ve bir kez daha iç cephe vurgusu yaptı.
0: İçeride sızıntı varsa, iç cephede gedik açılmışsa, içerisi fokur fokur kaynıyor ve kanıyorsa böyle bir durumda da millet ayakta kalamaz. Terörsüz Türkiye süreci Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli, müreffeh ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgası karşısında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkem bir mevzidir.
2: Türkiye'nin barış diplomasisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur'u kabul ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Al-Nahyan İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Al-Nahyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da önemli bir teması oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan-Arakçı görüşmesinde İran ve ABD arasındaki müzakerelerde gelinen son durum ele alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Aslına bakarsanız akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay önemli bir ize ulaştı. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri Umut Altaş, ABD'de firari olduğunu biliyoruz. Hatta kırmızı bülten çıkarıldı. Türkiye'nin bir iade talebi de var. Peki Umut Altaş Amerika'da nerede, ne yapıyor? İşte tüm bunların detaylarını özel haberimizde izleyeceksiniz.

0: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismiydi. Yurt dışına kaçtı. İadesi için çalışmalar sürerken ABD'de ilk kez görüntülendi. Ve o görüntülere Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayet kurbanı olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Dosyanın seyrini değiştiren en önemli isim olan Umut Altaş hakkındaki adli süreçte devam ediyor. Aslında Umut Altaş'ı soruşturmanın kritik ismi yapan unsur, olayın en yakın görgü tanığı olarak bilinmesi. Ayrıca Altaş'ın önemi sadece görgü tanıklığıyla sınırlı kalmıyor. Doku ailesinin iddialarına göre Altaş, Gülistan Doku'nun bir cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren yazılı bir not bırakmıştı.
1: Bugün hesabıma para geçsin. Gönderemezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım.
0: Altaş'ın Mayıs 2022'de yasa dışı yollarla ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti. Doku soruşturmasının raftan inmesi ve yeni bulguların ortaya çıkmasıyla hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Süreç Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş'ın itiraf niteliğindeki görüntülü konuşmalarının dosyaya girmesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı.
2: Umut'a mektubu veriyor, götür bir yere bırak,

0: Ferrari Umut Altaş'ın son görüntüsünü Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay New York'a giderek yerinde ulaştı. Altaş son olarak 15 Şubat'ta daha önce çalıştığı bir pizzacıda görüldü. Umut Altaş'ın Meksika üzerinden kaçak giriş yaptığı ABD'de iltica başvurusu yaparak çalışma izni aldığı ve restoran komiliği ile valilik gibi işlerde çalıştığı ortaya çıktı. Aslında sürecin başında lüks araçlarla gezen, para sorunu olmayan biriydi. Geçen zaman içinde çalıştığı iş yeri sahibinden para isteyecek, hatta taksi ücretini bile ödetecek duruma geldi.
1: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibiyle konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
0: İş yeri sahibiyle mesajlarına ulaşıldı. Altaş'ın maddi sorunlarının büyüdüğü net biçimde görülüyor. Üstelik komi olarak çalıştığı restoranda aldığı maaş yetmediği için garson olmak ve zam almak istediği de mesajlarda yer alıyor.
2: Abi vallahi çok az kazancım. Yetmiyor biliyorum, senin de durumun yok. En azından paylaştırsan, yarı yarıya yapsam, hem garson hem komi. Benden az çalışan adamlar benden fazla alıyor. Kendimi kötü hissediyorum.
3: Yarın konuşuruz.
0: Aldığı maaşın yetmediğini defalarca dile getirip para istedi Altaş. Avukata para yollaması gerektiğini yazdı patronuna.
2: Abi bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım ya garsonun aldığı ücreti alayım.
0: Akşam gazetesi iz sürmeye devam etti. Umut Altaş'ın eski iş yerine giderek parası olmadığı için pizza istediği ve pizzacıdaki telefondan Türkiye'den birini aradığını öğrendi. Akşam gazetesinden Yavuz Atalay Altaş'ı görenlerle de konuştu. Altaş'ın son dönemde New York sokaklarında evsiz şekilde yaşadığını, kirli ve uzun sakallı haliyle tanınmaz durumda olduğunu, hatta pizzacıdan ayrıldıktan sonra da bir mescide gittiği öğrenildi. Altaş'ın gidebileceği yerde çemberi daraltan akşam ekibi, mescit çevresindeki restoranlardan birinde Altaş'ın izine rastladı. Görgü tanıkları, Umut Altaş'ı birkaç kez mescit civarındaki restoranlarda gördüklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 9 soruşturması kapsamında Altaş'ın iadesi için diplomatik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
5: Bu sıcak gelişmeyi konuşacağız ama bir başka sıcak gelişme daha var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle paylaştığı bir mesaj ekranlarınıza son dakika olarak geliyor. Ben de o mesajın detaylarını aktarayım. 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir, diyor Cumhurbaşkanı. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kurallar çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır. Kabine toplantısında da bu mesajı vermişti Cumhurbaşkanı. Bir kez daha tekrarlıyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla diyor. Ki gelecekte bu ihtiyacın daha da artacağına dikkat çekiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye olarak ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi kazan kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz, diyor Cumhurbaşkanı. Ve bir kez daha 9 Mayıs Avrupa Günü'nün ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor mesajında. Son derece önemli bir mesaj bu. Kabine toplantısında da değindiği üzere Cumhurbaşkanı bir kez daha Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacının daha fazla olduğunu ve bu ihtiyacın gelecekte de artacağına dikkat çekiyor.

0: Şimdi az önce bahsettik, Umut Altaş'ın görüntülerini ilk kez 24 ekranlarında sizlerle paylaştık. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay iz sürdü adım adım ve bu görüntülere ulaştı. Bir yandan da tabii işin yargı süreci, soruşturma boyutu devam ediyor. Türkiye'nin bir iade talebi de var. Bunları konuşacağız. Değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte avukat Kamil Ekinci. Kamil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Şimdi bu iade sürecini soracağım ama öncelikle tabii görüntüleri siz de izlediniz tahmin ediyorum. Umut Altaş bu soruşturmanın kilit ismi olarak lanse ediliyor. Gerçekten de öyle. Ama ABD'ye firarı sonrası yaşadığı hayatla bugün içinde bulunduğu tablo son derece tezat. Bu bize neyi anlatıyor? Yani şu anda baktığım zaman sokaklarda kalıyor. Parası tükenmiş, bitmiş durumda. Arkasında anladığımız kadarıyla artık duran kimse de kalmamış gibi görünüyor. Bu görüntüler sizi nasıl yorumlarsınız? Bu işin deneyimli bir uzmanı olarak.
1: Şimdi şöyle, tabii ne yaşandığını bilmemiz mümkün değil ama genel olarak tecrübelerimize istinaden konuşacak olursak şöyle yorumlayabiliriz. Burada kilit bir isim olarak yurt dışına kaçırıldığı artık neredeyse şüpheden ari bir şekilde ortada. Böyle bir durumda tabii ki kendisi büyük vaatlerle muhtemelen yurt dışına gönderildi ve bu kişi işte belki de hayatında hiç yaşamadığı, gitmesi de mümkün olmayan bir coğrafyaya bu şekilde gitti ve bu hayatı yaşamaya başladı. Bunun devam edeceğini düşündü çünkü bağlantıları, yani cinayetin bağlantıları çok güçlüydü. İşte dönemin valisi vesaire bu rahat hayatını bu şekilde sürdüreceğini düşündü muhtemelen. Ama tabii ki günün sonunda bu para akışının devam etmemesi neticesinde tabii şantajlar, tehditler ortaya çıktı. Gelinen son noktada da tabii ki artık bu para akışı kesildiği zaman bu kişi de işte haberinizde de bahsetmiş olduğunuz evsiz duruma gelebilecek bir koruma düştü diye yorumlayabiliriz. Yani burada burada garsonluk ya da komilik yapması, bunlar tamamen işte orada bir yerleşim alma amacıyla yaptığı işler olabilir ama oradaki gidiş amacı aslında garsonluk ya da komilik yapmaktan ziyade kendisini gönderen kişiler tarafından hayatını garanti edileceğine dair inanca dair bir bağlantı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Aynen öyle. Yani o arkasındaki güç işte soruşturmayla beraber artık kalmadığı için, o para akışı da kesildiği için muhtemelen sefalete doğru sürüklendi. Belki de şu an kendisi dahi artık Türkiye'ye dönmek, ifade vermek ve gerçekleri anlatmak isteyecektir. Tabii iade süreci var. Türkiye bu konunun üstüne gidiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında açıklamıştı. Kırmızı bültenle aranan bir isimden bahsediyoruz. Bu iade süreci nasıl işleyecek efendim?
1: Bu iade sürecinde şöyle söyleyeyim. Önce bir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir yakalama kararı çıkartılıyor. Akabinde bu yakalama kararının sonucunda kişinin yurt dışında olduğuna dair elde bazı şüpheler varsa İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol Daire Başkanlığı Interpol Merkezi'ne bir yazı yazıyor. Buna dair elindeki evrakları sunuyor, delillerini sunuyor ve bu şekilde bir aslına bakarsanız Interpol tarafından kırmızı bültenle bir arama kararı çıkartılıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de Interpol anlaşmasına dahil bir ülke olduğu için oranın da bulduğu takdirde bu şahsı iade etmek gibi bir yükümlülüğü var. Süreç aslında kabaca bu şekilde işliyor. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum ben aslında. Şimdi bu tür soruşturmalar asıl itibariyle gizlidir. Yani taraflara gizlilik kararı yoksa bu soruşturmalar açıktır ama şunu aslında önemli vurgulamak istiyorum. Bakın şu anda Umut Altaş muhtemelen hem parasız hem firari durumda orada. Umut Altaş'ın aslına bakarsanız kırmızı bültenle kendisinin arandığını bilmemesi soruşturmanın selameti açısından daha faydalı olabilirdi. Tabii ki insanların haber alma hakkı gerçekten engellenemeyecek çok önemli bir durumdur. Ama bazı durumlarda eğer kamunun menfaati bunun önüne geçiyorsa bu tür durumlarda da aslına bakarsanız bu tür gelişmeleri biraz daha böyle dikkatli servis etmekte fayda var diye düşünüyorum. Belki de Umut Altay şu anda daha böyle pervasız bir şekilde, zaten parası da yok. Belki de yakalanmış gelmiş olacaktı. Burada şu yorumu aslında eklemek istiyorum hep. Kilit tanığı şeklinde Umut Altaş lanse ediliyor. Gelinen şu noktada, yani dönemin valisine varıncaya kadar kişilerin tutuklanmış olduğu ve Sayın Adalet Bakanlığı'nın ucu nereye varırsa varsın bununla mücadele edeceğiz açıklamasının karşısında Umut Altaş, benim yorumum, sadece olayın kilit bir tanığı olmuş olsaydı bu konuda açıklama yapıp ülkeye dönüp, hatta şunu söyleyeyim, belki de bu dosyanın kahramanı olma imkanı varken hala firar ve kaçıyor olması, aslında ben de Umut Altaş'ın da bu cinayetin faillerinden ya da yardım edenlerinden birisi olduğu intibahını uyandırıyor aslında bakarsanız.
0: Evet, İçişleri Bakanı da aslında faili ifadesini kullanmıştı. Yani bu cinayetin faillerinden biri ki Doku ailesine itiraf ettiği iddiası da var. Doku'nun cinayete kurban gittiğini görgü tanığı diyoruz ama evet, yani İçişleri Bakanı'nın da söylediği gibi aslında bu cinayetin faili gibi. Onun Türkiye'ye getirilmesi, iade edilmesi herhalde bazı şeyleri hızlandıracaktır. Çünkü Gülistan Doku ailesi haliyle tabii ki kızlarının bir mezarı olmasını istiyor. Onunla ilgili de çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla Umut Altaş'ın Türkiye'ye getirilmesi soruşturma adına önemli diyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Tabii ki şimdi şöyle bakın, bir kırmızı bülten çıkıyorsa zaten burada bu kişinin şüpheli sıfatıyla kırmızı bültene muhatap olduğunu da aslında anlayabiliriz. Çünkü tanıklık olmuş olsa Amerika Birleşik Devletleri ile istinabe yoluyla da bu tanıklığına başvurulabilirdi. Ama hakkında kırmızı bülten çıkartılması da zaten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu dosyanın şüphelisi olarak kabul edildiğinin de bir göstergesi aslında.
0: Evet, umarız kısa sürede yakalanır. Yani çünkü işte biz hani en azından izine ulaştık, akşam
1: Evet.
0: gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, herhalde orada emniyet güçlerinin ulaşması da çok zor değildir diye düşünüyorum Sayın Ekinci.
1: Yani evet, kısa süre içerisinde yakalanacaktır. Bu tabii bir gazetecilik başarısı. Kendilerini de kutluyorum, sizi de kutluyorum. Umuyorum bir an önce yakalanır. Zaten yani bu tür durumlarda, özellikle de parası da yoksa, ki parası olanları da biliyorsunuz zamanında gördük, bu trafik kazasında kişiler yakalandı. Kısa sürede yakalanıp bu cinayetin de bir an önce aydınlanacağını düşünüyorum.
0: Peki Sayın Ekinci, şunu da sormak istiyorum. Aslında Gülistan Doku cinayeti soruşturması ciddi anlamda milat oldu diyebiliriz. Çünkü baktığımız zaman hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı faili meçhul cinayetlerin üzerine çok güçlü şekilde gidiyor. Ki bu işin ardında, bu cinayetlerin ardında kim olursa olsun, ucu nereye dayanırsa dayansın, Gülistan Doku soruşturması da bunu net olarak gördük. Siz bir hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu gelişmeyi? Aslına bakarsak tabii şu anda 75 ilde 600'ün üzerinde dosyadan bahsediliyor ama geçtiğimiz günlerde yayında da konuklarımızla konuşmuştuk. Türkiye'de başka faili meçhuller de var. İşte bu savunma sanayini bugünlerde konuşuyoruz. Aselsan mühendislerinin daha önce faili meçhul intihar olarak gösterilen olaylarla birçoğunun faili meçhul cinayetlere kurban gittiğini de biliyoruz. Bu sanki daha da genişleyecek gibi görünüyor. Kararlı bir şekilde devletin bu sürecin üstüne gitmesini nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi bu açıklama gerçekten çok önemli. Çünkü faili meçhul soruşturmalar, faili meçhul soruşturmalar bürosuna giderdi. Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan bu bürolarda tabiri caizse zaman aşımı beklerdi. Yani orada hiçbir işlem yapılmaz. Yeni bir beyan dosyaya girmediği sürece, yeni bir tanık ya da fail bir vicdan azabı duyup bu dosyaya yeni bir beyanda bulunmadığı sürece tabiri caizse orada yatar ve zaman aşımının dolmasını beklerdi. Ama Sayın Adalet Bakanımızın açıklaması, İçişleri Bakanımızın açıklaması ve kurulmuş olan bu faili meçhul soruşturmaların araştırılmasına dair birimle beraber burada şunu anlıyoruz: bu dosyalar olduğu yerde yatmaktan kurtulacak. Yeni araştırmalar, ki kaldı ki işte aradan geçen 5 sene 10 senede gelişen teknolojik cihazlar ve araştırma imkanları da kullanılarak belki de en azından bir kısmı aydınlığa kavuşturulacak. Bu anlamda tabii ki faillerin aileleri, yakınları için de büyük bir ümit. Bu aynı zamanda da aslında bakarsanız caydırıcılık anlamında da çok önemli bir gelişme. Çünkü işte Gülistan Doku gibi bazı olaylarda faillerin gizli kalması sanki kusursuz cinayet varmış gibi bir böyle cesaret oluşturup insanlar

0: iktidarı da caydırıcılıktan uzaklaştırabiliyordu. Bu hem kamuoyunu vicdanının rahatlatılması hem de caydırıcılık anlamında gerçekten çok önemli bir gelişme. Aslına bakarsanız bir devrim. Çünkü en başta da söylediğim gibi bu tür dosyaların yeri faili meçhul soruşturmalar bürosunda raflarda durmaktan ibaretti. Bu anlamda aslına bakarsanız bir devrim olarak da kabul edebiliriz bunu.
1: Peki, çok önemli gerçekten. Dediğiniz gibi avukat Kamil Ekinci bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ekinci değerlendirmeleriniz için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Peki, konuğumuzu uğurladıktan sonra biz devam edelim. Şimdi Antalya'dan bir haber paylaşacağız. Antalya'da kaybolmuştu Kübra Yapıcı ama maalesef katledildiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı. Kübra Yapıcı'nın maalesef vücut bütünlüğü de bozulmuştu. Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi ve burada da işlemlere tabi tutuldu. Ailesinden de DNA örneği alındı. Caniler şeytani bir plan yaptı. Kübra'yı öldürüp hesabından yaşıyorum süsü verdi.
2: O haberi aldığım sabahın akşamında Instagram'ına giriş gördük, beğeni gördük.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti. Şüpheliler gözaltına alınmış ve ifadelerinde Yapıcı'nın cansız bedenini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine ekipler barajda arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Kübra Yapıcı'nın cansız bedenine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu ve Antalya'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayete kurban giden 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vücut bütünlüğü bozulan cenazesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen aileden DNA örneği alındı. Örneğin alınmasının ardından Kübra Yapıcı'nın babasıyla annesi ifade vermek için emniyete götürüldü. Baba Yapıcı olayla ilgili önemli bir detayı paylaştı. Öyle ki olay günü kızının sosyal medya hesabında beklenmedik bir hareketlilik yaşanmıştı. Kübra'nın hesabından beğeni görüldü.
2: O haberi aldığım sabahın akşamında Instagram'ına giriş gördük, beğeni gördük. Biz dedik ki ha yazıyor, sevindik. Oysa kendiler nasıl girmiş, ne yapmış, çocuğun Instagram'ından beğeni atmışlar. Biz onu görünce hayatta bunu yaptıysa dedik, sevindik.
1: Baba Yunus Yapıcı, zanlıların kızının telefonuna erişim sağlamak için defalarca giriş denemesi yaptıklarını da belirtti.
2: Çocuğun telefonları, sim kartlarını çıkarıyorlar. 60 küsür sefer giriş yapmaya uğraşıyorlar telefonla.
1: Gözaltına alınan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklandılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde yeni dalga operasyon geldi. Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden bir takım ihalelerin kurgulandığı ve kurgusal bu ihalelere de fesat karıştırıldığı iddia ediliyor. 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 29'u yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Hayali ihaleler üzerinden bir de o ihalelere fesat karıştırdılar. İddia büyük, vurgunun boyutu da. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında sabah saatlerinde yeni dalga operasyon gerçekleşti. 29 şüpheli gözaltında. İBB'de yolsuzluk soruşturmasının yeni dalga operasyonu sabah saatlerinde başladı. Hedefte Ağaç ve Peyzaj AŞ var. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddia ediliyor. İşte bu kapsamda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u yakalandı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler var. Ağaç AŞ Genel Müdür Yardımcıları

0: Aytekin Kararslan ve Metin Aras, o isimler arasında. Yine çok sayıda mühendis ve öğretim görevlisi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Ağaç AŞ'nin eski genel müdür yardımcısı Muammer Ali Özdil de var.
1: 7 iklim 7 toy gecesi Bahçeşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir gece bu. Son derece özel. Şunun için özel. Öğretmenler bu kez sahnede ve türkü söylediler. Kulakların pasını sildiler.
2: Bir türkü başladı, salondaki herkes aynı duyguda buluştu. Anadolu'nun dört bir yanından derlenen ezgiler bu kez öğretmenlerin sesiyle yankılandı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7 İklim 7 Toy programında Başakşehir'in birçok farklı okulundan öğretmen aynı sahnede buluştu.
3: Sahnede olmak çok önemli. O heyecanı yenebilmek, sunum yapabilmek, büyük kitlelere hitap edebilmek çok önemli bir duygu ve özellik.
2: Programı Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ile Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun da takip etti.
4: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi türküler Anadolu insanının romanı. Biz Türk'üz, türkü söyleriz. Bizim sevinçlerimiz, hasretlerimiz, aşklarımız, kıskançlıklarımız, üzüntülerimiz, sevinçlerimizi toplumuna aktarma noktasında türkülerin yeri ayrı bir şekilde bulunmaktadır.
2: Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun programın kültürel birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti.
5: Malumunuz biliyorsunuz herkesin bildiği üzere 7 iklim 7 toy üzerine biz konserimizi inşa ettik. Burada 7 iklimden kastımız 7 farklı bölgemizin güzellikleri var. 7 farklı bölgemiz olmasına rağmen acılarımız aynı, kederlerimiz aynı, hüzünlerimiz aynı, sevinçlerimiz aynı, mutluluklarımız aynı. İşte toy kavramıyla beraber biz bunu birleştirdik. Bizim eski Türklerde toy denilince akla düğün gelir, birliktelik gelir, beraberlik gelir. İşte öğretmenlerimiz bir araya geldiler ve bu muhteşem koro ile birlikte de güzel çalışmaları imza attılar.
2: Kimi Karadeniz'den bir ezgi söyledi, kimi İç Anadolu'dan. Kimi de yakın coğrafyanın unutulmayan türkülerini seslendirdi.
6: Farklı okullardan bir araya gelen arkadaşlarımız mesai saatleri dışında çalışarak güzel çalışmayı ortaya çıkardık. Umarım bu tür korolar çoğalır ve elimizden geldiğince bu kültürü yaşatmaya devam ederiz.
2: Gecede yalnızca türküler değil, birlik ve dayanışma ruhu da sahneye taşındı. Farklı okullarda görev yapan öğretmenler aylar boyunca aynı koro için prova yaptı. Salonun tamamen dolduğu gecede izleyiciler türkülere zaman zaman hep birlikte eşlik etti. Aylar süren hazırlığın ardından sahneye çıkan öğretmenler gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.

Moderatör hafta sonuna gazetelerle devam ediyoruz. Akşam gazetesiyle başlayalım. Manşette Ağbaba'ya 1 milyon avro verdim başlığını görüyoruz. Özgür Özel'in talimatı var diye istedi diyor Gökhan Böcek. Muhittin Böcek'in oğlu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Böcek. Oğlu Ağbaba'nın Özel'in adıyla para istediğini itiraf etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet, yolsuzluk iddiaları yoğun bir şekilde devam ederken itiraflar, tanık ifadeleri peş peşe geliyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan isimlerden biri Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek. Babasının adaylığı için Özgür Özel'in talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın kendisinden 1 milyon avro yardımda bulunmasını istediğini söyledi. Bilgisi ve talebi dahilinde parayı genel merkezde bahsettiği kişiye teslim ettim. Bu parayı neden istiyorsunuz diye sordum. Sayın Özgür Özel'in talimatı adaylık parası gibi düşün yanıtı verdi. Evet, soruşturmaya ilişkin kilit ifadelerden biri buydu. Hemen alt

Bir başka haber, CHP'li belediye havuzu kapattı. Yüzücüler ortada kaldı. Amfiteyatroda yüzdüler haberi. CHP'li Marmaris Belediyesi'nin havuzlarını kapattı sporcular. Sahnede antrenmana başladı. Sporcular ve velileri karada antrenman yapmak zorunda kaldıkları için isyan ediyorlar. Bir başka haber, Gençlik ve Spor Bakanlığı da amfiteyatroda antrenman yapan sporcuların en yakın havuzlara ücretsiz olarak taşınacağını ve portatif havuz kurulacağını açıkladı. Yani CHP'li Marmaris Belediyesi'nin ortada bıraktığı sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığı sahip çıkıyor. Huzur evi değil, dehşet evi hemen altta. Biz de dün ekranlarınıza taşımıştık o görüntüleri. İstanbul'da bir yaşlı bakım evinde atılan dayağın görüntüleri ortaya çıktı. Beylikdüzü'nde bulunuyor bu yaşlı bakım evi. O görüntülerde personelin iterek düşürdüğü, hastayı dövdüğü ve hastanın kafasından yaralandığı görülüyor. Başka bir görüntüde de personelin hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer alıyor. Bakım evi müdürü ve 3 personel gözaltına alındı ve bir kişi de tutuklandı. Onu da söyleyelim, hatırlatmış olalım. Vakıfbank'a 1,5 milyar avro finansman haberi. Vakıfbank uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar avroluk 10 yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı. Genel Müdür Osman Arslan da bu anlaşmaya ilişkin mesajlar verdi. Ekonomiye dair bu haberi de aktardıktan sonra Sabah gazetesine geçelim. Yine aslında Akşam gazetesiyle aynı manşet. 1 milyar avroyu Ağbaba'ya verdim. Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı demiştik. İşte onun verdiği ifade, bu 1 milyon avronun nasıl alındığı, Veli Ağbaba'ya nasıl teslim edildiği detaylarıyla bunları anlatıyor Gökhan Böcek. Özel'e para, ailesine hediye. CHP'yi sarsan bir rüşvet itirafı da eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Özel'in lüks aracı için belediyeden 170 bin avro ödeme yapıldığını söyleyen Yalım, kurultay öncesi de Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini belirtti. Aile fertleriyle de pahalı hediye gönderdiğini kaydetti. Tabii çok büyük paralar bunlar. Vatandaşın parası nereye gidiyor sorusu haliyle aklımıza geliyor. Neden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet üretemediğini de bu bize aslında anlatıyor, gösteriyor diyebiliriz. O paraların farklı amaçlar için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Gökhan Böcek'in itirafları Özel'i siyasetten silebilir. Mahmut Övür'ün yazısı dikkat çekici. Gökhan Böcek de itirafçı kuyruğuna girdi ancak bu itiraflar CHP'de yeni bir sürece işaret ediyor. Ortaya dökülen rezalet Özgür Özel'in siyasi yolculuğunu etkileyecek. Ortaya saçılan bu itirafları ne 100 yıllık CHP taşıyabilir ne de sivil siyaset. Sırada Özkan Yalım'ın itirafları var. Özgür Bey çok zorlanabilir diyor Mahmut Övür. Şimdi sürmanşete geçelim. Bize göz dikenin bileğini bükeriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabah gazetesinde sürmanşetten veriliyor. Saha 2026'daki mesajları, Türkiye'nin savunma sanayindeki gücüne dün vurgu yapmıştı Cumhurbaşkanı ve istiklal ve istikbalimize kastedecek her düşmanın bileğini bükecek güçteyiz dedi. Tabii ki savunma sanayinde geldiğimiz nokta, ortaya koyduğumuz ürünler, işte Yıldırım'an tüm dünya konuşuyor. Türkiye'nin hipersonik füzesi, 6000 kilometrelik menzile sahip o füze, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların altını dolduran bir savunma sanayine kavuşmuş durumda Türkiye. Hemen altta yine saha 2026 kapsamında bir kez daha görücüye çıkan donanmanın gururu TCG Anadolu. Vatandaşların da ziyaretine açıldı. Bu gururu herkes yaşayabilsin diye. Şunun da altını çizelim. Bugün saha 2026 vatandaşlarımıza ücretsiz olarak kapılarını açıyor. Ziyaretçi akını bekleniyor. Aynı şekilde TCG Anadolu'yu da bugün de tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak ziyaret edebilirler, yerinde görebilirler. Savunma sanayinin Türkiye'nin bu noktada attığı adımları geldiği noktayı daha yakından görme imkanına sahip olabilirler. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. 3 günde 8 milyar dolar. Dün Cumhurbaşkanı da buna dikkat çekti. Saha 2026'ya toplam 1763 firma, şirket katılıyor. 1500'ü yerli, 200'ün üzerinde de yabancı şirket. Çok sayıda anlaşma imzalanıyor. Türkiye ciddi anlamda bir ihracat bu noktada da yapacak. Ki savunma ihracatında o 8 milyar dolarlık rakam saha 2026 özelinde çok büyük bir rekor.
Türkiye daha birkaç yıl öncesinde 4-5 milyar dolarlık savunma ihracatını konuşurken artık 10 milyar dolarların üzerine çıkmış bulunuyoruz. 2 yıl önce yapılan saha 2024'te 6 milyar dolardı bu rakam ve sadece 2 yılda 2 milyar dolar arttığını görüyoruz. Bu da son derece önemli. 180 anlaşma imzalandı. Bunların hepsinin ihracat anlaşması olduğunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye dedi. Türkiye istiklaline kastedeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir dedi. Biz göreve geldiğimizde savunma ve havacılık ihracatımız yılda 248 milyon dolardı. 2025 yılında ihracatta 10 milyar doların üzerine çıktık. Hedefimiz 11 milyar dolara aşarak bu alanda ilk 10 ülke arasına girmek ifadelerini kullandı. Milliyet gazetesine geçelim. Ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajları son derece kritik, önemli ve çok da ses getirdi. Detaylarına girmeyeyim, aktarmıştık ama bir başka haber. Bak şu konuşana başlığıyla Milliyet gazetesinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en sıkı destekçisi Filelefteros gazetesi haddini aşarak güven artırıcı önlem kisvesi altında bağımsızlık sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının 5 parmak dağlarından silinmesi çağrısı yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Hristodoulidis dün BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda bir araya geldi. Kıbrıs'la ilgili güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı belirtilen kritik buluşma öncesi Hristodoulidis'e yakınlığıyla bilinen Rum yönetimi politikalarına tam destek veren Filelefteros gazetesinde yayımlanan başyazı dikkat çekti. Başyazıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a güven yaratıcı önlemler çerçevesinde 5 parmaklardaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının kaldırılması çağrısı yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için işgal tarafı ifadesinin kullanıldığı yazıda işgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa işgal altındaki 5 parmaklarda yer alan sözde devletin bayrağını silebilir denildi. Bu skandal haber Rum gazetesinde öne çıkmış, Milliyet gazetesinde de yer alıyor ve buna da Türkiye en sert şekilde tepkisini gösteriyor. Bayram tatili beklentisi 180 milyar lira. Kurban Bayramı tatili uzatıldı biliyorsunuz. Turizm için can suyu oldu bu 9 günlük bir tatil. TURSAP Başkanı yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinde memleket ve yakınların ziyaretleri de eklendiğinde 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini öngörüyoruz diyor. Bu da 180 milyar liralık bir para akışı, bir para hareketi anlamına gelecek. Kurban Bayramı için beklentiler büyük gibi görünüyor. Peki Türkiye gazetesi var sırada. Gökhan Böcek adaylık rüşvetini itiraf etti diyor gazete. 6. kata para taşıdım. Muhittin Böcek'in oğlu yerel seçimler öncesi babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'nin 6. katına sırt çantasında 1 milyon avro teslim ettiğini söyledi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saha 2026'da verdiği mesajlar yer alıyor Türkiye gazetesinde. Genç kızlara kıyan canilerin neredeyse tamamı bağımlı ve belalı tipler. Profiller hep aynı başlığı altında. Kübra Yapıcı'yı öldürüp parçalara ayıran canilerin bir ay cinayet planı yaptığı ortaya çıktı. Biz de haberlerimizde aktarmıştık. Antalya'da cinayete kurban gitti Kübra Yapıcı. Kübra gibi Şule Çet, Mihriban Yılmaz ve daha nice genç kız sosyopat, silah tutkunu ve bağımlı erkekler tarafından katledildi. Uzmanlar aileden ilgi görmeyen kızlar kriminal tiplerle yakınlaşıyor diye uyardı. Yani bu noktada ailelere de büyük görev düştüğünü söyleyelim. İki bakan hızlı başladı. 3 aylık karne Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışmalarıyla terör, uyuşturucu ve yasa dışı bahis baronları dahil 8000'e aşkın şüpheli yakalandı. Gülistan Doku dosyası 6 sene sonra raftan indi. 75 şehirde 638 faili meçhulde inceleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek uyum içerisinde hem terör baronlarına, işte uyuşturucu baronlarına, terör suçlularına göz açtırılmıyor
Bahis yine aynı şekilde Türkiye'nin mücadele ettiği önemli konulardan biri. Bu eşgüdümlü çalışmayla birlikte sadece 3 aylık kısa sürede önemli bir mesafe kat edilmiş durumda. Bayrağı uzanan ele ters kelepçe, ODTÜ'de bahar şenliği maskesi altında terör propagandası yapan ve Ay Yıldızı bayrağımızı taşıyan öğrencilere saldıran grup şafak baskınıyla yakalandı. Ters kelepçeyle gözaltına alınan 6 şüphelinin çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Sadece Celal Elmacı'nın 27 sabıkası olduğu da ortaya çıktı. Peki Yeni Şafak gazetesi ülkemize göz dikenin bileğini bükeriz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saha 2026'da verdiği mesajlar. Özkan Yalım'ın itirafları, VIP, makam, poşetle para, babasına araç, eşine çanta. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında şok iddialarda bulundu. Bunun detayları Yeni Şafak gazetesinde yer alıyor ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye yıldız gibi parlıyor ifadelerini kullanıyor. Türkiye sadece üretim yapan bir ülke değil, güvenilir tedarik ve lojistik merkezlerinden biri haline gelmiş ve yıldız gibi parlayan ülke olarak dikkat çekiyor ifadesini kullanıyor. Sumutçu olarak devam ediyor. Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için oluşturulan küresel sumut filosu, İsrail'in uluslararası sulardaki saldırılarına rağmen geri adım atmıyor. 30'dan fazla tekneden oluşan konvoyla Girit'ten demir alan filo Marmaris'e doğru yelken açtı. Uluslararası katılımlarla daha da büyüyecek olan filo, yeni yol haritasını da kısa süre içerisinde ilan edecek. Şimdi spor sayfalarına bakalım Akşam Gazetesi'nde. Bugün kritik bir gün. Ya düğüm ya düğün diyor Akşam Gazetesi. Hani gerçekten de öyle. Galatasaray artık şampiyonluk için çok avantajlı. Bugün İstanbul'da kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Galip geldiği takdirde Galatasaray diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Diyelim ki Galatasaray Antalyaspor'a yenildi ya da puan kaybetti. İşte o zaman Fenerbahçe'nin Konya deplasmanında alacağı skor etkili olacak. Fenerbahçe puan kaybettiği takdirde Galatasaray ister yensin ister yenilsin hiçbir şey değişmeyecek, şampiyon olacak. Yani çok avantajlı Galatasaray. 4 puan zaten önde ve sadece 2 hafta kaldı. Fenerbahçe ile ikili averaj noktasında da Galatasaray'ın elinde olduğunu avantajını hatırlatalım. Günay Güvenç Samsun Spor maçında kırmızı kart görmüştü. Bu karşılaşmada cezalı ama sarı kırmızılılar tabii ki Nijeryalı golcüsü Osimhen'e güveniyor. Maç biletleri günler öncesinden tükendi. Kapalı gişe bugün 55 bin taraftarı önünde sarı kırmızılılar bu karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe'de Konya deplasmanında geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un puan kaybıyla birlikte ikinciliği artık neredeyse garantiledi Fenerbahçe. Bir mucize arayışı beklentisi var. Bakalım o mucize olacak mı? Tabii ki 3 puanlı sistem, futbolda her şey olabilir. Ama Galatasaray'ın artık şampiyonluğa çok çok yakın olduğunu söyleyelim. Derbi derler, derbi derler. Bugün biliyorsunuz bir de derbi var. Beşiktaş, Trabzonspor'u İstanbul'da konuk edecek. Ama iki yaralı takım diyebiliriz. Hafta içinde Beşiktaş Kupa'da Konyaspor'a elendi. Tutunduğu tek daldı belki de Beşiktaş'ın Türkiye Kupası ama elendi oradan. Ligde zaten dördüncü sırada, ligi büyük ihtimalle o sırada, o basamakta bitirecek. Trabzonspor'un bir ara şampiyon olma ihtimali vardı ama o tren kaçtı. Geçtiğimiz hafta yaşanan Göztepe beraberliğiyle ikincilik noktasında da Trabzonspor'un şansı bir hayli azaldı. Derbi derler, bakalım bu akşam ne yapacaklar. Ama neticede güzel futbol oynayan iki takım, zevkli, keyifli bir karşılaşma olmasını tahmin ediyoruz. Şimdi ligin biz üstünü konuşuyoruz ama altı aslında tam anlamıyla kaynıyor. Kim düşecek belli değil. Bakın son sıradaki Karagümrük'ün dahi hala ligde kalma şansı var. Son iki haftaya girdik. Altta can pazarı Karagümrük Kocaeli'yi yenemezse bir alt lige düşecek. Mutlaka galip gelmesi gerekiyor. 28 puanla 16. sırada olan Gençler Birliği de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençler Birliği hafta arasında Volkan Demirel'le yolları ayırdı. Metin Diyadin kulübün efsanelerinden biri tekrar göreve getirildi. 17. Kayseri de Alanya karşısına çıkacak. Bu akşam tüm karşılaşmalar saat 20'de başlayacak. Onu da hatırlatalım. Yani ligin zirvesinde 3 aşağı 5 yukarı artık şampiyonun kim olduğunu biliyoruz ama kim düşecek? Alt sıralarda çok büyük bir heyecan var. Karagümrük 24 puanda, mutlaka galibiyet lazım. Kayseri ve Gençler Birliği'nin de aynı şekilde mutlaka kazanmaları gerekiyor. Hani Alanya, Kasımpaşa biraz daha rahat gibi görünüyor.
Eyüp'te yine riskli takımlardan biri, küme düşme ihtimali var. Eyüp Spor Rize'yi konuk edecek. Burada alacağı bir 3 puan onları ligde tutacaktır. Yani çok heyecanlı bir akşam. Bugün saatler 20'yi gösterdiğinde de bu heyecanı hep birlikte takip edeceğiz. Hızlıca son bir sayfamız var. Fenerbahçe dörtlü finalde, tebrik edelim. Bir kez daha Final Four'a kaldı Fenerbahçe Beko. 8. kez Final Four'a kalıyor. Üst üste de

üçüncü kez. Geçtiğimiz yılın Avrupa şampiyonuydu Sarı Lacivertliler. Bu yılda Yunanistan'da oynanacak, Atina'da oynanacak Final Four ve Fenerbahçe'nin rakibi de Olympiakos oldu. Sarı Lacivertlere de başarılar dileyelim. Bir kez daha basketbolda göğsümüzü kabarttı Fenerbahçe'nin bu başarısı. Žalgiris Kaunas Litvanya temsilcisini 3-1'lik sonuçta saf dışı bırakmayı başardı Fenerbahçe. Spor sayfalarına da baktık, araya gidelim. İkinci bölümde canlı bağlantılarımız olacak, yayınlarımız olacak. Dolu dolu bir moderatör hafta sonuyla tekrar karşınızda olacağız.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Pekin Otomobil Fuarı'ndan görüntülerin yer aldığı özel bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Akbank Kredi'nin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Özkan Öze. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
10: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada tadımız kaçıyor.
4: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
2: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber olsun da hepimiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Fiber olsun da hepimiz. Çok acayip.
8: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
6: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
7: Fiber hızında hep evim. Havada karada.
6: Hedefinize geldiniz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Moderatör hafta sonu devam ediyor. İlk bölümü kapatırken söylemiştik. İkinci bölümde bol bol canlı yayınlarımız olacak, konuklarımız olacak diye. O canlı yayın noktalarımızdan ilkine gidelim. Bu bölüme başlayalım. İstanbul'da saha 2026 rüzgarı esiyor, deyim yerindeyse. Salı gününden bu yana. Bugün çok önemli. Neden önemli? Çünkü bugün artık vatandaşlarımız da yerli, milli o savunma sanayi ürünlerini yakından görecekler, gurur projelerini görecekler ve öyle zannediyorum ki Yıldırım Han bugünün gözdesi olacak. Hemen Saha 2026'nın düzenlendiği İstanbul Fuar Merkezi'ne götürelim sizleri. Neslişah Yumak muhabir arkadaşımız bizleri bekliyor. O da Saha 2026'nın ilk gününden bu yana nabzını tutuyor. Neslişah aslında çok şanslısın, öyle söyleyeyim. Çünkü o projeleri yakından görüyorsun. Projelerin mimarına da mikrofon uzatıyorsun. Dolayısıyla senin için de dolu dolu bir hafta oldu. Hem senin izlenimlerin hem vatandaşlarımız ne hissediyorlar? O ilk gördükleri anda şimdi Yıldırım Han'ın sen de önündesin. O hissiyatları, hisleri bize neler aktaracaksın?
1: Kahraman Poyrazoğlu, çok güzel bir noktaya değindin. İlk andan itibaren bizler buradaydık. Şimdi ben, arkamda Yıldırım Han var. Benim ilk gördüğüm anki heyecanım ve gururum hala da aklımda. Türkiye'nin bir balistik füzesinden bahsediyoruz Yıldırım Han'dan. Fakat fuar bugüne kadar ziyaretçi, yani vatandaş ziyaretine kapalıydı. Bugün açıldı. Vatandaşlar sadece sosyal medyadan ve bizim aktardığımız haberlerden Yıldırım Han'ı görüyorlardı. İşte buraya ilk geldiğinde insanların gözlerinde büyüyor. Hele çocukların o şevkini, merakını sizlere aktarmak kelimelerle yetmez. Ali Kemal'den göstermesini rica edeceğim sizlere. Hemen Yıldırım Han'ın hemen önündeyiz. Büyük bir kalabalık var. Ekranlarınıza geliyor şu anda Yıldırım Han'ın önündeki yoğun vatandaş kalabalığı. Ekranlarınızda Yıldırım Han uzun menzilli füze sisteminden bahsediyoruz. Türkiye için önemli bir adım, önemli bir savunma unsuru gerçekleşti. Bizim envanterimize katıldı ve bugün de ziyaretçiler o sosyal medyadan, televizyon ekranlarından gördükleri işte o uzun menzilli füze sistemini yakından bakabilme fırsatını kazanmış, yakalamış oldular ve önündeki kalabalığı görüyorsunuz. Artık Türkiye bu unsurların her birini kendisi yapabiliyor. Artık dışa bağımlılığımızın azalması anlamına geliyor. Buraya gelen küçücük çocukları görüyorsunuz Kahraman Poyrazoğlu. İşte bu çocukların merakı gözlerinden okunuyor. Bu çocuklar buraya geldikten sonra bu unsurları görerek ileride iyi bir mühendis, iyi bir savunma sanayi uzmanı olabilmek için çalışıyorlar. İşte bu fuarlar çok önemli ve çok kıymetli. Teknofest'i gördük, İDEF'i gördük, Saha 2026'yı gördük ve yine her zaman olduğu gibi bu noktaya gelen küçücük evlatlarımızı gördük. Savunma sanayisindeki gelmiş olduğumuz noktayı merak edenler, görmek isteyenler işte buraya geldiler. Ben hemen Yıldırım Han'dan da bahsetmek isterim size. Yerli imkanlarla üretilen bir unsurdan bahsediyoruz. Bir de yakıt teknolojisi var. Uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırabilen bir enerji unsurundan da bahsediyoruz ki bu Yıldırım Han'ın da enerji sisteminin yerli ve milli mühendisler tarafından da yapıldığının bilgisini aktaralım. Şimdi Ali Kemal'le beraber devam edeceğim. Çok dar bir alandan bahsediyoruz. Ben salı gününden itibaren sahadaydım. Fakat bugünkü gibi bir kalabalıkla karşılaşmadım. Bugün 7'den 70'e herkesi biz Saha 2026'da görüyoruz ve ek olarak şunun da altını çizmek isterim. Kapıdan ilk girdiğim dakikadan itibaren annesinin kucağında daha 40 günlük çocukları gördüm. Elinde bastonuyla yürüyen amcalarımızı, teyzelerimizi gördüm. İşte o bilinç, o Türk bilincini aslında bizler görüyoruz. Kameraman arkadaşım Ali Kemal'den de ben tekrardan ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Burada yerli ve milli unsurlarımızdan bahsediyoruz. Vatandaşın da aslında ilgisi çok yoğun demiştik sizlere. Yine Yıldırım Han'ın önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzasıyla fotoğraf çekilen teyzelerimiz var. Onu da çeken amcamız var. İşte hikaye aslında buradan başlıyor. Türk'ün ülkesine olan bağlılığı, savunmasına olan bağlılığı, bireyselliği, özgürlüğü işte tam olarak buradan başlıyor. Şu an buradayız. Rahat bir şekilde yayınlarımız

nasıl yapabiliyoruz? Buradaki vatandaşlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları şu an özgürce, hürce, savaş altında kalmadan, bombardıman altında kalmadan buraları gezebiliyor. Orta Doğu'daki bu karışıklıklara rağmen İran, İsrail, Amerika savaşı devam ederken bizim evlatlarımız işte burada

0: dünyaya neler yapabileceğinin en net kanıtı görüyorsunuz evladımızda şu anda. Türk bayraklı hırkasıyla beraber Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla ekranlarınıza geldi. Hikaye bu. Hikaye tam olarak bu. Bir Türk gençliğinin gelmiş olduğu nokta, Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlüğünün, egemenliğinin kayıtsız şartsız kimseye bağlı kalmamasının en önemli noktasındayız aslında. Bunların her biri elbette ki şu anda da bizler de aktarıyoruz. Hemen burada arkadaşımız var. Ben canlı yayındayız, hemen kardeşimize de sormak istiyorum. Neler düşünüyorsun? Senin için nasıl geçiyor? Nasıl Yıldırman?
1: Yıldırman çok güzel. Ben çok beğendim ve çok güzel geçiyor.
0: Peki bunlar ileride senin de yapabileceğin bu mühendis olabilmen için güzel örnekler mi? Neler düşünüyorsun? Sen de yapabilir misin bunlarla?
1: Çok çalışırsam yapabilirim.
0: Ben inanıyorum yapabileceğim.
1: Teşekkür ederim.
0: Tak bakalım. Çok teşekkür ederiz. Evet, görüyorsunuz, çalışırsam, çok çalışırsam yapabilirim dedi. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. İşte Türk çalışkandır, Türk yapandır diyelim. İşte bunlar da o küçük çocukların ileride gelmiş olduğu nokta. Amcam, size de uzatalım mikrofonu. Daha demin teyzemi çekiyordunuz. Neler söylemek istersiniz? Yıldırım Han ne durumda sizce? Beğendiniz mi?
2: Ya, memleketimiz için gurur verici bir olay. Yani burada ağlamak zor tutuyorum kendimi yani. Milli bir gurur. Böyle kısa zamanda böyle ülkemiz böyle bir seviyeye gelmiş. Yani ne mutlu bize yani. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Teyzem, sen de Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla fotoğraf çekildin.
3: Çok güzel annem. Vallahi duygulandım. Bak, bütün tüylerim diken diken oldu. Allah gençlerimize güç kuvvet versin. Sağlık sıhhat versin. Böyle güzel günler göstersin.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Bir şey dedim.
0: İyi gezileriniz olsun inşallah. Gördünüz, 7'den de aynı cümleyi aldık. 70'ten de aynı cümleyi aldık. Vatandaşların yorumları çok kıymetli. Neden? Gözlerim dolu dolu oldu diyor. İşte onlar geçmişi gördüler. Çocuklarımız da geleceği görüyorlar. Şimdi Ali Kemal'le beraber yine devam edelim. Burada evlatlarımız bakmaya devam ediyor. Kalabalık da bir yandan ekranlarınıza geliyor. Yoğun bir vatandaş kalabalığı var. İlk dakikadan itibaren zaten vatandaşlar buraya gelebilmek için gün sayıyorlardı. Şu anda da Yıldırım Han'ın önünde fotoğraf çekilen vatandaşlarımız burada. Hemen kendilerine de soralım. Canlı yayındayız. Yıldırım Han'ın önündesin. Neler düşünüyorsun? Sana da soralım hemen.
4: Gerçekten çok güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık.
0: Peki senin için bir Türk genci olarak nasıl gurur vericilik durumun nedir? Nasıl içindeki duygular nedir?
4: Gerçekten çok gururluyum şu an. İnşallah daha da geliştirebiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Evet, duyuyorsunuz işte Türk gençleri, kapılar açıldı ilk dakikadan itibaren, içeriye girmek için yoğun bir kalabalık var demiştik. Girebilenler geldi, daha kapıda yoğun kuyruklar olmaya devam ediyor. Yıldırım Han'ın hemen Ali Kemal'de ekranlarınıza getiriyor. Büyük bir kalabalığı var demiştik. Burada gençlerimiz var, biz de önlerine geçmeli, fotoğraf çekiyorlar. Hemen çocuklarımız var burada, canlı yayındayız. Hemen küçüğümüze de sormak isterim ben, Ali Kemal'de gelirse hemen soralım. Neler düşünüyorsun, neler hissediyorsun?
5: Çok güzel bence.
0: Peki büyük mü? Sence yapmış mı Türk mimarlar?
5: Yapmıştı.
0: Yapmış mı?
5: Evet.
0: Teşekkür ederim. Sen de çak bakalım. Efendim, sizler neler hissediyorsunuz bir baba olarak?
6: Gurur duyuyoruz. İnşallah evlatlarımız da aynı şekilde memleketimiz için, milletimiz için yararlı çocuklar, insanlar olurlar. Çok gurur duyuyoruz. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Siz de küçük yaşta evladınızı aslında ilerinin bir mimar mühendisi olsun diye buraya getirdiniz. Bizler de çok teşekkür ederiz.
6: Heveslensinler. Belki ilham alırlar. Bir enerji olur, atak olur, tetik olur. Onun için gelmeyi tercih ettik.
0: Teşekkür ederim. Kızlara da soralım. Hazır buradalar. Sizler ne söylemek istersiniz?
7: Çok mutluyum. İlkemde çok gurur duyuyorum.
0: Peki ileride sen de yapabilirim, ben de bunu yaparım diyebiliyor musun?
7: Yapabilirim inşallah.
0: Çok çalışırsam olur mu?
7: Evet.
0: Efendim, anne olarak size de sormak isterim. Ben teşekkür etmek isterim ki evlatlarınızı böyle güzel bir noktaya getirdiniz. Sizden de bir iki cümle rica ederim.
8: Gurur duyuyoruz. Çocuklarımız feyz alsın, onlar da ufukları gelişsin, kendilerini geliştirsinler diye buradayız. Zaten sürekli evlatlarımız için hani uğraşan aileleriz. Onlar kendilerini geliştirsin, ülkesine, milletine, vatanına hayırlı evlatlar olsun diye uğraşıyoruz. Gerçekten gurur duyuyoruz böyle bir şey.
0: Ben de sizin gibi bir evlat yetiştirdiğiniz için, bu vatan, bu millet için işte kıymetli evlatlar yetiştirmek, dediğimiz gibi kalabalık. Amcam, sana da soralım hemen. Sen neler düşünüyorsun? Bu kocaman

0: Neyi düşünün, neleri yapamadık ki, neler yapmışız. Değil mi?
1: Olmuş mu?
0: Olmadı olur mu ya?
1: Yapmış değil mi Türk mühendisliği?
0: Ya vallahi bu daha bundan iyisi can sağlığı.
1: Uygulandırıyor mu?
0: Ne demek? Ne demek? Bak tüylerimi kabardı. Ne demek? Eskiden bir tabanca yapamazdık, bir silah yapamazdık. Amerika'nın eski şeylerinden uğraşırdık. Şimdiki şu hale bakın. Yani ağlıyorum yani.
1: Çok teşekkür.
0: Allah kurulandık. Allah razı olsun yapanlardan, yaşlarımızdan, Atalsen'den, Kökelsen'den, hepsinden. Allah sağlık versin, sıhhat versin. Allah onlara uzun ömür versin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sağ olun.
1: Yüzleriniz olsun inşallah. İşte görüyorsunuz, ben de gençleri ezmeden şöyle geçeyim. İşte görüyorsunuz. Anneler babalar çocukları feyiz alsın diye getiriyorlar. İleride iyi bir mühendis olmaları için, iyi bir mimar olmaları için küçücük yaştan itibaren çocukları işte bu unsurların yanına getiriyorlar. Çünkü bu ürünleri Yıldırım Han'ı yapan mühendisler de bir gün o çocuklar gibiydi. Merak. O ufacık bir merak işte gördüğünüz gibi bu Yıldırım Han'ı yapılmasına neden oldu. Bugün buraya gelen amcalarımız da var, teyzelerimiz de var. Gözleri dolu dolu buradalar ama içlerinde tek bir gaye var, güven duygusu. Onlar vatanına, milletine güveniyorlar ve gelecekte de daha iyi noktalara gideceğimizi burada saha 2026'da yerli ve milli unsurlarımızı görüyorlar diyelim. Bizler tüm gün süreci aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Yanımda da kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora olacak diyelim. Buradan sözü size stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
2: Bak sana ve Ali Kemal'e teşekkür edelim. Senden ricam böyle bol bol vatandaşlarımıza mikrofon uzatman. Çünkü vatandaşlarımız gurur projelerini görüyorlar. Çocuklar da görüyor, duygulanıyorlar ve az önce senin de söylediğin gibi hani gelecek için bir ufuk açılıyor çocuklarımıza ama vatandaşlarımızın söyledikleri, verdikleri mesaj muhtemelen mühendislerimiz için de son derece önemli. Onlar açısından da şevklendirici oluyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bol bol röportaj bekliyoruz Neslişah Yumak ve Ali Kemal Cora'dan. Şimdi dün de söylemiştim, saha 2026 sadece bir fuar merkezine sığmayacak kadar büyük. Sizi fuar merkezinden, Yeşilköy'den çıkaralım. Şöyle sahilden Sarayburnu'na doğru götürelim. Orada da Türk donanmasının gururu TCG Anadolu var. TCG Anadolu da saha 2026 kapsamında bir kez daha görücüye çıktı. Vatandaşların ziyaretine açıldı. Yoğun da bir ilgi var.
3: Ne hissedim askerleri, her şeyi görünce ağlayacağım geldi. Bu kadar büyük, bu kadar güzel bir Türkiye'mize çok ağlayacağım geldi. Çok duygulandım. Çok gurur verici bir şey ya. Hele askeri gördüm çok duygulanıyorum.
4: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Saha Expo 2026 kapsamında İstanbul Sarayburnu Limanı'na demirledi.
5: Konya'dan çıktık geldik. Hani çocuklarımız da çok merak ediyor. Hani ya bizim için çok büyük gurur yani. Gurur duyuyoruz.
4: 232 metrelik dev savaş gemisi TCG Anadolu ziyaretçilere kapılarını açtı. Güvertesindeki milli sihalar ve helikopterlerle tüm dikkatleri üzerine topladı.
6: Yani ben de çok mutluyum. İşte ülkemizin böyle gemiler yapmasından da çok mutluluk duyuyorum. İnşallah daha iyileri gelir.
4: Geminin aynı anda 6 helikopter operasyonu gerçekleştirebilmesi ve SİHA konuşlandırabilme özelliği platformu dünya donanmaları arasında öne çıkarıyor. 11 güverteli yapısı, 30 yataklı hastanesi ve 2 ameliyathanesi bulunan gemi yaklaşık 1200 personel kapasitesine sahip. Ayrıca tanklar, zırhlı araçlar ve çıkarma unsurlarını taşıyabilme kabiliyetiyle amfibi harekat gücünü sahaya yansıtıyor. Saha Expo 2026 kapsamında Türkiye'nin denizlerdeki en güçlü sembolü TCG Anadolu adeta gövde gösterisi yaptı. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar bir kez daha Türk savunmasının gücüne hayran kaldı.
7: Vallahi çok güzel bulduk, çok gururluyuz. Ben zaten böyle şeyleri yakından takip eden birisiyim. Biz Konya'dan özel olarak geldik buraya. Gururluyuz, mutluyuz. Yani bizim memleketimizin böyle şeyler yapması. İşin açığı uzaktan baka baka geldim. Yani ta uzaktan gördüğümden beri yürüyerek geldik biz buraya. Gurur duyduk. İnşallah daha büyüğü geliyor herhalde.
8: Harika bir şey. Yani çok duygulandırıyor. Tüylerimiz diken diken. Bunları görmek, bunları yapanlardan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Her Türk de burada duygulanacağını düşünüyoruz.
2: Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, biliyorsunuz onun hakkındaki iddialar çok konuşulmuştu. Şimdi ise etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı ve burada savcıya yaptığı itiraflar çok konuşulacak gibi görünüyor. Çünkü özellikle belediye paralarının vatandaşın paralarının nasıl harcandığından bahsediyor. İşte baktığımız zaman Uşak Spor Kulübü için toplanan bağış paraların bir bölümünün kendi şirketlerine tahsis edildiği, kendi şirketleri için kullanıldığı, belediye araçlarının yine ailesine tahsis edildiğinden bahsediyor ama özellikle genel merkeze Özgür Özel'e giden para 1 milyon 200 bin liralık bir nakit verdiğini söylüyor Özgür Özel'e. 200 bin lirayı poşet içerisinde bahçe duvarına bıraktım ifadesi de son derece çarpıcı.
4: Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sorgu tutanağı siyaset gündemine bomba gibi düştü. İfadede en dikkat çeken başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili sözleri oldu. Yalım kurultay sürecinde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini söyledi.
9: 200 bin lirayı poşet içinde bahçe duvarına bıraktım.
4: Savcılık ifadesine göre 200 bin lira Manisa'daki evin bahçe duvarına bırakıldı. 1 milyon lira ise Denizli'de çanta içerisinde teslim edildi.
9: 1 milyon lirayı çanta içerisinde teslim ettim.
4: Sorgu tutanağındaki bir başka başlıksa VIP araçla ilgili oldu. Yalım, VIP dönüşüm faturalarının belediye şirketi üzerinden ödendiğini anlattı. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımındaki lüks aracın VIP dönüşüm işlemlerinin belediye iştirak şirketi üzerinden ödendiğini söyledi. Ve bu işlem için yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldığının altını çizdi. Dosyada sadece siyasi itirafları yoktu. Belediye imkanlarının kullanımına ilişkin dikkat çeken anlatımlar da yer aldı. Yalın bazı futbolcuların belediye kadrolarında gösterildiğini anlattı. Uşak Spor için toplanan bağış paralarının bir bölümünü kendi şirketi için kullandığını da söyledi.
9: Şirketimin SGK borçlarını bu paralarla ödediğim oldu.
4: Belediye araçlarının ailesinin kullanımına verildiğini, belediye personelinin özel işlerinde görev aldığını da kabul etti. İfadesinin sonundaysa şu sözleri kullandı.
9: Pişmanım, kamu zararını ödemek istiyorum.
2: İşgalci İsrail'in hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attırmıyor. Sumut filosu yoluna kararlılıkla devam ediyor. Şimdi Marmaris'te günlerdir devam eden hazırlıklar var. Filoya Türkiye'den katılacak tekneler bulunuyor. Bu arada Girit'ten de harekete geçildi. Marmaris'e doğru aktivistler yol alıyorlar. Son durumu konuşacağız, ele alacağız. Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek Marmaris'te bizleri bekliyor. Ki Deniz Zeybek de filoya katılacak ve Gazze'ye doğru ablukayı kırmak için aktivistlerle birlikte yol alacak. Deniz Zeybek, son durum nedir? Ne zaman hareket edeceksiniz? Az önce de söyledim, Girit'ten de yola çıkıldı. Size doğru geliyor orada aktivistler. Son durumu senden öğrenelim.
10: Kahraman Poyrazoğlu, hazırlıklarda artık neredeyse sona gelindi. Çok kısa bir zaman içinde buradan hareket edilecek. Dün sabah saat 6.30'da Girit'te bekleyen 30'dan fazla tekne vardı. Onlar hareket etmeye başladılar. Buraya doğru geliyorlar. Bu arada biz de buradan saat 15 sularında çıkacağız. Rodos'a doğru gideceğiz ve Girit'te bekleyen ve dün sabah saatlerinde yol almaya başlayan 30'dan fazla tekneyi Rodos'ta karşılayacağız ve hep birlikte tekrar Marmaris'e doğru geleceğiz onları karşıladıktan sonra ve artık birkaç gün içinde de buradan yola çıkılmasını bekliyoruz. Kaptanların ve organizatörlerin tekneleri belli olduğu, eğitimler artık tam anlamıyla, o önemli eğitimler özellikle tamamlandı, bitti diyebiliriz. Artık 200'den fazla aktivistin ve gazetecilerin hangi teknelerde olacağı netleşecek ve onlar teknelerine yerleşecek. Birazcık bir kaynaşma zamanı olacak. Görev ve sorumluluklar dağıtılacak o aktivistlere, teknelerde bulunacak olanlara ve sonra da artık yola çıkılacak. Şu an sadece belli olan, evet, kaptanların, organizatörlerin teknesi, bir de sağlık ekipleri var tabii ki. Çocuk doktorları özellikle çok var. Onlar gönüllü olarak bu filoda yer almak istediler. Onların ayrı bir teknesi olacak. Tıbbi malzemeler yine tüm teknelere yüklendi. Eğer o abluka kırıldığında, Gazze'ye ulaşıldığında, ancak daha çok sağlık ekiplerinin, çocuk doktorlarının olduğu teknede tıbbi malzemeler bulunuyor. Onlar birazcık daha arkada olacak ve bir de kadınların bulunduğu bir tekne var. Kaptanı da kadın ve o mürettebat tam anlamıyla sadece kadınlardan oluşacak ki bu da ayrı bir farkındalık oluşturuyor. Bunun da altını çizelim. Dünyanın dört bir yanından gelen aktivistler ve gazeteciler var tabii ki. O gazeteciler ayrı bir teknede olmayacak, diğer teknelere bölüştürülecek ki herhangi bir saldırı olasında elbette ki tüm basın mensupları yakalanmasın. Diğer tekneler eğer yollarına devam edebilirlerse onlar da tabii ki kamuoyunun bilgilenmesi açısından diğer teknelerde rahat bir şekilde çekimlerini yapabilsinler ve bu filoyu takip eden dünyanın dört bir yanındaki insanlara, vatandaşlara o paylaşımlarda, bilgilerde bulunsunlar diye. Çok fazla kişi var. Aslında ilk etapta plan şuydu. Teknelerde en az 8 kişi olacak. En fazla da 10 kişi olacak şekilde bir düzenleme yapılmıştı. Bu plan vardı ancak şimdi bu teknelerdeki her birinin boyutu farklı farklı. Kimi büyük gibi görünüyor olabilir ancak onların da içi aslında çok kullanışlı değil. Zaten buradaki amaç da bu teknelerde, gemilerde rahat etmek değil. Amaç belli. Ablukayı kırmak ve Gazze'ye doğru yola çıkmak. O abluka kırıldıktan sonra da bu teknelere yüklenen gıda malzemelerinin, tıbbi malzemelerinin, insani yardım malzemelerinin oradaki halka ulaştırılmasını sağlamak. Zaten burada bir vardiya sistemi de olacak yola çıktıktan sonra. Sadece 3-4 saat uyku alınabilecek. Çünkü diğer grup aşağıda dinlenirken bir grupla elbette ki gece nöbetlerini aksatmamak zorunda. Bu yüzden çok çok önemli. Eğitimlerden de çok kısa bahsetmek istiyorum tabii o güvenlik şeyini kırmadan. Şimdi şöyle, biz adeta eğitimlerde açıkçası bir simülasyon yaptık. İsrail baskınına karşı ya da İsrail'in işbirlikçi ülkelerine karşı eğer bir saldırı olursa nasıl davranmalıyız, ne söylemeliyiz? Tüm bunların eğitimlerini aldık ve bu eğitimleri bize veren kişiler özellikle geçen sonbaharda ve Nisan'da zaten filoda olan ve tecrübelerini bize aktaran kişilerdi. Bunun yanında kaptanlar ve organizatörlerin de hep ayrı ayrı eğitimleri oldu. Aktivistler ayrı, basın mensupları ayrı eğitimlere tabi tutuldu. Ki geçen sene bu kadar çok başvuru yokmuş. Bu sene çok daha fazla gönüllü ve başvuru alınmış, gönüllü olan kişiler olmuş. Ailelerini, çocuklarını evlerinde bırakıp bu filoda yer almak isteyen çok sayıda insan var. Kaptanlar da öyle, aktivistler de öyle. 60 yaşında biri de var, 75 yaşında biri de var, daha 20'lerinde gencecik bir aktivist de var ve hepsinin dili, dini, ırkı farklı olsa da onların tek dertleri bu ablukayı kırmak ve elbette ki bu insani yardım malzemelerinin bir nebze de olsa Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak ve dünyaya bir mesaj vermek. Tekrar edelim, dün sabah saatlerinde Girit'te bekleyen 30'dan fazla tekne artık yola çıktı. Şu an yoldalar, buraya doğru geliyorlar. Biz de öğleden sonra buradan yola çıkacağız. 3-4 tekne yola çıkacağız ve onları Rodos'ta karşılayacağız ve hep birlikte buraya geleceğiz. Birkaç gün içinde de yola çıkacağız.
2: Teşekkür edelim. Yolunuz açık olsun diyelim. Tüm detayları Deniz Zeybek bize Marmaris'ten aktardı. Aktarmaya da devam edecek. Şimdi İstanbul Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde ortaya çıkan skandal görüntülerle devam edeceğiz. Bir yaşlı kadına uygulanan şiddet görüntüleri bunlar maalesef. Soruşturma başlatıldı. Konu enine boyuna inceleniyor. 4 şüpheli gözaltına alındı ki birinin tutuklandığı bilgisini de hemen paylaşalım.
11: Yere düşürdü, sürükledi, bu da yetmedi, ağzına geleni söyleyip yaşlı kadına tükürdü. Eziyeti bitmek bilmedi. Skandal olayın adresi İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel yaşlı bakım merkezi. Şiddeti uygulayansa aslında özenle bakması, ilgilenmesi gereken personel. Bakım merkezi çalışanı yaşlı kadına yapmadığını bırakmadı. Önce iterek yere düşürdü, ardından sürükledi. Bununla da kalmadı, yaşlı kadının yüzüne tükürdü. Olayın ardından kafasında yara oluşan yaşlı kadını kafasını kendi vurmuş gibi hastaneye sevk ettiler.
12: Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum.
11: Tüm bu şok edici iddialar bakım merkezinin eski çalışanının kamera görüntülerini almasıyla ortaya çıktı.
12: 27 Nisan 2026'da işten istifamı veriyorum ve istifamı verdikten yaklaşık 2 ya da 3 saat sonra hastama böyle bir şiddet yapılıyor. İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor. Yara oluştuğu için de bu adli vakalık olmasın ya da bize polis gelmesin. Bakım personelimiz de zaten çok fazla elimizde olmadığı için personel işten asla çıkarılmıyor.
11: İddiaya göre bakım merkezi ne çalışanı işten çıkardı ne de gerekli işlemler yapıldı.
12: Müdür sadece şunu söylüyor, işte yapmayın böyle şeyler. Hiçbir şekilde bir tutanağımız mevcut değil elimizde veya bir uyarı mevcut değil.
11: Olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Kuruma teftiş başlatıldığı duyuruldu. Engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir denildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kurum müdürü, hastaları darp eden iki çalışan ve görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı.
2: Ve Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi diyeceğiz ama hani Galatasaray artık neredeyse %99.9 şampiyon oldu da diyebiliriz. Arada 4 puanlık bir fark var. Galatasaray kendi evinde Antalya Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise Konya Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ve biz bu akşam neler olup biteceğini, neler yaşanabileceğini Lig Radyo programcısı Haluk Kesim'le konuşacağız. Haluk Bey hoş geldiniz yayınımıza.
13: Hoş bulduk, hoş bulduk. Bugün neler olacak konuşacağız. Geçen hafta neler oldu, neler.
2: Vallahi yani geçen öyle. Haftaki olay. Geçen haftadan bu haftaya yansıyanlar var. Aslında uzun bir sezon ve sizinle sık sık beraber olduk. Yayınlarımıza katıldınız. Teşekkür ederim. Avrupa Kupalarını değerlendirdik, Süper Lig'i değerlendirdik ama yani gerçekten açılışta da söylediğim gibi herhalde Galatasaray'ın bu şartlar altında artık şampiyonluğu bırakması mucizenin de ötesinde bir durum.
13: Yani böyle bir şey olursa yani şey eskilerde dünya tersine döner diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray'ın bu saatten sonra bırakacağını düşünmüyorum. Ben bugün hatta şampiyonluk düğümü tamamen bugün çözülecektir. Olası dediniz ya, yani onun gibi değil. Bugün artık bu iş biter. Galatasaray kendi taraftarı önünde Antalya Spor karşısında galip gelmeyi bilir. Ama işin garip tarafı şu. Galatasaray galip gelmese bile Fenerbahçe kaybeder.
2: Tabii.
13: Yani mesela insanlar Fenerbahçe tarafta hatırlıyor musunuz? Daha önce bunu konuşmuştuk. Galatasaray ikramda bulunuyor. Fenerbahçe tarafta Fenerbahçe'ye ikramda bulunuyor. Ama kimse Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarını alabileceğine kesin gözüyle bakmıyor. Şimdi şampiyonluk yarışındasınız. Şimdi bambaşka bir konuya girer gibi oluyorum. Hemen sazı aldım elime, kusura bakmayın. Ama şampiyonluk yarışına giriyorsunuz. Arada evet 7 puan bir vardı. Ama siz teknik direktörünüzü gönderiyorsunuz. Bir anda teknik direktörle yolla. Yani diyorsunuz ki tamam kardeşim, yani bitti artık. Ben de karar verdim. Galatasaray şampiyon. Çıkmayan canlı umut kesilmez. Ne oldu? Puan farkı 4'e düştü. Antalya ateş hattında. Oldu ya, bugün Antalya kazandı, puan aldı. Fenerbahçe de Konya'yı yendi. Hadi bakalım son haftaya kaldı. Son hafta yine bambaşka, hepsi ateş hattında olan takımlarla oynuyor bilhassa Galatasaray. Yani bambaşka bir durum var ama daha sezonun ortasında Fenerbahçe zaten şampiyonluğu bıraktı. Sezonun ortasında ben şampiyon olmak istemiyorum dedi. Çünkü dünyada, hep aynı şeyi söylüyorum, dünyada şampiyonluğu oynayan hiçbir takım kadrosunu güçlendirmek yerine kadrosunu bu kadar zayıflatmaz. Fenerbahçe en önemli silahlarını verdi. Şerif isimli genç tabii ki iyi işler yapacak. Belli, kumaşı çok iyi ama yani santraforunu satmak ne demektir? Santraforunu satmak demek ben şampiyon olmak istemiyorum. Benim öyle bir derdim yok. Bir dahaki sene Sayın Aziz Yıldırım gelsin, şampiyon olsun. Ki bu arada şunu söyleyeyim, 10 seneden beri Kahraman Bey hiç yanılmadı, hiç böyle sekmedi. Hep şampiyonları bildim. Yani Ağustos ayında, işte Eylül ayında, Ekim ayında. Şimdiden ama şunu söyleyeyim. Bu sefer Mayıs ayında, bir önceki sezondan söylüyorum. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkanı olduğu takdirde Galatasaray'ın da omurgasındaki yaşlanma ve değişim gerekliliğini düşünürsek, Beşiktaş'taki değişimi, Trabzonspor'daki şu andaki durumu, oradaki değişimi de düşünürsek, ben Fenerbahçe'nin bir dahaki sene %60-%70 şampiyon olacağını düşünüyorum.
2: Peki, şimdi... Tabii,
13: Eylül'de konuşuruz.
2: Peki onu konuşuruz aynen. Şimdi Galatasaray'a dönelim çünkü bu akşam evde bayraklar hazırlanıyor. Tribünde 55 bin civarında taraftar olacak. Biletler günler öncesinden satıldı. Tur için artık Galatasaraylılar bekliyor. Hani geçen hafta bir yol kazası olarak görüyorlar Samsun mağlubiyetini ama siz de söylediniz. Şimdi Antalyaspor'da can derdinde. Yani onların da mutlaka bu deplasmandan puanla ayrılması gerekiyor ama hani ben hep kıyaslama yapıyorum. Son model bir spor otomobille hani gidebileceği hız limiti belli olan bir araç düşünelim. Orta segment bir araç. Yani ne kadar zorlarsanız zorlayın diğer taraftaki araç sizi geçecektir diyorum. Hani Galatasaray'ın bu kadro kalitesi, tribün desteğiyle birlikte ben hani ilk yarıdan Antalya Spor maçını koparabileceğini düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız bana?
13: %100 katılıyorum. Antalya Spor şimdi hani kızan olacaktır ama Antalya Spor çok kötü bir takım. Yani Balet dışında orada Antalyaspor'da bir şey yapabilen, yapmaya çalışan bir kimse yok. Yani Antalyaspor kötü kurulmuş bir takım, kötü bir takım. Sami Hoca ile bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. Hani bir son dans yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye uğraşacak ama göz var, izan var. Yani Antalyaspor'un gücüyle Galatasaray'ın gücünü, bir de 55 bin taraftar ve kendi evinde ilk yarıdan bence Antalyaspor Galatasaray rahat rahat maçı domine edecektir ve kazanan taraf olacaktır. Yani ben bu akşam Galatasaray'dan farklı bir galibiyet bekliyorum.
2: Yani bir de geçen haftaki sonuç da etkilemiştir, evet, değil mi Sayın Kesim? Yani o mağlubiyet Galatasaray'ı şöyle bir silkelemiş, kendine getirmiştir herhalde. Bugün işi şansa bırakmaz diye düşünüyorum.
13: Çünkü geçen hafta, doğru, geçen hafta neredeyse bütün takım her şeyi bırakmış gibiydi. Yani sanki şampiyon olmuş, tatile çıkmış gibiydi. Bazen böyle bir elektroşok etkisi gerekir ve geçen hafta o elektroşok etkisi oldu. Bence Galatasaraylı futbolcular işi çok ciddiye alacaklardır ve ciddiye aldıkları için de bu maçı yani 2-3 farklı kazanacaktır. Bir de bir şey diyeceğim. Antalyaspor'un evet durumu yangın yeri gibi ama diğer maçlar da çok önemli. Yani diğer maçların ne olacağı önemli. Mesela Eyüp bugün kazanacaktır büyük ihtimalle.
2: Kendi evinde Rize Spor'u konuk edecek.
13: Evet. Rize Spor çok rahat bir maç çıkartacak. Fatih Karagümrük'ün işi çok zor. Kayseri Spor'un işi çok zor. Antalya Spor birazcık da bir tık daha rahat olabilecek bir vaziyette. Yani son haftaya bırakabilecek bir vaziyette. O yüzden ben
2: rahatlık, evet, verecektir.
13: Birazcık bir rahatlık verecektir ama dediğim gibi mesela bugün Antalya diyelim ki puan aldı. Konya o kadar iyi bir takım ki, gerçekten iyi bir takım. Fenerbahçe teknik direktörsüz, evet, Zeki Hoca var. Ama yani teknik direktörsüz bir de demoralize olmuş futbolcular var. Yani şu anda bir seçim heyecanı var. Yani Fenerbahçe'nin bu her şampiyonluğu seçime kurban etmesini de anlamıyorum ben. Yani bunu da anlamıyorum hiçbir zaman. Seçim var, o seçim yarışı var. Şu anda herkesin düşündüğü seçim Fenerbahçe camiasında. Kimse şampiyonluğu düşünmüyor artık.
2: Evet,
13: böyle
2: aynen
13: de bir durum olduğu için.
2: Yani matematiksel olarak şansı devam etmekle birlikte dediğiniz gibi aslında Galatasaray mağlubiyetiyle birlikte havlu atan ve bu seneyi tamamen kapatan bir Fenerbahçe var. Bir anda Galatasaray'ın Samsun Spor'a yenilmesi şöyle bir canlandırır gibi oldu ama yani 4 puanlık bir fark var. Zaten Galatasaray son 2 maçını farz edelim kaybetti. Hiç puan alamadı ama Fenerbahçe bu akşam Konya'da puan bıraktığı takdirde zaten sarı kırmızılılar yine şampiyon oluyor. Yani neresinden bakarsak, evet, bakalım Galatasaray çok çok çok avantajlı görünüyor.
13: Gerçekten öyle ama keşke bu arada Türkiye Futbol Federasyonu bu akşam bazı maçları hani yarına bıraksaydı keşke. Bu kadar aynı anda maçların olması da. Ya Beşiktaş-Trabzonspor maçı yarın olabilirdi. Tamam, Trabzonspor'un ikincilik durumu hali hazırda var ama yani yarına bırakılabilirdi. Göztepe-Gaziantep maçı yarına bırakılabilirdi. Hani bu kadar çok sıkışık bir takvim içerisine alınması bence gereksizdi. Bir de insanlar iki gün boyunca güzel maçlar seyretsin. Yani mesela düşünün, bu akşam bir Beşiktaş-Trabzonspor maçı var. Bizim konuştuğumuz

0: konu Galatasaray, Antalyaspor, Konyaspor, Fenerbahçe. Bir de öyle bir durum var bakın. Yani aslında dev bir maç var bu akşam. Ama o dev maçın çok büyük bir ehemmiyeti yok. Bunu da bence Beşiktaş ve Trabzonspor camiası bir düşünsün.
1: Tabii yani
0: Asıl bunu
1: Trabzonspor
0: çok fazla.
1: aslında 2-3 hafta önceye kadar şampiyonluğun ciddi adaylarından biriydi. Galatasaray'ı yendikten sonra ciddi bir ivmelenme söz konusuydu ama işte o galibiyet çok da yaramadı gibi Trabzonspor'a. Çünkü bir türlü sonrası da galibiyet yüzü göremediler. Beşiktaş'ın da sanki Türkiye Kupası'na veda etmesiyle birlikte Trabzonspor biraz daha odağını oraya çevirecektir diye düşünüyorum. Ama en azından ligi 3. bitirmek, Türkiye Kupası kazanmak Trabzonspor için güzel bir tablo. Beşiktaş açısındansa Türkiye Kupası'ndan elenmeyle birlikte herhalde bu akşamki derbi taraftarına şöyle bir 3 puanla veda etme, önümüzdeki yıl içinde bir umut tazeleme anlamı mı taşıyor sizce?
0: Valla ben hani sonunda söyleyeceğim birazcık sert söyleyeyim mi Kahraman Bey?
1: Tabii.
0: Sergen Hoca'nın bu anlayışıyla bir dahaki senede bir şey olmaz Beşiktaş'ta. Çok net söylüyorum. Yani Beşiktaş Türkiye Kupası'nı bu sene kazanabilirdi. Çünkü insanlar şey diyor ya hani Galatasaray çok daha güçlü, Fenerbahçe çok daha güçlü. Beşiktaş'ın değeri 180 milyon euro civarında bir para olması lazım. Konyaspor'un değeri 30 milyon, 35 milyon euro. Yani eğer bu mantıkla bakarsanız, bu mantığa göre Beşiktaş şampiyon olamıyorsa, Konyaspor'a yenilmesi ayıptır. Ayıptır. Elenmesi ayıptır. Bir Orkun kadar olan Konyaspor'a değeri elenmesi ayıptır. Buradaki tek kabahat de teknik yapıda, yani
1: Evet.
0: teknik direktördedir. Teknik ekiptedir buradaki tek kabahat.
1: Haluk Bey,
0: Burada bu oyuncular bu şekilde oynamaması lazım. Buyurun.
1: şimdi araya giriyorum böyle. Özel haberler müdürümüz Aytaç Kurnaz'ın bir ricası var. Bir sorusu var daha doğrusu. Şimdi
0: Tabii ki.
1: Galatasaraylardan bana yoğun bir soru talebi geliyor. Haliyle şimdi bugün şampiyonluk şansı çok yüksek olduğu için Galatasaray onlardan daha çok sorular geliyor. Şimdi Galatasaray'da sizce bir doymuşluk var mı? Kadroda bir revizyondan bahsediliyor. İşte hatta Torreira bu geride kalan 3 sezon gösterdiği performans son derece istikrarlıydı ama yavaş yavaş artık onunla da vedalaşılabileceği konuşuluyor. Sizce bir doymuşluk söz konusu mu? Önümüzdeki yıl ciddi bir revizyon bekliyor musunuz sarı kırmızılılarda? Hatta bunun içine belki Okan Buruk'u da dahil edebilir miyiz acaba? Çünkü Okan Buruk da çok tartışılıyor.
0: Şimdi Okan Buruk'un bunun içine dahil olacağını düşünmüyorum. Bu bir. Ben doymuşluk olayına inanmam. Yani doymuş olsa Juventus, Bayern Münih onlar doyar. Revizyon olacak mı? Olmak zorunda. Çünkü biraz evvel de bahsettim. Galatasaray'da bazı oyuncular, mesela Sanchez artık o yapı olmuyor, uymuyor. Yani o kimya uyuşmuyor. Sanchez'de bir problem yaşanmaya başladı. Son haftalarda çok fazla hatalar yapmaya başladı. Kendini toparlarsa Sanchez müthiş bir oyuncu. Ama Torreira, Lemina belki yedek olarak kalabilir ama Torreira ayrılacak. Yani
1: Evet.
0: %90 Torreira ile yollar ayrılacak. Yine gittiğimizde İlkay devam edemez artık. Yani veya
1: Evet, o da
0: etse bile
1: zor gibi.
0: yedek kalır. Yani aynı şey. Saray'la büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Çünkü çok fazla talipleri var. Galatasaray'ın da bir Yunus'la belki Yunus devam eder mi? Barış Alper'in büyük ihtimalle talipleri çok fazla olacak ve bu sefer satılacak. Icardi ile yollar ayrılacak. Yani evet Galatasaray'da bir değişim, omurgada bir değişim söz konusu olur. O yüzden söylüyorum bir dahaki sene Galatasaray'ın bazı problemler yaşaması kuvvetle muhtemel.
1: Kuvvetle muhtemel.
0: Evet, yani Galatasaray o yapı, şeyi omurgayı değiştirecek.
1: Değiştirecek. Ama
0: O
1: bunlar da
0: omurga yani.
1: tabii normal
0: Ama o
1: herhalde. Yani büyük
0: doymuşluk
1: başarılar
0: lafına
1: için
0: inanmıyorum.
1: ara ara böyle değişiklikler yapmak gerekiyor. Peki Haluk Bey, sizi hazır konuk etmişken, bulmuşken aslında her konuda konuşmak da istiyorum ben. Şimdi az
0: Tabii.
1: önce şöyle bir bahsettik ama ligin üstünü konuşuyoruz. Artık orada şampiyon belli gibi. Ama ligin altı çok karışık. Hatta Karagümrük'ün dahi ligin son sırasında olmasına rağmen hala ligde kalma şansı var. Son 2 haftaya
0: Evet.
1: girdiğimiz süreçte ben çok hatırlamıyorum. Yani mutlaka bir 5-6 hafta kala sonuncu takım net belli olur. Küme düşen ilk takım belli olurdu ama bu kez çok karışık tablo. Şimdi Kasımpaşa

0: Paşa Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği bir kez daha Metin Diyadin'le yoluna devam ediyor. Volkan Demirel'le yolları ayrıldı. Çok hoca değiştirdiler. Aynı isimler gitti geldi. Nasıl görüyorsunuz? Yani sizce kimler avantajlı? Bu akşamki karşılaşmaları nasıl yorumlarsınız?
1: Valla ben yani düşecek takımlar anlamında söyleyeyim. Kötü oynayan takımlar. Aslında çok kötü oynamıyor. Fatih Karagümrük kötü bir oyun sergilemiyor.
0: Antalya'dan daha iyi oynuyor sanki değil mi?
1: Antalya'dan çok daha iyi oynuyor.
0: Antalya diyorsunuz en kötü.
1: Yani evet, Antalya gerçekten şu anda ligin en kötü oynayan takımı.
0: Evet, katılıyorum.
1: En kötü takımı. Çünkü burada Sami Hoca'nın bir kabahati yok, onu söyleyeyim. Yani çok kötü bir takım.
0: Kadro mühendisliğinde sıkıntı var.
1: Evet. Fatih Karagümrük iyi bir takım, aslında iyi oynayan bir takım ama sorunlar yaşıyor. Ben Fatih Karagümrük'ün, Kayserispor'un çoktan düşmesi gerektiğine inanıyorum. İnanıyordum. Uzun yıllar evvel düşmesi gerekiyordu. Çünkü biliyorsunuz o pandemi döneminde Kayserispor'un düşmemesi yüzünden biz hala sakatlıklar, takvim zorluğunu yaşıyoruz. Kayserispor ve diğer bir Ankara Gücü de düşmemişti aynı şekilde. O takımların düşmesi gerekiyordu pandemide. O düşmemesi yüzünden Berna Hanım, Sayın Başkan bir dosya getirmişti. Hatırlıyorum ben, o dosya Fransız modeli, çok para kazanacağız demişlerdi. Sayın Ahmet Nur Çebi de ben çok beğendim demişti. Sonra takımlar düşmedi. Sakatlıklardan tutun derde tasaya, yayın gelirlerinin azalmasına kadar her şey oldu. Neyse, ama daha ilginci, ben Fatih Karagümrük düşer, Kayseri Spor düşer, Gençler Birliği düşer, diğer dördüncü takımsa hani Antalya düşmesi gerekir. Çok net, çok kızacaklar bana bu söylediklerim için ama Kasımpaşa hala hazırda daha güçlü bir takım, ama Gençler Birliği, Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük düşecek gibi gözüküyor.
0: Eyüp,
1: dördüncü takım içinde Eyüp düşmez.
0: Eyüp bu akşam yener gibi değil mi? Yani kendi evde Rize ile oynayacak, konuşmuştuk onu. Kasımpaşa'da
1: Eyüp bu akşam
0: Gençler
1: rahatla.
0: Birliği'ni yenebilir.
1: Kasımpaşa Gençler Birliği'ni yener. Eyüp Çaykur Rizespor'u yener. Çünkü Çaykur Rizespor'un da hani rahat çıkacak maça. Bir de öyle bir şey var. O rahat çıkacağı için de o oyunu da etkileyecektir. Eyüp kurtarır. Kasımpaşa kurtarır. Ama geri kalanlar için dediğim gibi 3 takımın düşeceğini düşünüyorum. 4. takımda bakalım kim olacak. Onu da bir soru işareti olarak bence bırakalım.
0: Evet, bakalım yani bu akşam
1: Ama
0: saatler...
1: Eyüp düşmez.
0: Kim?
1: Eyüp düşmez. Eyüp düşmez.
0: Evet, Eyüp düşmeyecek gibi. Tabii bir de gelecek takımlar var. Onları da belki daha sonra konuşuruz. Şimdi orada da bir heyecan yaşanıyor. Erzurumspor ve Ahmet'ten sonra 3. takım kim olacak? Onu da merak ediyoruz. Yani şimdi tekrar bir Galatasaray'a dönecek olursak artık son bölümde. Bu akşam artık herhalde şampiyonluk turu atacak Sarı Kırmızılılar. Omurgadan bahsettik. Önümüzdeki yılda değişim de yaşanacak Sarı Kırmızılılar'da ama çok büyük bir başarı. Tabii Okan Buruk tartışılıyor ama neresinden bakarsak bakalım. Bu yıldızları, yıldız diyebileceğimiz oyuncuları Osimhen, Icardi, orta sahada Torreira, yani bu oyuncuları bir arada tutmak, sezon başı bir Barış Alper Yılmaz krizi yaşanmıştı. Bu krizi iyi idare ettiğini ben düşünüyorum. Okan Buruk da Fatih Terim'in rekorunu egale etmiş olacak ve belki de 5. şampiyonluk için önümüzdeki yıl yola çıkacak. Dolayısıyla Okan Buruk'a da herhalde bir parantez açmak lazım bu başarısı nedeniyle.
1: Şimdi Sayın Okan Buruk bence çok başarılı bir teknik direktör. Çünkü şimdi bakın, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da şampiyon olmak kolay. Yani bu takımlar zaten şampiyonluğu oynuyor. Mesela Beşiktaş'ın formasını Süper Lig'in ortasına bırakın, dördüncü olur zaten. Yani bunun için teknik direktöre gerek yok. Dördüncü olur. Ama Okan Hoca Başakşehir'i şampiyon yaptı. Başakşehir'i şampiyon yapan bir teknik direktör başarılı bir teknik direktör. O yüzden Okan Hoca'nın da ne kadar bazen yanlışları olsa da, bazen teknik direktörler tabii ki yanlışlar yapacaktır. Tabii ki yanlış seçimler yapacaktır, yanlış Yani futbolcu seçimleri olacaktır, sistem seçimleri olacaktır, oyun içerisinde yanlış görecektir. İnsanız, bunların hepsi olacaktır. Ama bütün bunların olmasına rağmen Okan Buruk kendini ispatlamış ve çok başarılı bir teknik direktördür. Galatasaray'da 4-3 yıl, bu yılda olursa 4. yıl üst üste şampiyon olmuş olacaktır. Türkiye'de bana göre iki tane çok çok önemli, Sayın Fatih Terim ve Sayın Mustafa Denizli'yi ayrı tutuyorum. Onlar efsane isimlerdir ve Sayın Şenol Güneş de değerlidir. Ama Sayın Fatih Terim ve Sayın Mustafa Denizli en önemli isimdir. Türk futbolunun en önemli iki ismidir. Ama en başarılı iki ismi derseniz kim? Okan Buruk, Başakşehir'i şampiyon yaptığı için ve Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'u şampiyon yaptığı için. Kolay değildir. Yani bu dört büyükler dışında öyle herkes konuşur eder. Dört büyükleri şampiyon yapmak, dört büyüklerin başında başarı kazanmak çok kolaydır. Hadi kolaysa Bursaspor'u şampiyon yapın. Hadi kolaysa Başakşehir'i şampiyon yapın. Hadi
0: Aynen öyle.
1: kolaysa diğer takımların, yani Türkiye Kupası'nı Akhisar'la, onunla bununla kazanın. Öyle kolay bir şey değil. Kolay değil yani. O yüzden Okan Hoca çok başarılı.
0: Aynen öyle. Peki Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Bakalım tabii göreceğiz akşam ne olup biteceğini. Saatler 20'yi gösterdiğinde tüm Türkiye'de hayat 2 saatliğine yine durmuş olacak. Futbola odaklanacağız.
1: Evet.
0: Tabii düşen takımlar olacak. Belki bu akşam netleşecek. Şampiyon belki belli olacak. Hepsini yine önümüzdeki günlerde başkanlık sürecini Fenerbahçe'de konuşuruz. Transferleri konuşuruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok sağ olun.
1: Sağ olun, görüşmek üzere.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Haluk Bey'e ve bir son dakika sıcak gelişmesi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle hemen detaylarına bakalım. 8 Mayıs tarihinde bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217 Taksim A maddesi kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır deniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu açıklama yapıldı. Özgür Özel'in bir televizyon kanalında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef alan sözleri nedeniyle başlatılan bir soruşturma bu. Onun altını çizelim ve bakalım tabii ki hangi gelişmeler yaşanacak bu soruşturma kapsamında. Yarın Anneler Günü, tüm annelerin ellerinden öpelim, saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı da Anneler Günü için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
2: Kaç tane evladım var? Gel bakalım.
3: Anneler Günü kutlandı, ev ziyaretleri yapıldı. AK Parti bir kez daha aileyi merkeze alan sosyal politikalarıyla sahadaydı. AK Parti İstanbul milletvekilleri Anneler Günü dolayısıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Bakırköy, Gazi Osman Paşa ve Ümraniye'de gerçekleştirilen ziyaretlerde kutlamanın yanı sıra vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda anneliğin toplum hayatındaki yeri, aile kurumunun önemi ve annelerin fedakarlıkları vurgulandı. Programlarda hayatın her alanında emeği, duası ve sevgisiyle aileyi ayakta tutan annelere teşekkür edildi. AK Parti İstanbul Teşkilatı ise saha çalışmalarının kentin tüm ilçelerinde devam edeceğini açıkladı. AK Parti İstanbul Teşkilatı milletvekilleri ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaşla doğrudan temas kuran saha çalışmalarını İstanbul'un tüm ilçelerinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.
0: Bu haberle moderatör hafta sonunu noktalıyoruz. Saat başındaysa devam edeceğiz anlatmaya gelişmeleri diyelim. Şimdilik hoşça kalın.

İnsanların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Pekin Otomobil Fuarı'ndan görüntülerin yer aldığı özel bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Pilat'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilat'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
7: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 24'e hoş geldiniz. Haber bülteniyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle bir mesaj paylaştı. O mesajında geçtiğimiz hafta kabine toplantısında da söylediği üzere

0: Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa'ya olandan daha fazla olduğu vurgusu dikkat çekiciydi. Türkiye'nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğine bir kez daha dikkat çekti Cumhurbaşkanı ve Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye yer olmazsa bunun zayıf kalacağına da dikkat çekti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e net mesaj verdi. Avrupa'nın bir kez daha Türkiye'siz bir denklemde yürüyemeyeceğini dikkati çekti. Türkiye'nin stratejik ağırlığını yeniden hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine vurgu yaptı. Avrupa'nın gelecek hedeflerinin bugün ciddi sınamalardan geçtiğini ifade etti. Mesajın en dikkat çeken bölümü ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik oldu. Küresel krizlerin Avrupa'yı daha kapsayıcı politikaları zorladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yapının asli ve vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi. Savaşların, ekonomik krizlerin ve siyasi kırılmaların ortasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye'nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini de vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını söyledi. Avrupa'nın Türkiye olmadan zayıflayacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe ihtiyacından daha fazladır sözleriyle de diplomatik mesajını açık şekilde verdi. Erdoğan, ilişkilerin kazan kazan anlayışıyla ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Ankara'nın samimi iradesinin karşılık bulmasını beklediklerini ifade etti.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hedef aldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatıldı. Açıklama Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak yapıldı. 8 Mayıs tarihinde bir televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatılmıştır denildi. Bunun altını çizmiş olalım. Önemli bir detay bu. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama var. Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılını adaletin yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz diyor Bakan Gürlek. Amacımız çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak, torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek, belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerletmektir. Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya koyduğu mesnetsiz iddialarsa siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür diyor. Son derece geniş kapsamlı bir açıklama yapıyor Bakan Gürlek. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır. Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'i hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel'in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür diyor. Bu ifade son derece dikkat çekici. Özgür Özel'e yönelik bu ifade Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapıldı. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından

0: Şimdi ABD devreye girdi ve ateşkes bilmecesi sona erdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyoruz. 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici bir ateşkes ilan edildi. Ateşkes ilanını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Truth Social'dan açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna 9-10-11 Mayıs günlerini kapsayacak 3 günlük geçici bir ateşkeste mutabık kaldı. Trump süreci bizzat kendisinin başlattığını öne sürdü. Umarım bu durum uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur dedi. Anlaşmanın kritik noktası esir takası. 1000'e 1000 formatında toplam 2000 savaş esiri karşılıklı olarak evlerine dönecek. Ukrayna lideri Zelenski Kızıl Meydan'ı vurmakla tehdit etmişti. Ancak takasın önemine dikkati çekti. Evlerine dönecek askerlerimizin hayatı Kızıl Meydan'dan daha önemli dedi. Anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi garantör olarak işaret etti. Moskova'dan da açıklamalar var. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, ABD ile yürütülen yoğun temasların ardından Trump'ın teklifinin kabul edildiğini duyurdu. ABD'nin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Putin'in talimatı doğrultusunda Sovyet halkının Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici bir ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. İstanbul'da saha rüzgarı esmeye devam ediyor. Saha 2026 son gününde kapılarını vatandaşlara açtı. Hemen o noktaya dönelim. Nesli Şah Yumak muhabir arkadaşımız karşımızda.
1: Kahraman Poyrazoğlu saha tüm hızıyla devam ediyor. Bizler stand değiştirdik. Demin Milli Savunma Bakanlığı'nın o taraftaydık. Şu anda da Baykar'a doğru geldik. Burada da büyük bir kalabalık var. Aslında yayının başından beri beni bekleyen konuklarım var burada. Büyük bir merakla bize burayı anlatmak istediklerini söylediler. Arkamızda da Bayraktar Kızılelma, neler söylemek istersin bana? Sandın mı? Abiye dönelim o zaman, sana soralım. Nasıl burası, nasıl gördün burayı?
2: İlk önce burası çok güzel, bayıldım. En sevdiğim uçaklardan biri de bu oldu. Kızılelma oldu.
1: Peki sen mesela şu an hayal edebiliyor musun? İleride ben de böyle bir uçak yapabilirim diyor musun?
2: Yani olabilir.
1: Çalışırsam olur mu dersin?
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Çak bakalım.
1: Sen de çak bakalım. Gözlüklerin de çok güzel. Gezecek misin? Efendim size de babayı da soralım hemen. Babayı da alalım yayınımıza. Efendim evlatlarınız yanınızda, neler söylemek istersin?
4: Ya onlara bu duyguyu yaşatmak istedik bugün. Beraber heyecanla onlar beni getirdi aslında. Bayağıdır da fuar alanını geziyorlar. Yani heyecanlarını görüyorsunuz zaten sizlerle beraber. Yani memnunuz. Bayağı bir güzel projeler yapılmış. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık her birinin. Teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
4: Çok sağ olun.
1: İyi gezmeler diyelim. Şimdi gördüğünüz gibi kızlarımız, evlatlarımız burada Bayraktar Kızıl Elma'nın yanında istikbal göklerdedir cümlesinin burada vücut bulmuş halini görüyorsunuz. Roketsan'ın füzeleri, Aselsan'ın füzeleri, işte vatandaşlar burada Baykar'da. Bayraktar Kızıl Elma ile yan yana. Tabii şunun da altını çizmiş olalım. Saha 2026'da sürprizler var demiştik. Bayraktar tarafından, Baykar tarafından açıklanmış olan yeni unsurlar vardı. O unsurlardan bazılarını da size hemen Ali Kemal ile beraber göstermek isterim. Vatandaşların merakı vardı. Hemen bu tarafa doğru devam edelim. Kalabalık olduğunu söylemiştik. Meraklı vatandaşlar. Çünkü bu yeni unsurları da görmek istiyor. Ne var? Baykar tarafından ne açıklanmıştı? Hemen dönsün Ali Kemal. Sivrisinek ve mızrak burada saha 2026'da ilk defa ekranlarınıza geliyor ve burada da tanıtılmış oldu. Vatandaşın artık saha diyoruz ama vatandaşın artık savunma sanayisine büyük bir merakı var ve bu merak aslında 7'den 70'e geliyor. Çünkü biz buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren ne demiştik? 40'ı çıkmamış bebekler var. 70 yaşındaki amcalarımız, teyzelerimiz var. İşte herkesten burada büyük bir merak var ve herkes buraya gelip inceliyor. Yani savunma teknolojisinde, savunma sanayisinde neler yapıldı, hangi teknolojiler var, en yakınına gelip inceliyor. Şu anda da mızrak ekranlarınıza geliyor. Hemen Ali Kemal ile beraber devam etmek isterim. Kalabalığı da ekranlarınıza getirecek. Vatandaşlar savunma konusunda neler olduğunu, ne gibi gelişmeler olduğunu merak ediyorlar ve saha 2026 bugün içerisinde açık olacak. Ali Kemal'den

0: Ben de hemen böyle dönmesini rica edeceğim ve bizler anlatmaya devam edelim bir yandan. Vatandaşlar gün boyu bugün sabah saatlerinden itibaren akşama kadar saha 2026'yı gezecekler. İnce ince değerlendirecekler, bakacaklar olmuş mu olmamış mı diye. Çünkü her birinin aslında bu konuyla alakalı az çok bilgisi var ve merakta, hat safhada herkes gelecek buraya. Bu açılan kapıların ardındaki savunma unsurlarını inceleyecek diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.
1: Nesişah Yumak, Ali Kemal Cora, kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Hala geç kalmış sayılmazsınız. Akşam saatlerine kadar saha 2026 heyecanı İstanbul'da fuar merkezinde devam edecek diyerek bültenimizi noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

8. etaptan herkese güzel bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz ve şimdi sizi biraz uzaklara götüreceğim. Çin'e, Pekin'e gideceğiz. Otomotiv dünyasının kalbinin attığı önemli fuarlardan bir tanesi Pekin Auto Show. Bakalım Pekin'de ne gibi yenilikler var, hangi modeller var? Tabii ki akıllara hemen şu soru gelecek. Çin'den ülkemize bu modellerden hangileri gelecek? Hep birlikte izliyoruz.

Pekin'deyiz. Dünyanın en büyük otomobil sahnelerinden biri olan Auto China 2026 için buraya geldim. Ama bu yılki fuar klasik bir

Tomil sergisinden çok daha fazlasını vaat ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren fuar alanına girişte yoğunluk başlıyor. Ziyaretçi akışı neredeyse hiç durmuyor. 2026 edisyonu önceki yıllara göre ciddi şekilde büyümüş durumda. Yaklaşık 220 bin metrekareyi aşan dev bir alanda 1000'e yakın marka ve tedarikçi yer alıyor. Elektrikli mobilite, yapay zeka destekli sürüş sistemleri ve yazılım odaklı otomobiller fuarın ana temasını oluşturuyor. İçeri adım attığınız anda şunu net şekilde hissediyorsunuz. Artık otomotiv dünyasının merkezi hızla doğuya kayıyor.

0: Evet sevgili seyirciler, bir kez daha Pekin'deyiz. Pekin Otomobil Fuarı'ndan sizlere sesleniyorum. Pekin Otomobil Fuarı artık dünyanın en ünlü otomobil fuarlarından biri oldu. 1451 araç ve 181 dünya lansmanı yapılıyor burada. Şu anda Çeriz standındayız ama koca bir holü kapatmış durumdalar. Burada sadece otomobiller değil, yanında gördüğünüz gibi robotlar da ön plana çıktı. Birçok mobilite çözümü de yine burada var. Birazdan bu dünya premierlerini tek tek izleyeceğiz. Ben yetişebildiğim kadar araçları sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. İsterseniz standları gezmeye başlayalım. Burası gittikçe büyüyor. Yeni ek binalar eklendi ki bu eklenen binaların metrekaresi daha öncekilere göre daha büyük. Şimdi gelin Pekin Auto Show'u gezmeye başlayalım.
1: İlk durağımız Çin'in ihracat liderlerinden biri olan Chery standı. Burası sadece bir otomobil standı değil, adeta bir teknoloji vitrini. Chery bünyesindeki markalarla birlikte çok geniş bir ürün gamını aynı anda sergiliyor. Öne çıkanlardan biri tamamen yeni Tiguan. Bu klasik SUV kalıplarını yıkıyor. MPV konforu, SUV karakteri ve pick-up fonksiyonelliğini tek gövdede buluşturan hibrit bir konsept. Geniş iç hacmi ve modüler yaşam alanıyla özellikle kalabalık aileleri hedefliyor.
0: Tiguan'ın SUV modeli oldukça şık gözüküyor. Şöyle ön farlara bir yakından bakalım. Tiguan'ın özelliği bir MPV ve pick-up gövdesinin bünyesinde barındırması. Üç farklı karakteri bu araçta yaşamak mümkün. Evet, şöyle içine de bir bakalım. Direksiyonun arkasında gayet okunaklı minik bir ekran var. Hemen sağında ise dikey tablet benzeri bir multimedya ekranı. Altında kablosuz şarj ünitesi. Buraya da bir kumanda koymuşlar ki ekranda oyun oynayabilirsiniz diye. Ama en ilginç, çarpıcı detay bence, bakın, jetlerde bulunan ateşleme düğmesi gibi bunu kaldırıp buradan motoru çalıştırıyorsunuz. Altta geniş bir saklama haznesi var. İçine de şöyle göstereyim. Ve panoramik cam tavanda içerisinin oldukça ferah olmasını sağlıyor. Tiguan V. Chery. Tiguan birçok özelliği barındırıyor. MPV ve pick-up olma özelliğine sahip fonksiyonel bir araç. Yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 6 litre olarak veriliyor. PHEV versiyonu için. İçten yanmalı motorda ise 7.8 litre 100 kilometrelik bir tüketimi var.
1: Bir diğer dikkat çeken modelse şehirli mobiliteye odaklanan QQ serisi. Tamamen elektrikli bu kompakt model yaklaşık 300-400 km arası menzil sunuyor ve özellikle genç kullanıcıları hedefliyor. Tasarımı renkli, eğlenceli ve dijital yaşamla tamamen entegre.
0: Evet, burada da Omoda 4 süper hibrit sistemle sunuldu pazara.
1: Chery'nin alt markalarından Omoda ve Ceku fuarın en dinamik alanlarından birine sahip. Omoda 4 ve Omoda 7 modelleri burada dünya sahnesine çıkıyor. Ceku tarafındaysa off-road karakterli modeller öne çıkıyor. Özellikle Ceku 7 ve 8 arazi yeteneklerini şehir konforuyla birleştiren SUV'ler olarak öne çıkıyor. Plug-in hibrit versiyonları hem düşük tüketim hem de uzun menzil sunma iddiasında. Chery standındaki bir diğer önemli başlıksa markanın yeni alt markaları oldu. Bunlardan ilki fuarda dünya premieri yapılan Lepas. Lepas, Chery'nin özellikle genç ve stil odaklı kullanıcılar hedefleyen yeni nesil global markası olarak konumlandırılıyor.
0: Evet, bu da Chery grubun son markası Lepas. Lepas L6 EV az önce global lansmanla buradaki konuklara tanıtıldı. Şöyle bir bakalım hemen. Yüksek yapısıyla dikkat çekiyor bir kere ki içeride geniş bir yaşam alanı sunuyor. Birçok insanın Türkiye gelecek mi diye merakla beklediği markalardan bir tanesi Aycar'ın V27 modeli.
1: Aycar, Chery'nin tamamen elektrikli ve daha maceracı, teknoloji odaklı kullanıcı kitlesine hitap eden markası. Fuarda öne çıkan model ise Aycar V23 oldu. Kutu formundaki tasarımıyla klasik off-road araçlarını hatırlatan bu model genç kullanıcılar hedefliyor. Lansman sırasında açıklanan verilere göre Aycar V23 yaklaşık 400-500 km menzil sunan elektrikli bir altyapıya sahip. Araçta gelişmiş bağlantı sistemleri, uzaktan güncellenebilen yazılım altyapısı ve akıllı sürüş destek sistemleri bulunuyor. Fuarda dikkat çeken modellerden biri de yeniden sahneye çıkan Freelander oldu. Kökeni Land Rover ailesine dayanan Freelander, bu kez tamamen farklı bir kimlikle karşımıza çıkıyor. Özellikle şehirli ve premium kullanıcıları hedefleyen modelin plug-in hibrit versiyonunda yaklaşık 1200 km'ye varan toplam menzil sunulurken, tamamen elektrikli versiyonunsa 500 km seviyesinde bir menzil hedeflediği ifade ediliyor.
0: Evet, Arizo X'in yanında Tego X burada. Oldukça heybetli gözüküyor. Chery'nin SUV modeli.

Brexit, ESGT. Fuarda sadece Cherry değil, Çin'in diğer dev oyuncuları da adeta gövde gösterisi yaptı. Özellikle premium elektrikli segmentte dikkat çeken markalardan biri Zeekr. Standta öne çıkan modellerden biri Zeekr 7X. Bu model 800 volt elektrik altyapısı sayesinde ultra hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 10 dakikalık şarjla yaklaşık 300 kilometre menzil kazanabiliyor ve toplamda 600 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor. Bir diğer büyük oyuncu BYD. BYD standı adeta ayrı bir fuar gibi. Burada hem aile SUV'leri hem de süper spor otomobiller aynı anda sergileniyor. Öne çıkan modellerden biri C-Line 08. 5 metrenin üzerindeki uzunluğu ve 3 sıra koltuk düzeniyle büyük aileleri hedefliyor. Bir diğer model Seal 08 Sedan. Aerodinamik, daha premium ve uzun menzil odaklı. Ama asıl dikkat çeken nokta,

Yangwang U8 az önce örtüsü kaldırıldı. Evet, buraya katılanlar ellerini 2-3 telefonla böyle yayın yapıyorlar. Ve böyle yayın yapan yüzlerce, özellikle genç kız var diyebilirim.

Nissan'ın da Firefly, kompakt bir şehir içi ulaşım aracı. Hem önde hem arkada stop grubunda ve farlarda üçlü yuvarlak farlara yer verilmiş. Önde de frunk bölümü. Evet, bu görüntüyü görünce aklıma ilk olarak Beetle'lardan yapılan römorklar geldi. Bakın, Firefly'dan da bir römork yapmışlar.

Evet, Mercedes Pekin Auto Show'da 140 yılını adeta sergiliyor ve tabii ki inovasyonlarının da altını çiziyor. Burada da Mercedes-Benz Klasik sergileniyor. Tabii tarih bir yere kadar ama burada da işte lüksün, kalitenin, güvenliğin, konforun ve performansın nasıl bütünleştiği parça parça gösteriliyor. Evet, Pekin'de de Mercedes-Benz AMG GT XX'i görebiliyoruz. Mercedes'in bu konsept aracı üzerindeki hızdan kaynaklı çamurlarıyla sergileniyor.

Mercedes standının hemen yanında Hyundai standını görüyoruz. Ioniq modelleriyle burada yer alıyor. Ioniq 5 gördüğünüz gibi fuarda yine en çok dikkat çeken otomobillerin arasında yer alıyor. Sportif yapısıyla oldukça şık gözüküyor. Şöyle araca biraz daha yaklaşalım. Bakalım içeride neler var. Şöyle içine de bir bakalım. Yine ön tarafta enlemesine tek ekran. Son dönemde artık otomobillerde sıkça gördüğümüz özelliklerin arasında yer alıyor. Orta konsol oldukça geniş, sürücü ve yolcuyu ayırıyor. Kapılarda camlar direksiz ve yarı gizli kapı kolları yer alıyor. Evet, Hyundai'nin yine bir Ioniq konsept aracını görüyoruz. Earth

Fuarda otomobillerin yanı sıra değişik mobilite çözümlerine de rastlıyoruz sıkça. Tabii ki robotlar da bu fuarın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

BMW'nin yeni modeli iX3 de yine Pekin'de sergilenen modeller arasında. Bu modelin incelemesini basın test sürüşüyle birlikte yine 8. etapta izleyebilirsiniz.

Benim en sevdiğim BMW modellerinden bir tanesi 2002. Bence güzelliğini hala koruyor. Avrupalı markaların Çin pazarı için ürettiği long versiyonlarından bir tanesi BMW i7 60L xDrive. BMW konsept Speed Top. Evet, Cattle'ın standındayız. Ve bakın, buradaki drone benzeri hava aracını inceliyoruz şu anda. Buradaki makette de geleceğin aslında nasıl şekilleneceğini görebilirsiniz. Bu hava aracının nerelerde kullanılabileceğini bu maketle göstermeye çalışmışlar. Cattle dünyanın en büyük batarya üreticilerinden, burada da bataryalarından örnekleri görebilirsiniz.

Evet, 25 yıldır Çin'de bulunan Porsche'nin standı da yine dikkat çeken standlar arasında yer alıyor. Porsche tarihinin önemli kilometre taşlarından bir tanesi 356 da burada sergileniyor. Dikkat ederseniz Avrupalı markalar eski modellerini de burada sergileyerek köklerinin ne kadar geriye uzandığını ve bu işi ne kadar uzun zamandır yaptıklarını, inovasyonlarını burada göstermek istiyorlar. Yeni bir marka olmadıklarını, otomotiv sektöründeki köklü geçmişlerinin altını çizerek yeniliklere açık olduklarını yeni modelleriyle sergiliyorlar. Lotus da geçmişine vurgu yapmak için burada o efsanevi Formula 1 aracını sergiliyor.

fuarın ardından Cherry ve Omada ve Ceku'nun organize ettiği özel etkinliklere katılıyoruz. Cherry'nin şimdi global toplantısına geldik. Hemen girişteyiz. Bakın sol tarafımızda tüm ülkelerden gelenler için bir selamlama yazısı var. Türkçe'de merhabayı buraya yazmışlar. Onu size göstereyim. Sonra asıl önemli olansa hemen sağ taraftaki duvar. Cherry'nin gelişimini gösteriyor. 1997'de ilk

0: Motor fabrikası kuruluyor. 99'da ise Seat'la birlikte ürettikleri Toledo'dan devşirme ilk modellerini görüyorsunuz. İlk sedan banttan iniyor. Sonra sırasıyla 2001, 2004, 2005 devam ediyor macera. Ve işte o dönemde yaptıkları araçlar. İlk 2010'da ilk Çinli otomobil üreticisi Brezilya'da bir yatırım yapıyor. Şöyle geçelim, hemen devam edelim. Burada çünkü her seneye ait bilgiler var. UNICEF ile ilgili yapılan çalışmaları da yine burada görüyorsunuz. Ve tabii ki en son 2025'e geliyoruz. Chery Tiggo 8 İngiltere'den iki ödülle ayrılıyor. 2026 Car of the Year ve Hybrid Hero ödüllerini alıyor. Evet, şöyle devam edelim. Chery for Family, aileler için. Chery sloganı burada. Tabii ki salonun içine geçer geçmez Chery modelleri bizi karşılıyor. Ama benim en ilgimi çeken detay hemen sol taraftaki şu akvaryum oldu. Akvaryumun içinde bataryalar mevcut. Su geçirmezliklerini burada gösteriyorlar. Çok şık bir dekorda yapmışlar bunu. Ve hemen yanımda da motorları görüyorsunuz. Chery araçlarında kullanılan. Burada da AI Moga robotu Chery'nin.
1: I'm doing well, thank you. How can I help you with our Chery exhibition cars today? Good morning. I'm doing great. Thanks for asking. Is there anything you'd like to know about our Chery exhibition vehicles?
0: Evet, AI Moga burada gelen ziyaretçilerle sohbet ediyor. Evet, dünyanın dört bir tarafından gelen bayiler de şu an burada. Chery bayilerini görüyorsunuz. Türkiye'den de oldukça yüksek bir katılım var. Bu sene Pekin Otomobil Fuarı nedeniyle yaklaşık 4000 kişiyi davet etti Chery Auto. Evet, şimdi çarpışma testini izlemek üzere içeri geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen basın mensupları, bayiler ve influencerlar için hazırlanan bu programın en dikkat çekici anlarından biri canlı çarpışma testi oluyor. Evet, birazdan aşağıda çarpışma testi gerçekleştirilecek. Gördüğünüz gibi son kontroller yapılıyor. Bu arada katılan tüm ülkelerin bayraklarını da hemen yukarı asmış durumdalar. Türk bayrağını da en orta bölümde görmek mümkün. 3 araçlı senaryoda gerçekleştirilen testte Tiggo serisi model yaklaşık 60 km'lik hızla çarpışmaya giriyor. Sonuç, kabin bütünlüğü korunuyor, güvenlik sistemleri anında devreye giriyor ve araç içi yaşam alanı minimum deformasyonla korunuyor. İzlerken etkilenmemek mümkün değil. Şu anda bir zincirleme kazayla kafadan kafaya çarpışmanın simülasyonu gerçekleştirildi. Herkes aracı yakından inceliyor. Evet, Chery güvenlik standartlarını bir kez daha burada yaklaşık 3-4 bin kişinin önünde gözler önüne serdi. Evet, hemen arkamda iki aracı da görüyorsunuz. Önden çarpışma testinde neler olduğunu. Bakın, içeride damiler duruyor. Airbagler patlamış durumda. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar arkada sağlam duruyor. Şöyle buraya da göstereyim. Burada da sürücü ve yanında yolcu, airbagler patlamış durumda. Ve aracın ön tarafına gelin bir bakın. Şöyle motorun içini de göstereyim. Katlanma noktalarından katlanıyor. Tabii ki ön tarafta tampon yerde. Ve karşısındaki araca da bir bakalım. Sabit duran araç. Evet, bu da ortada duran araç. Evet, sürücü ve yolcu ikisi de sağlam. Kapılar rahat açılıyor ki kazada tahliye için çok önemli. Üstündeki test cihazları ve bakın, kaputu size yakından göstereyim. Burası da katlanma noktalarından katlanarak darbeyi emiyor ve içeride

içindeki yolcuların daha az darbe almasını sağlıyor. Darbenin şiddetini azaltıyor bu şekilde. Evet, burada da tabii ki tampon ve panjur yerde gördüğünüz gibi, ama önemli olan araç değil. Aracın bu darbeyi yolculara iletmemesi. Çünkü araç her türlü tamir edilebilecek bir şey. Yedek parçası var ama insanların yok. Dolayısıyla aracınız yamulduğu zaman çok da fazla bence üzülmeyin. Önemli olan sizin hayatta kalmanız. Bu testin hemen ardından direksiyon başına geçiyoruz. Şirin'in her zaman gelmiş olduğumuz test parkurundayız. Bakın, burada çok değişik modeller var. Bazıları ön üretim, bazıları konsept araçlar. İşte bir tane kamuflajlı ticari araç görüyorsunuz. Hemen yanında Tiggo 7 var. Burada da Arizo'nun A8 modeli. Arizo'yu ilk çıktığı günden beri aslında beğeniyorum ve Türkiye'de görmeyi istiyorum ama şimdilik planda yok. Hemen yanında ise Tiggo 4 var. Şimdi birazdan size Tiggo 4'ü anlatacağım. Türkiye'ye gelme olasılığı yüksek modellerden bir tanesi çünkü. Onun yanında da yine böyle sportif bir versiyon var. J-Land'in. Şöyle bir bakalım. Çizgiler, bakın ne kadar keskin tasarım detaylarında. Arkada bir kanat var. Aracın aslında sportifliğini ve hızını vurgulayan. Evet, içeride aynı jetlerde olduğu gibi bir ateşleme düğmesi kapağı var, kırmızı kapak. Onu biraz daha ateşli, biraz daha agresif yapıyor bu aracı bu detaylarla. Evet, arkası da gördüğünüz gibi oldukça ferah gözüküyor. İçeride iyi bir yaşam alanı sunduğunu şu anda söyleyebilirim. Şimdi gelin hep beraber Tiggo 4'e bakalım. Evet sevgili seyirciler, yanımızda Tiggo 4 var ama Tenet yazıyor. Orta Asya pazarı için bu araç düşünülmüş, bu marka oluşturulmuş ama Türkiye'ye Tiggo 4 olarak gelecek. 1.5 litrelik bir içten yanmalı hibrit motoru olacak, onu söyleyeyim. Kompakt bir yapısı var, oldukça güzel, içerisi oldukça şık. Biraz teknik detaylara bakalım. 4320 milimetrelik uzunluğa sahip, hiç de fena değil aslında. 120 kW'lık bir güç çıkışına sahip ve 260 Nm'lik de tork değeri sunuyor. Bu haliyle yakıt tüketimi ise oldukça iyi. Hani biliyorsunuz Türkiye'ye ilk geldiğinde Chery modelleri yakıttan şikayet edilmişti. Çok yakıyor diye, ama aslında öyle değil tabii ki. Nasıl kullanıyorsanız aracınızda size o performansı veriyor. Tiggo 4'ün yakıt tüketimi 5.3 litre. Bence oldukça iyi bir değer. Sıfırdan 100'e 8.9 saniyede ulaşıyor. Fena bir veri değil. Tabii ki yakıt tüketimiyle orantıladığınızda böyle bir değerinde olması aslında çok normal. Evet, Chery'nin test parkurundayız yine. Görmüş olduğunuz gibi tüm araçları sırasıyla burada kullanacağız. Tiggo 7 ile başlayacağız. Evet, şimdi 7 ile burada test parkurunda önce bir sıfır yüz hızlanma yapacağız. Ardından da bir 8 çizeceğiz. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Sürüş pozisyonu bana uygun. Bir sorun yok. Drive aldıktan sonra wheel start. Evet, 100'e kadar tam dip gaz gidiyorum şu anda. Evet, 100'ü geçtikten sonra bırakıyoruz. Şimdi 8'in oraya geldim. Güzel bir 8 yapalım bakalım.

0: Gayet keyifli, çok rahat dönüyor. Yani büyük cüssesine rağmen süspansiyonların da çok fazla yatmadığını görüyoruz ama genel hissiyat olarak daha konforlu olduğunu söyleyebilirim. Sıfır yüzlenmesi tabii ki bir SUV için hani bir performans aracıyla kıyaslamamak gerekiyor. Gayet yeterli. Çok keyifli buldum ve motor sesinin içeri gelmemesi de tabii ki işin güzel yanı. Hemen yanımda Q var. O da yine burada test edeceğimiz araçlardan bir tanesi. Geçtik direksiyona. Şöyle bir hemen hızlanalım bakalım. 0'dan 100'e 11 saniyenin altında çıkıyor. Yani çok performans beklememiz gereken bir araçtan bahsediyoruz. Evet, hızlandık. Şimdi geldik slalomlara. Gayet güzel U dönüşündeyiz. Maksimum range 380 km bu arada, onu söyleyeyim. Gayet iyi gidiyor. Şimdi geyik testindeyiz. Bir kere beklediğimden iyi. En önemlisi içerisi dışarıdan gözüktüğünden daha geniş. Az önce arkada oturdum. Arka taraf hakikaten harikaydı. Kompakt bir araç olmasına rağmen içeride çok ferah bir alan sunuyor. Performansı da bence şehir içi için baktığınızda çok çok iyi. Hızlı tepki veren motoru ve düşük enerji tüketimiyle şehir içi kullanım için oldukça ideal. Evet, Trancher QQ'nun önündeyiz. Türkiye'ye gelse iş yapar mı?
1: Bence iş yapar. Zaten bu aracın formülü, bu arada tam elektrikli. Bu aracın formülü Çin'de de çok iş yapan bir rakibi var bunun. Birebir onun kopyası gibi çıkmış. Cili Xinyuan modeli. Bu da aynı şekilde 8000 dolardan başlayan fiyatla Çin'de ilk satışa açıldığı gün 52.000 adet order sipariş aldı. Bence Çin'de iş yapacak. Türkiye'ye gelse Türkiye'de de iş yapar eğer fiyatı doğru olursa. %25 vergi dilimine girer. Ancak biliyorsun Çin üretimi elektrikli olduğu için Türkiye'ye gelemiyor. İç mekan genişliği olarak aracın boyu 4.1-4.2 öyle bir şey ama iç mekan genişliği B segmentten daha yukarıda. Çünkü elektrikli platform olduğu için ön ve arka dingiller olduğunca tampona yakın ve ortada şaft boşluğu da yok.
0: Evet, o yok.
1: Ondan dolayı da
0: eski mikro havası var diyebilir miyiz? Dışarıdan küçük gözüküp içi oldukça ferah da eski mikralarında.
1: Bu da dışarıdan çok büyük görünmüyor ama içine oturduğun zaman ben fuarda denedim. Gayet geniş içi.
0: Diğer modellerde ise özellikle plug-in hibrit sistemlerin sunduğu uzun menzil ve düşük tüketim dikkat çekiyor. Evet, burada da Chery'nin diğer modellerini görüyoruz. Hemen burada pick-up modeli çok şık tasarım olmuş. Ve finalde Chery'nin merkezinde farklı bir deneyim. Valet Parking Driver, yani VPD sistemi. Aracı bırakıyorsunuz, gerisini otomobil hallediyor. Akıllı park sistemi çevresini tarayarak uygun alanı buluyor ve hiçbir sürücü müdahalesi olmadan park işlemini tamamlıyor. Gerçekten izlerken bile etkileyici.

Evet, şimdi otonom sürüş yapacak, bir park yeri bulacak ve kendi park edecek. Ben de içinde yolcu olarak bakacağım neler yapıyor, göreceğiz. Evet, gidebiliriz herhalde. Evet, sürücüsüz bir arabada şu an vale parking özelliğini kullanıyoruz. Evet, park yeri içinde gidip boş yeri arıyor. Burada boşlukları tespit ediyor.

önden işte yayalar geçtiğinde hemen yavaşlıyor. Çok yaklaşırsa da duruyor. Evet, ofisinizden çıkarken aracınızı park yerinden çağırdığınızda işte vale parking olarak böyle kendi kendine geliyor. Ben şimdi ofise rahatlıkla girebilirim. Çok güzel, tam yanaştı, ofisin önünde beni bırakıyor. Evet, harika bir parking sistemini tamamlamış olduk. AutoChina 2026 bize çok net bir mesaj veriyor. Çin artık sadece üretim yapan bir ülke değil, teknoloji geliştiren, yön veren ve oyunun kurallarını değiştiren bir güç. Elektrikli araçlarda menziller 700 km seviyelerine yaklaşmış durumda. Hızlı şarj süreleri 10-15 dakika bandına kadar düşüyor. Çinli markalar Avrupa'da fabrika yatırımlarını hızlandırırken yıllık üretim adetleri milyonlarla ifade ediliyor. Kısacası otomotiv dünyasında yeni bir çağ başladı. Ve bu çağın merkezi artık çok net. Çin. Sevgili seyirciler, umarım bu hafta otomobillere doymuşsunuzdur. Birçok yeni modeli ekranlarınıza getirdik. Haftaya da yine farklı konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hafta sonu gün ortasıyla karşınızdayız efendim. Gündem yoğun, 24 ekipleri sıcak duraklarda bizleri bekliyor. Peki kim nereden hangi başlığı aktaracak? Muhabir arkadaşlarımız gelsin sizler için detaylandıralım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reysen soruşturma başlatıldı. Özgür Özel dün katılmış olduğu bir televizyon canlı yayınında sessiz ifadeler kullanmıştı ve Bakan Gürlek de sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'e cevap verdi. Neler yaşanıyor, Ankara'ya gideceğiz. Birazdan da detaylarını Emre Yaz bizlerle paylaşacak. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay fuarından, sanayi kümelenmesinden, saha İstanbul'dan 2026'dan söz ediyoruz. Ve tabii ki yerli milli savunma sanayinin göz bebeği ürünleri burada sergilendiler. Son gündeyiz ve artık burası halka da açıldı. Büyük de bir coşku var. Neler yaşanıyor? Nesişah Yumak o noktada bizi bekliyor. Ardından Deniz Zeybi'ye gideceğiz. Deniz Muğla Marmaris'te bekliyor. Çünkü İsrail'in kural tanımazlığı ve barbarlığıyla birlikte Gazze'deki soykırıma sesini çıkaranlar, vicdan sahibi insanlar Sumut filosuyla birlikte Gazze'ye ulaşmaya çalışıyorlar ama Girit'ten artık yola çıkıldı. Yani filoya dahil oluyorlar ve denizin bulunduğu noktada 15 tekne de yine dahil olacak ama hazırlıkları devam ediyor malum denizin. Yayınlarımızda öğrendiğimiz kadarıyla. Peki bugün var mı bir değişiklik? Deniz Zeybek'ten öğreneceğiz. Ardından da Şeymuz Şakan'a gideceğiz. Diyarbakır'a uzanacağız. Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı belirtilen HDP eski il binası önünde oturma eylemini sürdüren anne babalar. Onların kararlı bekleyişi, yani evlat nöbeti 2441. gününde. Peki neler yaşanıyor oradan, atmosferi de, detayları da birazdan Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymuz Şakan aktaracak. Sonra Mehmetcan Çoban'a gideceğiz efendim. Sarı Kırmızılılar bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Antalya Spor'u evinde ağırlayacak. O şampiyonluk düğümü diyoruz ya, işte bu akşam çözülebilir. Özellikle de Galatasaraylılar oldukça heyecanlı. İşte maçın nabzını, öncesinde atmosferi, hepsini Mehmetcan Çoban'dan alacağız. Eda Nur Karaloğlu'na gideceğiz. O da bizi Kocaeli'nde bekliyor efendim. Doğanın minyatür haliyle karşılaştıracak bizi. Bir sanat eseri var burada. Bu yılda 6.sı düzenlenen Ulusal Bonsai Sergisi ve Sempozyumu. O küçük ağaçlar deriz ama onlar aslında sanat eserleri. İşte Eda Nur Karaloğlu da o noktadan detayları paylaşacak. Öncesinde gidelim Ankara'ya, uzanalım. Çünkü Emre Yaz'ın beklediği noktadan efendim şu var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma başlatıldı. Ama ne dedi? Ardından İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı neden harekete geçti? Hepsini merak ediyoruz. Emre Yaz, kolay gelsin. Evet, Özgür Özel de sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek de Özgür Özel hakkında bir açıklama yapmıştı. Neler yaşanıyor bu konu kapsamında sosyal?
1: Merve Aydın, her şey aslında bu davaların seyrinin devam ederken Özgür Özel'in dün televizyon ekranlarından yaptığı açıklamalar üzerine devam etti. Ve sizin de söylediğiniz gibi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama paylaştı. O açıklamada baktığımızda CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin kamu düzeni ve barışı bozmaya elverişli ve halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine reysen soruşturma başlatıldığı söylendi. Ve bu konuda aslında dün o Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar üzerine televizyon ekranlarından Akın Gürlek de bugün o açıklamalara binaen sosyal medyasından yaptığı bir paylaşım vardı. O paylaşımda baktığımızda adaletin yüzyılını kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz dedi Akın Gürlek giriş yaptığı cümlesinde ve meslek hayatımız boyunca sadece hukukun gücüyle mücadele ettik dedi Akın Gürlek ve uzun o paylaşımında siyasi tükenmişliğin hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışılan bir iftira siyasetinin tezahürüdür dedi Özgür Özel'in o dünkü açıklamaları üzerine. Ve devamında baktığımızda iktidara yürüyen partimizi yargı eliyle darbe yapıyorlar. Ben tankın önüne yatmışım, buyursun essin demişti Özgür Özel dün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı'nın. Ve bunun üzerine yaptığı açıklamada Akın Gürlek Adalet Bakanı dedi ki yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır dedi. Ve 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davasının korkularıyla bir tutmak en hafif tabiriyle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve sosyal medya paylaşımında o dünkü açıklamalara yanıt verirken şunları da söyledi. Hakim ve savcılarımıza korkacaklar diyerek tehdit ettiğinden bahsetti ve yargı süreçlerini manipüle ettiğini söyledi Akın Gürlek Özgür Özel'e cevaben ve buna cevaben net bir cevap da söyledi. Türk yargısı kimseden talimat almaz ve tehditlere de boyun eğmez dedi. Özgür Özel'i doğrudan adaletle, yargıyla ilgili net cevabını da vermiş oldu. Ve tabii ki daha önceki söylemleri üzerine Akın Gürlek, Adalet Bakanı kendisi adına söylemleri üzerine bir dava açmıştı. Ve davalarda sonuçlar da çıkmıştı ve Adalet Bakanı haklı bulunmuş, Özgür Özel de haksız bulunmuştu. Onun devamı olarak bu dünkü söylemlerine atıfta bulunarak Akın Gürlek şunlardan da bahsetti. Yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız dedi. Ve dünkü o mesnetsiz açıklamalara Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımı üzerine yaptığı paylaşım bu şekildeydi Merve Aydın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Ayaz detayları paylaştı efendim. Akın Gürlek de Emre'nin dediği gibi sosyal medya hesabı üzerinden böylesi bir durumun kabul edilemez olduğunu aslında söylemiş oluyor. Altını çiziyor.

0: dahil edildiğinden bahsediyor. Uşak Spor Kulübü için toplanan bağışlar var. Bağış parası gönüllü olarak veriliyor bu paralar. Ama o paraların bir bölümü kendi şirketi için kullanılmış. Belediye araçları onlar ailesine tahsis edilmiş. İfadede en dikkat çeken bölümse kurultay sürecine ilişkin. Kurultay deyince mesele Özgür Özel'e de uzanıyor. Peki burada bir para akışı mı olmuş? Ne olmuş, hepsine bakalım.
1: Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sorgu tutanağı siyaset gündemine bomba gibi düştü. İfadede en dikkat çeken başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili sözleri oldu. Yalım kurultay sürecinde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini söyledi.
2: 200 bin lirayı poşet içinde bahçe duvarına bıraktım.
1: Savcılık ifadesine göre 200 bin lira Manisa'daki evin bahçe duvarına bırakıldı. 1 milyon lira ise Denizli'de çanta içerisinde teslim edildi.
2: 1 milyon lirayı çanta içerisinde teslim ettim.
1: Sorgu tutanağındaki bir başka başlıksa VIP araçla ilgili oldu. Yalım, VIP dönüşüm faturalarının belediye şirketi üzerinden ödendiğini anlattı. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımındaki lüks aracın VIP dönüşüm işlemlerinin belediye iştirak şirketi üzerinden ödendiğini söyledi. Ve bu işlem için yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldığının altını çizdi. Dosyada sadece siyasi itirafları yoktu. Belediye imkanlarının kullanımına ilişkin dikkat çeken anlatımlar da yer aldı. Yalın bazı futbolcuların belediye kadrolarında gösterildiğini anlattı. Uşak Spor için toplanan bağış paralarının bir bölümünü kendi şirketi için kullandığını da söyledi.
2: Şirketimin SGK borçlarını bu paralarla ödediğim oldu.
1: Belediye araçlarının ailesinin kullanımına verildiğini, belediye personelinin özel işlerinde görev aldığını da kabul etti. İfadesinin sonundaysa şu sözleri kullandı.
2: Pişmanım, kamu zararını ödemek istiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında bir mesaj paylaştı ve Türkiye'siz bir Avrupa'nın zayıf kalacağının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir ifade kullanmıştı. Efendim, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacı Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacından daha az. Yani Avrupa bir şekilde gelinen noktada Türkiye'ye bağlı denmişti. Şimdi tam üyelik var Avrupa Birliği ile alakalı, yıllardır konuşulan bir mesele. Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan da vazgeçilmediğinin altını çizdi. Avrupa'nın güven güvenlik mimarisinde Türkiye siz zayıf olduğunu söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e net mesaj verdi. Avrupa'nın bir kez daha Türkiye'siz bir denklemde yürüyemeyeceğini dikkati çekti. Türkiye'nin stratejik ağırlığını yeniden hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine vurgu yaptı. Avrupa'nın gelecek hedeflerinin bugün ciddi sınamalardan geçtiğini ifade etti. Mesajın en dikkat çeken bölümü ise Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik oldu. Küresel krizlerin Avrupa'yı daha kapsayıcı politikalara zorladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu yapının asli ve vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi. Savaşların, ekonomik krizlerin ve siyasi kırılmaların ortasında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye'nin tam üyelik hedefinden vazgeçmediğini de vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağını söyledi. Avrupa'nın Türkiye olmadan zayıflayacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe ihtiyacından daha fazladır sözleriyle de diplomatik mesajını açık şekilde verdi. Erdoğan, ilişkilerin kazan kazan anlayışıyla ilerletilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Ankara'nın samimi iradesinin karşılık bulmasını beklediklerini ifade etti.

Ortadoğu'da yaşananlara bakalım. ABD ve İran arasındaki Hürmüz krizinde artık efendim oradaki tansiyon yüksek olduğunu biliyoruz ama gerilim çok daha yüksek bir seviyeye ulaştı. Çünkü çatışmalar durmuş gibi görülse de malum çeşitli saldırılar düzenleniyor Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere. Peki hem sağda hem de diplomasi masasında sert ifadeler var. ABD İran'a yönelik ablukasını burada sürdürüyor. İran ise Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri özellikle de Donald Trump'ın kendilerini önüne koymuş olduğu o maddelerden memnun değil. Bunların gerçek dışı olduğu ifade ediliyor. Ama ABD basını müzakereler önümüzdeki günlerde başlayabilir dedi. Donald Trump ise özgürlük projesi artı tehdidiyle İran'a yeni uyarılar da bulundu.
1: ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar yaşandı. Silahlar şimdi sustu, çatışmalar yerini gergin bekleyişe bıraktı. İran medyası Hürmüz'de çatışmaların sona erdiğini bildirdi. Ancak ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'ne giriş girişiminde bulunması ya da İran gemilerine müdahale etmesi halinde İran'ın yeniden karşılık vereceği belirtildi. CENTCOM ise ablukaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre savaşın başından beri 60'tan fazla ticari gemi durduruldu. En az 4 gemi de devre dışı bırakıldı. Ablukanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan İran'ın ablukayı aşmak için Asya hattında yeni yöntemlere yöneldiği öne sürüldü. The Washington Post gazetesine göre İran tankerleri Endonezya açıklarında gemiden gemiye petrol transferi yaparak sevkiyatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu yöntemle yaklaşık 22 milyon varil İran petrolü başka gemilere aktarıldı. Tahran'ın ablukaya rağmen milyarlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'deki gelişmelere değindi. Ticari gemi geçişleri için hazırlanan Özgürlük Projesi operasyonunun devam etmesine gerek olmadığını söyledi.
2: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
1: Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde daha sert seçeneklerin devreye alınacağını belirtti. Görüşme sürecinin de çok iyi geçtiğini söyledi.
2: Özgürlük projesine geri dönebiliriz. Ama bu kez özgürlük projesi artı olur. Yani özgürlük projesine başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur.
1: Washington'ın İran'a sunduğu son teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Taslakta İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı azaltması isteniyor. Tahran yönetimi ise söz konusu maddeleri gerçek dışı bir istek listesi olarak görüyor. İranlı yetkililer özellikle nükleer programdan tamamen vazgeçmenin kırmızı çizgi olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İran'ın dış politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde şekillendiğini belirtti. ABD medyasındansa müzakerelere ilişkin yeni iddialar var. Diplomatik kaynaklara göre tarafların önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden masaya oturması bekleniyor. Nükleer programın ilk kez masaya yatırılacağı zirvede, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve ABD'nin ablukayı hafifletme koşulları görüşülecek. Öte yandan İran'ın toparlanma süreci devam ediyor. ABD, İsrail saldırılarında hedef alınan Kereç kentindeki B1 köprüsünde onarım çalışmaları da başladı.
0: ABD Başkanı Donald Trump için özgürlük projesi önemli de kritik bir detay var orada. Bundan Pakistan vazgeçmemizi istedi diyor efendim. Bundan not düşelim, devam edelim. ABD demişken ABD devreye girdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki o bilmece, ateşkes bilmecesi sona erdi. 9-11 Mayıs yani bugün başlayacak. Bu tarihleri kapsayan 3 günlük bir ateşkes ilan edildi. Ateşkes sırasında esir takası, bunun da yine yapılması bekleniyor. Ateşkes ilanını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Truth Social'dan kendi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna 9, 10 ve 11 Mayıs günlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkeste mutabık kaldı. Trump süreci bizzat kendisinin başlattığını öne sürdü. Umarım bu durum uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur dedi. Anlaşmanın kritik noktası ise esir takası. Bine bin formatında toplam 2000 savaş esiri karşılıklı olarak evlerine dönecek. Ukrayna lideri Zelenski Kızıl Meydan'ı vurmakla tehdit etmişti. Ancak takasın önemine dikkati çekti. Evlerine dönecek askerlerimizin hayatı Kızıl Meydan'dan daha önemli dedi. Anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi garantör olarak işaret etti. Moskova'dan da açıklama var. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, ABD ile yürütülen yoğun temasların ardından Trump'ın teklifinin kabul edildiğini duyurdu. ABD'nin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Sovyet halkının büyük vatanseverlik savaşındaki zaferinin 81 yılıncı dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici bir ateşkes ilan edildiğini de duyurmuştu. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesinden bahsediyoruz ya, işte Saha İstanbul 2026 efendim. Tabii burası açıldığı günden itibaren gerçekten büyük yankı uyandırdı. Dünya basını takipte, yerli milli savunma sanayinde Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta göz dolduruyor. Tabii mesela Yıldırım Han var, daha niceleri var, hepsini paylaştık, aktarıyoruz. Bugün artık halka açıldı kapılar, yani heyecan daha da yüksek. Nesişah Yumak yakın takipte, bakalım. Bugün neler yaşanıyor? Nesişah Yumak, kolay gelsin. Evet, şimdi saha bugün halka da açıldı. O yüzden kalabalık daha da fazla diye tahmin ediyorum. Ve yeni gelişmeler varsa bulunduğu noktadan söz sende.
3: Merve Aydın, saha bugün sabah saatlerinde vatandaşa kapılarını açtı. Salı günü itibariyle, 5 Mayıs itibariyle saha 2026 İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açmıştı. Türkiye'nin savunma gücü tüm dünyaya gösterilmiş olmuştu. İşte bugüne kadar aslında 9 Haziran'a, yani bugüne kadar vatandaşa kapalıydı. Sadece profesyoneller ve katılımcılar ziyaret ediyordu. Fakat bugün sabah saatleri itibariyle vatandaşa açıldı. Ali Kemal Cora'dan şimdi size bugün ki atmosferi göstermesini rica edeceğim. Saha 2026'da 203 yeni savunma unsuru tanıtılmıştı. İşte o unsurlardan birinin yanındayız. Daha doğrusu 4 tanesinin yanındayız. Roketsan tarafından Saha 2026'da 4 yeni sistem ilk kez vitrine çıkartıldı ve şu an fuarda öne çıkan sistemler şunlar. Ama onun öncesinde ben izninizle mikrofon uzatmak istiyorum miniklere, çünkü nasıl görüyorsun, öyle hayran hayran bakıyorsun, nasıl görünüyor?
4: Güzel.
3: Hoşuna gitti mi?
4: Gitti.
3: En çok hangisini beğendin burada?
4: Hepsini.
3: Hepsini mi beğendin? Dikkat çekici görünüyorlar mı peki? Peki sence ileride sen de yapabilir misin bu insansız hava araçlarından?
4: Yapabilirim.
3: Çok çalışırsan olur mu?
4: Belki.
3: Teşekkür ederim. Şimdi sana da soralım, gel bakalım. Sen en çok hangisini beğendin?
4: Hürkuş.
3: Hürkuş'u mu beğendin? Peki burada Roketsan'dan beğendiklerin de oldu mu?
4: Oldu.
3: En çok hangisi dikkatini çekiyor şu an?
4: Roketsan.
3: Füzeler, roketler o zaman güzel görünüyor. Peki senin de merakın var mı böyle işte roketlere, füzelere, savunma sanayisine ya da uçaklara?
4: Uçaklara var.
3: Hangi? Nasıl uçaklar hoşuna gidiyor?
4: Hürkuş, Hürjet.
3: Kızıl Elma'yı da gördün mü?
4: Kızım, hiç görmedim.
3: Görmedin mi daha? Onu da görürsün umarım. Çak o zaman bir tane. Çakamadım, elim dolu. Buna çak. Teşekkür ederim. Efendim size de soralım. Bir baba olarak evlatlarınızı getirmişsiniz buraya. Çok kıymetli. Ben keşke hani benim zamanımda da olsaydı da ailemle gelebilseydim diyorum. Neler söylemek istersiniz?
5: Biz de aynı şeyleri söyledik. Ama çok şükür savunma sanayi, ben bir çalışanıyım. Bu sektörde olmaktan, vatana bu şekilde hizmet etmekten çok mutluyum. Diğer paydaş firmalarımızın da yapmış olduğu ürünleri görmekten mutluluk duyuyorum. Kendimizde olduğu gibi gelecek nesillerde bunu aşılamak için ağaç yaşken eğilir mantalitesiyle getirdik onları da. İnşallah tohumu ekip büyümesini bekleyeceğiz. Vatana millete hayırlı olsun diyorum. Bütün herkese teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.
3: Ben de sizin evlatlarınıza kattığınız bu bilgi birikimi için çok teşekkür ediyorum. İyi gezmeler dilerim. Evet, şimdi görüyorsunuz babalar çocuklarını ellerinden alıyor. Ben bir kardeşimiz daha var burada. Hemen onu da yayına almak isterim. Hoş geldin. En çok neresi hoşuna gitti? Nasıl sence fuar?
6: Fuar gayet güzel ilerliyor bizim açımızdan. Aslında Yıldırım Han'ı yeni tanıtıldığı için görmeye geldim. Şöyle genç bir girişimci olarak ben de burada bulunmaktan gerçekten çok gurur duyuyorum. Türkiye'nin savunma sanayine verdiği değer bizler için çok önemli. Biz de pazarlama yönünde çalışıyoruz. Bu şekilde aslında gerçekten çok iyi geçiyor.
3: Rica ederim.
7: Sağ ol. İyi gezmeler diyelim biz de. Dediğimiz gibi 7'den 70'e herkes burada. Hatta burada yine çocuklarımız var, utananlar var. Gel sana da soralım. Bak burada o kadar şey var. Hadi çok kısa. Ne düşünüyorsun? Beğendin mi buraları?
8: Beğendim.
7: En çok hangisi hoşuna gitti?
8: Silah.
7: Silahlar mı hoşuna gitti?
8: Evet.
7: İleride sen de bu silahlardan üretebilir misin? Bir mühendis olabilir misin?
8: Belki.
7: Belki. Çalışırsan olur ha?
8: Evet.
7: Teşekkür ederim. İyi gezmeler dileyelim. Burada birçok çocuğumuz var. Yine savunma fuarında, savunma, havacılık ve uzay sanayisi fuarı hız kesmeden devam ediyor. Şunun bilgisini de aktarmak isteyeceğim. Ali Kemal'de gösterirken ben Roketsan'ın bu sene 2026 sahada tanıttığı ürünlerden de hemen sizlere bahsetmek isterim. Neşter, Cirit Anti-İHA, CİDA mini seyir füzesi tanıtıldı. Hemen nedir bundan da bahsedelim. Kritik hedeflere karşı geliştirilen hassas vuruş sistemi, düşük yan hasarla nokta hedef imhası için tasarlanan Neşter var. Cirit Anti-İHA var. Mevcut Cirit lazer güdümlü füzenin İHA'lara karşı optimize edilmiş yeni versiyonu var. Şimdi bunları anlatıyoruz ama bunlar gerçekten vatandaş tarafından bilinen noktalar. Şimdi ilk vatandaşın alana girdiği dakikalardan itibaren vatandaş bunların ne olduğunu, nasıl tasarlandığını, Ar-Ge süreçlerini işte her birini bilerek geliyor. Biz burada mikrofonu uzattığımızda İHA ne dediğimizde İşte Roketsan'ın Cirit C'si ne diye sorduğumuzda, CİDA'sı ne diye sorduğumuzda vatandaştan biz bunun cevabını alabiliyoruz. Ki bunu 7'den 70'e görüyoruz. İşte artık bilgi birikimi dediğimiz şey şu an çoğu vatandaşımızda görebiliyoruz. Buraya gelen vatandaş sadece görsel bir şölen için gelmiyor. Gerçekten burada saha 2026'da Türk savunma sistemlerinin ne olduğunu bilerek geliyor. Şimdi Roketsan demişken Roketsan'ın keza çelik kubbeye entegre olan birçok ürünü var. Şimşeği var, siperi var, Tayfun'u var. İşte vatandaş bu bilgi birikimiyle şu an saha 2026'ya geliyor ve her biri aslında büyük donanımla buraya geliyor. Çünkü tarihin ne olduğunu biliyorlar. Türkiye'nin çok özür dilerim. Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı görüyorlar. Türk'ün çalışkan olduğunu biliyorlar ve işte bu noktaya geldiklerinde de bilgi birikimleriyle, donanımlarıyla, keza evlatlarıyla gelen vatandaşlarımız da o çocukların gelecekte de birer mühendis olabilmesi için bu noktaya geliyorlar ki tüm gün içerisinde hala daha vakit var diyelim. Saat 18 civarına kadar fuar açık olacak. İstanbul Fuar Merkezi'nde saha 2026'nın son günü meraklıları için saat 18'e kadar kapılar açık diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray'la takip edip an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Merve Aydın.
0: Nesli Şahimak çok teşekkür ediyoruz. Tabii katılımcılar özellikle de yaşları çok küçük evlatlarımız, onların heyecanı, gözlerindeki o heyecan tabii ki kameralara yansıyor. Hep diyoruz ya teknofos kuşağı, onlar da gümbür gümbür geliyorlar. Dünyanın en büyüklerinden biri oldu dedi efendim. İngiliz basınında vardı bugün. Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi ülkeyi dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısı haline getirdi. Yani sınırlı ülkeler var. Özellikle Yıldırım'ın altı çiziliyor. Türkiye çok farklı bir noktaya ulaştı diyorlar. Zaten sizler de görüyorsunuz. Şimdi gidelim İsrail'in o hukuk tanımaz, o saldırgan politikası, global simülasyonun bahar misyonu. Daha çok yeni yol aldıklarında, demir aldıklarında malum alıkonulmuşlardı. Türkiye'den de tekneler yola çıkmıştı. Ne oldu? Yeni aktivistler dahil oluyor. Kimse geri adım atmış değil. Marmaris'te de bizi Deniz Zeybek bekliyor. Deniz Zeybek kolay gelsin. Şimdi Girit'te bekleyen bir takım gemiler vardı, tekneler vardı. Onlar Marmaris'e yola çıktı. Siz onlara dahil olacaksanız ne zaman? Hazırlıklar devam ediyor demiştin. Çünkü söz sende, neler yaşanıyor?
9: Merve Aydın, önce bugünkü planlamadan bahsedeyim. Girit'te bekleyen tekneler dün sabah 6.30'da zaten bekledikleri yerden harekete geçmişlerdi. Çünkü günlerdir bir fırtına vardı ve bu nedenle de yola devam edememişlerdi onlar. Artık bu akşam geç saatlerde burada olmalarını bekliyoruz ama 3 tekne de, yani buradaki bulunan 3 tekne yola çıkacak. Neden? Onları karşılamak için. O teknelerde biz de olacağız. Onları karşılamaya biz de gideceğiz ve Rodos'a kadar gideceğiz. Oradan onları alıp hep birlikte o 30'dan fazla tekneyle buluşup buradaki 3 tekne, onları karşılamaya gidecek olan 3 tekne oraya gidecek ve onları alıp buraya Marmaris'e gelecek. Sonra onlar burada teknelerdeki eksiklikleri giderecek ve yine mürettebatın, aktivistlerin hem o teknelerde bulunan aktivistlerin hem de buradaki aktivistlerin dağılımları var. Daha teknelere dağılımlar yapılmadı özellikle de burada. Ondan fazla kişi olacağız. Birisi Gazze sloganları da yükseliyor. Bilmiyorum geliyor mu ses ama burada bulunan aktivistler, organizatörler ve kaptanlar tarafından. Yayıncılar var. Dünyanın dört bir yanından gelen yayıncılar var. Gazeteciler var. Basın mensupları var. Sağlık ekipleri var. Sağlık ekiplerinin yani doktorların teknesi ayrı olacak. Şu en baştaki büyük tekne Family gemisi. Hatta geçen sene de Sumut filosundaydı. O ayrıca bir anlam taşıyor. Çünkü geçen sene maalesef Family teknesi vurulmuştu. Çok kısa bir zaman içinde onun onarımı artık tamamlandı. Ve sağlık ekipleri de orada olacak. Tıbbi malzemeler, gıda yardımı.

0: malzemeler, tüm malzemeler, konserveler, siver hepsi teknelere artık yerleştirildi. Artık Girit'te demirleyen, dün itibarıyla yola çıkan tekneleri bekliyoruz. Onlara bugün karşılamaya biz de gideceğiz. Tabii bu arada orada yaralı olanlar var. Şimdi onun da belirtelim. 30'dan fazla teknedeki herkes ne yazık ki bu süreci sağ salim atlatamadı. Saldırıyla birlikte yaralananlar da vardı. Onlarla birlikte biz buraya geleceğiz. Onlar teknelerini buraya evet demirleyecekler. 30'dan fazla tekne için de burada bu marinada evet yer var. Onların bir adli tıp süreci de olacak büyük ihtimalle birkaç kişinin. Ona göre de onların yola devam edip etmeme süreci de o şekilde belli olacak. Zaten uzun süren eğitimlerden hep bahsettim. Hem kaptanlar hem organizatörler, gazeteciler, sağlık ekipleri de dahil. Sadece aktivistler değil, onların her biri ayrı ayrı eğitimlere tabi tutuldu. Şimdi heyecanlı bekleyiş birazcık daha arttı. Çünkü oradaki o yol arkadaşlarını bekliyor buradaki aktivistler. Biz de yola çıkmayı ve o yolculuğu an be an sizlere aktarmanın heyecanı içindeyiz tabii ki. Tekrar aktaracağız diyelim. Gün içinde yine onları karşılamaya gittiğimizde de orada da yayınlarımız olacak tabii ki diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz Zeybek, kolay gelsin. Dualarımız, kalbimiz sizlerle birlikte. Deniz'in de dediği gibi işte İsrail'in hukuk tanımazlığıyla birlikte insanları durdurduklarında işkence ettiler. Kimleri yaralandı, onlar da dahil olacaklar, yola devam edecekler. Gönüllülük esasıyla birlikte tek istedikleri denizdeki bu ablukanın kırılması. Yardım malzemesi gönderiyor bu insanlar, vicdan sahibi. Ama İsrail elbette o saldırgan politikasıyla katliamlarını sürdürüyor efendim. Çok kıymetli, çok kutsal bir görevde bahsediyoruz. Takip edeceğiz. Gülistan Doku soruşturması kamuoyu vicdanını yakından tabii ki zedeleyen, bizlerin de takipçisi olduğu bir meseleydi. Soruşturmanın kilit bir ismi var. Umut Altaş Amerika'ya kaçmıştı. Babası Celil Altaş'la bir WhatsApp konuşması deşifre olmuştu. Babası da şunu söylüyordu: beni niye Amerika'ya gönderdiğinizi söylerim. Babası susmasını söylüyordu karşılıklı olarak. New York'ta iz sürdü efendim akşam ekipleri, akşam gazetesi ve Umut Altaş'ın artık sokaklarda yattığı, yemek dilen diye ortaya çıktı. Amerika'ya ilk gittiğinde lüks arabalarla iyi de bir hayat yaşıyordu. Geldiği nokta çok çarpıcı. Peki ne oluyor? Akşam gazetesinde ulaştığı yazışmalar, görüntüler bu soruşturmanın seyrine dair bize ne gösteriyor? Bakalım.

0: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismiydi. Yurt dışına kaçtı. İadesi için çalışmalar sürerken ABD'de ilk kez görüntülendi. Ve o görüntülere Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayet kurbanı olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Dosyanın seyrini değiştiren en önemli isim olan Umut Altaş hakkındaki adli süreçte devam ediyor. Aslında Umut Altaş'ı soruşturmanın kritik ismi yapan unsur, olayın en yakın görgü tanığı olarak bilinmesi. Ayrıca Altaş'ın önemi sadece görgü tanıklığıyla sınırlı kalmıyor. Doku ailesinin iddialarına göre Altaş, Gülistan Doku'nun bir cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren yazılı bir not bırakmıştı.
1: Bugün hesabıma para geçsin. Gönderemezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım.
0: Altaş'ın Mayıs 2022'de yasa dışı yollarla ABD'ye kaçtığı tespit edilmişti. Doku soruşturmasının raftan inmesi ve yeni bulguların ortaya çıkmasıyla hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Süreç Umut Altaş'ın abisi Sidar Altaş'ın itiraf niteliğindeki görüntülü konuşmalarının dosyaya girmesiyle yeni bir boyuta taşınmıştı.
2: Umut'a mektubu veriyor, götür bir yere bırak, kendi kendini ihbar ediyor bir yerde.
0: Firari Umut Altaş'ın son görüntüsüne Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay New York'a giderek yerinde ulaştı. Altaş son olarak 15 Şubat'ta daha önce çalıştığı bir pizzacıda görüldü. Umut Altaş'ın Meksika üzerinden kaçak giriş yaptığı ABD'de iltica başvurusu yaparak çalışma izni aldığı ve restoran komiliği ile valilik gibi işlerde çalıştığı ortaya çıktı. Aslında sürecin başında lüks araçlarla gezen, para sorunu olmayan biriydi. Geçen zaman içinde çalıştığı iş yeri sahibinden para isteyecek, hatta taksi ücretini bile ödetecek duruma geldi.
3: Odanın kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddia ediliyor. Ev sahibi de

0: Konuştuk. Ev sahibine Umut'un fotoğrafını gösterdik. Ev sahibi Umut'u kesinlikle tanımadığını ifade ediyor. Ancak kaynaklarımız elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde Umut'un kesin olarak bu lokasyonda ve arkamda gördüğünüz müstakil evde yaşadığını tespit edebildik.
1: İş yeri sahibiyle mesajlarına ulaşıldı. Altaş'ın maddi sorunlarının büyüdüğü net biçimde görülüyor. Üstelik komi olarak çalıştığı restoranda aldığı maaş yetmediği için garson olmak ve zam almak istediği de mesajlarda yer alıyor.
2: Abi vallahi çok az kazancım. Yetmiyor biliyorum, senin de durumun yok. En azından paylaştırsan, yarı yarıya yapsam. Hem garson hem komi. Benden az çalışan adamlar benden fazla alıyor. Kendimi kötü hissediyorum.
3: Yarın konuşuruz.
1: Aldığı maaşın yetmediğini defalarca dile getirip para istedi Altaş. Avukata para yollaması gerektiğini yazdı patronuna.
2: Abi bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım ya garsonun aldığı ücreti alayım.
1: Akşam gazetesi iz sürmeye devam etti. Umut Altaş'ın eski iş yerine giderek parası olmadığı için pizza istediği ve pizzacıdaki telefondan Türkiye'den birini aradığını öğrendi. Akşam gazetesinden Yavuz Atalay, Altaş'ı görenlerle de konuştu. Altaş'ın son dönemde New York sokaklarında evsiz şekilde yaşadığını, kirli ve uzun sakallı haliyle tanınmaz durumda olduğunu, hatta pizzacıdan ayrıldıktan sonra da bir mescide gittiği öğrenildi. Altaş'ın gidebileceği yerde çemberi daraltan akşam ekibi, mescit çevresindeki restoranlardan birinde Altaş'ın izine rastladı. Görgü tanıkları, Umut Altaş'ı birkaç kez mescit civarındaki restoranlarda gördüklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'te, 9 soruşturması kapsamında Altaş'ın iadesi için diplomatik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.
4: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
5: Bakan Gürlek de demişti, ne olursa olsun sonuna kadar gidilecek. İşte Gülistan Doku soruşturmasında geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor ki kimi görüntüler ve ulaşılan bilgiler de Akşam Gazetesi'nin özel haberiyle birlikte ekranlara geldi. İstanbul Merkez yürütülen bir operasyon var. Interpol ve Europol'un da aradığı ve en çok arananlar listesinde de yer alan bir şüpheli. O Antalya'da kıskıvrak yakalandı. MİT İstanbul ve Antalya Emniyeti'nin koordineli ve aksiyon filmlerini aratmayan bir operasyonundan bahsediyoruz. Gözaltına alındı şahıs ama cinayet suçundan aranıyordu. Uyuşturucu bağlantıları da vardı. Bakalım.
6: Difüzyon mesajıyla cinayet suçundan aranıyordu. Eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki şüpheli emniyetten kaçamadı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Antalya Emniyeti ve MİT'le müşterek yürüttüğü çalışmalarda şüphelinin adresi tespit edilerek operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgusunda suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından da kaydı olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda şüphelinin bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlığı yaptığı ve Interpol, Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinde yer aldığı tespit edildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.
5: Diyarbakır'da çocukları daha kaçırılan anne babaların Diyarbakır HDP eski il binası önündeki bekleyişi, kararlı nöbeti gece gündüz fark etmiyor, devam ediyor. Yollarını gözlüyorlar evlatlarının dualarla birlikte. Evlat nöbeti 2441. gününde, yıllardır umutla çocuklarına bekleyen tam 385 aile var. Neler yaşıyorlar, onların duygularını dile getirecek Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmut Çakan orada yanlarında. Bakalım.
7: Diyarbakır eski HDP il binası önünde onlar evlatları için büyük bir kararlılıkla nöbeti başlatmışlardı 2019 yılında ve o günden bugüne kadar da hiçbir zaman için bu kararlı nöbetlerinden vazgeçmediler, hiçbir zaman için geri adım atmadılar. Tabii anneler günü ve anneler günü nedeniyle onlar yine evlat hasreti çekerek bu günü karşılayacaklar. Çünkü onlar evlatlar için yıllarca gözyaşı döken anneler ve Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılmıştı ve HDP eski il binası önünde oturma eylemlerini sürdürdüler ve bugün 2441. güne ulaştı. Tabii farklı illerden gelerek evlatlar için nöbet tuttu onlar ve tabii annelerin burada başlatmış olduğu evlat nöbeti süresince de 77 aile evladına kavuştu ve buradaki anne babaların da tek bir umudu var. Bir an önce onlar da evlatlarına

0: hayatlarına kavuşarak o sevinci yaşayabilmek. Ve nöbete katılan annelerden Aziz'in annesi Güzide Demir de, o da anneler gününü buruk geçiren annelerden biri. Efendim siz de evlat hasreti çekiyorsunuz.
1: Ben Aziz'in annesiyim, Aziz için buradayım. 7 yıldır biz bu mücadeleyi veriyoruz. Çocuklarımızı almadan biz burada gitmiyor. Ne anneler günümüz var, ne bayramımız var, ne seyranımız var. Hiçbir şeyimiz yoktur. Evladımız yanımızda olaydı, her bir şeyimiz olurdu.
0: Yine tabii diğer anneler günde yine bu defa da buruk geçiriyorsunuz.
1: Buruk geçiriyoruz. Çocuklarımız yanımızda olaydı, sevinirdik, şey olurduk. Aziz oğlum sen neredeyse gel, güvenlik güçlerimize teslim olalım.
0: Peki, teşekkür ederiz. Evet, yine Fatma Okkuş o annelerden. Siz de buruk bir anneler günü, diğer anneler gibi neler söyleyeceksin?
2: Ben Fatma Okkuş, kızımı aldım. Allah'a çok şükür. Bütün bu kızların başına, bu kızların işi ne var dağda. Bu kızlar gitmeseydi her birer bir anne olacaktı. O da anneler günü kutlayacaktı. Yazıktır bu kızlara. Yani kim sebep olduysa Allah onlara bırakmasın.
0: Peki. Ne diyeyim? Teşekkür ederiz. Evet, anneler günü, yine dediğim gibi onlar buruk bir anneler günü geçirecekler. Diyarbakır EDP eski il binası önünde onlar büyük bir kararlılıkla nöbetlerini devam ettiriyorlar. Zaman zaman tabii soğuk havaya rağmen, kara, kışa, çamura rağmen onlar nöbetlerinden asla geri adım atmadılar. Zaman zaman tehdit edildiler, yolları kesildi ve buna rağmen de hiçbir zaman için yine bu kararlı nöbetlerinden geri adım atmadılar. Tabii onlar burada sürdürmüş olduğu bu kararlı evlat nöbetiyle birlikte adeta dağa çıkış yolunu da kapattılar. Attılar ve onların sürdürdüğü bu nöbet süresi içerisinde de yüzlerce çocuk dağdan inerek gerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gerekse ikna edilerek de yine gelip ailelerine kavuştu. Ve burada annelerin de tek bir umudu var. Bir an önce evlatlarına kavuşabilmek, bir an önce o hasret dolu günleri geride bırakabilmek umudunu taşıyor diyerek sözü tekrar size bırakalım.
3: Ve Süper Lig'de şampiyonluk dövünde kritik gündeyiz. Saatler 20'yi gösterdiğinde heyecan dorukta olacak. Galatasaray bugün efendim Antalya Spor'u ağırlayacak ki şöyle söyleyelim, son 2 haftaya 4 puanlık da bir avantajla giriyor Sarı Kırmızılılar. 4 puan geride de Fenerbahçe var. Deplasmanda Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Ama bu akşamki maç düğümü çözer mi? Neler yaşanacak? Dediğimiz gibi heyecan var. Bir gidelim bakalım Ranspark'ta bir. Bizleri Mehmetcan bekliyor. Şimdiden atmosferi merak ediyoruz. Mehmetcan Çoba, kolay gelsin. Aslında çok da bir vakit kalmadı maça. Bugünkü maç önemli diyoruz. Bir düğüm varsa çözülecek. Ama tabii ki teknik açıdan da merak ediyorum. Galatasaray şampiyon olur mu? Bugünkü maçla ne bekliyoruz? Söz sende.
4: Evet Merve Aydın. O düğüm bu akşam çözülecek diyebiliriz. Eğer o düğüm bu akşam çözülmezse, çünkü 34. haftaya kalacak. Süper Lig'de 33. haftadayız ve heyecan dolu bir haftadan bahsediyoruz. Çünkü bugün oldukça önemli karşılaşmalar olacak. Sadece Galatasaray Antalya Spor değil, aynı zamanda Fenerbahçe, Konya, Trabzon Spor ve Beşiktaş'ın karşılaşmaları da bu akşam saat 20'de başlayacak. Tabii ligin zirvesindeki takımlardan bahsettik. Ayrıca ligin küme düşmesi durumunda olan takımların da bu akşam saat 20'de maçı olacak. Ve aslında bu akşam oldukça heyecanlı bir akşamdan bahsediyoruz. Galatasaray 74 puanla 33. haftada liderliğini korurken Fenerbahçe ise 70 puanla Galatasaray'ı takip ediyor hemen ikinci sırasında. Evet, bizler aslında hazırlığımızı önceden yaptık ve not kağıtlarımızı, hazırlıklarımızı, notlarımızı da hazırladık. Oldukça önemli bir maçtan bahsediyoruz. Çünkü bu akşam saat 20'de Galatasaray sahaya oldukça adapte bir şekilde çıkmak isteyecek. Çünkü 32. haftada Galatasaray bir mağlubiyet almıştı ve o mağlubiyetten de oldukça dersini çıkarttı diyebiliriz. Antalya karşısında Galatasaray kendi evindeki üstünlüğünü korumak isteyecek. Aynı zamanda 55 bin taraftardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın ilk 12'sinden bahsediyoruz. 55 bin taraftarında maça katılması bekleniyor. Günler öncesinden o biletlerin de tükendiğini söyleyebiliriz. Galatasaray bu akşam kendi evinde 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyecek ve bu noktada da aslında ilk yarıdan itibaren Antalya'ya karşı üstünlüğünü korumak isteyecek. Bu noktada aslında Akdeniz temsilcisi Antalya'nın da oldukça zorlu bir rakip bekliyor. Çünkü Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden bir takımdan bahsediyoruz. Ligin zirvesinde oynayan olan bir takımdan bahsediyoruz ve Galatasaray Galatasaray tüm hatlarıyla sahaya çıkacak ve Samsunspor'a karşı göstermiş olduğu o mağlubiyeti bugün Antalyaspor'a karşı göstermeyeceğini öngördüğümüzü söyleyebiliriz. Daha önce Okan Buruk yönetiminde Galatasaray 7 kez Antalyaspor'la karşılaştı ve 7 maçta da herhangi bir mağlubiyet yaşanmadı. Bu da aslında Galatasaraylılar için oldukça motivasyon verici bir maç olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki de maçın yıldız ismi Victor Osimhen'den de bahsetmek istiyorum. Victor Osimhen de daha önce Antalyaspor'a karşı 3 kez forma giydi ve 3 kez forma giyişinde 5 kez de ağları hareketlendirdiğini de söyleyebiliriz. Tabii bugün muhtemel 11'ler var elimizde şu an itibariyle. Muhtemel 11'lerde kimler yer alacak hemen onlardan da bahsetmek istiyorum. Muhtemel 11'lerde kalede Uğurcan, Salah, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Yunus, Barış Alper ve Osimhen'in oynaması bekleniyor. Maç saati yaklaştıkça ilk 11 kadrosunda açıklanacağını ve daha net yorumlarımızı da o zaman belirtebileceğimizi söyleyelim bizler şimdiden. Cezalı oyuncular var. Ceza almasına yakın olan oyuncular olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii ki de Eren Elmalı ve Salahi'nin 3'er sarı kartı bulunuyor ve bu akşamki maçta da eğer forma giydikleri takdirde bir sarı kart daha alırsalar 34. haftada son haftada forma giyemeyeceklerini şimdiden belirtebiliriz. Peki bu 32 haftalık süreçte skor nasıl ilerledi? Hemen onlardan da bahsetmek istiyorum Merve Aydın. Galatasaray'ın 23 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray'dan bahsettik. Peki Fenerbahçe'deki son durum ne? Çünkü Fenerbahçe için de bugün oldukça önemli bir gün. Çünkü Galatasaray galip gelemezse, Galatasaray mağlup olursa, Fenerbahçe galip gelirse şampiyonluk 34. haftaya, yani bir sonraki hafta, önümüzdeki haftaya sarkmış olacak. Peki Fenerbahçe'nin son durumu ne diye soracak olursanız hemen onu da cevaplayalım. Fenerbahçe az önce de söylediğimiz gibi 70 puanda olduğunu söyledik ve bugün Konya'ya karşı deplasmanda mücadele edeceğini de belirtebiliriz. Kalecileri Ederson kırmızı kart cezalı olduğu için bugün ilk 11'de yer almayacağını söyleyebiliriz. Fenerbahçe için de oldukça önemli bir maç. Hem şampiyonluk yolunda hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 puan Fenerbahçe için oldukça önemli. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaları için de Fenerbahçe'nin 3 puanı alması gerekiyor. Fenerbahçe'nin 34. haftada rakibi ise Eyüpspor olacak ve kendi evinde oynayacak diyebiliriz Fenerbahçe. Peki Galatasaray için durumu değerlendirmeye devam edecek olursak, Galatasaray'da saatler 17'yi gösterdiğinde Rams Park'ın kapıları açılacak ve taraftarlar stadyuma doğru giriş sağlamaya başlayacak. Şu an itibariyle stadyumun çevresinde çevre illerden gelen birçok aracı görüyoruz. Bizler şehir dışından gelen araçları, taraftarları an itibariyle gördüğümüzü belirtebiliriz. Taraftarın heyecanı yüksek çünkü 26. şampiyonluğunu kutlamak istiyor taraftarlar. Tabii ki de dakikalar ilerledikçe taraftarın alana gelmesi daha da artacak. Çünkü 55 bin taraftarlı biletler satıldı ve saatler 20'yi gösterdiğinde o karşılaşma başlayacak ve Galatasaray'da 26. şampiyonluğu için sahaya çıkacak diyelim ve bizler sözleri bu noktadan sizlere bırakalım Merve Aydın.
3: Evet, Mehmetcan Çoban, teşekkür ediyoruz. Tabii maç başladığında da yine Mehmetcan aktaracak efendim oradaki heyecanı. Kazanırsa Galatasaray 26. şampiyonluktan bahsediyoruz. 74 puanla lider ki artık 32. haftada şunu da söyleyelim 23 galibiyet elde etmişti. Antalya Spor'sa o kadar istediği gibi bir performans gösteremedi Süper Lig'de. 29 puanda bakalım lider Galatasaray şampiyon olabilecek mi? Devam edelim. Doğan'ın minyatür hali diyelim ki onlarca yıllık olanı var. Daha uzun yaşlarda olanı var. Arkamda da gördüğünüz insanların o sanat eserini nasıl şekillendirdikleri, doğayla bunu nasıl hayata geçirdikleri, işte bonsailerden bahsediyoruz ki bu yılda 6.sı düzenleniyor. Ulusal Bonsai Sergisi Sempozyumu. Kocaeli'nde doğa severler ve sanat tutkunları bir araya geldi. O lokasyonda onu da bizleri Eda Nur Karaloğlu bekliyor. Bakalım.
5: Evet, şu anda Kocaeli Kongre Merkezi'ndeyiz ve arkamda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir atmosferdeyiz. Tabii buradaki her bir bonsai aslında bir sanat eseri ama yaşayan bir sanat eseri. Çünkü bunlar bazı zaman yaprak açıyorlar, çiçek veriyorlar ve bazen de meyve de vermeye başlıyorlar. Yani aslında yaşayan bir sanattan bahsediyoruz. Bu yıl 6.sı düzenlendi. Ulusal bonsai sergisi ve sempozyumu. Ve bu kapsamda da Türkiye'nin dört bir yanından gelen bonsai sanatçıları eserlerini burada sergileme imkanı buluyorlar. Hemen gördüğünüz gibi ziyaretçilerin de burada yoğun ilgisinin de sürdüğünü söyleyebiliriz. Kimileri tek tek ağaçları inceliyor, kimi de bonsai ustalarıyla sohbet edip bu sanat hakkında bilgi de alıyorlar aslında. Bonsai sanatından biraz bahsedecek olursak aslında Asya kültürüne dayandığını söyleyebiliriz. Ve tabaktaki ağaç anlamına da geliyor. Buradaki temel amaçsa doğadaki yaşlı ve görkemli bir ağacın minyatür halini oluşturabilmek. Hatta bonsai ustaları da bunu anlatırken çok güzel bir örnek de verdi bize konuştuğumuzda. Çünkü bizim kültürümüzde nasıl büyüklerimiz için ulu çınar ifadesi kullanılıyorsa aslında bonsai sanatında da yaşlı ağacın verdiği o görüntü, o güçlü oturmuş görüntü çok kıymetli görülüyor. Tabii her kültürde ağacın ayrı bir anlamı da var, değeri var. Tabii burada da etkinlik boyunca yalnızca sergi alanı değil, söyleşiler ve workshoplar da gerçekleştiriliyor. Bonsai'nin nasıl şekillendirildiği, nasıl budandığı, burada workshoplar eşliğinde sanatçılar tarafından gelen ziyaretçilere öğretiliyor diyebiliriz. Tabii yıllar içinde nasıl bu hale getirildiği uygulamalı olarak da anlatılıyor bir taraftan. Burada birçok da saksı görüyorsunuz. Tabii hepsinin yaşı birbirinden farklı. Burada 100 yıllık bonsai ağaçları da var. Tabii daha yeni oluşumunu tamamlamış ağaçları da görebiliyorsunuz. Tabii burası 6. kez düzenleniyor. Doğayla iç içe olmak isteyenler için çok özel bir yer. Çünkü bir yaşayan bir sanattan bahsediyoruz aslında. Bir hobi edinmek isteyenler için, bonsai sanatını öğrenmek isteyenler için de ustalar burada workshoplar da veriyor. O yüzden 6.sı düzenlenen bu etkinliğe herkesi bekliyoruz. Çünkü yarın son gün olduğunu da ifade edelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
3: Evet, yaşayan sanat bonsai'lerle kapattık bu yayın kuşağımızı. Saat 14'te ise haber bülteniyle yeniden karşınızda olacağız.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördün? Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Özkan Öze. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: yol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her

0: zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Sırayla öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Joy.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
9: bankayız. Halkbank. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
10: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Fırsatların büyüğü, Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alın.

24 ekranlarından, 24 radyodan yeniden merhaba. Saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklamaların halkı yanıltıcı bilgi taşıdığını söyledi. Bu sebeple de bir artık soruşturma başlamış oldu. Yanıltıcı bilgi diyoruz. Adalet Bakanı Gürlek'te sert ifadelerle cevap verdi. Sosyal medyası üzerinden konuştu. Türk yargısı tehditlere boyun eğmez dedi. Özel'in iddiaları yargıya taşındı. Bakan Gürlek sert sözlerle yanıt verdi. Özel'in sözlerine iftira siyaseti dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı televizyon programında Adalet Bakanı Gürlek hakkında dile getirdiği iddialar sonrası yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında söz konusu ifadelerin kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek iddiaları haysiyet cellatlığı olarak niteledi. Bakan Gürlek iftira siyasetinin tezahürüdür yorumunu yaptı ve ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tezahürüdür dedi. Gürlek söz konusu açıklamaların devlet ciddiyetini ve milli güvenliği doğrudan hedef aldığını da vurguladı. Milli güvenliğimize açık bir saldırıdır bu durum diyen Bakan Gürlek, devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça itiraflarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır dedi. Gürlek açıklamasında daha önce açılan davaları kazandıklarını belirtti. Yeni iddialarla ilgili de hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. Türk yargısı talimat almaz diyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan

0: An Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz. Tehditlere boyun eğmez. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır dedi. Özkan Yalım efendim böyle gündemden düşmeyen bir isim malum. Skandallarla anılıyor şu günlerde. Ama etkin pişmanlıktan yararlandığı ortaya çıktı. Yalım savcılık sorgusunda önemli itiraflarda bulundu. Futbolcuların belediye kadrosuna nasıl dahil edildi? Uşak Spor Kulübü için toplanan bağış paralarının ise aslında kendi şirketi için kullanıldığı, belediye araçlarının da ailesine tahsis edildiği anlaşıldı. Yani bu itiraflarla birlikte düğüm çözülüyor ama çok dikkat çekici bir bölüm var. Kurultay sürecine ilişkin bir itiraf bu. Yalım CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini söyledi. Poşetler içerisinde bir bahçe duvarına bıraktığını söyledi. O para kimden geldi, nereye gitti? Bakalım.
1: Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sorgu tutanağı siyaset gündemine bomba gibi düştü. İfadede en dikkat çeken başlık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili sözleri oldu. Yalım kurultay sürecinde kullanılmak üzere Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin lira nakit para verdiğini söyledi.
2: 200 bin lirayı poşet içinde bahçe duvarına bıraktım.
1: Savcılık ifadesine göre 200 bin lira Manisa'daki evin bahçe duvarına bırakıldı. 1 milyon lira ise Denizli'de çanta içerisinde teslim edildi.
2: 1 milyon lirayı çanta içerisinde teslim ettim.
1: Sorgu tutanağındaki bir başka başlıksa VIP araçla ilgili oldu. Yalım, VIP dönüşüm faturalarının belediye şirketi üzerinden ödendiğini anlattı. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımındaki lüks aracın VIP dönüşüm işlemlerinin belediye iştirak şirketi üzerinden ödendiğini söyledi. Ve bu işlem için yaklaşık 170 bin euro artı KDV ödemesi yapıldığının altını çizdi. Dosyada sadece siyasi itirafları yoktu. Belediye imkanlarının kullanımına ilişkin dikkat çeken anlatımlar da yer aldı. Yalın bazı futbolcuların belediye kadrolarında gösterildiğini anlattı. Uşak Spor için toplanan bağış paralarının bir bölümünü kendi şirketi için kullandığını da söyledi.
2: Şirketimin SGK borçlarını bu paralarla ödediğim oldu.
1: Belediye araçlarının ailesinin kullanımına verildiğini, belediye personelinin özel işlerinde görev aldığını da kabul etti. İfadesinin sonundaysa şu sözleri kullandı.
2: Pişmanım, kamu zararını ödemek istiyorum.
0: COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumhatay da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
3: Mesele hayatı, güvenliği, geleceği ve yaşamı hep birlikte korumaktır. İşte bizim COP31 yolculuğunda dirençli şehirleri merkeze almamızın sebebi de tam olarak budur. Çünkü bugün şehir enerjisiyle, ulaşımıyla, altyapısıyla, suyuyla, atık yönetimiyle, yeşil alanlarıyla ve en önemlisi de orada insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür. Çok önemli. Bu yüzden biz de COP31'de meseleyi insanların gerçek ihtiyaçları üzerinden konuşuyoruz. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele artık sadece bir çevre politikası değil,

iki ayrı hedef olarak görmüyoruz. Aksine bunları dirençli bir şehrin birbirini tamamlayan iki temel unsuru olarak değerlendiriyoruz. COP31 dirençli şehirler bölgesel etkinliği kapsamında Hatay'da yaptığımız programlar da aslında bu anlayışın bir parçası. Biz burada sürdürülebilir şehirler meselesini teorik başlıklarla değil, sahada edindiğimiz tecrübelerle anlatmak istedik. Bu anlayışı en ağır biçimde 6 Şubat'tan sonra sahada sınadık. 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkileyen çok büyük iki deprem yaşadık. Maalesef binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Ancak ilk andan itibaren vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Tüm süreci ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içerisinde birlikte doğrudan deprem bölgesinden, ilçelerimizden, beldelerimizden, köylerimizden yönettik. 200 bini aşkın mimar, mühendis, işçi kardeşimle birlikte aynı anda sahada görev yaptık. Üretim hızımızı saatte 23 günde 550 konuta yürüttük. Bölgesinde 23 konut bitmiş olacak. Afetin 15. gününde ilk konutların temellerini attık. 45. gününde ise ilk anahtar teslimini gerçekleştirdik. Dile kolay. Değerli arkadaşlar, 500 bin konut yer tespiti yapacaksınız. Faylardan uzak zemin etütlerini gerçekleştireceksiniz. Bilimin ışığında çalışacaksınız. Projeleri yapacaksınız. Ve 45. günde ilk temelleri atıp hızlı bir şekilde inşa sürecini yürüteceksiniz. Biz hamdolsun 500 bin konutumuzu köylerimizde, şehirlerimizde, beldelerimizde o şehrin ruhuna, kimliğine, kültürüne yakışacak bir şekilde bitirdik, teslim ettik. Bazı bilgiler rakam gibi görünebilir ama aslında arkasında insan hayatı vardır. Biz burada sadece konut teslim etmedik. Hayatın geri dönme ihtimalini de hep birlikte inşa ettik. Danimarkalı şehir plancısı Jan Gehl şöyle ifade ediyor. Önce hayat, sonra mekanlar, sonra binalar. Biz de Hatay'da tam olarak bu anlayışla hareket ettik. Hatay'da yalnızca bir inşaat sahası gibi değil, kırılmış bir antik vazoyu onaran sanatçı hassasiyetiyle yaklaştık. Çünkü Hatay'da mesele sadece yapı yapmak değil, şehrin ruhunu, hafızasını ve o çok kültürlü yaşamını, kimliğini yeniden ayağa kaldırmaktı. Hatay'da yaptığımız şey tam da budur ve burada değerli dostlar, önce adresler kayboldu. Şimdi işte yaptığımız bu çalışma sonrasında hafıza yeniden adresini buluyor. Özellikle Antakya'da tarihi doku ve tescilli alanlarda şehri yeniden kurarken geçmişini silmeyeceğiz, o hafızayı koruyarak geleceğe taşıyacağız dedik. Bunu depremin ilk günü vatandaşımıza söz vererek onlarla birlikte gerçekleştirdik. Atatürk Caddesi'nden başlayıp uzun çarşıya uzanan hattı görüyorsunuz. Uzun çarşı yalnızca bir ticaret alanı değil. Burada bütün Hataylı dostlarımızın, kardeşlerimizin hatırasının olduğu, hafızanın ve günlük hayatın yeniden canlandığı bir buluşma noktası. İskenderun sahilimiz depremde yaklaşık 80 santimetre çökmüştü. 303 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirdiğimiz çevre projesiyle burada kısa sürede tamamlayarak kenti denizle buluşturduk. İskenderun

0: Bodrum Sahil Projesi'nde yeşil alanlarla kentsel ısı adası etkisi azaldı ve burada kardeşliği, oradaki sosyal dayanıklılığı yeniden güçlendirdik ve yeni ekolojik dengeyi sağlayacak yaşam alanları sunduk.
1: Sürdürülebilir ve dirençli şehirler kapsamında konuştu Murat Kurum, Bakan Kurum. Ekranlara getirdik. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Neler konuştular aktaralım. Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular hepsi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmakla birlikte birçok konuda işbirliğini geliştirmeye önem verdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine de tam destek vermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Yaşanan zararlardan dolayı da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'na geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini söyledi. Bir kez daha söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Tabii ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ABD-İran arasındaki gerilim noktasında bundan sonraki adımları önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu telefon görüşmesiyle aslında diplomatik temaslarını sürdürdüğünü göstermiş oluyor. Bir kırılgan ateşkes var. Saldırılar da devam ediyor. ABD basını müzakereler önümüzdeki hafta başlayabilir dedi de İran'ın yeni dini lideri efendim, Müjdeva Hamaney nerede, hayatta mı? Çünkü 27 Şubat tarihinde saldırıların o başlangıç noktasında babası Ali Hamaney'in öldürülmesiyle birlikte başa geçti. Ama Amerika belli aralıklarla şu açıklamayı yapıyor: hayatta değil. İşte bu konuda da o kanlı saldırının ardından sırra kadem bastığını biliyoruz. Kimi zaman mektuplar yayınlayarak seslendi, hitap etti ama görüntüsü, videosu ulaşmadı. Şimdi ABD raporları diyor ki vücudunda ağır yanıklar var. Savaşı gizli kuryelerle yönetiyor. Tahran cephesi ağır yaralanma iddialarını kesin bir dille yalanlıyor. Peki sağlık durumu ne? Gerçekten nerede Müjdeva Hamaney? Haberimizde izleyelim.
2: İran'ın yeni dini lideri Müjdeva Hamaney, babası Ali Hamaney'in ve üst düzey komutanların hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ağır bombardımandan kurtulmuştu. Ancak o günden beri ortada yok. Yeni dini liderin durumu muammaya dönüştü. Ancak Hamaney savaş stratejisini perde arkasından yönetiyor. Amerikan basınından CNN International Hamaney ile ilgili bir değerlendirme paylaştı. İstihbarat raporları ve ABD'li kaynaklara göre Hamaney'in vücudunda ağır yanıklar ve şarapnel yaraları var. Suikast korkusuyla hiçbir teknolojik cihaz kullanmıyor. İddiaya göre savaşa ve diplomasiye dair tüm kritik emirlerini sadece güvendiği kuryeler aracılığıyla iletiyor. ABD'li analistler bu görünmez lider tablosunun ardında ülkeyi aslında Meclis Bakanı Kalibaf gibi isimlerin yönettiğine inanıyor.
3: بعد از شکست دشمنان ما
2: Ancak Tahran bu haberleri kesin dille reddediyor. Bu yönetimin olağanüstü güvenlik koşullarında devlet sürekliliğini koruma amacı taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyorlar. Liderin görevini sürdürdüğünü vurguluyorlar. Hamaney'in protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin ise saldırı anını anlattı. Bombardıman sırasında Hamaney'in yere savrulduğunu söyledi. Hüseyin'i belinde, bacağında ve kulağının arkasında çok hafif çizikler oluştu. Sağlığı tamamen yerinde dedi. Peki sağlıklıysa neden halkın karşısına çıkmıyor? İranlı yetkiliye göre bunun tek sebebi güvenlik. Düşmanların onun görüntüsünü ve sesini aradığını belirten Tahran yönetimi, zamanı geldiğinde liderin konuşacağını ilan etti.
1: Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İstanbul Fuar Merkezi'nde Sağ Expo 2026 kapsamında vizyon konuşması programında konuşuyor.
4: birer

optimizasyon problemi olarak, bir algoritmik çıktı olarak gören, vicdanı, ahlakı ve insan ruhunu denklemden çıkaran karanlık bir zihniyetle karşılaştık. Onlar için dünya kendi sunucularında işlenen bir simülasyondan, bir bilgisayar algoritmasından ibaret olabilir. Ancak biz biliyoruz ki o örümcek ağına hapsedilmek istenen insanlık bir veri kaynağından çok daha fazlasıdır. Bu kibirli ve karanlık manifestoların karşısına adaleti, merhameti, ahlakı ve insan onurunu merkeze olan kendi yol haritamızı koymak zorundayız. Kıymetli misafirler, yapay zeka dediğimiz teknoloji aslında büyük bir veri oburluğu, devasa bir işlem gücü gerektiriyor. Bugün küresel devler yüz binlerce işlemciyle insanlığın tüm verisini harmanlayıp orantısız bir güç elde ediyorlar. Peki Türkiye gibi ülkeler, dost ve kardeş uluslar kısıtlı kaynaklarıyla bu dev tekerlerle nasıl rekabet edecek? Eğer onların belirlediği kulvarda onların kurallarıyla koşacak olursak ancak vasat bir takipçi olarak bu teknolojileri izleyeceğiz. Kökümüze, özümüze, yani kendimize, kadim hikayemize geri dönelim. Aruz Koca'nın yiğit oğlu Vasat, Akınlar'dan döndüğünde Oğuz boyunun perişan halini ve kardeşinin de Tepegöz tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Oğuz'u bu esaretten kurtarmayı yemin eder ve tek başına Tepegöz'ün inine doğru yola çıkar. Vasat, Tepegöz'le karşılaştığında önce ona ok atar ama oklar tılsımlı derisini delmez, parçalanır. Kılıç çeker, kılıcı kesmez. Tepegöz uğraşmaya bile tenezzül etmeden Basat'ı yakalayıp mağarasına hapseder. Basat anlar ki bu orantısız gücü kaba kuvvetle veya alışılagelmiş yöntemlerle yenemeyecektir. Aklını ve stratejisini kullanmaya karar verir. Tepegöz mağarada derin bir uykuya daldığında Basat ocağa demir bir şişi sokup onu kor haline getirir. Kor halindeki şişi canavarın tek zayıf noktası olan başının tepesindeki o tek göze saplayarak onu kör eder. Kör olan ve acıdan deliye dönen Tepegöz mağaradan çıkmasını engellemeye çalışır. Sadece koyunların dışarı çıkmasına izin verir. Basatsa kestiği bir koçun derisini yüzüp içine girer ve Tepegöz'ün bacakları arasından sıyrılarak mağaradan dışarı çıkmayı başarır. Hikayenin sonunda ise Tepegöz'ün kendisini kandırmak için sunduğu sihirli kılıcı ele geçirir ve canavarı kendi silahıyla boynunu vurarak alt eder. Değerli dostlar, onurlu bir varoluşun yol haritası bellidir. Bizim yapmamız gereken İHA ve SİHA serüvenimizde yaptığımız gibi bugüne değil geleceğe odaklanıp başkalarının belirlediği kuralları, yolları takip etmek yerine paradigma dönüşümü oluşturarak yepyeni bir kırılım yakalamaktır. Temelinde bir istatistik tahminleme makinesi olan büyük dil modellerinde yakın zamanda gerçekleşen ilerlemelere baktığımızda aslında doğru yönlendirildiğinde bu kırılımı nasıl yakalayabileceğimizin en büyük işaretini görüyoruz. Kaba işlem gücü yerine insanın düşünsel yeteneğine benzer semantik mantıksal iyileşmeler bu makineleri çok daha az işlem gücüyle çok daha ileri bir seviyede başarıma ulaştırdı. İnsanlık yüzyıllar boyu evreni gözlemledi. Veriyi tablolar halinde biriktirdi. Topladığı verideki rastlantısal görünümlü niceliklerden, rakamlardan niteliksel bağlar kurarak bir anlamda

0: adını kullanıp soyutlayarak ardındaki o basit ama sanatsal diyebileceğimiz doğanın kanunlarını keşfetti. Yer çekimini, gezegenlerin hareketlerini, elektromanyetik denklemleri, kuantum kuramını matematiğin kusursuz diliyle ifade etti. İnsanoğlu bunu yaparken devasa makinelerin bugün yaptığı gibi neredeyse sonsuz boyuta sahip bir uzayda sonsuz deneme ve yanılma yaparak adeta bu geniş uzayın her bir noktasını teker teker test ederek o kanunları bulmadı. Enerji kapasitesi 20 watt'ı dahi geçmeyen beyniyle kainatın en derin şifrelerini kırdı.
1: Evet, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın vizyon konuşması kapsamında aktardıklarını ekrana canlı getirdik. Şimdi araya gidelim, saat başında yeniden birlikteyiz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İhtiyaçlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
5: Hangi kredide?

Çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulunduğumuzsa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Bu büyük bir mesuliyet. Ya bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor.

0: Size o hiç sorulmamış çarpıcı soruyu sorarak başlamayacağım, korkmayın. Neden yazarlık demeyeceğim ama neden bu kitap? Bu serinin, bu kitapların konusu ne?
1: Düşünce yolculuklarından bahsediyorsunuz.
0: Evet.
1: Düşünce yolculukları serisi aslında büyük bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Şimdi herhangi bir lisede ya da ortaokulda da olabilir. Çocuklara bize 3 filozof ismi söyle deseniz, 3 düşünür isminden bahsedin deseniz bunlar %100 antik Yunan filozoflarından 3 tanesi olacaktır. Belki biraz zorlarsanız Fransız varoluşçularından birkaç tanesinin, popüler birkaç tanesinin ismini de alabilirsiniz. Fakat hiçbirinin aklına Gazali, İbn-i Tufeyl, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina gelmeyecektir. Bu acıklı bir durum bana göre. Çünkü bizim medeniyetimizin kökleri buralara kadar uzanıyor. Ve bu köklerden bir haber olmak gerçekten acıklı bir durum. Bakın şunu söylemiyorum. Yani antik Yunan filozoflarını tanımaları, Fransız varoluşçularını tanımaları kötü bir şey değil. Hatta iyi bir şey. Keşke bu konuda da hani çok emin olabilsek. Fakat bunlardan bigane olmak büyük bir sorun. Bizim açımızdan büyük bir sorun. Ayrıca artık yani kendi medeniyetinin nasıl bir medeniyet olduğunu gözümüze sokar gibi gösterdikleri bu günlerde bizim oradan artık daha fazla bir şey beklemeyerek kendi köklerimize dönmeli, kendi medeniyetimizi oluşturan düşünce babalarını iyi tanımalıyız. Onları hayatımızın içinde almalıyız. Fakat bu biyografik bir tanıma, ansiklopedik bir bilgi aktarımından ibaret olmamalı. Son zamanlarda bu konu hakkında bu konular hakkında epey kitap hazırlandı. Fakat bana göre pek çoğu biyografik anlatımdan ibaretti. Ben burada farklı bir yol tercih ettim. Ve bu düşünürlerin Farabi, İbn Sina, işte İbn Tufeyl, Gazali özellikle hayatlarının ana omurgasını oluşturan en önemli fikirleri ortaya çıkaracak bir kurgu etrafında okuyucularıma, genç okuyucularıma sunmayı tercih ettim. Bu çok daha isabetli oldu. Hem o düşünürü ismen ve kısa bir biyografik bilgiyle de tanımış oldular. Hem de bu ne düşünmüş? Yani ne bırakmış geriye? Bunu anlamış oldular. Bu düşünce yolculukları, yani ismini zaten düşünce yolculukları koymamızın da anlamı bu. Sen şu bilgiyi al, bunu öğren, bunu bil ve bununla yetin değil. Bu bir yolculuk. Bu bir yolculuk ve biz çocukları, gençleri bu kitaplarla böyle bir yolculuğa çıkarmayı düşünüyoruz.

0: Bir şeyin hazırlık süreci, öncelikle fikrin gelmesi, hazırlık süreci, yazma süreci, ortaya çıkması ve yazarla eseri arasında yeni bir durum. Artık şahsiyet kazanmış bir varlık gibi duruyor orada kitap. Ve siz ona baktığınızda yabancılaşabiliyor musunuz metne? Hani bu biraz klasik bir soru, farkındayım ama bir taraftan da evet oldu galiba bu. Ya da enteresan, bu cümleyi ben mi koymuşum hakikaten? Fikri geliyor mu?
1: Yani zaman zaman oluyor. Yani bir süre sonra dönüp daha önce yazdığım metinlere baktığımda o cümleyi nasıl ifade ettiğimi, hangi ya duygu durumundan geçerek o kelimeleri bir araya getirdiğimi hatırlamadığım çok zamanlar oluyor. Bu da gayet normal aslında bakarsanız. Çünkü her yazar gibi, yani istediğiniz kadar tecrübe sahibi olun, yeni bir kitaba başladığınızda boş bir ekrana bakıyorsunuz ve masa başındaki bütün çabalarınız Allah'ın sizin zihninizde, idrakinizde yeni kelimeler yaratması için ona dua etmekten ibaret. Dolayısıyla o sırada yaşananlar daha sonra hatırlanmayabilir. Ben kitap okurla yazar arasında organik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Öyle olması lazım ve bu bağın, bu köprünün de temelleri samimiyetten ibaret. Hissetmediğiniz bir şeyi hissedemezsiniz. Hayret etmediğiniz bir şey için okuyucularınızdan hayret bekleyemezsiniz. Sizi düşündürmeyen bir konu okuyucularınızı düşündürmeyecektir. Yani okunabilir bir metin yazmak, sanırım kitabın ismi buydu. William Sinzer'in mükemmel bir kitabıdır. Yani yazarlık hevesi olanlar ya da yazmaya çalışanlar için önemli bir kitap aynı zamanda. Yazar uyursa okur da uyur diyor. Buna katılıyorum. Yazar samimi değilse ne olur? O zaman sizin hedeflediğiniz duygu aktarımı okuyucuya geçmez. O duygu aktarımını okuyucuya geçirecek köprü yazarın samimiyetidir. Böyle olmak gerekiyor. Hele de çocuklar için yazıyorsanız.
0: Çocuğa yazmakla yetişkine yazmak arasında belirgin bir fark var mı? Sizce bu ne? Fikir olarak da söylüyorum bunu. Biçim değil sadece.
1: Çoğu zaman çocuklara yazmanın kolay ya da daha kolay olduğu düşünülür. Tabi bunu besleyen olaylarda, gelişmelerde oluyor. Mesela yazma hevesi taşıyan, bir şekilde kendisine yazar etiketi yapıştırmak isteyen bazı insanlar kolaydır düşüncesiyle çocuk kitapları yazmakla işe başlıyorlar. Yani bana da zaman zaman biraz daha çalışsan yetişkinler için de yazabilirsin gibi şeyler, eleştiriler gelmedi. Değil ki, yetişkinler için de yazıyorum eğer gerekli görürsem. Fakat çocuk kitapları yazmak zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Hatta mesuliyetli olduğu göz önünde bulundurulursa yetişkinlere yazmaktan çok daha zordur. Çünkü çocuk sizin kitabınıza maruz kalır. Kendini bir yetişkin gibi istediği zaman kurtaramayabilir. Öğretmeni, annesi, babası ona o kitabı okuması konusunda ısrarcı olmuş olabilir. Bu büyük bir mesuliyet. Her türlü açık. Yani istismarı açık sizin kitabınızla baş başa kalan çocuk. Fikri her türlü istismarı açık. Dolayısıyla bu büyük bir mesuliyettir. Yani tıpçıların şu meşhur deyişi var ya, hani önce zarar verme. Her çocuk kitabı yazarının masasında yazması gereken cümle bu. Yani bütün yazarlar için bu geçerli ama özellikle çocuk kitapları yazarları için bu çok daha önemli. Çünkü yetişkinler için böyle bir mesuliyet hissetmeyebilirsiniz. Yetişkin insandır. İster okur ister okumaz. Niçin okuyacağına kendisi karar verir. Fakat çocuklar bazen kendileri karar veremiyorlar. Yani özellikle 9 yaş ve aşağısı, 12 yaş ve aşağısına genelde kitaplar tavsiye ediliyor. Başkaları tarafından alınıyor. Daha küçük yaşları da direkt okunuyor zaten. Onlar kendileri de okumuyorlar. Bu büyük bir mesuliyet. Yani bu mesuliyeti biraz hissediyorsanız çok büyük bir gerekçeniz yoksa bu işe bulaşmazsınız. Yani burada şurada netice şunu da konuşmak lazım. Bir armut ağacı ben biraz da kiraz vereyim dese çok garip karşılanır değil mi? Yani armut ağacıysan iyi bir armut olmak için çabala. Dolayısıyla herkesin yazar olması da gerekmiyor. Bazıları iyi bir okur olarak kalmalı ve bunun için çabalamalı.

0: mesuliyetinden bahsettiniz. Aha. Çocuk kitabı yazmanın sorumluluğundan söz ettiniz. Bir de estetiği, zevki var gibi geliyor bana. Aslında vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi az önce yazar uyursa okur da uyur. Evet. Yazar bir şeyle ilgili heyecanla anlatmışsa ancak okur heyecanlanabilir. Hakikaten çok büyük bir akışına kapıldığım, hissettiğim şeyler oluyor. Aha. Çocuğa yazmanın, çocuk edebiyatı üretmenin estetik zevki, dili ne? Nasıl oluyor?
1: O kadar önemli ki, yani çocukların yetişkinler gibi edebi bir metinden zevk alabileceğini bazen göz ardı ediyoruz. Bir çocuğun bir kitaptan edinebileceği ilk ders, kitabın eğlenceli bir şey olabileceğidir. Bunu atlarsak onun okuma hayatına çok kötü bir başlangıç yapmış oluruz. Yalnız bu eğlenceden kastım sadece fantastik hikayeler, maceralı bir takım hani koşuşturmalı öyküler değil.
0: Eğlence derken tür olarak mizahtan
1: zevki,
0: da bahsetmiyorsunuz.
1: Okuma zevkinin bizzat kendisi zaten eğlenceli bir şeydir ki bir yetişkin olarak biz bunu zaten tecrübe ediyoruz. Çocuklar okudukları metinden tad almalılar. Eğer onların okuma zevkini bozarsak şöyle bir şey oluyor. Ağız tadı bozulan birisi yani kötünün tadını alamadığı gibi iyinin tadını da alamaz. Çocuklara bunu yapma hakkımız yok. Erken yaşta onların okuma zevklerini bozmak gibi bir hakkımız yok. Burada edebi dil, üslup, kendine ait rengi ve sesi olan bir dil inşa etmek çok ciddi bir iş ve çok gerekli. Bunu atlayamayız. O yüzden çocuk kitapları yazmak, yetişkin kitapları yazmaktan daha kolay değil maalesef.
0: Çocuklara yazmak mesuliyet işi dediniz ama zaman hızlı akıyor, değişim hızlı oluyor. Değişim tabii ki yeni bir durum değil insanlık için. Fakat hızlandığını da belki teşhis edebiliriz bakarak. Onlarca yıllık yazma serüveniniz var. Hı hı. Farklı nesillere yazdınız ve yazmaktasınız dolayısıyla. Okur profili hep yetişkinler için söylüyoruz ama çocuk için de aynı kalıyor mu yoksa değişiyor mu?
1: Tabii ki ortalama 10 yılda bir radikal değişiklikler oluyor nesiller üzerinde. Fakat şöyle düşünüyorum.

0: Bu konuda hiç karamsar ya da ümitsiz değilim. Kıyamete kadar insanlar ellerinde tutabilecekleri kitaplar okuyacaklar. Yani şöyle bir takım fütüristik filmlerde biliyorsunuz hani insanlar artık eskisi gibi beslenmezler. Bir takım hapları bilmem neleri yiyerek karınlarını doyururlar gibi bir konular işlenir. Bunun hiçbiri gerçek yemeğin tadını insanlara vermeyeceği için her zaman gerçek yemekler, gerçek tabaklarda, gerçek çatal bıçakla yenecek. Kitap da böyle. Yani dijital araç gereçler istediği kadar çoğalsın. İnsanlar ellerine alıp yani sayfalarına dokunabilecekleri kağıttan ya da başka malzemelerden olabilir. Materyaller üzerinden okumaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ya olmayabilir de bu öngörüm yanlış da çıkabilir. Fark etmez. Asıl olan metindir. Bir şekilde bir metinle muhatap olacaklar. Yani burada bunun çok değişeceğini düşünmüyorum açıkçası. Yapay zekanın bu işi elimizden alıp almayacağı meselesinde sorarsınız büyük ihtimalle. Arkadaşlarım da bana sık sık yapay zeka kitap yazıyormuş. Sence yazabilir mi roman falan diyorlar. Yazar diyorum. Gayet de iyi yazar. Çoklarından da iyi yazar. Çünkü yapay da olsa bir zekası var neticede. Fakat bu onu yazar yapar mı? Mesele bu. Peki onun yazdığı metinleri okuyanları okur yapar mı? Ve okurla yazar arasındaki kurulması gereken o organik bağ kurulabilir mi? Bu konular farklı. Bunları tekrar tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında yapay zeka çok iyi yazıyor değil. Biz çok kötü yazmaya başladık. Çok yapaylaştık. Dolayısıyla yapay zekanın yazdığı metinler bize çok iyi gelmeye başladı. Yapay zekanın insanlaşması, insansı tavırlar göstermesi, insan gibi metinler ortaya kurması onun açısından büyük bir gelişme ve insanlığın iftihar edeceği bir nokta bu. Sorun insanların yapaylaşması.
1: Sosyal mesajımı vermek istiyorum. Yapay zeka insanlaşıyor ama biz de insanlaşalım lütfen daha fazla galiba. Mesele bu
0: Çünkü
1: biraz.
0: yapaylık söz konusu olduğunda biz hiçbir zaman onu geçemeyiz. O da organiklik ve yaşanmışlık söz konusu olduğunda bizi geçemez. Hissetmek, akletmek, düşünmek konusunda bizi geçemez. Empati ve şefkat göstermek konusunda bizi geçemez. Biz kendi alanımızda kalırsak yapay zekanın bizi geçme ihtimali yok. Ama biz o alandan çıkarsak zaten hani bizi o alandan dışarıya itikledikleri için yapay zeka bir tehdit unsuru gibi görülmeye başladı. Aslında insanoğlunun yeryüzündeki tarihinin gelip geleceği en muhteşem ilerlemelerden bir tanesidir. İnsanlık olarak bununla iftihar bile edebiliriz. Ama insanlık geriye gitti.

0: Teknoloji kısmıyla ilgilendik daha çok yazarlığın, okurluğun, ama yine ben çocuklara döneceğim. Acaba yetişkinler üzerinden konuşuyoruz. Dilin daralması, haznesinin daralması, nüanslı biçimde kelimeleri, kavramları kullanmanın zevkinden uzaklaştık. Yetişkin okur böyle, ama ne varsa yetişkinde çocuğa da onu aktaracak. Çocuklarla ilgili durum nasıl? Şunda hemfikiriz, zehir gibiler. Almaya açıklar. Bugünün çocukları gibi yok. Doğru. Peki o almaya sonsuz açık zihinlere ne verebiliyoruz?
1: Evet, zehir gibiler deyince şu aklıma geliyor benim. Şimdi böyle vazo gibi koyduğumuz yerden duran çocuklara uslu deriz genelde. Bu akıllı anlamına gelir. Böyle yerinde duramayan, sürekli sorular soran, aykırı düşünceler ortaya koyanlara da zehir gibi deriz. Bu bizim toplumsal şuur altımızda sorgulamaya, özgür düşünceye ve zekaya dair nasıl bir korku varsa artık bunun dışa vurumu gibi geliyor bana. Evet, zehir gibiler gerçekten. Kelime, ama kelimesizlik ve kelime haznesinin bu fukaralığı onların zekalarını ortaya çıkarmayacaktır. Burada büyük bir sorun var. Kelimeler giderek azaldılar. Eski metinleri sadeleştirerek anlamazlar diyerek önlerine koyduk. Yeni yazdığımız metinlerde mümkün olan en sade ve en az kelimeyle edebiyat yapmaya kalktık ve çocukların kelime haznesi neredeyse dibe vurdu. Yani şu bugün yağmur ormanlarındaki kabilelerin çocuklarıyla aynı kelime sayısına sahipler. Fakat şöyle bir durum var. O kabilenin bütün kelimesi o kadar zaten ve çocuklar hepsini biliyorlar. Daha fazlasına ihtiyaçları yok. Fakat bizde durum öyledir. Kelimelere enfiye kutusu, eşek semeri, at nalı gibi, yani ya da lambalı radyolar gibi işlevini yitirmiş, tedavülden kaçmış eşyalar, müzelik eşyalar gibi davranamayız. Onlar Adem peygamberden biri. Bizim duygularımıza ve hislerimize giydirerek görünür hale kıldığımız elbiselerdir. Onlara yabancılaşırsak, onların görünür hale kıldığı, ifade ettiği duygulara ve hislere de yabancılaşırız. Ve artık onları hissetmemeye başlarız. Fakat kaybettiğimiz bu duygu ve hislerin yeri boş kalmaz. Hiç istemediğimiz, hiç arzu etmediğimiz başka duygular, başka hisler gelip oraları doldururlar. Acilen çocuk kitaplarında zengin kelimeler kullanmaya başlamalıyız. Her yaş grubu için farklı sözlükler, lügatlar hazırlamalıyız. Ve çocuklar roman okur gibi, hikaye okur gibi sözlük okumaya başlamalılar. Çünkü duygularını ve düşüncelerini ifade edemez hale geldiler. Onlar bize anlatamıyorlar, biz onları anlamıyoruz ki bu duruma biz sebep olduk kesinlikle. Ve gençler hiçbir şey anlamıyorlar, hiçbir şey hissetmiyorlar, empatik değiller. Düşünce dünyaları çok dar gibi bir takım ithamlarla şimdi onları suçluyoruz. 150-200 kelimeyle ne yapmalarını bekliyorduk. Var olan zekaları ışıldamadı, ortaya çıkmadı. Düşünce kabiliyetleri derinleşmedi. Oysa kelimeler ve kavramlar arasında ilişki kura kura bu kabiliyeti geliştirebilirlerdi. Bu sığlık onların kabiliyetlerini, yaratılıştan sahip oldukları bütün istidatları köreltti ve ortaya çıkmasına engel oldu. Toplumsal bir afezinin eşiğine gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Acilen yapmamız gereken şey sabahtan akşama kadar bu sorunu dile getirmek değil. Çünkü bazı bu sorunları sürekli dile getirmek onların sorun olarak kalmasına sebep oluyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Özellikle çocuk ve gençlik edebiyatında metin üreten yazarların dillerini acilen zenginleştirmeleri, zaten dilimizde var olan o harikulade kelimeleri tekrar kullanıma almaları gerekiyor.
0: Şu korkudan nasıl kaçınacağız peki? Çünkü az önce siz söylediniz, bu aslında sadeleştirme bir çözüm yolu olarak görünmüştü. Kadim geleneğin, kadim edebiyatın, eski edebiyatın, geleneksel edip nasıl söylersek onu bugüne taşıyabilmek, güncelleyebilmek, yeni nesillerin kullanımına açmak, istifadesine sunmak için bulunmuş bir çözümdü. Fakat sadeleştirme ile birlikte esere de haksızlık ettik, kuruttuk, çöle çevirdik. Kesinlikle. Onu bir tadı kalmadı. Oradan edebiyatla dünyasını zenginleştirebilme, zihnini genişletebilme imkanını da gencin, çocuğun elinden almış olduk. Fakat bugün bu kitabı eline verdiğimizde bilmediği yeni, yani 3 yaşında bir kelimeyle karşılaşmasıyla 23 yaşında karşılaşması arasında çok büyük fark, evet, var ve bu bir sorun. Zannettiğimiz gibi 3 yaşında bunu alması zor değil, 23'ünde alması zor hayatına. Kesinlikle. Bu kilitlendiğim yerde ben de karamsar değilim, olmak istemiyorum ama nasıl çıkacağım?
1: Yani çözümü kolay, zengin metinler yazacağız. Gerekirse kitapların soluna, altına, işte biz bu düşünce çocuklarda bunu yaptık, arkasına bir lügat koyduk. Bunları koyacağız ve satış pazarlama endişesini bu konuda gündeme getirmeyeceğiz. Çünkü bu sadeleştirmelerin, bu sade dille, yani basit sade dille yazmanın altında yatan bir etken de biraz işte çocuklar anlamaz, anlamazsa okumaz, okumazsa almaz mantığı var ki bunu biz kendi bindiğimiz dalı kestik. Muhteşem bir dil, muhteşem bir anlatma kabiliyeti olan bir dilden faydalanmadık ve bu hale getirdik yani kullandığımız dili. Şimdi yazarlar olarak çok zorlanıyoruz istediğimiz konuları anlatmaya çünkü elimizde kelime kalmadı. Bildiğimiz halde kullanmaktan çekiniyoruz. Ha ben çekinmiyorum ayrı bir şey, artık çekinmiyorum. Hatta fazla kullandığım konusunda eleştirilere maruz kalıyorum. Diyorum ki çocuklar ellerindeki cep telefonuyla aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Oraya ben merdüm giriz yazdıysam onu bulmaları 3 saniyedir onlar için. Ne anlama geldiğini ve bir kelime öğrenecekler. Bundan onları da mahrum etmem. Ben kendi dilimin rengini de soluklaştırmam. Bu kelimeleri rahatlıkla kullanırım. Bunu yapmamız lazım. Bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Kelime sayısını arttırmak durumundayız. Yazamıyorlar. Zaman zaman öğretmen arkadaşlar çocukların yazdığı metinleri bana gösterip fikrimi sordukları oluyor. Çok kötüler. Ama onları yazan çocukların duygu dünyası, hayal dünyası, akıl ve kalp dünyasında hiçbir sorun yok. Harikulade ve çok zengin. Onu ifade edebilecek kelimeden mahrumlar sadece. Kelimeleri yok. Aynı anlama gelen farklı kelimeler bilmedikleri için bir metni okunmaz hale getiren gereksiz kelime tekrarı hatasına çok düşüyorlar. Ve bu da kendi metinlerinden bile onları tat alamaz hale getiriyor. Buradan başlıyor. Yani yazmak isteyenler yazamıyor, konuşmak isteyenler konuşamıyor, konuşsa da derdini anlatamıyorlar. Derin derin düşünmek isteyenler de zihinlerindeki eksik kavramlardan dolayı puzzle'ı bir türlü tamamlayamıyorlar. Anlattığımızı anlamıyorlar. Tabii ki anlamazlar. Çünkü anlamayacaklarını düşündük senelerdir.

0: Son soru. Bu ağaç yola nasıl devam edecek? Nasıl bir meyve verecek?
1: Ağaç olduğumu düşünmüyorum bir kere. Yazarlığın sürekli uzayan bir ağacın tepesine çıkmak olduğunu düşünüyorum. Böyle hayal ediyorum. Asla zirveye çıkamayacaksınız. Fakat yukarılara doğru tırmandıkça, yani tırmanmayı bırakmaz ve devam ederseniz her zaman gördüğünüz manzara bir gün öncesinden daha muhteşem bir hale gelecek. Ve yukarılara çıktığınız için daha çok insan sizi görecek, nerede olduğunuzu bilecek. Ama asla zirveye varamayacaksınız. Böyle bir şey yok.

Her yol bir yere çıkar ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyor. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara, Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyük. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

İnsan bir hikaye mi yoksa bir hop? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilir Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta genetik bilimin sırlarını aralıyor. Kaderimizi çözdüğümüzde onu değiştirmeye hazır mıyız? Genetik bilim insanı özgürleştirecek mi? Yoksa geleceğin eşitsizliklerini biyolojinin içine mi işleyecek? Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan, genetik bilim uzmanı Özlem Özge Yılmaz'ın katılımıyla neler oluyor hayatta bugün 16.10'da 24'te.

0: yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu.
3: Hem de kardeş halklarla bir paylaşım içerisinde bunu götürüyor. Şimdi bir şeyle karşı karşıya tabii dünya. Sadece bunu savaşlar ve bu savaşların elinde gücü olanın güçsüz olanı ezmesi şeklindeki bir görünürlükle algılayamayız. Bu görünürlüğün arkasında başka bir şey var, bir felsefe var, bir yaklaşım var. Bu karanlık bir felsefe. Birincisi insanın ürettiği teknolojiyi insana karşı kullanma. Mesela yapay zeka ile Gazze'deki çocukları öldürüyorlar. Yapay zeka kullanarak daha az mühimmatla daha çok insan öldürme şeklinde insanlık dışı bir matematiğin peşinden gidiyorlar. Bunun yanı sıra şimdi daha ileri teknolojiler kullanılarak işte doğrudan devletlerin birer terör örgütü gibi davrandığı, devletlerin suikast gerçekleştirdiği ve bu yolla siyasi denklemleri değiştirmeye çalıştığı, İsrail örneğinde olduğu gibi bir bakıma kural tanımazlığın bir enstrümanı olarak teknoloji kullanılıyor. Yani insanın ürettiği değerlere ve insana karşı teknolojinin kullanımı gibi bir dayatmayla biz karşı karşıyayız. Aslında Türkiye'nin yapmaya çalıştığı şey ve bununla ilgili verdiği güçlü mesaj, insanın ürettiği bu değerin yine insan için, insanlık ittifakı için kullanılmasıdır. Dolayısıyla insana karşı yapay zekanın kullanılması, insanlık değerlerine karşı teknolojik ürünlerin kullanılmasına karşı Türkiye'nin savunma sanayi yaklaşımı, insani değerlerimizi korumak, insan haysiyetini korumak, insanın temel haklarını korumak ve insanlara yapılan haksızlıklara karşı durmak çerçevesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla karşımızdaki bu kötücül teknolojilerin sadece bir teknolojiden ibaret olmadığını aslında

0: insanlık dışı ve insanlık karşıtı bir yapısı olduğunu nasıl görmemiz gerekiyorsa, Türkiye'nin burada ortaya koyduğu tutumun da sadece bir teknolojik ilerleme olmadığını, bu insanlık dışı dayatmalara karşı insani değerleri korumak ve insanlık ittifakının parçası olarak var olmak şeklinde olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın siyasi çerçevede ortaya koyduğu bir uluslararası ilişkiler iradesi şudur. Etrafımızda mesela çok uzun yıllar boyunca bir adet vardır. Komşularını güçsüzleştir, komşularını istikrarsızlaştır ve kendi güvenliğini garanti altına al. Cumhurbaşkanımızın bizim kardeşlik siyaseti dediğimiz yaklaşımında ise komşularını güçsüzleştirme değil, komşularımız da güçlü olsun, komşularımız da istikrarlı olsun, komşularımız da refah içerisinde olsun. Böylece Türkiye'nin refahını, güvenliğini garanti altına alalım. Dolayısıyla ortak refahı paylaşalım, ortak güvenliği paylaşalım. Yani bir bakıma bugün insanlık ittifakının en güçlü sesidir Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu güçlü ses aynı zamanda bu savunma sanayi alanında insani değerlerin korunması şeklinde bir sonuç da doğuruyor. Bugün nereye giderseniz gidin, Türkiye'nin etkisinde bu vardır. Mesela Türkiye hiçbir yere sömürmek için gitmemiş. Türkiye hiçbir yerde kaynakları yağmalamak için gitmemiş. Türkiye'nin var olduğu hiçbir yerde oranın yerli halkına karşı bir tutum ortaya koyulmamış. Onun için Türkiye gerçekten beklenen bir ülkedir. Bu iktidara geldiğimiz günden beri, Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden beri Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar ortaya koyulan yaklaşım buydu. Şimdi bu yaklaşım aynı zamanda işte bu savunma sanayi ürünlerimizle, Türkiye'nin diğer kapasitelerle birlikte de değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sahada gördüğümüz ürünler sadece teknolojik ürün olmanın ötesinde bir siyasi tutumun, bir siyasi yaklaşımın, bir siyasi perspektifin ve insanlığa verilen bir siyasi mesajın da ürünleri. Biz buna Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği haliyle Türkiye'nin özgüven devriminin neticeleri diyoruz.
1: Efendim tam bu noktada aslında şunu merak ediyoruz. Daha önce muhalefet partilerinin savunma sanayi yatırımlarına bir eleştirisi vardı. Önceki gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel buraya geldi, alanı ziyaret etti ve olumlu mesajlar verdi, beğendiğini de söyledi. Bu anlamda tutum değişikliğini nasıl yorumlarsınız, bu bakış açısını nasıl yorumlarsınız ve bu ifadeleri?
0: Bütün siyasi parti liderlerinin ve yöneticilerinin burayı tabii ziyaret etmesini biz çok arzu ederdik. Çünkü bunlar Türkiye'nin milli kazanımlarıdır. Ama geçmişte milli teknoloji hamlesinin öncülerine yapılan engellemelerin bugün de siyasi polemik adı altında devam ettirildiğini görüyoruz. Birincisi şunu söyleyeyim, buraya gelip de bu kazanımları takdir eden herkesin bu takdiri ortaya koyması tabii ki değerlidir. Ama onun öncesinde bir şey var tabii, o da şudur. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren biz bu adımları atmaya çalıştığımızda Cumhurbaşkanımızın başbakan olarak hükümetlerimizin, partimizin önüne koyulan mesajların bir altyazısı vardı. O altyazı da şuydu. Bu işlere girmeyin, bu işleri size yaptırmazlar. Birincisi buydu. Ama bu nasıl bir daha masum ve daha estetize edilmiş bir görüntü altında geliyordu? O da şu şekilde oluyordu. Ya başkalarında hazır varken yıllarca bunu yapmak için niye uğraşalım? Ya da başkalarında daha iyisi varken biz onlara yetişmek için niye vakit kaybedelim gibisinden estetize edilmiş bir şekilde geliyordu ama arka planında Türkiye'nin bu yeteneklere ulaşmaması, bu kazanımları elde etmemesi gibisinden bir yaklaşım ve bir dayatma vardı. Bütün bunların içerisinde biz şunu görüyorduk tabii. Ta Cumhuriyet tarihinin çok partili hayata geçtiğimiz zamanlardan itibaren yapılan birçok aslında darbe, muhtıra, engelleme girişiminin bu tip boyutları da var. Yani Türkiye'yi bu alanlarda geri bırakmak, bir takım dış yardımlarla Türkiye'yi bu yeteneklerden uzaklaştırmak gibisinden ki birçok öncü isim de bu şekilde engellenmiş, bir takım dayatmalarla hayatları zora sokulmuş, başka şekillerde siyasi olarak bertaraf edilmiş ya daha doğrusu yaptıkları çalışmalara dönük haksız, hukuksuz, gayrimeşru bir takım tutumlar geliştirilmiş. Bütün bu çerçeve içerisinde bugüne göre o günler tabii daha zordu. Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradenin koyulduğu zamanlar geçmişte Türkiye'nin darbelerle karşılaştığı, muhtıralarla engellendiği zamanlardı. Hatta Cumhurbaşkanımız başbakan olarak bu boyutları Türkiye'ye kazandırmaya dönük ilk adımların atılmasına öncülük ettiği zaman bir altyazı

olarak bu Ankara kulislerinde dolaştırılırdı. Yani bunun neticesi geçmişte darbe olmuştu, bunun neticesi geçmişte siyasi olarak çok ağır şekilde hükümetlere Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa, tam merkezde, Orta Doğu, Mezopotamya, bütün bu şu anda kriz alanları olan yerlerin merkezinde olduğunu düşünürseniz bunun çok uzun vadeli bir plan olduğunu görürsünüz. O sebeple bunu şu şekilde de okumak lazım. Bugün sahada gördüğünüz bu kazanımların bu şekilde ortaya çıkmasını Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yerli vesayetin Türkiye gündeminden kaldırılmasından sonra küresel vesayetle perdesiz bir şekilde hesaplaşmanın neticesi olarak da bu önümüze gelmiştir. Yani bunu siz sadece şey olarak düşünmeyin. Partimize açılan parti kapatma davasından 27 Nisan'da verilen o muhtıra teşebbüsüne ve bilinen ve bilinmeyen bir sürü siyasi sabotaja kadar bu yerli vesayetin engelleme çabaları aslında küresel vesayetin ajandasının bir parçasıydı. Dolayısıyla siz hükümet ayakta kalamasaydı, bu istikrar ortamı oluşamasaydı o zaman bütün bunlar olmayacaktı. Geçmişte bu şekilde yapmışlardı çünkü. Onun için bu aslında Türkiye'nin siyasi tarihinin, Türkiye'deki demokrasi mücadelesinin, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi mücadele hikayesinin bir başka açıdan okunmasıdır ve somut neticesidir. Bu Türkiye'nin yerli vesayeti ve küresel vesayeti nasıl mağlup ettiğinin, Türkiye üzerindeki karanlığını nasıl kaldırdığının ve bu tasallutu nasıl yok ettiğinin bir örneğidir bu sahada gördüğünüz kazanımlar. Bir diğer nokta şudur tabii. Şimdi bambaşka bir tabloyla karşıyayız. Teknoloji, yapay zeka kurallı düzeni, kurala dayalı dünya düzenini yok etmek üzere kullanılıyor. Sık sık atıf yapıyorum bazı programlarda Gramsci'nin söylediği eski dünya ölüyor. Yeni dünya doğamıyor. Şimdi canavarlar zamanı sözü en çok bugün için geçerli. Şimdi insanlığa ait bütün değerlerin, yapay zekanın, ileri teknoloji ürünlerinin, savunma sanayi ürünlerinin unsurlarıyla yok edilmeye çalıştığı bir dönemde Türkiye başka bir yaklaşım koyuyor. Bu karanlık dayatmaya karşı Türkiye, insanlık ittifakı adına teknoloji, insanlık ittifakı ve insanlık değerlerinin korunması adına savunma sanayi ürünleri ve insanlık adına bir güvenlik perspektifi, insani değerleri ortaya koymak adına bir güvenlik perspektifi diyor. Bu Türkiye'nin hem milli güvenlik perspektifinin altının çizilmesi bakımından önemli, bir de Türkiye burada birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yani hepimiz güvende değilsek hiç kimse güvende değildir anlayışıyla hareket ediyor. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor. Biz Suriye'nin güvende olmasını istiyoruz. İran'ın güvende olmasını, Irak'ın güvende olmasını istiyoruz. Ege'de, Karadeniz'de, Akdeniz'de topyekun bir güvenlik istiyoruz. Başkalarının güvenlik ortamından uzak olmasından kendi güvenliğimizi devşirme gibi bir anlayışın peşinde değiliz. Böl, parçala, yönet gibisinden eski vesayet mottosunun bugün başka şekillerde tezahür ettiğini görüyoruz. Bir de tabii Gazze'deki soykırım şebekesinin artık sadece Gazze'deki soykırımı yapan şebekenin, Gazze'de bu soykırımı gerçekleştiren şebekenin, Netanyahu hükümetinin bir soykırım şebekesi olarak ortaya koyduğu eylemlerin Gazze ile sınırlı kalmayacağını söylemiştik. Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den diğer bütün alanlara, şimdi İran'a, bütün bu şeyin içerisinde, coğrafyanın içerisinde aslında bu karanlık senaryoların somutlaşmış, devletleşmiş, hükümetleşmiş halinin Netanyahu ekibinin soykırım şebekesi vasıtasıyla hayata geçirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bütün bu siyasi faaliyete, bu karanlık siyasi faaliyete karşı en güçlü ses Cumhurbaşkanımızdır. En güçlü duruşu gerçekleştiren ülke Türkiye'dir. Ve bugün sahada sergilenen bu teknoloji ürünleri dünyada savunma bakanlıklarının isminin

0: değerlendirmeniz ne olur?
1: Arkadaşlar partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bunun ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın şöyle bir tablosu var. Kendi partisindeki yönetim problemlerini birincisi sürekli olarak AK Parti üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Yani kendi partisini yönetememek diye bir durumu var. Kendi partisinin yönetimini konsolide edememe diye bir durumu var. Ve bunu sürekli olarak AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor ki bu son derece aslında bir siyasi yetersizlik doğuruyor. Bütün bu şey içerisinde baktığınızda, çerçeve içerisinde baktığınızda gördüğünüz şey şudur. Bir, bizzat Cumhuriyet Halk Partilerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Bir konsolidasyon oluşmamıştır. Bütün bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tartışmalarıdır. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç tartışmalarına vaziyet edemediği için bunu AK Parti üzerinden izah etmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi, biz daha önce söyledik, Sayın Özgür Özel kitapçıları tehdit etti. Daha sonra kahve içilen yerleri tehdit etti, kahve satılan yerler. Şimdi doğrudan gazetecilere, gazeteci arkadaşlarımıza çirkin ifadeler kullanıyor. Yayın organlarını tehdit ediyor ve bütün bu tehditleri yaparken de kendisi Türkiye'ye demokrasi getireceğinden bahsediyor. Aslında bu da tabii bir şey bir durum, bir yaralı bilinç durumu. Bu yaralı bilinç içerisinde herkesi tehdit eden birisinin tabii demokrasiden bahsetmesi sadece trajik bir tablo ortaya çıkarıyor. Ama muhalefetteyken devlet organlarını tehdit eden, yargı organlarını tehdit etti. Askeri organları tehdit etti. Devlet içerisinde görev yapan bürokratları tehdit etti. Gazetecileri, yayın kuruluşlarını tehdit etti. Hatta yakın zamanda hatırlıyorsunuz, kitap satılan yerleri, kahve içilen yerleri ayrıştırmaya çalıştı. Dolayısıyla Türkiye'deki problem şudur. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi rayından çıkaran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne genetik müdahalede bulunan bir yaklaşım söz konusudur. Ha, bizim açımızdan şudur. Normalde bizim aslında rakibimizin bu kadar zayıf olmasına sevinmemiz lazım. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren vatandaşlarımız için, onlara saygı duyduğumuz için, bu tabloyu onların hak etmediğini düşündüğümüz için bu durumu son derece Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki bu durumu yadırgıyoruz. İkincisi de tabii siyaset bir bütün, siyasetin güvenliği bir bütün, demokrasi bir bütün. Demokrasimiz açısından muhalefet partisinin bu şekle düşmesinin tabii ki biz bir eksiklik yarattığını düşünüyoruz. Türkiye'nin her zaman sağlıklı bir muhalefete ihtiyacı vardır ve sağlıklı bir muhalefet demokrasiyi güçlendirir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki en büyük yük şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yönetimidir. Bu da onların sorunudur.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan yeniden merhaba. Efendim Haber Bülteni ile karşınızdayız. Geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi yaptığını söylemiştik. İki liderin görüşmesinden önemli ayrıntılar var elbette. Peki nedir önemi ve o ayrıntılar? Hepsini aktaracak Ankara'ya uzanalım. Emre Ayaz karşımızda. Emre Ayaz, kolay gelsin. Tabii küresel pek çok meselede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları öne çıkıyor. Şu anda da Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ne konuştular? Söz sende.
1: Merve Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan o İran izlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Nahyan'a Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, nitekim 28 Şubat öncesi ve sonrasında da yoğun diplomasi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından da devam ettiğini de dile getirelim. Bölgenin güvenliği açısından da ihtiyaçların karşılanması için

0: daha fazla diyalog ve işbirliğinin gerektiğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi El Nahyan'a da iletmiş oldu ve bu bilgi de İletişim Başkanlığı tarafından bildirildi diyebiliriz Merve Aydın.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Bu telefon görüşmesine dair ayrıntıları aktardı. Dediğimiz gibi tabii bölgenin güvenliği diplomatik temasların daha da artırılmasından geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleriyle ve yine Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan Türkiye'nin politikalarını destekleyici nitelikte açıklamalar yaptı. Bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda İran-ABD arasındaki tansiyon biraz düşmüştü ama geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırılarla birlikte, ABD'nin saldırılarıyla birlikte o tansiyon daha da yükseldi. Çatışmaların şimdilik durduğunu söylüyorlar ama hem sahada hem de masada istenilen o sükunet sağlanabilmiş değil. ABD'nin söylediği müzakereler haftaya başlayabilir, basına yansıyan bu ifadeler umut veriyor ama ABD İran'a yönelik deniz ablukasını sürdüreceğiz diyor efendim. Tahran, Washington'un tekliflerini gerçek dışı diye niteledi. O yüzden o 14 maddelik teklifte havada asılı kaldı. Peki ne yaşanıyor şu anda Orta Doğu'da? Hepsine bakalım.
2: ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar yaşandı. Silahlar şimdi sustu. Çatışmalar yerini gergin bekleyişe bıraktı. İran medyası Hürmüz'de çatışmaların sona erdiğini bildirdi. Ancak ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'ne giriş girişiminde bulunması ya da İran gemilerine müdahale etmesi halinde İran'ın yeniden karşılık vereceği belirtildi. CENTCOM'sa ablukaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre savaşın başından beri 60'tan fazla ticari gemi durduruldu. En az 4 gemi de devre dışı bırakıldı. Ablukanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan İran'ın ablukayı aşmak için Asya hattında yeni yöntemlere yöneldiği öne sürüldü. The Washington Post gazetesine göre İran tankerleri Endonezya açıklarında gemiden gemiye petrol transferi yaparak sevkiyatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu yöntemle yaklaşık 22 milyon varil İran petrolü başka gemilere aktarıldı. Tahran'ın ablukaya rağmen milyarlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'deki gelişmelere değindi. Ticari gemi geçişleri için hazırlanan Özgürlük Projesi operasyonunun devam etmesine gerek olmadığını söyledi.
3: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
2: Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde daha sert seçeneklerin devreye alınacağını belirtti. Görüşme sürecinin de çok iyi geçtiğini söyledi.
3: Özgürlük projesine geri dönebiliriz. Ama bu kez özgürlük projesi artı olur. Yani özgürlük projesine başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur.
2: Washington'ın İran'a sunduğu son teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Taslakta İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı azaltması isteniyor. Tahran yönetimi ise söz konusu maddeleri gerçek dışı bir istek listesi olarak görüyor. İranlı yetkililer özellikle nükleer programdan tamamen vazgeçmenin kırmızı çizgi olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İran'ın dış politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde şekillendiğini belirtti. ABD medyasındansa müzakerelere ilişkin yeni iddialar var. Diplomatik kaynaklara göre tarafların önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden masaya oturması bekleniyor. Nükleer programın ilk kez masaya yatırılacağı zirvede, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve ABD'nin ablukayı hafifletme koşulları görüşülecek. Öte yandan İran'ın toparlanma süreci devam ediyor. ABD, İsrail saldırılarında hedef alınan Kereç kentindeki B1 köprüsünde onarım çalışmaları da başladı.
1: Tabii bir de operasyonları kim yönetiyor? Yani İran'ın bundan sonraki adımları nereden geliyor? Bu kapsamda da İran basını, İran'daki günlük operasyonların fiili yönetimi devrim muhafızlarının üst isimlerinden oluşuyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf mesela bu operasyonları yönetiyor dendi. Peki niye bu soruluyor? Çünkü İran'ın yeni dini lideri Müjdeva Hamaney nerede? Sağlık durumu nasıl? Bu konuda net bilgiler yok. ABD hali hazırda yerini tespit edebilir.

0: öldürülmüş değil, babasının öldürdüğü o kanlı saldırının ardından da görüldü mü görülmedi videolar, fotoğraflar vardı ama kimileri bunların doğru olmadığını, sahte olduğunu da iddia etti. ABD raporları ağır yaralı, vücudunda ağır yanıklar var diyor. İran bunu kabul etmiyor. Bakalım.
1: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in ve üst düzey komutanların hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ağır bombardımandan kurtulmuştu. Ancak o günden beri ortada yok. Yeni dini liderin durumu muammaya dönüştü. Ancak Hamaney savaş stratejisini perde arkasından yönetiyor. Amerikan basınından CNN International Hamaney ile ilgili bir değerlendirme paylaştı. İstihbarat raporları ve ABD'li kaynaklara göre Hamaney'in vücudunda ağır yanıklar ve şarapnel yaraları var. Suikast korkusuyla hiçbir teknolojik cihaz kullanmıyor. İddiaya göre savaşa ve diplomasiye dair tüm kritik emirlerini sadece güvendiği kuryeler aracılığıyla iletiyor. ABD'li analistler bu görünmez lider tablosunun ardında ülkeyi aslında Meclis Bakanı Kalibaf gibi isimlerin yönettiğine inanıyor.
2: بعد از شکست دشمنان ما صهیونیست‌ها و آمریکا.
1: Ancak Tahran bu haberleri kesin dille reddediyor. Bu yönetimin olağanüstü güvenlik koşullarında devlet sürekliliğini koruma amacı taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyorlar. Liderin görevini sürdürdüğünü vurguluyorlar. Hamaney'in protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin ise saldırı anını anlattı. Bombardıman sırasında Hamaney'in yere savrulduğunu söyledi. Hüseyin'i belinde, bacağında ve kulağının arkasında çok hafif çizikler oluştu. Sağlığı tamamen yerinde dedi. Peki sağlıklıysa neden halkın karşısına çıkmıyor? İranlı yetkiliye göre bunun tek sebebi güvenlik. Düşmanların onun görüntüsünü ve sesini aradığını belirten Tahran yönetimi, zamanı geldiğinde liderin konuşacağını ilan etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair kritik de bir karar alındı. Rusya-Ukrayna Savaşı da bugün başlayacak şekilde, yani 9-11 Mayıs tarihleri arasında 3 günlük bir ateşkes kararı alındı. Ateşkes sırasında esir takası da gerçekleşecek. Ateşkes ilanının ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklandığı söylendi. Truth Social'dan Trump açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna 9, 10 ve 11 Mayıs günlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkeste mutabık kaldı. Trump süreci bizzat kendisinin başlattığını öne sürdü. Umarım bu durum uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur dedi. Anlaşmanın kritik noktası ise esir takası. 1000'e 1000 formatında toplam 2000 savaş esiri karşılıklı olarak evlerine dönecek. Ukrayna lideri Zelenski Kızıl Meydan'ı vurmakla tehdit etmişti. Ancak takasın önemine dikkati çekti. Evlerine dönecek askerlerimizin hayatı Kızıl Meydan'dan daha önemli dedi. Anlaşmanın uygulanması konusunda ABD'yi garantör olarak işaret etti. Moskova'dan da açıklama geldi. Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, ABD ile yürütülen yoğun temasların ardından Trump'ın teklifinin kabul edildiğini duyurdu. ABD'nin girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Sovyet halkının büyük vatanseverlik savaşındaki zaferinin 81. yıl dönümü dolayısıyla 8 Mayıs'tan 10 Mayıs'a kadar geçici ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

0: 6000 kilometrelik menzilli bir hipersonik füze. Efendim, gerçekten sınıfının en iyilerinden biri. Arkamda gördüğünüz Yıldırım Han'dan bahsediyorum. Sağ 2026'ya damga vurdu ki sanki Türkiye bunu gizlemişti, saklamıştı. Ardından üzerindeki o örtü açıldığında da başarı ortaya çıktı. Büyük yankı uyandırdı. Çünkü neden? Efendim, Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen Yıldırım Han gerçekten de şu anda küresel bağlamda yaşadığımız o pek çok krizde milli savunma sanayinin önemini de bir kez daha kanıtlıyor. 3 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor. Yüksek hız kapasitesine sahip pek çok teknik özelliği var da Mısır televizyonlarında da gündeme geldi. Pek çok dış basının takip ettiği gibi Mısır'la sunucu Ali El Salih canlı yayında Yıldırım Han tüm mazlumların onur kaynağıdır dedi.
1: Türkiye'nin yeni gücü Yıldırım Han, Arap dünyasında yankı uyandırdı. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli füze olan Yıldırım Han, sınırları aşarak Mısır medyasında geniş yer buldu. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge biriminin imzasını taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Arap dünyasında hem hayranlık hem de şaşkınlıkla karşılandı.
2: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor.
1: Mısır merkezi Alkanat 9 kanalında ekranlara çıkan sunucu Ala El Salih, Türk füzesinden heyecanla bahsetti.
2: Bu füzenin İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını diliyoruz.
1: El Salih hipersonik balistik füze Yıldırım Han'ın teknik kapasitesine de dikkati çekti. 6000 kilometre menzile ve 25 makı açan korkunç bir hıza sahip olan füzenin sadece teknolojik bir başarı değil, küresel güç dengelerini sarsan jeostratejik bir dönüşüm olduğunu vurguladı.
2: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
1: El Salih bu yeni askeri kapasitenin Suudi Arabistan gibi müttefiklerle olan bölgesel ittifakları da çok daha güçlü bir eksene taşıyacağını belirtti.
2: İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor.
1: Mısırlı gazetecinin bu sözleri sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.
0: Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde kaydettiği hızlı ilerleme dünya tarafından takip ediliyor. Son olarak da Mısırlı bir televizyon programcısı işte bu övgü dolu ve aslında duygusal sözleri sarf etti. Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük savunma havacılık ve uzay sanayi kümelenmesine bir gidelim İstanbul. Sağ İstanbul devam ediyor efendim. Son gün üstelik halka da açıldı bugün. Geçtiğimiz günlerde profesyoneller, katılımcılar vardı sadece. O yüzden bugün daha kalabalık bir gideceğiz. Nesli Şah Yumak da karşımızda. Neslişah Yumak kolay gelsin. Tabii bulunduğu noktada her dakika gerçekten de gururlandığımız pek çok kare yansıyor. Neler yaşanıyor bugün? Nasıl bir atmosfer var?
3: Merve Aydın, senin de daha demin aktarmış olduğun gibi ve geçtiğimiz haberde de aktarıldığı üzere Mısır konuşuyor, dünya konuşuyor, Avrupa, Amerika, her yer konuşuyor Türkiye'yi. İşte Türkiye'de de bu savunma unsurlarını merak edenler daha 2026'nın son gününde dünya gözüyle onları görmek için buraya geldiler. Kameraman arkadaşım Ali Kemal Cora da sizlerin ekranlarına Aselsan'daki Gürüz'ü getirsin. Tabii Gürüz'ün öneminden de bahsetmek gerekir. Burada ki çoğu unsur çelik kubbeye entegre sistemler olarak karşımıza çıkıyor. Burada gençlerin yoğun bir kalabalığıyla karşı karşıyayız. İşte onlar teknolojik anlamda Türkiye'nin gelişmelerini yakından takip edebilmek için bugün buraya geldiler. Hem teknoloji, hem savunma, hem havacılık, hem de uzay sanayisindeki birçok alanı yerinde değerlendirebilmek, yerinde inceleyebilmek adına bugün Saha 2026'ya geldiler. İstanbul Fuar Merkezi'ne geldiler ve burada inceleme yerinde gerçekleştiriyorlar. Şimdi biz buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren aslında şöyle bir başlık açmak gerektiğine kanaat getirdik. Burada 7'den 70'e herkesi görüyoruz. Burada aileler kundaktaki bebekleriyle geliyorlar. Ellerinden tuttukları yeni yürümeyi öğrenmiş evlatlarıyla beraber gezmeye başlıyorlar. Ki hemen arkamıza da dönmesini isteyeceğim Ali Kemal'den şu an yine kucaklarda gezen bir evladımız var. Aselsan'dan almış olduğu hediyeleriyle beraber devam ediyor. Burada yerinde inceleme gerçekleştiriyorlar. barındırıyor tabii. Ailelerle beraber çocuklar, çocuklarının gelecekte vatan millet sevgisiyle büyümesini isteyen, vatanlarına, milletlerine hayırlı birer evlat olabilmesi için, vatanları için ortaya bir çalışma koyabilmesi için çocuklarının işte buraya geliyorlar. Neredeyse şu anda da Aselsan'dayız. Aselsan'ın önemi çok büyük. Türkiye'nin savunma gücünde önemli çalışmalara imza atmış bir noktadayız. Şu anda Kamikaze İDA ile ekranlarınıza geliyor. Aselsan tarafından tasarlanmış bir deniz unsuruyla karşı karşıyayız. Füzeleri de keza yan tarafta yerini almış ve vatandaşların da yoğun ilgisi var. Burada direkt bu noktaya gelip bu unsurları yakından görebilme imkanı sağlıyor. Tabii çocuklar için de önemli bir yer. Niye çok ışıl ışıl? İşte bu mantık Türk'ün çalışarak yapabileceğini bilen aileler işte bu unsurları gösteriyorlar. Çünkü buradaki mühendis ablaları, mühendis abileri işte onlar gibi çocuklardı ve o mühendislerle buradaki evlatlarımız birebir temas halindeler. Sorularını sorabiliyorlar. Bakın bu çok önemli bir nokta. İşte bu unsurları yapan, bu füzeleri, bu roketleri yapan

0: insanlar burada mühendisleriyle bir araya geliyorlar. Şu anda da burada bir vatandaşımız var. Yine bu noktaya geldi. Saha 2026'ya geldi. Ve buradaki mühendislerden, buradaki bilgi aktarıcı beyefendilerden yine buradaki füze sistemlerinin bilgisini alıyor. Şimdi neredeyiz? Tolunların yanındayız. Tolunlarda geçtiğimiz günlerde saha 2026'da ilk defa Aselsan tarafından tanıtıldı. Ve 24 ekranlarında da tanıtımından hemen sonra ilk defa bizler paylaştık. Burada Tolun P, Tolun L, Tolun F, Tolun EV ve Tolun IRR yine burada ekranlarınıza geliyor. Aselsan geniş bir alanda burada ki biz iç alanındayız. Burada yine vatandaşlarımız var fakat dış alanı da var. Ve Aselsan tarafından da yapılan çalışmalarda burada ekranlarınıza geliyor. Yine kalabalık diyelim, saatlerimiz neredeyse 15.33'ü gösteriyor. 18 itibariyle kapılar kapanacak fakat hala da akın akın vatandaşlar gelmeye devam ediyorlar. Ayın 5'inde kapılar açılmıştı dediğimiz gibi. Ayın 9'u yani bugün son gün, ziyaretçiler için bugün açılış gerçekleştirildi. Sabah saatlerinden itibaren kapılar açıldı ve o andan itibaren büyük bir kalabalık vardı. Burayı merak edenler vardı. Yaşları 70-80 üzerinde olan amcalarımızla karşılaştık ve onlar da aslında gözleri dolu dolu baktılar. Tayfun'un önünde fotoğraf çekildiler. Roketsan'a gittiler. Aselsan'a geldiler. İşte bu unsurların yanında bir anı biriktirmek istediler. Gençlere seslendiler. Okuyun, övünün, çalışın dediler. Altını çizdiler. İşte Türk bunu bilmeliydi. Bunun üzerine çalışmalıydı. Çalıştılar, başardılar ve buradaki mühendisler işte o küçük çocuklarla bir araya geldiler. Gelmeye de devam ediyorlar. Saha 2026 dünyaya verilmiş olan, ortalık bu kadar karışıkken Orta Doğu'daki bu karışıklıkların üzerine Türkiye'de hala daha sulh içinde, refah içerisinde yaşayabildiğimiz bu coğrafyada tüm dünyaya verilmiş önemli bir mesaj oldu. Saha 2026 diyelim. Süreci kameraman arkadaşım Ali Kemal Coray ile takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Merve Aydın.
1: Neyse Şahimak, çok teşekkür ediyoruz, atmosferi aktardı. 7'den 77'ye zaten kameralara da yansıyor. Yani katılımcılar ve ziyaret edenler nezdinde söylersek büyüklerimiz var, onlar duygulanıyorlar. Eminikler var, özeniyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Gerçekten çok ama çok anlamlı aktarmayı sürdüreceğiz. Bugün de son gün. Efendim şimdi İsrail'in hukuk tanımaz politikası. O ilk küresel somut filosunu hatırlarsınız. Gazze'ye ulaşmaya çalıştı ama İsrail'in ihlalleriyle, kural ihlalleriyle gerçekten de zor durumdalardı. İkincisi artık yola çıktı. Bahar misyonuydu bu. Daha ilk baştan alıkonuldu içerisindeki pek çok gönüllü aktivist. Ardından da salındılar ama şunu söyleyelim. Yaralandılar, işkence gördüler, yılmadılar. Yine nicelere katılacak. Deniz Zeybek'te onlardan biri, 24 muhabiri. Marmaris'e de bizi bekliyor. Filoya bakalım ne zaman katılacaklar ve yola çıkacaklar. Deniz Zeybek, Girit'te bir süredir bekleyen tekneler Marmaris'e yola çıktı. Gelecekler, birlikte hareket edeceğiz dedin. Zaten günlerdir eğitimlerdesin. Neler yaşanıyor? Şöyle somut filosuna ilişkin tüm detayları dinleyelim.
2: Merve Aydın, bugün burası daha da heyecanlı çünkü herkes, bu teknede olacak olan herkes, uzun zamandır Girit'te bekleyen, bir türlü yola çıkamayan, daha doğrusu yoluna devam edemeyen fırtınadan dolayı o 30'dan fazla tekneyi bekliyordu. Onlar yoldalar. Bu akşam saatlerinde de burada olmalarını bekliyoruz ki burada bulunan 3 tekne yola çıkacak, onları karşılamaya gidecek. Onlar dün sabah saat 6.30'da hareket etmeye başladılar ve bu akşam saatlerinde 23 sıralarında burada olmalarını bekliyoruz açıkçası. Biz de birkaç saat içinde buradan 3 tekne yola çıkacağız ve Rodos'a doğru onları karşılamaya gideceğiz. Onları alacağız ve hep birlikte buraya, Marmaris'e geri geleceğiz. Sonra onlar eksikliklerini giderecekler burada. 1-2 gün içinde bir basın açıklaması yapılacak. Misyona dair yeni planlar neler, neleri güncellediler, işte onları paylaşacaklar ve belki de o açıklamayla birlikte, basın açıklamasıyla birlikte, o toplantıyla birlikte buradan çıkış tarihi de belli olacak. Büyük ihtimalle o toplantı yapıldıktan 1-2 gün içinde de artık buradan yola çıkılmasını bekliyoruz. Sağlık ekipleri var, doktorlar var, aktivistler var, öğretmenler var, sadece gazeteciler ya da siviller değil, çok sayıda meslek grubundan çok sayıda insan var, 200'den fazla aktivist ve gazetecinin olduğunu söyleyelim. Özellikle sağlık ekiplerinin gemisi mesela bu olacak. Gemili geçen sene vurulan gemilerden biriydi. Onlar daha birkaç gün içinde, o gemi daha birkaç gün içinde tamamlanacak.

0: anlamıyla onarıldı, yapıldı ve artık sağlık ekipleri de zaten o teknede tıbbi malzemeler yine teknelere yüklendi. Gıda malzemeleri, koliler, sular, konserveler. Orada eğer abluka kırılırsa Gazze'ye ulaştırılması gereken onların ihtiyaçları neyse işte onlar bu 15 tekneye karınca kararınca konuldu ve inşallah eğer o abluka kırıldığında da o yardımlar onlara ulaştırılacak. En az 8 en fazla 10'ar kişi olarak yerleştirilecekti katılımcılar teknelere ancak ondan fazla kişinin olmasını bekliyoruz teknelerde. Hala aktivistlerin hangi teknelerde olacağı netleşmedi. Şöyle bir plan yapılacak büyük ihtimalle. Normalde dün akşam saatlerinde artık aktivistlerin de hangi teknelerde olacağı netleşecekti ve onların da teknelere geçişi sağlanacaktı ki grupla birkaç gün kaynaşsınlar yola çıkana kadar. Teknelerdeki o görev ve sorumluluklar neler onlar aslında verilecekti. Ancak şimdi Girit'ten yola çıkan teknelerle oradaki aktivistler ve buradaki aktivistler de farklı teknelere dağılabilir ya da belki o teknelerdeki kişiler yine kendi gemisinde, kendi teknesinde kalmak isteyebilirler. Yine tabii ki bu da bir değerlendirilecek ve o teknelerle bu tekneler birleştirilebilir. Aktivistler yine farklı farklı dağılabilir. İşte onların çalışması yapılacak. Biz de birkaç saat içinde buradan yola çıkacağız ve üç tekne onları karşılamaya gideceğiz. Uzun süren eğitimler vardı. Evet, bu eğitimlerde bize psikolojiden tutun da sadece teorik bilgiler değil, pratiğe dayalı da pek çok eğitimler verildi. Sadece aktivistlere değil, sağlık çalışanlarına da, gazetecilere de, öğretmenlere de, kaptanlara da, organizatörlere de her birinin ayrı ayrı eğitimleri vardı ve onlar bu eğitimlere tabi tutuldu. Sadece fiziksel olarak da değil, ilk önce çevrimiçi eğitimlerden geçtiler zaten ve orada da bir sınav vardı bu arada. Çevrimiçi de bir sınav vardı, hatta birkaç sınav vardı. Oradaki eğitimler tamamlandıktan sonra sınava girdiler. Mülakatlar zaten çok daha önceden yapılmıştı telefonla ya da uygun olanlara. Elbette ki görüntülü fiziksel bir mülakatta yapılmıştı ve sonra artık burada toplanıldı 1 Mayıs'ta ve sonra da eğitimler başlamış oldu. Hem teknelerde eğitimler yapıldı hem marina dışında farklı alanlarda eğitimler yapıldı ki bu eğitimleri özellikle geçen sene sonbaharda ilk Sunu Filosu'nda olanlar tecrübelerini bize aktardılar. Yine Nisan ayında yakalanan, bırakılan kişiler bizlere özellikle kaldıkları cezaevinin görsellerini çizdiler ve bizlere de tecrübe olması açısından ufak tefek elbette ki tiyolar verdiler. En azından nelerle karşılaşabileceğimizi bilmemiz açısından bunlar bu filoda olacaklar için önemli bir tecrübe oldu. Yani bu eğitimler olması gerekiyordu. Bu sadece hadi biz Gazze'yi kurtaralım, bu ablukayı kıralım, gemilere doluşalım, gidelim gibi bir çalışma değil. Kamera arkasında, perde arkasında muazzam bir çalışmanın yürütüldüğünün altını çizmekte fayda var. Her bir titizlikle planlanıyor. Her bir eylemin, her bir farklı farklı amaç taşıdığını da söylemekte fayda var. Şimdi artık birkaç saat içinde biz de buradan yola çıkacağız ve Girit'ten yola çıkan o aktivistleri karşılayacağız. Sonra buraya geleceğiz. Bir iki gün içinde bir kamuoyunu bilgilendirmek için bir toplantı ve basın açıklaması olacak ve sonra da oradaki o toplantıdan zaten buradan çıkış tarihinin netleşmesini, belirlenmesini bekliyoruz. Sonra da hep birlikte elbette ki Gazze'ye doğru yola çıkacağız ve elbette o anları da biz ekranlara taşıyacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Deniz Zeybek, teşekkür ediyoruz. Yolunuz izniniz açık olsun. Dualarımız sizlerle birlikte. Çok kutsal bir yolculuk. O ablukayı kırmak için gönüllü gidiyorlar. Dil, din, ırk hepsi farklı ama insanlık onur adına bir aradalar. Takipçisiyiz efendim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ekonomi yönetiminde dikkat çeken görev değişiklikleri oldu. Resmi gazetede de yayımlandı bu arada atama kararları. Örneğin TÜİK Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı atandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla ekonomide yeni atamalar gerçekleşti. Karar resmi gazetede yayımlandı. Atama kararları kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun başına getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine mevcut 2. Başkan Mahmut Sütçü atandı. Kurulun 2. Başkanlığı'na Ahmet Aksu getirilirken kurul üyeliğine ise Yusuf Sünbül seçildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda da dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Yaş haddinden görevden ayrılan Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın yerine Yusuf Emre Akgündüz atandı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na da Hızır Aslı Yüksek atandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Neler konuşuldu kabulde? Bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yönetimiyle de dayanışmamızın süreceğini ifade etti. Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin bölge için önemli olduğu dile getirildi efendim. Türkiye'nin Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliği içerisinde olduğu ve bu ilişkileri de aslında geliştirmekte kararlı olduğunun altı çizildi. Kalkınma yolu projesi bir kez daha gündeme geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki sorunlarla birlikte kalkınma yolu projesinin hayata geçirilmesinin Irak için değil sadece Körfez bölgesi için de önemli olduğu söylendi. Şunu da söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'yi kabul ettiğinde ABD ile İran arasındaki çatışmalar adına bölgemize diğer ülkelere yayılmasını istemeyiz ve dayanışmamız sürecek dedi. En önemli kısım da aslında bu görüşmeye dair buydu efendim, aktardık, devam diyelim. Nefesler tutuldu. Saatler 20'yi gösterdiğinde Süper Lig'de belki de şampiyonluk düğümü artık çözülecek. Galatasaray kendi evinde Antalya Spor'u ağırlayacak efendim. 4 puan önde, aynı zamanda 74 puanla zirvede Galatasaray ve 29 puanla Antalya Spor. İyi bir süreç, iyi bir dönem geçirmedi ama bu maçın sonucu o fikstürü de tabii ki etkileyecek. Şimdi bugün evinde kümede kalma mücadelesi veren Antalya Spor'la Galatasaray karşılaşacak. Ne yaşanıyor? 8'e çok da bir zaman kalmadı. Rams Park'a gidelim. Burada şimdi Mehmetcan Çoban bekliyor bizi. Mehmetcan Çoban, yeniden merhaba. Maça var ama yine de tabii ki bu süre zarfında atmosferi, bu maçın önemini Galatasaray adına, 26. şampiyonluk da gelecek belki. Hepsini, detayları dinleyelim senden.
3: Hocam çok güzel bir yer. Evet Merve Aydın, sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi aslında Galatasaray bu akşam kendi evinde 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyecek. Ayrıca önemli bir noktadan da bahsetmek istiyorum. Galatasaraylı taraftarlar Seyran Tepe'ye gelmiş durumda. Yavaş yavaş da taraftarlar gelmeye de devam ediyor. Çünkü 55 bin taraftara bilet satışı gerçekleştirildi ve o taraftarlar yavaş yavaş Rams Park çevresinde yerini almaya da başladı. Taraftarlar oldukça heyecanlı. Ayrıca 26. şampiyonluğa da kendilerini hazırlamış durumdalar. Çünkü Galatasaray bu akşam kendi evinde Antalya Spor'u ağırlayacak. Antalya Spor'dan bahsediyoruz. Akdeniz'in temsilcisinden bahsediyoruz. Ligde düşüşte olan bir takımdan bahsediyoruz. Formda değil kendi oyuncuları ve bu da aslında Galatasaray için de oldukça büyük bir avantaj. Daha önce Okan Buruk yönetiminde 7 kez karşı karşıya geldi Antalya Spor ve Galatasaray ve o maçlarda Galatasaray herhangi bir mağlubiyet yaşamadı. 7'sinde de galibiyette ayrıldı. Bu da aslında hem Galatasaray taraftarı için hem Galatasaray oyuncuları için oldukça moral verici bir durum haline gelmiş durumda. Ve taraftarlar da buna güvenerek, oyunculara güvenerek 26. şampiyonluğu bu akşam ilan edeceklerine inanıyorlar. Ve bizim stat çevresinde kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı'yla gözlemlediğimiz buydu. Peki muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Muhtemel 11'ler de çok önemli çünkü muhtemel 11 listesinde sarı kart ceza sınırında olan bazı oyuncular da var. Hızlıca oyunculara gelecek olursak muhtemel 11'lerde kimler yer alıyor Galatasaray'da? Uğurcan, Salah, Sanchez, Abdülkerim, Jakob, Storeyler, Lemina, Sané, Yunus, Barış Alper ve Osimhen. İlk 11'de yer alıyor. İlk 12'de ise tabii ki de Galatasaray'ın dev taraftar kadrosu, 55 bin kişiden bahsediyoruz. Biletler ilk satışa çıkmaya başladığı andan itibaren hızlıca tükendiğini de vurgulamamızda fayda var. Çünkü taraftarlar kendilerini 26. şampiyonluğa oldukça hazırladı. 4 sene üst üste şampiyon olmuş olacak Galatasaray. Eğer bu akşam maçta Antalya Spor karşılaşmasında galibiyeti getirirse 4 sene üst üste şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Peki Fenerbahçe'den de bahsetmek istiyorum. Çünkü aynı saat diliminde

0: Fenerbahçe'de Konya ile bir karşılaşma yaşayacak. Peki Fenerbahçe'deki son durum ne? Hızlıca onlara da değinelim. Çünkü Fenerbahçe'de 3 puanı elde etmek isteyecek. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor. Merve Aydın, Galatasaray ligde 1. sırada 74 puanla yer alırken Fenerbahçe ise 70 puanla Galatasaray'ı takip eden ligde 2. takım, 2. büyük takım. Ayrıca altını çizmemiz gerekiyor. 32 maçta Fenerbahçe'nin 20 galibiyet, 10 beraberlik, 2 yenilgisi buluyor. O yenilgilerden birisi Galatasaray'a geçtiğimiz haftalarda derbi maçında oldu ve tabii ki de o maçta Galatasaray'ın kendi evinde Rams Park'ta olmuştu. Bizler de ekibimizle o maçı yakından takip etmiştik. Kaleci Ederson bu maç Konya maçında forma giyemeyecek çünkü kırmızı kart cezalı olduğu için, onun altını çizelim. Fenerbahçe için 3 puan oldukça önemli demiştik. Hem şampiyonluk yolunda önemli, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön elemeye katılması için Fenerbahçe bu akşam Konya'dan galip ayrılmak isteyecek. 32. haftada ise Fenerbahçe kendi evinde Eyüpspor'u ağırlayacak. Galatasaray ise deplasmana gidecek ve deplasmanda Kasımpaşa Spor'la karşı karşıya geleceğini söyleyebiliriz. Sarı kart cezalı durumda olan oyunculardan bahsetmiştik. 3 sarı kartı olan 2 oyuncu bulunuyor. Galatasaray'da Eren Elmalı ve Salahi sarı kart sınırında. Eğer bu akşam forma giyerlerse ve sarı kart görürseler 34. haftada Süper Lig'de forma giyemeyecekler. Galatasaray öncesinde etrafımıza baktığımızda ise taraftarlar da alana gelmeye devam ediyor. Tabii ki taraftarlar heyecanlı çünkü Galatasaray az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bu akşam eğer Antalyaspor'a karşı galip gelirse 26. şampiyonluğunu da ilan etmiş olacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray Samsunspor deplasmanına gitmişti ve Galatasaray için aslında beklenen bir oyun formatı da sergilememişti Galatasaraylı oyuncular ve Galatasaray deplasmandan mağlup olarak gelmişti. O fırsat, o dezavantajı Galatasaray bugün Antalya Spor'a karşı göstermeyecektir. Oyuncular oyuna daha adapte, daha formda bir şekilde çıkması gerektiğini bizler öngörüyoruz. Peki yıldız oyunculardan bahsetmek istiyorum. Osimhen daha önce Antalya Spor'a karşı 3 kez forma giydi ve o 3 kez forma giyişinde ağları 5 kez de hareketlendirdiğini söyleyebiliriz. Yıldız oyuncunun Osimhen'in de bu akşam oyunda ilk 11'de yer almasını bizler beklediğimizi belirtebiliriz. Ayrıca Arjantinli yıldız Icardi'den de bahsetmek istiyorum. 4 yıldır takımda forma giyen oyuncunun bu akşam son maçı olabilir ve bu noktada da aslında ikinci yarıda eğer ilk 11'de yer almazsa Icardi'nin ikinci yarıda bizler oyuna girmesini bekliyoruz. Okan Buruk'un Icardi'yi oyuna dahil etmesini bekliyoruz ve Icardi de son maçında Galatasaray için yine gol atmasını umduğumuzu da söyleyebiliriz. Çünkü 4 senelik Galatasaray kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir isimden bahsediyoruz. Arjantinli yıldız Galatasaray taraftarları tarafından oldukça büyük sevgiyle karşılanan bir sporcu. Geçtiğimiz dönemlerde bir sakatlık yaşamıştı ve sakatlık sonrasında sahaya döndüğünde formunu tam yakalayamadığını da söyleyebiliriz. Ama bu akşam her şey saat 20'de Antalyaspor karşılaşmasıyla netleşecek diyelim ve Galatasaray eğer galip gelirse 26. şampiyonluğunu kutlayacak diyerek sözü size bırakalım Merve Aydın.
1: Biten Çoban, çok teşekkür ediyoruz. Kritik bir noktadan karşımızdaydı. 60 kez Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor karşı karşıya gelmişlerdi. Son 19 maçtaysa şöyle söyleyelim, Antalyaspor'a Galatasaray hiç yenilmedi. Bugün bu maç kritik. Ama şimdi İstanbul'da böylesi maçlar olunca trafiği de bir merak ediyoruz. Şu an için %80 oranında yoğunluk söz konusu. Sadece Galatasaray Antalyaspor'u ağırlamıyor evinde. Aynı zamanda Beşiktaş'ta yine kendi stadyumunda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Başakşehir'le Samsunspor'un maçı var. Başakşehir'de Samsun'u ağırlıyor. Eyüpspor ve Rizespor'da yine bugün İstanbul'da bir maç gerçekleşecek. O yüzden dediğimiz gibi üst üste bu maçlarla birlikte trafik de İstanbul'da şu anda %80 nerede? Saatlerimiz henüz 16 olmadı ama şimdiden trafik böyle efendim. O yüzden sizleri de uyarmış olalım. Mega kentteki son durumu sizlerle paylaştık. Şimdi araya gideceğiz. 16'da yeniden birlikteyiz.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İnsan bir hikaye mi yoksa bir fon? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta genetik bilimin sırlarını aralıyor. Kaderimizi çözdüğümüzde onu değiştirmeye hazır mıyız? Genetik bilim insanı özgürleştirecek mi? Yoksa geleceğin eşitsizliklerini biyolojinin içine mi işleyecek? Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan, genetik bilim uzmanı Özlem Özge Yılmaz'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta bugün 16.10'da 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra Bankayız. Halkbank.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
6: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sadece bu da değil Erdoğan. Dolmabahçe ofisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesur Barzani'yi kabul etti. Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya görüşmeler yaptı. Telefonun diğer ucunda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan vardı. Erdoğan'ın bir diğer misafiri ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani kabul etti. Devletin zirvesi Al Nahyan'la yaptığı görüşmede Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini değerlendirdi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. ABD-İran savaşında Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek mesajı verdi. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca savaşın barışa dönüşebilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile oldu. Erdoğan ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışmamızın süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin süreci başarıya ulaştırmakta kararlı olduğunu, sürecin Türkiye'nin komşularına da huzur ve istikrar getireceğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılmış olduğu bir televizyon yayınında Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik kullanmış olduğu mesnetsiz ifadeler dikkat çekmişti ki Gürlüğe yönelik bu sözlerin nedeniyle CHP Genel Başkanı'na reysen soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu söyleniyor: halkı yanıltıcı bilgi niteliği taşıyordu. İşte bu ifadelerle birlikte Adalet Bakanı Gürlek de sert bir şekilde cevabını verdi efendim. Türk yargısı tehditlere boyun eğmez dedi.
1: Bir iddianame varsa o iddianameden inandırıcı olan Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü değil, Akın Gürlek'in suç örgütüdür.
2: Özel'in iddiaları yargıya taşındı. Bakan Gürlek sert sözlerle yanıt verdi. Özel'in sözlerine iftira siyaseti dedi.
1: Akın Gürlek'e soruyorum. Sende şu kadar namus varsa bunu niye yaptığını açıklarsın.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddialar sonrası yargı harekete geçti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
1: Senin alnını karışlayacağım. Bunu bilesin Akın Gürlek. Alnını karışlayacağım.
2: Başsavcılık açıklamasında söz konusu ifadelerin kamu düzenini ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, iddiaları haysiyet celatlığı olarak nitelendirdi.
3: Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini, hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetin tezahürüdür.
2: Gürlek söz konusu açıklamaların devlet ciddiyetini ve milli güvenliği doğrudan hedef aldığını vurguladı.
3: Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
2: Gürlek açıklamasında daha önce açılan davaları kazandıklarını belirterek yeni iddialarla ilgili de hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.
3: Hakim ve savcılarımızı korkacaklar diyerek tehdit eden yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel'e hatırlatırım. Türk yargısı kimseden talimat almaz. tehditlere boyun eğmez. Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır.
0: Gümüşhane'de yıl boyu etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlar doldu taştı. Taştı diyoruz çünkü kapaklar açıldı, fazla su da tahliye edildi efendim. Ama tabii Gümüşhaneliler bu durumdan oldukça memnun.
4: Yağışlar arttı, su seviyesi maksimum noktaya ulaştı. Barajlar doldu taştı. Yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarından sonra baraj kapakları açıldı. %100 dolan barajlardaki fazla su tahliye edilmeye başlandı. Burası Gümüşhane. Yüksek kesimlerdeki karlar eridi, Harşit Çayı üzerindeki barajlar maksimum seviyeye ulaştı. Torul ve Kürtün barajlarındaki doluluk dikkat çekti. Çevre sakinleri ise yıllar sonra barajların tamamen dolmasının sevindirici olduğunu belirtiyor.
5: Hani millet yankılıyordu. Barajlar dondu, susuzluktan öleceğiz diyor ama Allah unutmaz bizi. Allah unutmaz. Bak verdi, doldurdu. Allah olmuyor nerede versin, ne yapalım.
4: Barajlar drone kamerasıyla çekilen görüntülerle etkileyici manzara sundu.
0: Bu haberle birlikte bülteni bizi noktaladık. Saat başında Melek Kılınç sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor.
3: Sen demirine falan mı baktırsan ya?
4: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Çek. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trim dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
1: The ability of the human being
2: of genetic engineering
3: to choose the genes.
4: İnsan, bir hikaye mi yoksa bir kod mu? Göz rengimizden hastalık risklerimize, bazı korkularımızdan yeteneklerimize kadar içimizde görünmeyen bir dil yazıyor. DNA. Peki bu dil değişmez bir kader mi? Yoksa artık yeniden yazılabilir mi? Bilim, CRISPR'la ilk kez bu koda müdahale etmeye başladı. Yani insanlık kendi doğasını değiştirme eşiğinde. Bu teknolojiyle hastalıkları da silmek mümkün, insanı baştan tasarlamakta. Bir çocuğun geleceği doğmadan seçilebilir mi? Daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz insanlar üretmek, ilerleme mi yoksa tehlikeli bir eşik mi? Ve eğer genlerimizi değiştirebiliyorsak, kendimiz dediğimiz şey ne kadar bize ait? Bu hikaye sadece bilimle ilgili değil, insan olmanın anlamıyla da ilgili. Başlıyoruz.
5: Her birimizin içinde milyarlarca harften oluşan bir dil var, DNA. Peki bu dil kim olduğumuzu baştan sona yazan bir kader mi? Yoksa sadece bir başlangıç noktası mı? Ne dersiniz? Biz kimiz? Karakterimiz, yeteneklerimiz, hatta korkularımız. Bunlar gerçekten bizim seçimlerimiz mi yoksa doğduğumuz bir kodun sonucu mu? Aslında tam bu noktada bilim bize şunu söylüyor. Genlerimiz evet potansiyelimizi belirler ama nasıl bir insana dönüşeceğimizi tek başına tayin etmez. Yani belki de biz ne sadece genlerimizin ürünüyüz ne de tamamen özgürüz. Gelin bu hafta insanı insan yapan o ince çizginin peşine düşelim. Kader mi, seçim mi?

Genetik bilimindeki gelişmeler, teknolojiyle beraber hücre bilimindeki gelişmeler bizlere artık birçok şeyin daha detaylı ve daha anlamlı açıklamasını sunuyor. Ki kişilik, mizaç, özelliklerimiz de bunların bir parçası. Biz

0: kimiz, neyiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz, hangi özelliklerimizi taşıyoruz, ne kadarını aktarıyoruz? Bütün bunların cevabı aslında bize son yıllarda genetik bilimindeki gelişmeler ve özellikle hücresel fonksiyonları biz daha iyi anladıktan sonra aslında genlerin bütün bu saydığımız özelliklerin kabasını, ana inşaatını oluşturduğunu, hani bir bilgisayara bunu örneklersek bunun hardware kısmının genler olduğunu, software'in yani işletici sisteminde epigenetik olduğunu gösteriyor. Özellikle bizlerin kişiliğiyle ilgili, karakterlerimizle ilgili, hatırayla ilgili, ezberle ilgili, bizi biz yapan, insanları diğerlerinden ayıran bütün bu özellikler aslında genlerimizin yönlendirmesi ama epigenetiğin yani çevrenin, insan örneğini vermek gerekirse aile yaşantısının, ailenin içinde bulunduğu çevrenin bir bütünü olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ana yolu genler belirler, bu tartışmasızdır ama bunların şiddetini veya bunların geçişini bazen deriz ya huyu suyu değişti belli şeyden sonra, belli olay olur veya belli bir yaştan sonra. İşte bunlar aslında altta yatan mekanizmanın her zaman orada sabit kaldığını ama çevrenin buna yön verdiğini gösteriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Ailesi bunun çok çalışması var. Ailede çok fazla 4-5 jenerasyon incelenmiş aile çalışmaları var. Suçlu oranı çok fazla ama her birey suçlu değil. Eğer bu genetik olsaydı her bireyde biz bunu bir şekilde gördük. Demek ki içinde bulunduğunuz çevrede sizleri biraz yönlendiriyor. İşte epigenetik bunları araştırır.
1: Göre sizi siz yapan şey nedir? Karakteriniz mi yoksa doğuştan gelen özellikleriniz mi?
2: İkisi de bence. Karakter de sonradan şekillendiği için doğuştan gelen özelliklerle beraber ikisi de beni ben yapan özellikleri oluşturuyordur yani.
3: Daha çok doğuştan gelen özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerine yaşadıklarımızla birlikte gelen şeylerle de karakterimiz şekilleniyor.
4: Bence doğuştan gelen özelliklerimiz çevresinde şekillenen bir karakterimiz var. Bu yüzden doğuştan gelen genetik faktörlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Ben bunun ikisinde olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü genlerin bir genel yapı taşı olarak görüyorum ve karakterimizi de bizim bir davranış olarak bizi sergileyen bir şekillendirme olarak görüyorum.
6: Doğuştan gelen ve daha sonrasında ailemle beraber yaşadıklarım.
7: Doğuştan gelen özelliklerimiz bence etkili. Yani psikolojide de açılımda %17 oranında genetik bir geçişin olduğu söyleniliyor. Tabii ki bunun dışında %73'lük bir kesim tamamıyla çevresel etkenlerden oluşuyor. O yüzden aslında bir çocuğun nasıl büyüdüğü, nasıl bir ortamda yetiştiği, ondan sonra aile fertlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımda da bunun tabii ki çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence hani genetik ya da aileden geçen hani bir şey, bir doğuştan özellikten ziyade çevresel etkenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarda gelişme çağında yaşanılmış olan şeyler, kazanılmış olan değerlerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence beni ben yapan özellikler kesinlikle bunlardan ibaret yani.
8: Bir zamanlar genlerimiz doğduğumuz anda yazılan ve ömür boyu bizimle kalan bir yazılımdı. Ama bugün o yazıya müdahale edebiliyoruz. CRISPR teknolojisi kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırmak için büyük bir umut. Ama aynı teknoloji başka bir kapıyı da aralıyor. İnsanı yeniden tasarlamak. Düşünsenize, bu teknolojiyle daha güçlü, daha zeki, daha kusursuz bir insan üretmek mümkün olursa bu hala tedavi midir? Yoksa tasarım mı? Ve belki de en kritik soru şu, bilim bu güce ulaştıysa onu nasıl kullanacağız? Ama önce gelin, CRISPR teknolojisi nedir bir bakalım.
0: Aslında bu CRISPR yöntemi bakterilerin kendini bir koruma, savunma mekanizması. Ama tabii bilim insanları teknolojik gelişmeler daha iyi, daha güzelleştikçe, daha özelleştikçe, daha detaylandırdıkça aslında biz bunların ne olduğunu anladık. Bunlardan bir tanesi de CRISPR. CRISPR ne yapıyor? DNA'da bir editleme, bir ameliyat yapıyor, bir değişim söz konusu. Bu değişimin güzelliği biz nerenin değişmesi gerektiğini sisteme yüklüyoruz. Yani kafasına göre bir değişim yapmıyor. Ben istediğim bölgeye. Şimdi burada eğer bir özellik, bir bizlerle ilgili bir özellik veya bir hastalık diyelim, o bir gene bağlıysa, işte burada tehlike burada başlıyor. Evet, ben o gende belli değişiklikleri yaparaktan Evet, hastalığı tedavi edebilirim ki bunun örnekleri var. FD'yi iki tane hastalıkta, birincisi orak hücre anemisi, ikincisi de talasemide CRISPR bazlı genetik tedavilere onay verdi. Yani bunun tabii metodolojisi biraz daha farklı. Ama bu şu demek değil, ilk CRISPR ikizlerine dönelim Çin'de doğan. Onlarda ne oldu? Daha döllenme olduktan sonra, yani sperm ve yumurta birleştikten sonra belli genetik oynamalar yapıldı. Burada sadece AIDS hastalığına sebep olan virüsün içeri girmesi engellendi. Ama başka bir şey yapıldı mı? Kimse bir açıklama yapmadı. Belki IQ'su yükseldi. Belki belli bir enzim sistemiyle oynandı. Kimse bir şey bilmiyor. Belki EQ'su daha farklı gelecek. İşte bütün bunların önünü bu CRISPR metodolojisi, yani bu sistem açtı diyebiliriz.
9: Genetik bilimi bir asrı aşan bir yolculukta gözle görünmeyeni okunur, sonra da değiştirilebilir hale getirdi. 1860'larda Mendelian Inheritance'la katılımın kuralları ortaya kondu. Özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığı anlaşıldı. 1953'te DNA double helix'in çözülmesiyle bu kuralların dili, DNA'nın kendisi okunabilir oldu. 1970'lerde rekombinant DNA teknikleriyle genler ilk kez kesilip birleştirildi, biyoteknoloji doğdu. 1980'ler ve 90'larda PCR gibi yöntemlerle DNA çoğaltılabilir hale geldi, genetik analiz hızlandı. 2003'te Genome Project insanın genetik haritasını büyük ölçüde ortaya çıkardı. Artık kodu biliyorduk. Ve 2012'de CRISPR'la bu kodu düzenlemek, düzeltmek, hatta yeniden yazmak mümkün oldu. Bugün gen tedavileri, kişiye özel tıp ve kalıtsal hastalıkları hedef alan uygulamalar gerçekliğe dönüşürken, insanlık ilk kez kendi biyolojisine doğrudan müdahale edebilecek bir güce ulaştı. Bu yolculuk bir keşiften fazlası, doğayı anlamaktan onu değiştirmeye uzanan bir eşik.
8: Gelin biraz önce sorduğum soruyu başa alalım. İnsan genetiği bir zamanlar dokunulmaz bir yazgıydı ama bugün genleri kesmek, düzeltmek, değiştirmek, hataları silebilmek, hatta istenirse yeni özellikler eklemek mümkün. Ama bu noktada kritik bir eşik var. Bu bir tedavi mi yoksa insanı yeniden tasarlamak mı? Çünkü eğer genetik kod değiştirilebiliyorsa artık soru şu değil. Ne olarak doğduk, ne olmak istiyoruz? Soru şu. Bu seçimi kim yapacak? Peki ne dersiniz? Genetik müdahale insanlığı iyileştirecek mi yoksa onu bambaşka bir şeye mi dönüştürecek?
10: Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child.
11: The ability of genetic engineering to choose the genes in society.
12: Two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala.
0: Biz şöyle derdik, bir 10 yıl önce bana genlerle ilgili bir şeyler sorsanız ya öyle olur mu derdik, ama şimdi öyle olduğunu gördük. Şimdi bu soru biraz daha belki bilim kurgu demeyeyim ama belki bizlerin de, belki biraz da yapay zekanın bizi bu yönde hızlandırmasıyla belki karşımıza çıkacak olan şeyler. Aslında biz genetik hastalıkların tedavisinde de genlerin değişmez olduğunu biliyoruz. Genlerimiz değişmez. Mutasyonlar harici. İşte bazen belli kimyasallar veya belli durumlar genlerde değişme sebep olur. Onları dışlayarak söylüyorum bunu. Ama özellikle biz genlerin değişmediği konusunda veya genetik tedavilerde bizim önümüzde ket vuran, bizi engelleyen aslında birçok sistemi şu an aşar duruma geldik. Belli DNA metodoloji yöntemleriyle, DNA ameliyatlarıyla bizler artık genetik organizasyonda değişiklikler, genlerin yapısında değişiklikler yapabiliyoruz. Ama bu tekrardan bunu baştan yazacağız, farklı bir yere evrileceğiz anlamı taşıyor mu? Gene aynı yere geleceğim. Belki son 10 yıl önce sorsaydınız hayır derdim ama artık şimdi biraz daha bunların daha mümkün olabileceğini görüyoruz. Ama buradaki şey ne? Avantaj, dezavantaj. Yani bu bize ne getirecek, ne götürecek. Ama ana minimalde tekrardan böyle bir yeni bir yapay organizma yapmak o kadar kolay değil, ama bunun önü açıldı mı, geldiğimiz noktada önün açıldığını söyleyebiliriz.
13: O özellikle epigenetik dediğimiz kavramla beraber çevresel faktörlerin etkisiyle beraber, stres, beslenme, yaşamımızla beraber aslında bu genlerin bazıları susuyor ve bazıları tekrar aktif hale gelebiliyor. Bu şekilde aslında genetiğimiz değişip yeni nesillere aktarılabilir.
1: Çocuğun özelliklerini doğmadan seçebilmek sizce doğru mu, yoksa bu sınır aşmak mı olur?
7: İleride bir anne baba olduğumda nasıl bir mentalde olacağım hani bilmiyorum ama umarım hani güzel bir mentalde olurum ve hani çünkü doğurduğum ve dünyaya getirdiğim bir çocuğa en iyi şeyleri yaşatmak benim görevimmiş gibi düşünüyorum. O yüzden ben hani anne ve babanın bunları da göz önünde alarak bir birey dünyaya getirmesi gerektirdiğini kesinlikle buna katılıyorum ve hani şunu da söylüyorum toplumsal olarak hani gerçekten belli bir değer yargıları üzerine bir kontrol, bir çalışmalar, bu şekilde hani bir eğitimler vesaire şeklinde anne baba olunmalı. Hatta bunu çok savunan insanlardan biriyim.
14: Çocuğun eğer bir hastalığının tedavisi ya da onu daha iyi yapacak bir özellikse bu evet. Ama kaş rengi, göz rengi farklı olsun, öyle olsun, ona göre seçebildiğimiz şeylerse bunun hak ihlali, yaşamına bir ket vurmamız, onun kendi isteklerine ket vurmamız olduğunu düşünüyorum.
15: Bence doğru olabilir. Böylelikle mesela yanlış mutasyonlar sonucunda gelişen Down sendromu ya da başka bir hastalığı engelleyebiliriz diye düşünüyorum.
3: Hayatını engelleyen çeşitli mutasyonları elimine edebilmek için kullanıyorsak avantaj olabilir. Ancak bunu kişisel tercihlere bırakırsak sınır aşma haline gelebilir.
4: Ya sınır aşılmış bir doğruluk aslında. Çünkü eğer birey bunu talep ediyorsa ve kabul ediyorsa bence yapılabilir bir özellik olduğunu düşünüyorum.
5: Birazcık bilimsel olarak yaklaşıldığında genel olarak güzel bir yaklaşım olabilir. Fakat mutasyon tarzında değişim yapılacak şeylerde etik dışı olduğunu düşünüyorum.
6: Ya sınır aşmak olur. Çok etkiler çünkü geleceğini o çocuğun. Yani karışmamak lazım.
16: Yaşanılanlarla bir şekilde çocuk kendini geliştiriyor. Genlerini değiştirmek bence sınır aşmak olur.
8: Epigenetik bize şunu söylüyor. Genler sadece bir plan sunar ama onların nasıl çalışacağını yaşam belirler. Yediklerimiz, yaşadıklarımız, stres, çevre. Bu faktörlerin hepsi genlerin açılıp kapanmasını etkileyebilir. Yani aynı genetik mirasa sahip iki insan bambaşka hayatlar yaşayabilir. Peki bu ne demek? Genetik kader dediğimiz şey gerçekten değişmez mi? Belki de şöyle sormalıyız. Hayat tarzımız kaderimizi yeniden yazabilir mi?
0: Epigenetik şunu söyler, evet genler bize anne babadan geliyor ama biz onun olduğu gibi kabul etmek zorunda değiliz diyor kabaca. Yani genler kaderiniz değildir diyor. Şimdi bu kısmen doğru ama kısmen doğru değil. Özellikle tek gen hastalıklarında biz bunları Mendelyan kalıtım gösteren hastalıklar diyoruz. Burada gendeki bir sorun varsa biz bunu saptıyoruz ve o hastalık er ya da geç maalesef bireyi ziyaret ediyor. Bunda epigenetin yapacağı hiçbir şey yok. Epigenetik ne yapabilir? Güzel bir beslenme, güzel bir hayat organizasyonuyla vücudu daha dinç kılabilir. Ama bazı özelliklerimiz var ki birden çok gen grubu ve çevresel faktörler, mesela Alzheimer gibi, mesela kanserler gibi. İşte burada epigenetik şunu söylüyor, sen iyi bir hayat programı kurabilirsen genlerine uygun yap.
4: Aslında ne yaşadığımıza verdiğimiz tepkiler de genlerimizin bizdeki etkileri üzerinden şekilleniyor. Bu yüzden epigenetik faktörlerin doğruluğunu kabul ederek genlerimizin önemli olduğunu düşünüyorum yine.
16: Ben yaşadıklarını, bir çocuğun yaşadıklarını hayatını çok etkileyebileceğini düşündüğüm şey yaşadıkları olduğunu düşünüyorum.
7: Çok yakın bir zamanda ailemle yaptığım bir konuşmada babam bunun genetik olduğunu hatta bana söylemişti. Ben de ona bunun hatta bu şekilde açıklamasını yapmıştım. Benim bir kardeşim var. İkimiz birbirimize çok benziyoruz bu arada ama tabii ki çok farklı olduğumuz özellikler de var. Bunların da dediğim gibi yaşanılmış şeylerle alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kazanmış olduğu değerler, özellikle ortam, çevre bence çok etkili. O yüzden bence aynı evde büyüyen iki kardeş bile birbirinden farklı olabilir. Ben bu şekilde düşünüyorum.
9: Epigenetik, genlerin kendini değil okunma biçimini değiştiren bir üst yazılım gibi çalışır. DNA dizisi aynı kalırken hücreler hangi genin ne zaman ve ne kadar çalışacağını kimyasal işaretlerle metilasyon ve DNA'nın paketlenme biçimiyle histon düzenlemeleri

0: ile ayarlar. İlginç olan şu, bu sistem yalnızca gelişimi yönetmez, yaşam deneyimlerine de yanıt verir. Açlık, kronik stres, uyku düzeni ya da toksin maruziyeti gibi etkenler, genlerin ifadesini ölçülebilir biçimde değiştirebilir. Daha da çarpıcı olan, bazı durumlarda bu işaretlerin nesiller arası izler bırakabilmesidir. Yani bir kuşağın yaşadığı çevresel koşullar, sonraki kuşakların biyolojisinde izlenebilir. Bu yüzden epigenetik, kader fikrini sarsar. Genetik kod sabit olabilir ama o kodun nasıl çalışacağı dinamik ve bağlama duyarlıdır. Bugün kanserden nörolojik hastalıklara kadar pek çok alanda epigenetik hedefli tedaviler geliştirilirken bilim şu sorunun peşinde. Genleri değiştirmeden kaderi ne kadar yeniden yazabiliriz?
1: Bilim insanları CRISPR için ilerleme mi yoksa insanı seçen, eleyen bir sistem mi tartışmasını sürdüre dursun, biz soruyu şöyle soralım. Eğer genleri değiştirmek mümkünse yanlış bir müdahalenin bedeli ne olur? Çünkü bir hatayı düzeltmek ile bir özelliği tercih etmek arasında ince bir çizgi var. Düşünsenize, geri dönüşü olmayan sonuçlar, gelecek nesillere aktarılan hatalar. Yani bilim gen teknolojileriyle insanlığa büyük bir güç veriyor ama o gücün sınırlarını kim çizecek? Çünkü o çizgi her geçen gün hızla siliniyor.

0: Şimdi bu ısmarlama bebek veya sipariş edilen bebekler gibi çok gündemde yer aldı. Nedir bu? Acaba ben çocuğumun belli özellikleriyle uzun boy olabilir, renkli göz olabilir, açık ten olabilir. Bu sınır yani sonsuza kadar gider. Çok fazla organizma yani çok fazla özelliğimizi oynayabiliriz ama şimdi gene başa döneceğim. Eğer bu bir yaşamla ilgili bir yaşam kalitesini artıracaksa sonuna kadar yapılmalı. Şartlar zorlanmalı ama bu keyfe eder. Görünüşle ilgili ise o zaman burada bir soru işareti var. Çünkü gerçekten bu yapılan değişiklik öngörülemeyen diğer büyük sorunların davetçisi olabilir. Bu Çin'deki ikizli bebekler ilk doğduğunda soru şuydu. Evet sen bir metabolizma ile ilgili genetik oynama yaptın ama o gen bölgesinin diğer genlerle etkileşimini biliyor musun ki? Hani onlarda bir sorun oldu mu? Ya büyük bir sorunu davete çıkarsaydın? En büyük sorun bu oldu. Yani o yüzden olay şu. En net bildiğimiz metabolizmada bu sistem yapılacaksa, oynanacaksa en net bildiğimiz metabolizmada olmalı. Ama bizi düşüncelere iten, bizde sıkıntı çıkaran metabolik sorunlarımız da zaten çok adımlı. Yani CRISPR aslında bizi şu anda beklediğimiz noktayı getirmekten biraz daha uzak. Güzel adımlar atıyoruz, güzel sonuçları elde ediyoruz ama daha istenilen sonuca biraz daha var.
1: Aslında burada bir biyolojik sınıf ayrımına giriyoruz. Evet, değiştirerek bu özellikleri ekleyebiliriz ama bir çocuğun daha zeki olması veya bir çocuğun daha güçlü, daha atletik olması bu tamamıyla artık o sistemde parasal kaynaklara döndüğünden dolayı biyolojik sınıf ayrımına girmekte. Ve bu da geri dönülmez bir aslında uçuruma sebebiyet vermekte bizi. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Bir bilmediğiniz bir dilde konuşmaya çalışırken bir kelime ya da bir harf hatası yaptığınızda bir anlam değiştiği için bu tarz bir değişimlerde, bu tarz bir gen düzenlemelerinde hiç bilmediğimiz bir uçuruma gittiğimizden dolayı aslında çok güzel, zeki bir çocuk yaratırken daha farklı komplikasyonlara sebebiyet verebiliriz. O yüzden bu etik sınırların aşılmasına sebebiyet veriyor. Buna katılmıyorum maalesef.
2: Milyonlarca yıl boyunca doğa seçti. Güçlü olanı, uyum sağlayanı, hayatta kalanı. Peki doğal seçilimin yerini bilinçli tercih alırsa dönüşüm hala doğanın bir süreci mi olur? Yoksa insan yapımı bir tasarım haline mi gelir? Ne dersiniz?
0: Artık biz ki genetik kod aslında bir evrensel kod diye geçer. Bu nedir? Bütün canlılarda ana hatlarıyla bu ortaktır. Biz artık orada ne olduğunu biliyoruz. Ama sorun şu, yapay bir organizma yapılabilir mi? Veya insana işte çok uzağa sıçraması, 4 kilometre öteye gözüyle fokuslama gibi yapısında olmayan veya altyapıda olup da onu üste çıkarmayan, çünkü hep bir avantaj üzerine, bir enerji üzerine kuruludur organizmalar. Hani buna gerek duyması gerekecek durumlar olacak mı? O zaman işte burada evrimsel süreç daha ön plana gelecek ama günümüz dünyasında bizim vücudumuz şu andaki ortama en adaptif şekildedir. Ki bu uzun süren zamanla olur. Nedir o? Ortam ısınır. Isındıkça bizler ısıya biraz daha dayanıklı ve duyarlı organizma o haline geliriz yıllar içinde. Evrim bunu söyler ama bu CRISPR teknolojileri belki de bu işi biraz daha hızlandıracak. Belki 4-5 jenerasyon geriye alacak.

0: insan kendi genlerini değiştirebiliyorsa sizce bu bir ilerleme mi yoksa tehlikeli bir güç mü?
1: Bence ikisi de, çünkü hem bir ilerleme bu tıpsal açıdan, aynı zamanda tehlikeli bir güç, çünkü yanlış şeylere geçerse farklı şeyler ortaya çıkabilir, hoş olmayan şeyler olabilir.
2: Yine değiştirilecek özelliklere bağlı olarak çeşitli hastalıkları önlemek için kullanılabiliyorsa bir güç haline gelebilir ama yine kişilerin kendi tercihlerine bırakılırsa tehlike haline gelebilir.
3: Aslında iki yönlü, çünkü güzel açıdan bakıldığında, dediğim gibi bir bilimsel açıdan bakıldığında çok güzel, çok yönlü bir yön sahibi olabiliriz. Fakat biz bunları kötüye yönlendirirsek çok farklı, çok kötü sonuçlara yol açabiliriz.
4: Yani şöyle, ilerlemeyi nasıl kastımıza hani bağlı. Şimdi şöyle, genetik olarak aktarılan hastalıklarımız var. Ondan sonra bir sürü doğuştan kalıtsal gelen hasarlar. Bunlar tabii ki bir ilerleme. Kesinlikle bence bu konular hakkında çalışma yapılmalı ve destekliyorum. Kendimiz de bir diş hekimi olarak burada bir sağlık hizmeti veriyoruz insanlara. O yüzden bu tarz şeylerde kesinlikle hani ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle hani mesela kanser diyoruz. Kanserin de çok aileden geçen bir genetik yatkınlığı oluyor bazı kanser türlerinin. Yani bu şekilde insanları kaybetmek çok acı gerçekten. Hem genç yaşta hem orta yaşta fark etmez yani. Bunlar hakkında gerçekten çalışmalar yapılması bence bize göre ilerlemek. Fakat hani bazı özellikleri, ne bileyim yani, insanı insan yapan bazı fiziksel özellikleri de değiştirmeyelim. Her insan güzel zaten. Hani o konuda da ihtiyaç duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu tarz konularda kesinlikle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: Bu şey gibi geliyor bana. Atom bombası yapabilecek bir güce eriştiniz. Bomba mı yapacaksınız yoksa daha farklı bir şeyde mi kullanacaksınız? Gücü elinde kimin tuttuğu önemli. Yani bu tarz şeylerde eğer gerçekten gücü iyiye, dünyanın düzenini güzel yönde etkileyecek insanlar varsa, bunu yapacaksa hiç çekinmeyelim, durmadan yapalım. Buraya gidebilecek bir, kötüye gidebilecek bir mekanizma da varsa bu mekanizmanın da önüne geçecek sistemler kurmamız gerekiyor. İşin sonunda yine bunları yapan insanlar, bizim bunların etiği ne kadar kurduğumuz, bu sistemi ne kadar denetlediğimizle alakalı. Denetleme güzelse, iyiyse bir sıkıntı olmaz. Devam.
0: Bir zamanlar tıp hastalığı ortaya çıktığında durdurmaya çalışıyordu. Bugün ise bilim hastalığın başlamadan önce yazıldığı yere bakıyor. Yani DNA'ya. Mesela bazı kalıtsal hastalıklar, nadir genetik bozukluklar ve belirli kanser türleri genetik analizlerle çok daha erken teşhis edilebiliyor. Hatta bazı durumlarda hastalık doğrudan gen düzeyinde hedef alınabiliyor. Yani tıp ilk kez hastalığın belirtilerini değil, biyolojik nedenini değiştirmeye çalışıyor. Ama henüz her şey de çözülmüş değil. Alzheimer, birçok kanser türü, karmaşık nörolojik hastalıklar, bunlar hala genetik bilimin tam anlamıyla aşamadığı sınırlar arasında. Peki bu bizi nereye götürüyor? Mesela DNA analizleri ve kişiye özel tıp sayesinde gelecekte aynı hastalığa sahip iki insan tamamen farklı tedaviler mi alacak? Dahası sağlık sistemi standart tedavilerden kişiye özel biyolojik haritalara mı dönüşecek? Ne dersiniz?
6: İnsan genom projesi kişiye özel tıbbın önünü açtı. Nedir bu? Artık her birey kendine özeldir. Her bireyin genotipi, yani gen yapısı, kendine özeldir. Bu özelliğe göre yaklaşımlar farklı olmalıdır. Ki kaç 2000'li yılların başına kadar da hani bilimin one size fits all dediği, herkese aynı tedaviden artık kişiye özel tedavilere döndük. Yani nedir o? Hastalıkların karakteri, yapısı, biyolojik nedenleri belirlenecek ve ona uygun bir tedavi planlanacak. Bu sizde de farklıdır, bende de farklıdır, bütün insanlarda farklıdır. O yüzden ki zaten biz aynı kanser tanısı almış bireylere benzer tedavi uyguladığımızda bir kısmı kurtuluyor, maalesef bir kısmı kurtulamıyor. İşte bunları aslında burada gelmek istediğimiz nokta, bizlerin en büyük hayali artık bireyler doğduğu an artık bir sinsi kanlarından bütün bir gen haritalarını çıkarılıp ileride bile karşılaşılabilecek, hayat kalitesini düşürebilecek hangi özellikler varsa onların önceden belirlenip belki uzun yıllar boyunca onlara önlem alarak işte epigenetik olarak ona hazırlamak veya o durumların, o hastalıkların bireyi ziyaret etmesi engellenebilir. Ama bu ilk başta genetik analizlerle diğer fizyolojik ve diğer parametrelerin beraber bütüncül düşünülmesiyle. Biz genetik analiz diyorduk, epigenetik çıktı. Epigenetik dedik, mikrobiyata çıktı. Şimdi her kademe aslında bir sonrasını, ama biz bir adım atmalıyız, bir yerden başlamalıyız. Ama şu anda kişiye özel tedavi psikiyatride, kemoterapi tedavilerinde büyük fark yaratıyor. Neden büyük fark? Kazançtan, yani gereksiz giderleri arttırıyor. Tedavi süresinin kısalığına ve tedavinin etkinliğini arttırıyor. Ve bu da hasta klinisyen güvenliğini arttırıyor.
0: Gelecekte tasarlanmış insanlar ve doğal insanlar diye bir ayrım olursa sizce bu adil olur mu?
1: Bence kesinlikle olmaz. Çünkü her insan bir bireydir. Nasıl olursa, hangi şekilde olsa bile.
2: Adil olacağını düşünmüyorum. Özellikle yapay bir sınıf oluşturacağı için genetiğiyle oynanmamış insanların daha alt seviyede kalacaklarını düşünüyorum.
5: Herkes eşit şartlarda ulaşabiliyorsa bu adil olabilir. Ama sadece belli bir maddiyata bağlı bir şeyse o zaman adil olacağını düşünmüyorum.
7: Diğer tüm parametrelerin dışında sadece isteğe bağlı bir şekilde yapılabiliyorsa bence adil olur. Ancak burada maddiyat ve diğer şeyler eğer faktörlerse burada bir adaletsizliğin söz konusu olduğu mümkün.
4: Filmlerde vesaire çok korkutucu sahneler izliyoruz. Yani bunlar da gerçekten hani tasarlanmış insan modeli gerçekten öyle hani baş döndürecek bir hayal gibi bence. Yani bence gerek yok ya. Hani 70 yıllık bir hayatımız var. Bence hiçbir şeye gerek yok bu arada. Hani herhangi bir ölüme de, herhangi bir böyle ne bileyim bir sürü şeyler yaşıyoruz. Bu tarz şeylere hiç gerek yok. Yani böyle yaşayalım, gidelim huzur içinde, mutluluk içinde. Ben bunu istiyorum yani. O yüzden gerçekten hani o tasarlanmış insan modeli gerçekten çok göz korkutucu. Çünkü hani onların da yazılımları var. Bir yazılım üzerine çalışacaklar ya da başka bir şey, bir mekaniği, bir dinamiği olacak ve onu hani kontrol edebileceğiz mi ya da nasıl sağlayabileceğiz? Bir de gerek var mı insan sayısına? Zaten dünyamız nüfus olarak çok artıyor. Hani nüfusumuz çok arttığı için bence hiç bu tarz şeylere gerek yok diye düşünüyorum yani. Ama yapılır, yapılacak da hani bunun önüne geçemeyeceğiz. Ama ben hani diyorum ki doğal habitatımızda bir şekilde böyle sürdürelim. Çok korkutucu, gerçekten çok korkutucu.
0: Peki ne dersiniz? Gelecekte gen teknolojisi herkese eşit mi ulaşır, yoksa yalnızca belirli bir kesim daha sağlıklı, daha güçlü, daha avantajlı bir genetik yapıya mı sahip olur? Eğer öyleyse gelecekte eşitsizlik sadece ekonomi, eğitim ya da fırsatlarla sınırlı kalmayabilir. Yani biyolojinin kendisi yeni bir ayrıma dönüşebilir. Bir tarafta genetik olarak optimize edilmiş bireyler, diğer tarafta doğal kalanlar. O halde tekrar soralım. Gen teknolojisi bir tıbbi devrim mi, yoksa insanlık tarihinin en derin sosyal ayrımı mı?

Şimdi aslında bu tıp etiği açısından baktığımız zaman tabii ki de bu tedavi ile sınırlı kalmalı veya hayat kalitesini arttırmayla sınırlı kalmalı. Ama öngörülemeyecek veya önlemi alınamayacak noktalar zaten tıbbın içinde olmaz. Tıp hastayı veya semptomu tedavi eder. Tabii bu işin normali olması gerekeni hastayı tedavi etmektir. Ama orada hep aynı şeyden bahsettik. Hayat kalitesi burada kilit noktamız bu. Hayat kalitesini düşüren, azaltan her türlü faktör bizim çözüm odağımızdır. Bu yüzden de baktığımız zaman evet belki başka sorunlara da gebe olacaktır. Bunlar hep olacak toplumlarda, bireylerde ama bizim fokuslanmamız gereken biz bireyin hastalıktan daha hızlı tedavi olması veya hastalanmadan nasıl müdahale edebiliriz? Bizim odaklandığımız nokta budur ki şu anda da bireysel tıbbın da zaten ana konusu budur.

0: Ben buna umarım iyileştirme.
1: Efendim ez cümle, insanlık binlerce yıl boyunca doğayı anlamaya çalıştı. Şimdi ise ilk kez kendi doğasını yeniden yazabilecek bir güce ulaşıyor. Evet, genetik kod çözüldü. Hastalıklar direkt hedef alınabiliyor. Yani yaşam yeniden tasarlanabilir hale geliyor. Ama her büyük bilimsel sıçrama beraberinde aynı soruyu getirir. Sınır nerede? Çünkü artık mesele sadece hastalıkları tedavi etmek değil, insanın da ne olacağına karar vermek. Mesela daha sağlıklı bir gelecek mi inşa ediyoruz? Yoksa biyolojik olarak ayrışmış yeni bir dünya mı? Ve belki de en sarsıcı gerçek şu, insanlık ilk kez doğanın nesnesi olmaktan çıkıp öznesi haline geliyor. Peki ne dersiniz? Kendi genetik kaderimizi yazmaya başladığımızda geleceği mi iyileştireceğiz, yoksa insan olmanın anlamını geri dönüşsüz bir biçimde mi değiştireceğiz?

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

Anadolu'nun bağrında tarih ve taşın buluştuğu noktada yükselen Aksaray Sultan Hanı. Selçuklu kervanlarının güvenli limanı, tüccarların ve yolcuların uğrak yeri. 13. yüzyılda Sultan II. Alaaddin Keykubat'ın himayesinde inşa edilen bu kervansaray, Anadolu Selçuklu taş ustalığının doruk noktası. Geniş avlusu, gölge ve güneşin dans ettiği bir meydan gibi, atların dans sesleri ve yolcuların adımlarını yumuşak bir ritimle karşılar. Sultan Hanı'nın görkemli taş yapısı, minyatür bir kale gibi heybetini sergiler. Üzerinde taş işçiliğiyle işlenmiş bitki ve geometrik motifler, Selçuklu estetiğinin zarif parmak izleridir. İç avluya açılan revaklar, dingin bir ritimle taş sütunlar üzerinde yükselir. Her kemer, göğe doğru uzanan sessiz bir dua gibidir. Odalar, depo ve ahırlar, ticaret ve yolculuğun ihtiyacına cevap verirken, kubbeli yapılar hem göğe hem de insanın hayaline açılan bir pencere sunar. Aksaray Sultan Hanı yalnızca bir kervansaray değil, zamanın ötesinde bir durak, taşların diliyle anlatılan bir hikayedir. Selçuklu ruhunu, sabrı ve estetiği bugüne taşıyan bu yapı, geçmişin gölgesinde hala yolcuları ve tarihe meraklı olanları kucaklıyor. Her adımda Anadolu'nun kadim nefesi hissediliyor, taşlarda fısıldayan bir masal gibi yaşıyor.

Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine sürüyor, trafiğini devam ettiriyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Ayrıca Dolmabahçe ofisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi de kabul etti. Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya görüşmeler yaptı. Telefonun diğer ucunda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan vardı. Erdoğan'ın bir diğer misafiri de Barzani'ydi. Devletin zirvesi Al Nahyan'la yaptığı görüşmede Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini değerlendirdi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. ABD İran Savaşı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek mesajı verildi. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca savaşın barışa dönüşebilmesi için diyalog kanallarının da açık tutulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ileydi. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirtti. Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesini tüm bölge için de önemli olduğunu bir kez daha altını çizdi. Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı Erdoğan. Türkiye'nin süreci başarıya ulaştırmakta elbette kararlı olduğunu vurguladı. Sürecin Türkiye'nin komşularına da huzur ve istikrar getireceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran'la ABD arasında tansiyon yeniden kritik seviyeye çıktı. Çatışmaların şimdilik durduğu açıklansa da hem sahada hem diplomasi masasından sert mesajlar gelmeye devam ediyor.
1: ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar yaşandı. Silahlar şimdi sustu, çatışmalar yerini gergin bekleyişe bıraktı. İran medyası Hürmüz'de çatışmaların sona erdiğini bildirdi. Ancak ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'ne giriş girişiminde bulunması ya da İran gemilerine müdahale etmesi halinde İran'ın yeniden karşılık vereceği belirtildi. CENTCOM'sa ablukaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre savaşın başından beri 60'tan fazla ticari gemi durduruldu. En az 4 gemi de devre dışı bırakıldı. Ablukanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan İran'ın ablukayı aşmak için Asya hattında yeni yöntemlere yöneldiği öne sürüldü. The Washington Post gazetesine göre İran tankerleri Endonezya açıklarında gemiden gemiye petrol transferi yaparak sevkiyatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu yöntemle yaklaşık 22 milyon varil İran petrolü başka gemilere aktarıldı. Tahran'ın ablukaya rağmen milyarlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'deki gelişmelere değindi. Ticari gemi geçişleri için hazırlanan Özgürlük Projesi operasyonunun devam etmesine gerek olmadığını söyledi.
2: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
1: Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde daha sert seçeneklerin devreye alınacağını belirtti. Görüşme sürecinin de çok iyi geçtiğini söyledi.
2: Özgürlük projesine geri dönebiliriz. Ama bu kez özgürlük projesi artı olur. Yani özgürlük projesinde başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur.
1: Washington'ın İran'a sunduğu son teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Taslakta İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı azaltması isteniyor. Tahran yönetimi ise söz konusu maddeleri gerçek dışı bir istek listesi olarak görüyor. İranlı yetkililer özellikle nükleer programdan tamamen vazgeçmenin kırmızı çizgi olduğu olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da İran'ın dış politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde şekillendiğini belirtti. ABD medyasındansa müzakerelere ilişkin yeni iddialar var. Diplomatik kaynaklara göre tarafların önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden masaya oturması bekleniyor. Nükleer programın ilk kez masaya yatırılacağı zirvede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve ABD'nin ablukayı hafifletme koşulları görüşülecek. Öte yandan İran'ın toparlanma süreci devam ediyor. ABD, İsrail saldırılarında hedef alınan Kereç kentindeki B1 köprüsünde onarım çalışmaları da başladı.
0: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney nerede ve ne durumda? Babasının öldürüldüğü o kanlı saldırıdan bu yana ısrara kadem basan lider hakkında Amerikan istihbaratından sızan iddialar gelmeye devam ediyor. Peki o iddialar ne? İzleyelim.
3: İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in ve üst düzey komutanların hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ağır bombardımandan kurtulmuştu. Ancak o günden beri ortada yok. Yeni dini liderin durumu muammaya dönüştü. Ancak Hamaney savaş stratejisini perde arkasından yönetiyor. Amerikan basınından CNN International Hamaney ile ilgili bir değerlendirme paylaştı. İstihbarat raporları ve ABD'li kaynaklara göre Hamaney'in vücudunda ağır yanıklar ve şarapnel yaraları var. Suikast korkusuyla hiçbir teknolojik cihaz kullanmıyor. İddiaya göre savaşa ve diplomasiye dair tüm kritik emirlerini sadece güvendiği kuryeler aracılığıyla iletiyor. ABD'li analistler bu görünmez lider tablosunun ardında ülkeyi aslında meclis bakanı Kalibaf gibi isimlerin yönettiğine inanıyor.
4: بعد از شکست دشمنان ما
3: Ancak Tahran bu haberleri kesin dille reddediyor. Bu yönetimin olağanüstü güvenlik koşullarında devlet sürekliliğini koruma amacı taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyorlar. Liderin görevini sürdürdüğünü vurguluyorlar. Hamaney'in protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin ise saldırı anını anlattı. Bombardıman sırasında Hamaney'in yere savrulduğunu söyledi. Hüseyin'i belinde, bacağında ve kulağının arkasında çok hafif çizikler oluştu. Sağlığı tamamen yerinde dedi. Peki sağlıklıysa neden halkın karşısına çıkmıyor? İranlı yetkiliye göre bunun tek sebebi güvenlik. Düşmanların onun görüntüsünü ve sesini aradığını belirten Tahran yönetimi, zamanı geldiğinde liderin konuşacağını ilan etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Ateşkes bilmecesi sona erdi. Rusya ve Ukrayna arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildi. Ateşkes ilanını ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Truth Social'dan açıklama yaptı. Rusya ve Ukrayna 9, 10 ve 11 Mayıs günlerini kapsayacak 3 günlük geçici ateşkese mutabık kaldı. Trump süreci bizzat kendisinin başlattığını öne sürdü. Umarım bu durum uzun, ölümcül ve zorlu savaşın sonunun başlangıcı olur dedi. Anlaşmanın kritik noktası ise esir takası. Bine bin formatında toplam 2000 savaş esiri karşılıklı olarak evlerine dönecek. Ukrayna lideri Zelenski Kızıl Meydan'ı vurmakla tehdit etmişti ancak takasın önemine dikkat

0: kadar geçici ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han, Mısır televizyonlarında gündemin bir numaralı maddesi oldu. Mısırlı sunucu Ala El Salih canlı yayında Yıldırım Han'dan büyük bir övgüyle bahsetti.
1: Türkiye'nin yeni gücü Yıldırım Han, Arap dünyasında yankı uyandırdı. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli füze olan Yıldırım Han, sınırları aşarak Mısır medyasında geniş yer buldu. Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge biriminin imzasını taşıyan kıtalar arası hipersonik balistik füze Arap dünyasında hem hayranlık hem de şaşkınlıkla karşılandı.
2: Saygıdeğer izleyiciler, Yıldırım Han sizleri selamlıyor.
1: Mısır merkezi Alkanat 9 kanalında ekranlara çıkan sunucu Ala El Salih, Türk füzesinden heyecanla bahsetti.
2: Bu füzenin İslam'ın, Müslümanların ve yeryüzündeki mazlumların onur kaynağı olmasını diliyoruz.
1: El Salih, hipersonik balistik füze Yıldırım Han'ın teknik kapasitesine de dikkati çekti. 6000 kilometre menzile ve 25 makı açan korkunç bir hıza sahip olan füzenin sadece teknolojik bir başarı değil, küresel güç dengelerini sarsan jeostratejik bir dönüşüm olduğunu vurguladı.
2: Daha önce dengeyi korumaya çalışan Türkiye, şimdi savunma teknolojilerinin ön sıralarına yükselmiş durumda.
1: El Salih bu yeni askeri kapasitenin Suudi Arabistan gibi müttefiklerle olan bölgesel ittifakları da çok daha güçlü bir eksene taşıyacağını belirtti.
2: İki ülke arasındaki koordinasyon bugün daha derin hale gelip bölgesel istikrar için yeni bir eksen oluşturarak çağımızın ittifaklarını yeniden şekillendiriyor.
1: Mısırlı gazetecinin bu sözleri sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılanlar arasına girdi.
0: Türkiye'nin teknoloji vizyonuna yön veren isimlerden Selçuk Bayraktar, Saha Expo 2026'da dikkat çeken mesajlar verdi. Milli teknoloji hamlesinden yapay zekaya, dijital bağımsızlıktan Teknofest kuşağına kadar birçok başlıkta konuşan Bayraktar, Türkiye yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmeli dedi.
3: Dede Korkut destanındaki Tepegöz hikayesiyle başladı, günümüzün dijital kuşatmasını tekno canavarlar benzetmesiyle anlattı. Selçuk Bayraktar asıl mücadele insan kalabilme mücadelesidir dedi. Saha Expo 2026'da konuşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekada açık kaynaklı ve milli sistemlerin önemine dikkat çekti.
4: Kendi açık kaynaklı, şeffaf ve denetlenebilir yazılım, donanım ve teknoloji ekosistemimizi kurmalıyız. Mümkünse ekosistemin her bir unsurunu bağımsızca geliştirebilme ve üretebilme kabiliyetine sahip olmalıyız. Kısa vadede bunun mümkün olmadığı durumlarda işbirliklerine veya doğrudan dışarıdan temin yoluna başvurabiliriz. Dışarıdan aldığımız sistemlerin tümünü de özellikle altyapı yazılımları ve donanımları söz konusu olduğunda açık kaynaklı yazılım modelini şart koşmalıyız. Açık kaynak verilerimizin mahremiyeti, güvenliği ve dijital egemenliğimizin vazgeçilmez unsurudur.
3: Gençlere seslenen Bayraktar, Teknofest kuşağı zihinsel prangaları kırmış bir hürriyet kuşağıdır ifadelerini kullandı.
4: Bundan 8 yıl önce Teknofestlerle Anadolu'nun her bir köşesine ekmeye başladığımız o tohumlar bugün artık boyu arşı uzanan dev çınarlara dönüşüyor. Bugün karşımızda duran dev çınarlar gibi duran Teknofest kuşağı sadece teknoloji geliştiren bir nesil olarak kalmıyor. Bu kuşak kendi göbeğini kendi kesen, biz en iyisini yapabiliriz diyen, zihinsel prangaları parçalamış asil bir hürriyet kuşağıdır. Bu kuşak yaptığı her işle, attığı her adımda o küresel örümcek ağının tellerini birer birer koparmaktadır.
3: Fuarda sergilenen otonom sistemler ve yeni nesil teknolojilerin genç mühendislerin imzasını taşıdığını belirten Bayraktar, bunun yalnızca mühendislik başarısı olmadığını ifade etti.
4: İşte bugün bu fuar alanında gördüğünüz yeni nesil yapay zeka sistemlerimiz doğadaki

0: gibi birbiriyle konuşan otonom sürülerimiz, dünya harp doktrinini yeniden yazan tüm çalışmalarımız son 8 yılda yetişmiş Teknofes kuşağının imzasını taşımaktadır. Burada sergilenen her bir eser sadece bir mühendislik başarısı değil, gökyüzünde, yeryüzünde ve dijital dünyada hür ve özgün varoluşumuzun perçinlenmiş mühürleridir.
1: Bayraktar Milli Teknoloji Hamlesi'nin sadece teknolojik değil, aynı zamanda zihinsel ve kültürel bağımsızlık mücadelesi olduğunu söyledi.
0: Bizim kökümüzü unutup bizi kendi yarattığımız algoritmaların kölesi haline getirmek isteyenlere karşı asıl gücümüzün nereden geldiğini hatırlamak zorundayız. İşte Milli Teknoloji Hamlesi bu makineleşmeye karşı ruhen ve bedenen bir ayağa kalkıştır. 8 yıl önce Teknofest'lerde ektiğimiz tohumlar kökü belli olmayan bu karanlık rüzgarlara karşı mazisi ve istikameti belli olan koca çınarlar olarak köklerden göklere yükselecek.

0: Efendim şimdi futbolla devam edelim. Bu akşam şampiyonluk düğümü çözülecek mi? Akıllardaki soru bu. Galatasaray taraftarı için çok kritik bir maç. Antalya Spor'u konuk edecek evinde. Brams Park'a gidelim hemen. O noktada Mehmetcan Çoban var, bizi bekliyor. Mehmetcan, Brams Park'tasın. Atmosferi bize anlatır mısın? Orada sarı kırmızılı taraftarın heyecanına eminim şimdiden başlamıştır. Atmosfer ne durumda, senden dinleyelim.
1: Evet Melek, aslında taraftarın heyecanı şimdiden başlamadı. Bizler saat 13 itibariyle kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile Brams Park'taydık, Seyran Tepe'deydik ve bu noktada taraftarlar oldukça heyecanlı. Çünkü günün sabahın erken saatlerinden itibaren taraftarlar bu noktaya gelmeye başladı. Özellikle şehir dışından gelen taraftarlar daha erken geldi ve her geçen saat diliminde ise taraftar sayısı bu noktada daha da arttı. Brams Park'ın kapıları saat 17 itibariyle taraftarı da açıldı ve taraftarlar yavaş yavaş içeriye girmeye de başladı. Onu da belirtmemizde fayda var. Oldukça önemli bir maçtan bahsediyoruz. Çünkü Galatasaray Antalya Spor'a karşı kendi evinde Antalya Spor'u ağırlayacak ve galibiyeti isteyecek. Çünkü Galatasaray 26. şampiyonluğunu kendi evinde ilan etmek istiyor ve bu noktada da işte ilk yarıda baskı kurmak isteyecek Antalya Spor'a karşı. Çünkü küme düşmeye oynayan bir Antalya Spor'dan bahsediyoruz. Antalya Spor'da küme düşmemek için Brams Park'ta bir puan almak isteyecek. Puanla İstanbul'dan ayrılmak isteyecek. Şampiyon olmak isteyen Galatasaray ise Antalya Spor'a karşı daha sıkı bir mücadele göstereceğini öngörüyoruz diyebiliriz. Peki bugün neler yaşanacak? Gün içinde bu noktada neler yaşandı? Muhtemel 11'lerde kimler yer alıyor? Hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki de muhtemel 11'lerde Uğurcan Çakır, Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sané, Yunus, Barış Alper ve Osimhen ilk muhtemel 11'lerde yer aldığını belirtebiliriz. Ayrıca sarı kart konusunda da 3 sarı kartı olan Galatasaray'ın 2 oyuncusu bulunuyor. Eğer bugün o oyuncular sahaya girerse ve tekrardan bir sarı kart alırsa ligin 34. haftasında forma giyemeyecekler. O isimlerse Eren Elmalı ve Salahi ikilisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu ikilinin 3'er sarı kartı bulunuyor. Eğer bugün Brams Park'ta forma giyerlerse ve tekrar bir kart görmeleri durumunda 34. haftada forma giyemeyecekler, cezalı duruma düştükleri için. Galatasaray'dan bahsettik. Fenerbahçe için de oldukça önemli bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor. O da aynı şekilde saat 20'de başlayacak. Fenerbahçe Konyaspor'a konuk oldu ve Konya'da oynanılacak o maçta Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Ederson cezalı olduğu için ilk 11'de yer alamayacak. Fenerbahçe için de oldukça önemli bir maçtan bahsediyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli bir maça çıkacak Fenerbahçe. Fenerbahçe de Konya'dan galip gelmek isteyecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ön elemeleri UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelere katılması için de Fenerbahçe'nin 3 puana ihtiyacı bulunuyor. 34. haftada ise Fenerbahçe Eyüpspor'u kendi evinde ağırlayacak. Galatasaray ise 34. haftada Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek ve Galatasaray 34. haftada deplasmana çıkmış olacak ve bu noktada aslında Galatasaray bugün kendi sahasında Brams Park'ta şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Çünkü 55 bin taraftardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın ilk 12'sinden bahsediyoruz. 55 bin taraftar, biletler ilk satışa çıkmaya başladığı andan itibaren hızlıca tükendi ve 55 bin taraftar bugün Brams Park'ta maçı yakından takip edecek. Sahada olmayanlar, Brams Park'ta olmayanlar ise ekranları başından o maçı takip edecek. Okan Buruk'tan bahsetmek istiyorum hızlıca. Okan Buruk Süper Lig'de 7 kez Antalya Spor'a karşı takımıyla mücadele etti ve o maçlarda herhangi bir mağlubiyet yaşanmadığını belirtebiliriz. Saatler 20'yi gösterdiğinde hakem Çağdaş Altay'ın düdüğüyle o maç başlayacak ve Galatasaray o maçtan galip gelerek 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyecek diyelim ve bizler sözleri Brams Park'tan sizlere bırakalım Melek.
0: Evet Mehmetcan Çoban, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Mehmetcan Çoban gelişmeleri aktardı. Biz de iyi olan kazansın diyelim ve bu saat dilimine noktayı koyalım. Saat başında Duygu Göktürk sizlerle olacak. Hoşça kalın.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.

0: büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş, haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. Ve anlamlı bir sergi haberiyle başlıyoruz. Arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini süren Barajdan Sızanlar sergisi Salt Beyoğlu'nda devam ediyor değerli izleyenler. Gülce Özkara tarafından programlanan sergi 23 Ağustos'a dek Salt Beyoğlu'nda ücretsiz olarak ziyarete açık.
1: Doğu Akdeniz'den Körfez bölgesine uzanan bir coğrafyada arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkilerin izini süren Barajdan Sızanlar sergisi Salt Beyoğlu'nda ziyaretçilerini bekliyor. Bu yeni sergi sanatçıların üretimleri aracılığıyla sömürgeci pratiklerin ötesinde bir yerdeşlik tahayyül ediyor. Aynı zamanda sergi, ulus devlet sınırlarını aşan ortak tarihsel deneyimlerin ve coğrafyalar arası dayanışma imkanlarının peşinde kolektif bir varoluş zemini düşlüyor. Barajdan Sızanlar, bu ortak zeminin oluşumunda arazinin hafıza ve arşivle ilişkisini merkeze alıyor. Bunu yaparken de barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller, gözetim sistemleri, baz istasyonları ve fiziksel peyzajın yanı sıra onun etrafında şekillenen sosyal ve kültürel bağları da dönüştürüyor. Sergi, altyapıları sadece bir tahakküm aracı olarak değil, sızıntıların ve direnişin metaforu şeklinde konumlandırıyor. Gülce Özkara tarafından programlanan bu anlamlı sergi 23 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda ücretsiz olarak ziyarete açık.

0: Birinci Rami Çocuk ve Sanat Bienali, resimli çocuk kitapları teması ve renkli ise gerçektir mottosu ile 15 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Bienal çocuk edebiyatını klasik okuma deneyiminin ötesine taşıyarak kitapları iki boyutlu sayfalardan çıkarıyor. Peki ama bunu nasıl yapıyor? Gelin hep birlikte bakalım.
1: Rami Çocuk ve Sanat Bienali tüm heyecanıyla devam ediyor. Resimli çocuk kitaplarının büyülü dünyası şu sıra İstanbul'da üç boyutlu bir sanat deneyimiyle karşımıza çıkıyor. İstanbul'un en önemli kültür mekanlarından biri olan Rami Kütüphanesi, çocukların hayal gücünü sanatla buluşturan büyük organizasyona, Rami Çocuk ve Sanat Bienali'ne ev sahipliği yapıyor. Bienal, resimli çocuk kitapları teması ve renkli ise gerçektir mottosuyla 15 Haziran'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak kurgulanan Bienal, çocuk edebiyatını klasik okuma deneyiminin ötesine taşıyor. Aynı zamanda kitapları iki boyutlu sayfalardan çıkararak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu bir sanat alanına dönüştürüyor. Bienal süresince gerçekleştirilecek 500'ün üzerinde etkinlik, yetişkin ve çocuk atölyeleri, konferanslar, panel ve söyleşiler, her hafta sonu tiyatro ve sinema gösterimleri, çocuklar, gençler ve aileler için zengin bir içerik sunuyor. Bienal'de 23 enstalasyon, 11 ana sergi, 3 interaktif sergi, 7'si dijital olmak üzere çok sayıda deneyim alanı da bulunuyor. Tüm ziyaretçilere ücretsiz olan Bienal, İstanbul'da kültür ve sanat

0: Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Odak sergisi Karaköy Palas'ta Mümkün teması altında sanatseverleri karşılıyor. Yaklaşık 15 farklı disiplinde üretilen çalışmalar kısa filmden heykele, dijital sanattan kaligrafiye uzanan geniş bir yelpazede yer alarak karşımıza çıkıyor.
1: Kültür Medeniyet Vakfı tarafından hayata geçirilen Artı Küme Sanat Destekleri Programı'nın 2025 seçkisi ve Odak sergisi, vakıf tarafından yeniden işlevlendirilen Karaköy Palas'ta Mümkün teması altında sanatseverleri karşılıyor. Mart 2025'te başlatılan program kapsamında farklı disiplinlerden 25 proje üretimi, Artı Küme 2025 seçkisi çatısı altında ilk kez bir araya getirildi. Seçki, çağdaş ve geleneksel sanat pratiklerini buluşturarak disiplinler arası bir sergi deneyimi sunuyor. Eserler, sanatın dönüştürücü gücünden hareketle güncel toplumsal meselelere farklı perspektifler getiriyor. Mümkün, henüz gerçekleşmemiş ihtimallere, ertelenmiş ya da imkan bulamadığı için hayata geçirilememiş üretimlere odaklanıyor. Sergi, hayatın yalnızca bir sonuç değil, araştırma, deneme ve karşılaşma süreçleriyle şekillenen bir alan olduğunu vurgulayan bir çerçeve sunuyor. Yaklaşık 15 farklı disiplinde üretilen bu çalışmalar, kısa filmden heykele, dijital sanattan kaligrafiye uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.

0: Gelenler bu hafta Kırmızı Alan'ın konuğu görsel tasarımcı Berkcan Okar. Kendisiyle tasarım ve yaşam yolculuğuna dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merhaba Berkcan.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. İyi ki buradasın. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaadenle hemen başlamak istiyorum. Tabii. Tasarım senin için ne demek? Kavramsal olarak tasarımın sendeki karşılığı nedir? Ayrıca bir kelime olarak.
1: Tasarım aslında hayatımda yaşadığım her şeyin yansıması diyebilirim. Çünkü geçmişten günümüze şu an baktığımda hazırladığım bütün tasarımlarda hep geçmişimden ya da yaşadıklarımdan, hayatımdan hep etkilendiğim durumlar var. Ve bu gelişen bir süreç olduğu için de tasarımı da aslında tamamen bir süreç olarak görüyorum gelişim aşamasında. O yüzden o sürecimdeki, hayatımdaki her yerden ufak ufak beslenmelerle büyüyen bir alan olarak görüyorum.
0: Anladığım kadarıyla sonuca değil, sürecin kendisini keyifli bulduğum bir tanımda diyebilir miyiz buna?
1: Tam olarak öyle. Aslında sonuç için değil, oradaki süreç beni tatmin ettiği için tatmin olduğum işlerle de aslında insanları tatmin ediyorum gibi bir durumdayım.
0: Peki tasarım yapmaya tam olarak ne zaman başladın? Ne zaman bu süreç start aldı?
1: Aslında bütün tasarımcıların hep böyle çocukken çiziyorum dediği durumla ben de aslında. Hepimiz zaten boyalarla başladık. Ben de oralardan sonra aslında lise hayatımda şekillendiği bir durum oldu. Herkes başka işlerle uğraşırken ben daha bilgisayardaki programlarla uğraşıyordum. Üniversitede şekillendi ve üniversitede başladığı o durum devam etti buralara kadar.
0: Ne çiziyordun tam olarak başlarda? Nelerdi kağıtlarını dolduran, çizimlerini dolduran şeyler?
1: Aslında ilk normal hayal gücüme göre yaptığım çizimlerle başladım. Lisede bu biraz daha merama göre şekillendi. Yani sinema filmlerinde o zaman afişler her zaman vardı, albüm kapakları vardı ve bunları aslında kendi çabamla, işte kolajlarla, çizimlerle, bilgisayarda programlarla kendimce tasarımlar yapmaya başladım. Aslında bu üniversitedeki başladığım hayatı tamamen orada şekillendirdi.
0: Çok güzel. Peki kendi şimdiye gelecek olduğumuzda kendi tasarım üslubunu içerik, tat, duygu, doku olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsun? Karakteristik olarak da aynı zamanda.
1: Ya aslında şu an kendimi böyle biraz daha minimal, pozitif negatif space'lerin olduğu, biraz daha böyle dışarıdan da duyduğum için rahat söyleyebiliyorum. Evet, bu Berkcan'ın afiş tasarımı dedikleri şeylere geldim. Bu da işte aslında o alan kullanımımla alakalı. Genelde ona bağlıyorum. Onu seviyorum. Boşlukları kullanmayı, renkleri kullanmayı ve insanlara merak uyandırmayı. Hani bir film için afiş yapıyorsam, filmi izledikten sonra baktığında oradaki bir detayı yakalaması en böyle sevdiğim ve dikkat ettiğim şeyler.
0: Boşlukları değerlendiriyorum ve kullanmayı seviyorum dedin. Nasıl, yani bütün boşlukları doldurmak mı bir tasarıma hizmet eden şeydir? Yoksa sen bu süreci nasıl tanımlıyorsun? Alan doldurmak dedin ya, ondan yola çıkarak sordum.
1: Aslında şöyle, boşluklar, ben boşluk olarak tanımlamıyorum onu. Aslında anlamlı boşluklar
0: anlamlı
1: diyorum.
0: Boşluklar, çok güzel.
1: Yani bir tane şöyle bir anekdot var. Arkadaşıma bir afiş yapıyordum. Sundance'de yarışacaktı. Sadece aşağıda konumlandırdım görseli ve yukarısı bomboştu. Dedi ki ya Berkcan, niye burayı bomboş bırakıyoruz? Dedim ki ödül alırsın koyarız demiştim. Gerçekten 25 tane ödül aldı o. Ama o işin esprisiydi. Gerçekten o aşağıda kompozisyondan çok aslında 5'te 1'lik kısmını afişin kaplıyordu. 5'te 4'lük kısmı afişin nefes almasını ve aslında anlam duygusunu aşağıya doğru baskılamasını hissettiriyordu. Aslında bütün tamamen o boşluk duygusu biraz daha böyle hikayeyle ve vermek istediğinle alakalı. Ben de bunları seviyorum.
0: Çok güzel. O anlamlı boşluk duygusu ve boşluk meselesinden bahsettin ya. Bu filmden yola çıkarak ya da ürün neyse, film, dizi, tiyatro neyse artık o ondan yola çıkarak yaptığın bir şey muhtemelen. Kendi kafana göre karar veriyorsun elbette ama hikayeyi mi dinliyorsun, yönetmenle bir istişare mi yapıyorsun, nasıl tasarım şekil alıyor
1: aslında
0: öncesinde?
1: Burada filmse genelde zaten bütün senaryoyu önden okuyor oluyoruz. Yapımcılarla, yönetmenle, oyuncularla bir toplantımız oluyor. Ve bunlara göre aslında nasıl yöneleceğimiz şekilleniyor. Bu şekilde göre elimizdeki, yani fotoğraf çekimi yapacaksak buna göre bir şey yapıyoruz. Elimizde bazen görseller oluyor, filmden kareler oluyor. Ona göre aslında elimizde ne varsa ve yaratıcı fikrimiz neyse ona uygun şeyler yapıyoruz. Tabii şimdi yapay zeka da bize alan açtığı için bunları daha hızlı çözüme ulaştırabiliyoruz.
0: Sormayacaktım ama sen konuya girdin. Yapay zeka ile ilişkin ve diyaloğun ne seviyede?
1: Valla her gün konuşuyoruz kendisiyle. Yani zaten takip etmek zorundayız. Şu an annemizin babamızın da elinde artık yapay zeka ile fotoğraflar yapıp atıyorlar. O yüzden hepimiz buna maruz kalıyoruz. Öğrenmeliyiz, bilmeliyiz, takip etmeliyiz. Ama tamamen ele almayacak her şeyi bence. Sadece bize yönlendirme yapacak ve hızlandıracak. O yüzden ben de yanımda araç olarak kullanıyorum.
0: Sence iyi bir poster, afiş ya da ürün çıktısının adı neyse izleyiciye ne hissettirmeli? Senin kaygın nedir bu konuda?
1: İlk merak uyandırmalı ve aslında posterin önünde biraz vakit geçirtmeli. Çünkü şu an günümüzde her şey çok hızlı ve kullanat. Ama bir posterde biz yaparken insanların, yani yapımcının bizden beklediği, billboardda duruyorsa 3 saniyeli arabada geçerken ne olduğunu görsün. Ama ben bundan çok aslında sosyal medya daha kuvvetli. Yani görseli biraz daha uzun süreli bakılabilecek görseller gerekiyor. O yüzden merak uyandıran, ilgi çeken, filmi ya da diziyi izledikten sonra da baktığında bir anlam kazanan şeylere daha çok dikkat ediyorum.
0: Yani estetikle birlikte en az estetik kadar mesajın kendisi de mi senin için önemli?
1: Kesinlikle. Estetikle mesaj birleştiğinde aslında güzel bir sonuca ulaşıyoruz.
0: Peki merak ediyorum, ilham kaynakların, kendini entelektüel olarak ve bir tasarımcı olarak da nasıl besliyorsun ve ilhamın nelerden oluşuyor?
1: Ya aslında en çok beslendiğim alan müzik. Özellikle bir proje geldiğinde projenin janrasına göre müziğimi açıp gece en başta ona oturuyorum ve boş beyaz sayfayla başlıyorum aslında. Her projenin başlangıcı zaten boş beyaz bir sayfa. Ve o müzikle önümdeki görsellerle aslında bu zamanki tecrübeye göre bir şeyler akmaya başlıyor. Ve tecrübe, ay, müzik en güzel yönlendirici şey. Ama onun dışında da tabii yurt dışında gittiğim her yerde beğendiğim posterler, özellikle sokaklarda sürekli posterler çekip arşivime atıyorum. Günlük gezdiğim bazı siteler var, beğendiğim işleri attığım. Bunlar hep böyle beyin olarak besleyen,
0: seni besleyen ve
1: şeyler,
0: tasarımına da şekil veren şeyler, evet, oluyor. İlham kaynaklarının arasında yer alıyor. Biçimsel olarak soruyorum bunu. Bir farkı var mıdır emin değilim. Şimdi senden öğreneceğiz. Dizi, film, sinema ya da işte başka bir tiyatro afişi, posteri tasarlarken bunlar arasında bir farklılık var mı senin için? Yoksa yok, önemli olan buradaki konudur, meselesidir, hikayesidir. Ben de onu olduğu gibi postere, afişe yansıtıyorum bu.
1: Aslında konu olarak ve çıkacak iş olarak hepsi aynı yerde. Sonucunda bir görsel ve ilgi çekici ve herkes aslında bunu bir yerden para kazanmak için yaptığı için ben de onu satmaya yönelik bir görsel hazırlıyorum. Sadece bu görseli hazırlarken

0: derken kendimi de tatmin edecek şekilde bunu dengelemeye çalışıyorum. Ama bu mesela şöyle ayırabilirim. Festival filmlerinde biraz daha yaratıcı olabileceğim alan açılırken işte dizi sinemada oyuncuyu gösterme üzerine biraz daha şekillendiği için.
1: Dizi sinemayı biraz daha geleneksel bir tasarım olarak.
0: Tiyatroyu da buna ekleyebiliriz.
1: Düşünebiliriz. Festival filmleri ya da bağımsız filmleri daha özgür tasarıma hizmet eden bir anlayışla benzetebilir miyim?
0: Kesinlikle öyle. O yüzden biz mesela böyle çok maruz kaldığımızda günümüz işlerine biraz daha festival, yurt dışı işleri, özellikle yurt dışındaki farklı ülkelerle de çalışıyoruz. Bunlar bizi biraz daha besliyor. Hem de farklı bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor beni ve ekibimi. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz.
1: Ben afişlerini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Farklı ülkelerle de sipariş doğru kelime olur mu?
0: Ya sipariş diye aslında ya sipariş diyelim ha.
1: Evet, ya da benzeri bir şekilde istek aldığında nasıl süreç başladı? Yani nasıl duyurdun kendini? Çünkü çok güzel ve başarılı afişler ve tasarımlar yapıyorsun elbette.
0: Teşekkürler.
1: Bunun hizmet ettiği şey kaçınılmaz sonucu da dünyada duyulması oluyor. Ama ilk hangi afişti mesela? Hangi posterle uluslararası bir hale aldı çalışmaları?
0: Ya ilk şununla aldı diyemem ama Bitmiş Aşklar Müzesi diye bir kısa filmin posteriyle ben International Design Awards'da ilk ödülümü aldım.
1: Çok güzel.
0: O aslında bir kapıyı açtı ve ondan sonra farklı farklı projelerle ödüller almaya başladık. Ya ödül aslında Türkiye için bazen çok önemli olabiliyor. Çünkü yapımcılar ödüllü tasarımcıyla çalıştık deniyor. Bizim için de itici bir güç ama buna bağlı da kalmak istemiyorum. Hatta ekibe de hep söylüyorum. Aslında ödül almak için bir iş değil, yaptığımız işle ödül almak bana çok daha güzel. Doğru geliyor. Bu işlerde sosyal medyanın gücü zaten kaçınılmaz. Çoğu aldığım iş sosyal medyadan gördüğüm yönetmen yazıyor. İşte geçen mesela İran'dan birisi yazdı bir dizi için. Yani aslında olmaz dediğimiz şeyler olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: O yüzden sosyal medyanın gücü yadsınamaz.
1: Hem de senin başarının gücü de yadsınamaz. Tebrik ediyorum tekrar. Tasarımlarına çevrenden nasıl geri dönüşler alıyorsun? Özellikle yakın çevrenden. Eleştiri yapanlar oluyor olabilir, yapıcı yorumlarda bulunuyor olanlar olabilir. Ne kadarını dikkate alıyorsun ve çevrenden nasıl geri dönüşler alıyorsun tasarımlarına?
0: Ya eleştiri aslında çok önemli. Şimdi genelde çevremizdekiler eleştirmeyi çok sevmiyor. Ben de mesela bunu sonradan kendimde geliştirdim. Çünkü sorduğumda evet çok güzel olmuş diyor ama birisi diyor ki ya bunun şurasında şöyle bir şey olsa dediği zaten böyle küçük bir grubum var. Yakın işte kardeşim, kız arkadaşım, annem babam gibi aslında böyle farklı farklı alanlardan yaptığım işleri genelde gösteriyorum ve onlardan yorum alıyorum. Çünkü hedef kitlem benim sokaktaki herkes. O yüzden farklı alanlardaki insanlara sorup oradan aldığım bilgiyle aslında hep şekilleniyor ve
1: çok güzel.
0: Aynı şeyde ilerliyor.
1: Peki şu da benim merak ettiğim bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Zamanla senin üzerine yapışmış bir tasarım alışkanlığı olabilir, ritüeli olabilir ve benzeri. Daha sonra vazgeçtiğin bir detay var mı? Mesela boşluktan bahsettin ki bu bence zamanla vazgeçilmeyecek bir detay. Çünkü hem işlevsel hem de kullanışlı. Ama zamanla vazgeçtiğin bir punto olabilir, font olabilir. Biraz çok special bir soru ama.
0: Anladım. Yani aslında şöyle, günümüz tasarım dili yani değişiyor. Yani 5 ay önceki tasarım dili de değişebiliyor. Biraz aslında tasarım diline göre şekilleniyor. Ama dediğim gibi o boşluktur, renk kullanımıdır, tipografidir. Bunları genelde aslında kendi karakteristik tarzım olarak belirlediğim için oralarda çok, tabii böyle çok sınırlı tutmuyorum her şeyi. Ama işin, projenin alacağı kısma göre genelde bunları aynı yerde tutuyorum. Çok değişmiyor yani.
1: Çok değişmiyor. Sabit bir sabit ama zamana da ayak uyduran bir, zamana ve içeriye ayak uyduran bir tasarım dilim var. Peki teknik süreçten ilerleyelim istiyorum. Tamamen dijitalde mi çalışıyorsun? Tabletinde, bilgisayarında ya da adı her neyse, yoksa kağıt kalem alıp tabletinin ya da teknik ekipmanlarının yanında olmadığı bir yerde de çizim yapıyor musun?
0: Ya aslında ilk zamanlar, yani bundan 5 sene önce biraz daha bu kadar dijital her şey gelişmemişken toplantıda notumuzu alıyorduk, çiziyorduk ya da işte rekeye gidiyoruz çekimden önce nerede çekebiliriz. Bunun için fotoğraflar çekip üstüne çizimler yaptığımız zamanlar da oluyordu. Ama şimdi telefonla çektiğimiz fotoğrafa direkt yapay zekada şurada yapabiliriz, burada yapabiliriz gibi aslında hızlandırabildik olayları. Biraz aslında buralarda öyle şekillendiriyoruz.
1: Çok güzel. Lütfen bu soracağım soruyu afiş tasarımı ya da poster tasarımcısı kimliğiyle düşünme. Örnek vereceğim isimlerden bahsediyorum. Ama tasarım dili olarak, tasarımcı olarak, tasarımı kavramsal olarak ve bir kültür olarak aynı zamanda. Türkiye'den ve dünyadan takip ettiğin, bildiğin ya da kendine örnek almasan bile kendi içinde başarılı bulduğun isimler var mı? Merak ediyorum.
0: Ya isim olarak bir isim veremem. Ama takip ettiğim aslında genel, fix birini de takip etmiyorum. Genelde açtığım böyle takip ettiğim siteler var. Ve oralardan dünya genelinden global aslında işlerin yüklendiği ve herkesin farklı bakış açıları olduğu. Oralardan aslında dediğim gibi arşive atıp kendimi oralarda besliyorum. Tek bir yere yönelmiyorum.
1: Bunlar bir isim de olabilir, anonim insanlar da olabilir. Yani
0: ya fan art,
1: kolektif çalışmalar
0: evet,
1: da olabilir.
0: Yani fan için bir birisi kendi sevdiği filmi afiş yapmıştı. Onu da beğenebiliyorum. Çünkü onun bir yerine alıyorum.
1: Gibi. Gayet iyi anladım. Bütün bu yaptıkların zamanla bir animasyon ya da başka bir çıktı ya da hareketli bir poster tasarımı ya da adı her neyse bundan sonrasıki süreçten bahsediyorum. Bir hal alabilir mi? Böyle bir düşüncem var mı? Ya da interaktif bir sergi deneyimine dönüşebilir mi? Ya da başka bir şekilde?
0: Ya hareketli posterlerimiz oluyor aslında. Motion poster deniyor. İmkanı olan projelerde, şimdi her projede de bu motion poster imkanı olmuyor. Ama buna elverişli posterlerde genelde yapıyoruz ya da sunuyoruz. Bu tabii biraz da işte bütçe ve zamanlama işi olduğu için işin gerçek kısmında. O yüzden buna uygun şeyler yapıyoruz. Ama bazen işte bir festival filmi olduğunda orada bütün ekip kendi yaratıcı gücünü göstermek istediğinde farklı farklı alanlardan besleniyoruz. İleride bunu belki bütün yaptığımız posterleri hareketli bir postere çevirebiliriz. Ya da geçen gün bir yerde konuşurken şu gelmişti aklıma. İlk yaptığım poster, yani sunduğumuz posterle finaldeki posteri belki yıllar sonra, belki yaşlandığımda bir sergi açıp, yani istenilen bu ama bence doğru olan bu gibi bir yerden belki ileride bir sergimiz olur.
1: Çok güzel. Umarım o sergiyi de merakla bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: Dedikten sonra revize alıyorsun büyük ihtimal ama bu çok tasarımcıların hoşlanmadığı bir şey diye biliyorum. Ama elbette karşı tarafın da saygı duyması ve işte bir takım ihtiyaçları var filmine dair, çalışmasına dair, projesine dair. Oradaki diyalog nasıl ilerliyor ve kaç revizeden sonra mesela fikir birliğinde bulunuyorsunuz? Ve genelde fikir ayrılıklarında ısrarcı oluyor musun?
0: Revize konusu evet kaçınılmaz. Yani Türkiye'de zaten yaptığımız iş özelinde revize ve acil kelimeleri sürekli duyduğumuz şeyler. Revizeye ben çok karşı değilim çünkü herkesin bakış açısı farklı.
1: Ama aciliyet sanırım biraz sevimsiz bir söylem.
0: Evet. Yani bir denge var zaten. Acil, kaliteli ve düşük bütçe gibi. Böyle üçünün aynı yerde olması zaten
1: ama
0: imkansız.
1: Ama birbirinden çok bağımsız şeyler.
0: Evet. O yüzden genelde burada biz biraz daha nasıl diyeyim? Revizeleri yapıyoruz ama kendi fikrimizde söylüyoruz. Yani mesela istediği fikri, işte bu sergi fikri de aslında oradan çıktı. İlk yapılan aslında onların istediği ve olabilecek görsel ama revizelerle bambaşka bir yere gelebiliyor. Yani oyuncunun kendini daha büyük görmesi gibi şeyler.
1: Ama siz iki seçeneği de sunuyorsunuz ve hangisini kabul ederlerse ya da hangisini isterlerse.
0: İki ve daha fazlası. Yani çok fazla sunuyoruz.
1: Doğru mu anlıyorum? Nihai karar karşı tarafta. Ama senin samimiyet ölçütüne göre ya da başka ölçütlere göre ısrarcı olduğun durumlarda oluyor mu? Yani ya lütfen bakın yani göz var nizam var dediğiniz şekilde.
0: Ya bir yere kadar evet. Ama bu da çok bazen itici bir tarafa gelebiliyor. Bence doğru olan bu deyip sonra onların istediğini de yapıp sunduğumda zaten genelde ha evet buymuş deniliyor ve buna dönüyor. Öbürü denmediğinde de kendi istediklerinden gidildiğinde de diyorum ki tamam yapacak bir şey yok. Yani sonucunda hepimiz bunu bir şey uğruna yapıyoruz. Ve tamam diyorum siz böyle istiyorsanız okey. Bazen kullanılmayan ama benim beğendiğimi diyorum ki bunu alın lütfen siz de bonus olarak kullanın bir yerlerde. Dijitalde kullanın en azından. Ben de orada en azından paylaşabileceğim bir görsel çıkarmış olurum.
1: Gayet iyi anladım. Acil söylemene müsaadenle tekrar dönmek istiyorum. Çünkü bence biraz sorumlu. Şu açıdan sorumlu. Şunu mu hizmet ediyor acaba? Poster, afiş, işte görsel tasarımlara mı daha az önem veriliyor? Ya da en son akla gelen şeyler olduğu için mi acil olarak tanımlıyorlar? Aslında öyle değil. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Aslında vitrin her şeydir bir yerde. Evet. Özellikle günümüzde.
0: Tam olarak öyle aslında. O söylediğin son cümle. Vitrin her şeydir ve genelde insanların aklına en son geliyor. İşte bunu biraz kırmaya çalışıyoruz aslında. Yani sosyal medyanın gücüyle de aslında biz biraz da poster tasarımcıları öne çıkmaya başladı. Ve bunları yaparak insanların ilgisi, evet ya bunu da yapmamız gerekiyor. Çünkü filme girmeden önce posteri görüyorsunuz. Yani fragman belki bir dakika, onu izlemiyor insanlar çok hızlı geçerken, ama posteri görüp durabiliyor. Ve yıllarca duran şey o. Yani IMDb'ye

0: girdiğinde ilk doğru posteri görüyorsun. O yüzden buna önem verilmeli. Bence verilmediği zaman acil deniyor. Ben de oralarda kendimi biraz geriye çekiyorum. Acilse başka biri yapabilir diyorum.
1: Çok güzel. Bir duruş sergiliyorsun yani. Hem kendine hem de işine olan saygından hem de bu alana, bu kültüre olan.
0: Tam olarak
1: bu
0: öyle.
1: Bu sektör mü, endüstriye olan saygınlığa ilgili bir şey aslında.
0: Tamamen sektör olarak. Yani bizim yaptığımız iş aslında eğlence sektörü diye geçiyor. Tamamen bu sektörü biraz daha böyle şekillendirmeye de yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Belki kendi çabamla, diğer insanlar da bunu yapıyordur. Ama karşıya söyledikçe bir yerde anlaşılacak bu durum.
1: Gayet iyi anladım. Peki Berkcan, genç tasarımcılara söylemek istediğim bir şeyler olur mu? Kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra ben de tasarımcı olmak istiyorum ya da ben de tasarımcıyım, ben de bu alanda varım diyebilirler. Genç ve yeni tasarımcılara daha doğrusu söylemek istediğim bir şey var mı? Elbette sen de çok genç ve genç bir tasarımcısın ama yani mutlaka akranlarına ya da başka kimselere söylemek istediğim bir şeyler vardır diye tahmin ediyorum.
0: Yani bol bol çalışın diyorum. Çünkü ben gerçekten üniversiteden beri çalışarak buralara geldim ve geceli gündüzlü yani okuldan çıkıyordum, bir yerde çalışıyordum. Orada mesain bitince gece Amerika'ya çalışıyordum sabaha kadar. Sonra sabah tekrar buradaki işime devam ediyordum gibi süreçlerden geldim. O yüzden şunu çok iyi anladım. Çalışmadan olmuyor, denemeden olmuyor. Özellikle şu an günümüzde çok fazla alternatif arkadaş geliyor.
1: Arkadaşların arasında yapay zeka ve dijitali de dahil ediyoruz kaçınılmaz olarak.
0: Evet, onlar da. Rekabet arttığı için kendini sürekli geliştirmelisin. O yüzden oldum demeden sürekli çalışarak ve tırmalayarak bir yerlere gidiliyor. Ben öyle geldim ve bana karşı işte sosyal medyadan yazdıklarında ya abi nasıl olmuş şu dediğinde elimden geldiğince yönlendiriyorum. İşte yaptığı işleri. Yani yıllardır mesela böyle gönderen insanlar var. Bazen sokakta denk geliyoruz. Abi diyor 5 yıl önce şöyleydim hatırlıyor musun diyor. O yüzden bunlar çok önemli. O yüzden bol bol çalışsınlar.
1: Çalışmak ve bu işin sporunu ve idmanını yapıyor olmak. Buna bol bol tasarım görmeyi dahil edebilir miyiz? Yani film izlemeyi ya da müzik dinlemeyi adı her neyse. Sen bu cümleyi nasıl özetlersin? Bol bol tasarım izlemek mi, seyretmek mi yoksa tasarım okumak mı? Okumak da çok önemli biliyorsun. Az önce senin söylediğin boşluk tanımını ben boşluk olarak okudum belki ama sen anlamlı bir boşluk ve boşluk değil olarak okudun gibi.
0: Aslında tasarım okumak evet doğru bir kelime olur. Çünkü filmi izlerken de ben mesela filmi durdurup beğendiğim sahnelerin fotoğraflarını çektiğimi de biliyorum. Çünkü bu aslında tamamen bir afiş yaparken de görsel olarak besliyor. Bol bol örnek bakmak. İşte gezmek, yani etrafımızda her yer. Zaten şu an artık sokağa çıktığımızda bir tabeladan sokakta duvarda asılı ama yırtılmış bir görsel bile görebiliyoruz. O yüzden çok farklı alanlara açığız ve denemeliyiz. Her şey dijitale de kaymıyor. Mesela araya gireyim birkaç önceki sorun için. Bir en son yaptığımız bir projede fotoğrafı çektik. Ondan sonra fotoğrafın baskısını aldık. Yani onaylandı her şey. Fotoğrafın baskısını aldık, yırttık. Ve tekrar fotoğrafını çektik. Ve aslında o poster olmuş oldu.
1: Gibi.
0: Aslında kolaj gibi bir şey yapmış olduk. Aslında farklı farklı her şeyden beslenebiliyoruz.
1: Son olarak bundan sonrası için kaygın, hedefin, hayalin, planın, projen nedir? Kendini nerede görmek ve nasıl tanımlamaya devam etmek istiyorsun? Samimiyetine güvenerek bu soruyu sormak istiyorum.
0: Tamamdır. Yani şu an biraz daha globale açılıp yurt dışındaki projelerde aslında tasarımcı olarak Türkiye gerçekten güçlü bir alan ve yaratıcı çok insan var. Biraz daha oralara girip farklı ülkelerin kültürlerinden beslenerek aslında ikisini birleştirerek daha bizi tatmin eden ve oralarda görünür olduğumuz projeler yapmayı planlıyorum. Bunlar da olacak zaten yavaş yavaş giden şey. Hiçbir zaman acele etmiyorum. Her şey adım adım gider. Zamanı da var diye düşünüyorum her şeyin.
1: Çok
0: o yüzden bekliyorum bakalım.
1: Yolun açık olsun bundan sonrası için de. Başarılarının devamını diliyorum. Bizimleydin. İyi ki Kırmızı Halı'daydın. Eklemek istediğim bir şey varsa lütfen.
0: Yok, davetiniz için çok teşekkürler. Süperdi.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler, konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Blackout Down, Kara Şahin Düştü, Ridley Scott imzasını taşıyan ve modern savaş sinemasının çarpıcı örneklerinden biri. Film, 1993 yılında Mogadişu'da geçen gerçek bir askeri operasyonu konu alır. Amerika Birleşik Devletleri askerleri, ülkede gücü ele geçiren Farah Aydın'ın adamlarını yakalamak amacıyla kısa sürede tamamlanması planlanan bir görev için Somali'ye iner. Ancak operasyon Black Hawk helikopterlerinin düşürülmesiyle kontrolden çıkar ve askerler kendilerini, tırnak içinde söylemek gerekirse, düşman hattının ortasında bulur. Filmin en güçlü yanlarından biri, savaşın planlandığı gibi gitmeyen doğasını neredeyse belgesel gerçekliğinde aktarmasıdır. Ridley Scott'ın yönetmenliği, özellikle sokaklarda geçen çatışma sahnelerinde izleyiciyi olayların tam ortasına yerleştirir. El kamerası hissi veren çekimler, ses tasarımı ve hızlı kurgu izleyicide sürekli bir gerilim hissi yaratır. Özellikle helikopterin roketle vurulduğu sahne gerçekten sarsıcı, bir anda her şeyin nasıl kontrolden çıktığını çarpıcı şekilde gösterir. 25 yıl önce çekilen Black Hawk Down, yalnızca teknik başarısıyla değil, sunduğu politik alt metinlerle de günümüzde yeniden değerlendirilmeyi hak ediyor. Film, süper güç de olsa bir ülkenin yabancı bir coğrafyada yürüttüğü askeri operasyonun ne kadar hızlı bir şekilde felakete dönüşebileceğini gösterir. ABD bu türden felaketleri Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta yaşadı ve elbette söz konusu ülkelerde telafisi mümkün olmayan hasarlar da bıraktı. Benzer bir tablo bugün İran üzerinden ilerlemekte. Dolayısıyla bugünün jeopolitik gerilimleri, özellikle de ABD ile İran arasındaki olası bir sıcak çatışma ihtimali düşünüldüğünde film güncel bir anlam kazanıyor. Egemen bir ülkeye kara harekatı düzenlemek sadece askeri değil, politik ve toplumsal açıdan da büyük riskler barındırır. Black Hawk Down'da gördüğümüz gibi teknolojik üstünlük ve askeri güç asimetrik savaşların karmaşık doğası karşısında her zaman belirleyici olmayabilir. Yerel dinamikler, halkın tepkisi ve sahadaki belirsizlikler en iyi planları bile alt üst edebilir. Sonuç olarak Black Hawk Down, teknik ustalığı, yoğun aksiyonu ve gerçekçi savaş tasvirleriyle izleyiciyi etkileyen bir film olmanın ötesine geçer. Günümüz dünyasında hala geçerliliğini koruyan bir soruyu gündeme getirir. Bir ülkenin başka bir egemen ülke topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlar ne kadar planlandığı gibi gidebilir, ne kadar kısa ve kontrollü olabilir? Bu sorunun cevabı filmde olduğu gibi çoğu zaman hüsranla sonuçlanabilir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür ve sanat gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu hafta sonları, mutlu akşamlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi mesaisine devam ediyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe ofisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
1: Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya görüşmeler yaptı. Telefonun diğer ucunda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan vardı. Erdoğan'ın bir diğer misafiri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'ydi. Devletin zirvesi El Nahyan'la yaptığı görüşmede Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini değerlendirdi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. ABD-İran Savaşı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek mesajı verdi. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca savaşın barışa dönüşebilmesi için diyalog kanallarının da açık tutulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ileydi. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışmamızın süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin süreci başarıya ulaştırmakta kararlı olduğunu, sürecin Türkiye'nin komşularına da huzur ve istikrar getireceğini söyledi.
0: Hürmüz Boğazı'nda İran'da ABD arasında tansiyon yeniden kritik seviyeye çıktı. Çatışmaların şimdilik durduğu açıklansa da hem sahada hem diplomasi masasında sert mesajlar gelmeye devam ediyor. ABD İran'a yönelik deniz ablukasını sürdürürken Tahran yönetimi Washington'un tekliflerini gerçek dışı istek listesi olarak niteliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise özgürlük projesi artı tehdidiyle İran'a yeni uyarılarda bulundu.
2: ABD ve İran arasında tansiyon yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda sıcak çatışmalar yaşandı. Silahlar şimdi sustu, çatışmalar yerini gergin bekleyişe bıraktı. İran medyası Hürmüz'de çatışmaların sona erdiğini bildirdi. Ancak ABD savaş gemilerinin Basra Körfezi'ne giriş girişiminde bulunması ya da İran gemilerine müdahale etmesi halinde İran'ın yeniden karşılık vereceği belirtildi. CENTCOM'sa ablukaya ilişkin detaylar paylaştı. Buna göre savaşın başından beri 60'tan fazla ticari gemi durduruldu. En az 4 gemi de devre dışı bırakıldı. Ablukanın sürdüğü belirtildi. Öte yandan İran'ın ablukayı aşmak için Asya hattında yeni yöntemlere yöneldiği öne sürüldü. The Washington Post gazetesine göre İran tankerleri Endonezya açıklarında gemiden gemiye petrol transferi yaparak sevkiyatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu yöntemle yaklaşık 22 milyon varil İran petrolü başka gemilere aktarıldı. Tahran'ın ablukaya rağmen milyarlarca dolarlık gelir elde ettiği iddia edildi. ABD Başkanı Trump ise Hürmüz'deki gelişmelere değindi. Ticari gemi geçişleri için hazırlanan Özgürlük Projesi operasyonunun devam etmesine gerek olmadığını söyledi.
3: Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi. Ancak bizim başka seçeneklerimiz var.
2: Trump, İran'la anlaşma sağlanamaması halinde daha sert seçeneklerin devreye alınacağını belirtti. Görüşme sürecinin de çok iyi geçtiğini söyledi.
3: Özgürlük projesine geri dönebiliriz. Ama bu kez özgürlük projesi artı olur. Yani özgürlük projesine başka tedbirlerin de eklendiği bir versiyon olur.
2: Washington'ın İran'a sunduğu son teklifin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Taslakta İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı azaltması isteniyor. Tahran yönetimi ise söz konusu maddeleri gerçek dışı bir istek listesi olarak görüyor. İranlı yetkililer özellikle nükleer programdan tamamen vazgeçmenin kırmızı çizgi olduğunu olduğunu vurguluyor. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da İran'ın dış politikasının karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde şekillendiğini belirtti. ABD medyasındansa müzakerelere ilişkin yeni iddialar var. Diplomatik kaynaklara göre tarafların önümüzdeki hafta İslamabad'da yeniden masaya oturması bekleniyor. Nükleer programın ilk kez masaya yatırılacağı zirvede zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği ve ABD'nin ablukayı hafifletme koşulları görüşülecek. Öte yandan İran'ın toparlanma süreci devam ediyor. ABD, İsrail saldırılarında hedef alınan Kereç kentindeki B1 köprüsünde onarım çalışmaları da başladı.
0: İran'ın yeni dini lideri Müjdeba Hamaney nerede ve ne durumda? Babasının öldürüldüğü o kanlı saldırıdan bu yana sırra kadem basan lider hakkında Amerikan istihbaratından sızan iddialar gelmeye devam ediyor. ABD raporları vücudunda ağır yanıklar var, savaşı gizli kuryelerle yönetiyor derken Tahran cephesi ağır yaralanma iddialarını kesin bir dille yalanlıyor. Liderin sadece güvenlik gerekçesiyle kameralardan saklandığı belirtiliyor.
4: İran'ın yeni dini lideri Müjdeba Hamaney, babası Ali Hamaney'in ve üst düzey komutanların hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ağır bombardımandan kurtulmuştu. Ancak o günden beri ortada yok. Yeni dini liderin durumu muammaya dönüştü. Ancak Hamaney savaş stratejisini perde arkasından yönetiyor. Amerikan basınından CNN International Hamaney ile ilgili bir değerlendirme paylaştı. İstihbarat raporları ve ABD'li kaynaklara göre Hamaney'in vücudunda ağır yanıklar ve şarapnel yaraları var. Suikast korkusuyla hiçbir teknolojik cihaz kullanmıyor. İddiaya göre savaşa ve diplomasiye dair tüm kritik emirlerini sadece güvendiği kuryeler aracılığıyla iletiyor. ABD'li analistler bu görünmez lider tablosunun ardında ülkeyi aslında Meclis Bakanı Kalibaf gibi isimlerin yönettiğine inanıyor.
5: بعد از شکست دشمنان ما Sahyonistler ve Amerika.
4: Ancak Tahran bu haberleri kesin dille reddediyor. Bu yönetimin olağanüstü güvenlik koşullarında devlet sürekliliğini koruma amacı taşıdığını ifade ediyor. Ayrıca Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtiyorlar. Liderin görevini sürdürdüğünü vurguluyorlar. Hamaney'in protokol sorumlusu Mazaher Hüseyin ise saldırı anını anlattı. Bombardıman sırasında Hamaney'in yere savrulduğunu söyledi. Hüseyin'i belinde, bacağında ve kulağının arkasında çok hafif çizikler oluştu. Sağlığı tamamen yerinde dedi. Peki sağlıklıysa neden halkın karşısına çıkmıyor? İranlı yetkiliye göre bunun tek sebebi güvenlik. Düşmanların onun görüntüsünü ve sesini aradığını belirten Tahran yönetimi, zamanı geldiğinde liderin konuşacağını ilan etti.
0: İsrail'in hukuk tanımaz tutumu aktivistlere geri adım attıramıyor efendim. Türkiye'den yeni tekneler yola çıkacak. Marmaris'te son hazırlıklar yapılıyor. Girit'te bir süredir bekleyen tekneler de Marmaris'e doğru harekete geçti. Muhabirimiz Zeybek'te, Deniz Zeybek'te o yolculukta olacak. Hemen Marmaris'e dönelim ve durumu Deniz Zeybek'ten alalım.
6: Yeni Sumut filosu için yola çıkacak olan teknelerde artık son hazırlıklar. Bir önceki yayınlarda grafitileri, çizimleri, Gazze ile Filistin'le ilgili şiirleri, şarkıları hep ekranlara getirmiştik. Şimdi o çalışmalar hala devam ediyor. Arkamda görmüş olduğunuz kişi önemli biri ve ressam Kasım Tan da o kişiyi çiziyor şu anda. Anlatacak detayları bizimle ama kısa Kasım Tan'dan da bahsetmek istiyorum. Kendisi İstanbul'da, Üsküdar'da da Filistin'le ilgili çok sayıda çizime imza attı ve bir farkındalık oluşturmaya çalıştı. Kasım Bey önce kolay gelsin diyelim ve bu kişi kimdir, hikayesi nedir ve hangi teknede olacak?
7: Doktor Ebu Kusam'ı çiziyorum. Kendisi şu anda İsrail tarafından hapiste. Biz de burada filoda doktorlarımızın bineceği family gemisine çiziyoruz ve güvertesini asacağız.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Vallahi gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz Washington-Tahran arasındaki gerginlik 28 Şubat'ta bir savaşa dönüştü ve biz bu akşam çok değerli bir konuğumuzla hem İran konusundaki çalışmalarıyla hem uluslararası ilişkiler genel olarak çalışmalarıyla bildiğimiz hocamız İsmail Sarı ile savaşın anatomisini çıkaracağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: İsmail Bey. Biz geçen sene Gazze'de nihayet ateşkesten söz

0: derken bugün artık bütün bölgeyi içine alma potansiyeli olan bir savaş yaşıyoruz. 28 Şubat'ta başladı ve bu savaş bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta coğrafyamızda nasıl bir iklim ve konjonktür içinde çıktı? Önce bunu sormak istiyorum. Sürpriz miydi yoksa aslında kuvvetli bir ihtimal miydi? Böyle bakınca savaşın parametrelerini nereye kadar götürmek lazım bugünü anlamamız için?
1: Şimdi 7 Ekim sonrası aslında İsrail Orta Doğu'da yeni bir statiko kurma arayışına girdi. Bu arayışın içerisinde de Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun, İran'ın vekil güçleri dediğimiz veya İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği alanı ciddi anlamda zayıflatmaya başladı. Hamas'tı, Hizbullah'tı, Suriye'de Şii milislerdi, hatta Husiler, Yemen'de Husilerdi. Bunlarla ciddi anlamda aslında bir zayıflatma stratejisi takip etti. Bunları zayıflatırken de temel hedefinin İran olduğu anlaşılıyordu. Bu süreçte, bu zayıflatma sürecinde de zaten İran'la bir misilleme döngüsüne girildi. Hatırlarsanız işte Suriye'deki İran'ın konsolosluğunun İsrail tarafından vurulması, akabinde İran'ın misillemede bulunması ve karşılıklı misilleme döngüsü. Bu süreçte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Hamas lideri, yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi. Bütün bu süreç aslında İsrail ile İran arasındaki gerginliği ciddi anlamda arttırmaya başlamış ve İsrail'in hedefinin İran olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. Ki Haziran saldırıları geldiğinde, geçen sene Haziran saldırıları geldiğinde de bu sürpriz değildi. Yani İsrail'in artık bu misilleme döngüsünden çıkarak gerilimi bir savaşa dönüştüreceği, bir doğrudan savaşa dönüştüreceği. Çünkü İsrail ile İran arasında uzun zamandır bir vekalet savaşı ya da bir gölge savaşı, bir örtük savaş söz konusuydu.
0: Uzun zamandır derken?
1: Yani 79'dan da alabilirsiniz ya da bunu 2003 Irak işgali sonrası daha yoğunlaşan bir süreç olarak da alabilirsiniz. Arap Baharı sonrası süreci de alabilirsiniz. Yani bu üç süreçte farklı aşamalarda aslında İsrail ile İran arasındaki o örtük çatışmanın, o gölge savaşlarının farklı şekillerde versiyonu. Bunu İsrail'in İran'ın içerisinde yaptığı bir takım operasyonlar, saldırılar olarak da okumak mümkün. Buyurun. Tabii burada devrim muhafazaları karargahlarına yapılan saldırılar söz konusu oldu. Ya da nükleerle ilgili çalışmaların lideri olan isimlere yönelik, bilim adamlarına yönelik, Fahrizade suikasti belki bu manada hatırlanabilir. Bunlara yönelik suikastlerdi, saldırılardı vesaire. İçeride zaten böyle saldırılar olmakla beraber yine dijital anlamda saldırılarda söz konusuydu. Şeyler vardı. Bunların hepsini topladığımızda gerilimin gittikçe arttığı bir durum söz konusuydu. Ama 2018'de Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber aslında artık İsrail'de ciddi anlamda kendisi için çok da iyi bir fırsat bulmuş oldu ABD nezdinde. Çünkü Trump yönetimi de İran'ın aslında bir şekilde zayıflatılmasını zaman zaman da bir askeri operasyonu düşünüyordu birinci döneminde. Şimdi dediğim gibi 7 Ekim sürecinde bir zayıflatma stratejisi takip edildi ve nihayetinde bu zayıflatma stratejisinin İran'a uzanacağı belliydi. Ve Haziran ayında da zaten bu saldırılar geldi. Haziran ayında bu saldırılar gelmezden önce ABD ile İran arasında bir nükleer müzakere devam ediyordu. Trump yönetimi iktidara gelmişti. Ocak ayında bir müzakere süreci devam ederken müzakerelerden ciddi anlamda bir sonuç da beklenmiyordu. Yani evet, Trump müzakerelerden iyi gidiyor, bir sonuç çıkabilir gibi dese de aslında tıkanan noktalar, kırmızı çizgiler çok fazla söz konusuydu. Ve Haziran ayında İsrail'in saldırıları geldi. Bu saldırıların içerisine ABD'de ilk defa o ABD'nin İran'a yönelik stratejisinden farklı bir strateji takip ederek doğrudan saldırılara müdahil oldu. Yani ABD'nin
0: hangi noktadan itibaren?
1: Ya Fordo'nun vurulması noktasında, nükleer tesislerin vurulması noktasında. Yani o güne kadar ABD'nin yerleşik politikalarına baktığımız zaman İran'la doğrudan karşı karşıya gelmeye her zaman aslında temkinli baktı ABD yönetimleri. Benzer şekilde İran'ın da hep en büyük önceliği buydu. ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmemek. Ama Haziran saldırılarına baktığımız zaman dolaylı da olsa ABD bu savaşa dahil olarak aslında yıllardır İsrail'in yapmak istediği ya da Netanyahu'nun 30 yıldır çalışıyorum dediği bir durum, bir başarı söz konusu oldu ve ABD'yi bir savaşın içerisine, İran'la sürdürülen bir savaşın içerisine dolaylı ve dar, sınırlı da olsa çekmiş oldu. Bu bir kırılma noktasıydı. Çekmiş oldu ve zaten Şubat ayında, 28 Şubat'ta başlayan savaşta aslında Haziran Savaşı'nın bir devamı niteliğinde.
0: Dolayısıyla sürpriz değil.
1: Evet, sürpriz değil. Yani çünkü kırılma yaşandı. Yani Haziran ayındaki savaşa ABD'nin dahil olması, çatışmalara dahil olması zaten ABD'nin yerleşik politikalarında büyük bir kırılmaydı ve İsrail'in büyük bir başarısıydı diyelim tırnak içerisinde.
0: Yani kırılma dediğinize göre aslında düz bir çizgi
1: tabii
0: izlemiyor
1: ki, düz bir
0: muydu?
1: Çizgi değil. İnişler çıkışlar var ama ABD'nin İran'a yönelik yerleşik politikalarına baktığımız zaman aslında gerek anlaşmalar gerekse yaptırımlar olsun hep bir şekilde ya İran'ı kontrol etme ya da İran'ı bir şekilde dolaylı da olsa sistemin içerisine dahil etme politikaları içerisinde bir İran'ı kontrol politikası bu. Yani bu sopayla da olabilir, havuçla da olabilir tırnak içerisinde. Bu Obama döneminde 2015 nükleer anlaşma bu manada aslında bir nevi aslında İran'ı kontrol etmenin başka bir yoluydu Arap Baharı sürecinde. Ya da öncesine baktığımız zaman her ne kadar Bush yönetimi hatırlarsanız İran'ı şer eksen olarak ifade etmiş olsa bile o da bir saldırı gözetmedi ve yaptırımlar uygulandı. Doğal olarak gerek yaptırımlar olsun, gerek anlaşma olsun bunların hepsi İran'ı bir şekilde askeri olmayan yollarla kontrol mekanizması. Ama ilk defa Trump yönetimiyle beraber Haziran ayındaki savaşa dahil olmak, Fordo tesislerinin vurulması bu yerleşik politikalarda büyük bir kırılma yarattı. Şeye geldiğimiz zaman bu sene geçen senenin Aralık ayında protestolar olmaya başladığında İran'da Trump rejim değişikliğinden bahsetmeye başladı. Evet, ABD yönetiminin daha önce rejim değişikliğinden bahsettiğini görüyoruz İran yönetimi için. Ama hiçbir zaman bu söylemin ötesine geçmemişti.
0: Hatta rejim değişikliğinin tam tersi beyanları
1: da olmuştu. Evet, rejim değişikliği istenmiyordu. Yani ABD'nin yerleşik politikalarında bu istenir bir şey değildi. ABD'nin Orta Doğu politikaları açısından istenir bir şey değildi. Hatta İran tehdidi ABD açısından zaman zaman Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde
0: bir avantaj gibi
1: bir avantaj haline gelebiliyordu. Şunu... Körfez'in yaklaşmasında, kendisine yaklaşmasında o İran tehdit algısı ciddi anlamda kullanışlıydı.
0: O zaman şunu sorabilir miyim müsaadenizle kestim ama şimdi çerçeveyi çizerken bir taraftan İsrail ile İran arasında o gerilim hattı zaman zaman zayıflasa, zaman zaman tırmansa bile onu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bahsederken daha çok İran'ın vekil güçleri üzerinden bir tasvir yaptınız. Bölgeden baktığımızda bölge için zamanı nereye götürmemiz lazım? Bu defa İran ve bölgeye bakmak için. Yani Irak Savaşı'na mı yoksa 79'a kadar götürmek mi lazım? Yine bugünü anlamak için.
1: 79'a götürebiliriz. Nihayetinde 79'la beraber İran'ın hem bölge politikalarında hem ABD ile ilişkilerinde ciddi bir kırılma söz konusu. Ama bu kırılmanın ikinci bir kırılma olarak Irak işgaline götürülmesi, Afganistan işgaline götürülmesi mümkün. Çünkü 2001 Afganistan işgaliyle beraber İran Taliban gibi bir düşmanından ABD eliyle kurtulmuş olmasına rağmen Afganistan'a ABD yerleşmiş oldu ve bir yakın tehdit algısı hissetmeye başladı İran. Bununla beraber 2003'te ABD'nin Irak işgaliyle Saddam gibi bir düşmanından kurtulduğu İran. Yani bu da bir avantajdı kendisinin açısından. Ama yine bununla beraber ABD Irak'a yerleşmiş oldu. İki tarafından da kuşatılmış hissiyle burada ABD'nin bölgeden çıkartılması İran'ın temel önceliklerinden biri haline geldi. Çünkü o tehdit algısını çok yakın hissetmeye başladı İran. Doğal olarak 2000'li yıllardan itibaren de İran'ın nükleer programının hız kazanmaya başladığını görüyoruz. 2002'de İran'ın gizli olarak Natanz'da ve bu şehirde nükleer çalışmalar yaptığı, tesisler yaptığı ortaya çıkmış oldu. Halkın Mücahitleri Örgütü muhtemelen ABD istihbaratının verdiği bilgiyle bunu deşifre etti. Doğal olarak İran'ın o Afganistan işgali ve özellikle de Irak işgaliyle beraber o tehdit algısının çok fazla yükselmiş olması, nükleere yönelmesi ve Orta Doğu politikalarında ciddi anlamda güvenlikçi politikalara yönelmesi ki burada Hamas'tı, Hizbullah'tı ya da Suriye'de varlığıydı. Bunlar tabii ki daha öncesine de dayanıyor ama ciddi anlamda Arap Baharı'yla da beraber bunları tahkim etti. Doğal olarak nerede başlıyor, kırılmalar nerede devam ediyor diye sorduğunuz zaman en başta belki 79 kırılmasını tabii ki ifade etmek lazım. İran kendisini konumlandırırken Orta Doğu'da nihayetinde bölgede ABD müttefiki ülkeler var. Özellikle Körfez ülkeleri var ve ABD'yi en büyük düşman, büyük şeytan olarak konumlandırıyor ve İçeride rejimin yerleşmesi noktasında da bu şeytanlaştırma ciddi anlamda işlevsel. Ama karşılıklı ABD de İran'ı şeytanlaştırıyor, onu düşmanlaştırıyor. Hatta ABD ilk başta anlaşmaya çalışıyor. Yani şeye baktığımız zaman devrim olduğunda yeni yönetimi tanıyor, bir takım ilişkiler takip edilmeye çalışıyor. Ama Büyükelçilik baskınıyla beraber tabii bu ciddi bir kopuş yaratıyor. Ondan sonra da ABD de bu politikayı, o şeytanlaştırma politikasını işlevsel buluyor. Ve bugün geldiğimiz noktada zaten bir karşılıklı şeytanlaştırma söz konusu.
0: Peki tam da burada yani bu şeytanlaştırma zaten rejimin en önemli söylemi herhalde. Anti-Amerikan
1: bir devrim.
0: Bir söylem.
1: Aslında şunu belki parantez içinde orada, ifade etmeme müsaadın. Devrim sadece Şah'a yapılmış bir devrim değil. İkiz devrim bu. Hem Şah'a hem ABD'ye yapılmış. Yani bir otoriter rejime, bir monarşiye yönelik evet yapılan bir devrim bu. Bir cumhuriyet devrimi aynı zamanda. Ama bununla beraber de içerideki o Amerikan egemenliğine yönelik de bir devrim. Nitekim, doğal olarak devrimin doğası ve devrimin ontolojisi gereği zaten bir anti-Amerikancılık söz konusu.
0: Yola çıkarken de zaten yanı başında Marksistlerin, solcuların da destek verdiği, bir arada yürüdüğünü biliyoruz.
1: Evet.
0: Fakat şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bu anti-Amerikan ve şeytanlaştırılan Amerikan söylemine karşılık, bunun siyasette ve uygulamadaki karşılığı nasıl oldu? Bunu şundan soruyorum. Çünkü biz şunu da biliyoruz bir taraftan. Ta en başında Amerikalı rehineler hikayesinden itibaren bir taraftan da işte bir süre sonra İranlı cumhurbaşkanlarının bugünlerde bazı videoları dolaşıyor. Irak Savaşı'nda, yine Afganistan Savaşı'nda. Amerika Birleşik Devletleri ile bütün bu şeytan laştırılmış söyleme karşılık bayağı yan yana iş yaptığını görüyoruz. Buna ilave olarak onu da sormak istiyorum. Bir de şöyle bir değerlendirme var, biliyorsunuz. Irak'dan sonra bölgede Tahran yönetiminin hatta mezhep temelli bir şekilde coğrafyamızda güçlenmesini sağlayan bir Amerikan ne diyeyim, nasıl söylemek lazım bilmiyorum ama Amerika'nın önünde belki desteğinde, yani açık aleni olmasa da İran'a yol verdiğini ne dair pek çok değerlendirme işittik. Bunu da gözledik aslında coğrafyamızda. İşte birkaç sene öncesine kadar bir Şii Hilal'den söz ediyorduk. Yani soru başa dönersem

0: Bu söylemin uygulamadaki karşılığında hatırlamamız gereken yine noktalar nelerdir?
1: Yani İran devrimi evet anti-Amerikancı bir devrim ama bununla beraber İran'ın dış politikasında ciddi bir pragmatizm var. Yani ideolojik gibi görünse de ciddi anlamda pragmatizmin ön plana çıktığı bir İran dış politikası görüyoruz.
0: Nedir doğru pragmatizmi?
1: Yani faydacılık, rasyonellik veya araçsal rasyonelite diyebileceğimiz bir İran Gate skandalını da hatırlayacak olursak, İran-Irak Savaşı'nda doğal olarak ABD'den bir takım askeri teçhizatın alınması noktasında bile ilişki kurulabiliyor. Ya da Taliban yönetiminin iktidarını kaybetmesi adına sınırlı da olsa ABD yönetimiyle bir takım ilişkiler takip edilebiliyor.
0: Bunu da beyan ediyorlar.
1: Tabii
0: ama
1: bunu da
0: şimdi
1: beyan ediyorlar. Ya da işte şeye baktığınız zaman en daha somut örneği Azerbaycan-Ermenistan savaşında ya da probleminde Ermenistan'ın Hristiyan bir ülkenin desteklenmesi bu manada bir pragmatizm örneği. Yani bir İslamcı ideolojiye sahip olduğunu iddia eden bir ülke, bir devlet nihayetinde Müslüman ve Şii olan Azerbaycan'ı değil Hristiyan olan Ermenistan'ı destekliyor kendi çıkarlarının ya da kendi bölge çıkarlarının bu yönde olacağı düşüncesiyle. Doğal olarak İran'ın evet tabii ki dış politikasında bir ideolojik yön var ama bu ideolojinin zaman zaman araçsallaştırıldığını, buradan da bir takım güç devşirildiğini görmek mümkün. Bu ideolojik tonu, ideolojik kodları yok saymadan pragmatizmin ve rasyonelitenin çok daha ağır bastığını söylemek mümkün. Bu manada ABD ile ilişkilerde de evet ideolojik söylem söz konusu ama belli alanlarda bu Irak ekseninde de söz konusu Saddam sonrası ABD ile yapılan bir takım ilişkiler söz konusu ya da Afganistan'daki Taliban meselesiyle ilgili yardımlar söz konusu ama bunlar sınırlı yani genel politikasına baktığımız zaman
0: ama yani kritik zamanlarda
1: bu ilişkiyi takip edebiliyor.
0: Ve, peki şöyle sorayım, kritik zamanlarda bu ilişki hiçbir zaman açık ve aleni bir boyutu yok. Yani bunu şundan soruyorum. Şimdi bir ülke, İran anlaşılması kolay bir ülke olmadığı için kusura bakmayın. Sizin de ihtisas alanınız olduğu için mümkün olduğu kadar sormak istiyorum. Pragmatizm derken elbette ülkelerin pragmatik işte U dönüşlerine de rastlanabilir. Fakat bunlar sahnede oluyor genelde. Ama İran için bu sahnede olmuyor. Söylem devam ederken hep arkada oluyor. Bazen ortaya çıkıyor. Bazen bilmediklerimiz de vardır belki. Bir gün onlar da çıkar. Böyle olunca hatırlamamız gereken şeyler nedir? Yani bunu bugün de savaş devam ederken de aklımızın bir ucunda bulunsun diye soruyorum.
1: Şimdi İran rejim paradigması ve beraberinde dış politika paradigmasına...
0: Çünkü başka böyle bir ülke yok galiba, var mı? Yani söylemi bu kadar direkt, bütün iş propagandasını bunun üstüne kurmakla birlikte başka ülkeler nezdinde, en azından kamuoylarında, açık kaynaklarda görülmeyen bir takım ilişkiler içerisinde olmak.
1: Şimdi dediğim gibi İran'ın hem rejim paradigması hem dış politika paradigması ciddi anlamda bir maslahat ilkesine dayanıyor. Yani devletin çıkarları her şeyin üstündedir. Bunu rejimin paradigmasında da görüyoruz. Yani Hümeyni'nin kurduğu...
0: Ama herkes, her ülkede devletin çıkarı önemli değil mi?
1: Devletin çıkarları gerekiyorsa dinin temel ilkeleriyle çatışıyorsa...
0: Başka neden üstündür, daha önemlidir?
1: Her şeyden üstündür. Çünkü İran bir Ümmül Kura'dır. İran'ın varlığı diğerlerinin de varlığını devam ettirebilmesi.
0: Ne demek Ümmül Kura?
1: Yani ana ülkedir, ana devlettir nihayetinde. Çünkü eğer İran...
0: Kendi zaviyesinden.
1: Kendi zaviyesinden tabii
0: neyin
1: ki.
0: Neyin anası?
1: İslam dünyasının nizamı İslami'nin anasıdır. Nihayetinde bu düzenin korunması, İran'ın varlığının devam etmesi İslam açısından.

0: açısından da önemlidir. Yani şöyle demeye çalışıyorum. Eğer İran olmazsa pek çok şey olmaz.
1: Yani Ümmül Kura için her şey mübahtır. Öyle mi?
0: Yani diyebiliriz çünkü Ümmül Kura'nın İran'ın Nizam-ı İslami'nin
1: Ama bu tabii
0: maslahatı için dinin bütün gerekleri askıya alınabilir. Bu
1: bu tanımlama ve bu tasvir elbette İran'a ait zaten.
0: Hümeyni'nin kurduğu, bu Hümeyni'ye ait yani
1: Problematik,
0: kurucu baba
1: evet.
0: olarak devrimin
1: Meseleyi böyle ortaya
0: evet
1: koyuyor.
0: meseleyi böyle ortaya koyuyor. Ona baktığımız zaman yani devletin çıkarları çünkü en önemli şey devlet. Bakın şeye baktığımız zaman son 200 yıla baktığımız
1: Devlet
0: zaman
1: derken rejim.
0: yani rejim devlet onu çok ayırmadan ifade edebiliriz belki kendi adına. Son 200 yıldır gerek Sünni dünyanın, Sünni İslam dünyasının ya da Şii dünyanın, Şii siyaset düşüncesinin temel problemi devlettir. Doğal olarak şeye geldiğimiz zaman, İran'a geldiğimiz zaman, pardon. İran'a geldiğimiz zaman da benzer şekilde devleti problem ettiğini, bu velayeti fakih teorisinde bile aslında bir devlet probleminin, modern devlet probleminin bir sonucu olarak, modern bir olgu olarak ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Çünkü velayeti fakih teorisiyle beraber aslında Hümeyni Şii siyaset düşüncesinde büyük bir kırılma yaratıyor. Yani Mehdi beklenirken devletin meşruluğu Şii siyaset düşüncesinde mümkün değil.
1: Yani bu
0: Evet.
1: Yahudilerdekinin bir kısım, yani bütün Yahudilerin değil ama herhalde değil mi?
0: Tabii Siyonizm için de benzer
1: Ortodoks
0: şekilde.
1: Yahudilerin
0: Evet, orada da
1: muhalefeti gibi
0: mesela
1: Siyonizm.
0: Mesih gelmeden Siyon'a dönmek söz konusu olamaz normalde. Ama Mesih'i beklemekten yorulmak, Mehdi'yi beklemekten yorulmak ya da çok acil
1: Yani
0: olması
1: bu
0: durumun.
1: anlamda Tel Aviv ile Tahran arasında bir düşünce paralelliği var diyebilir miyiz? Ele
0: Şöyle
1: alış biçimi.
0: Şii sekülerleşmeyle Yahudi sekülerleşme arasında benzerlik var. Benzer şey Batı dünyası için de geçerli. Yani
1: Batı'ya giderseniz hiç anlayamayız. Bir
0: Hristiyan
1: şeyde
0: sekülerleşmesi için
1: kalın.
0: de geçerli tabii ki.
1: Yani İran'dan ve İsrail'den bakınca o sekülerleşme parantezini biraz daha açar mısınız?
0: Şimdi
1: Nasıl bir şey kurdunuz, paralellik kurdunuz?
0: sekülerleşme etimolojik bakarsak şimdi ve burada demek. Zaman boyutu olarak şimdi, mekan boyutu olarak burada. Doğal olarak Hristiyanlığa da baktığınız zaman, Yahudiliğe de baktığınız zaman, Şiiliğe de baktığınız zaman bir Mesih ve Mehdi beklentisi var. Yani o kişi geldiğinde bir cennet kurulacak, bir düzen kurulacak, yeni bir şey ortaya çıkacak. Ama bu gelecekte olacak, şimdi burada olmayacak. Doğal olarak Hristiyanlıkta da Mesih'in beklenmesi meselesinde. Artık Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da diğerinde Yahudilikte olduğu gibi Mesih'i beklemekten yorulduk. Ya da Şia'da olduğu gibi şu an acil bir şekilde bizim bir devlet problemimiz var. Ve Hümeyni aslında burada bir ara çözüm üretiyor Velayet-i Fakih ile beraber. Siz Mehdi'yi bekliyorsunuz ama devlete ihtiyacınız var. Doğal olarak devletin kurulabilmesi için bir ara çözüm
1: Peki
0: olarak
1: orada
0: Velayet-i Fakih'i ortaya koymuş
1: şöyle bir şey
0: oluyoruz.
1: mi var? Yani o anlatı içerisinde, Şiilik içerisinde, hatta belki ben okumadım ama yani başlıklarından bildiğim kadarıyla Firdevsi'nin meşhur Şehnamesi'nin anlatısının içerisine bir şey mi yerleşmiş oluyor? Yani çünkü yeni bir şey yapıyor Hümeyni.
0: Yani yeni bir
1: İran
0: şey
1: adına
0: şöyle
1: şunu demek istiyorum, yani Mehdi'yi beklerken artık çok usandık, arada bir devlet kurmamız lazım. O hikayenin içerisine çok önemli bir şey ekliyor, değil mi?
0: konjektür itibariyle bütün İslam dünyasında bir devlet krizi
1: Çok
0: var.
1: başarılı ama bir taraftan
0: Yani bir çözüm
1: düşünüp de.
0: olarak başarılı tabii ki.
1: Evet.
0: Bir devlet krizi var.
1: Yani çünkü sadece düşünmekle kalmamış.
0: İran'da büyük bir kriz söz konusu. Siz sosyolojik problemler var, ekonomik problemler var, dini problemler var. Bir şeyin değişmesini istiyorsunuz. Şahın gitmesini istiyorsunuz. Ama yerine ne koyacaksınız? Bir şey koymanız lazım. Doğal olarak yerine koyabileceğiniz bir şeyi üretebilmeniz için de Velayet-i Fakih'i üretiyorsunuz.
1: O
0: Çünkü
1: zaman
0: Mesih
1: Velayet-i Fakih'i de söyleyin de.
0: Yani

0: Şöyle,
1: ara bu vesileyle normalde konuşuyoruz.
0: Şii siyaset düşüncesinde gaybet döneminde, yani 12. İmam Mehdi gelene kadar devlet meşru değil. Devletin kurulması meşru değil. O geldiğinde devlet kurulacak. O kuracak bunu. Sonuçta bir bekleme, bir Mehdi'yi bekleme durumu söz konusu. Bir ara dönem, bir fetret dönemi söz konusu. Ama ne zaman geleceği belli değil. Ama bizim şu an devlete ihtiyacımız var. Şimdi ve burada. Yani o sekülerlik derken kastettiğim şey bu. Şu an lazım bize. Ve burada lazım. Yani geleceği bekleyecek.
1: Onun kararında Hümeyni mi
0: verdi? Evet, Hümeyni'ye baktığımız zaman Hümeyni, bunun tabii daha önce meşrutiyet döneminde Naini'nin bir kırılması var. Yani Naini aslında bu yolu açıyor ama somutlaştıran, daha temelleştiren bunu Hümeyni olarak görüyoruz. Yani velayet-i fakih teorisiyle beraber aslında bir ara çözüm olarak devletin kurulabilirliğini Hümeyni sağlamış oluyor. Doğal olarak İran'a baktığımız zaman Mehdi düşüncesinin bir sekülerleşmesi var. Mehdi düşüncesi sekülerleşiyor. Nasıl Yahudilikte Mesih düşüncesi sekülerleşiriyor ve Siyonist Kongre bir kolektif Mesihçilikle Siyon'a dönme kararı alıyor. Benzer şekilde burada da aslında bir ara çözüm olarak Mehdi'nin geleceği döneme kadar velayet bir fakihte oluyor.
1: Peki, çok özür dilerim. Şimdi siz böyle anlatınca zihnimde bir soru daha canlandı. Aslında maksadım buradan ilerlemek değildi, çıkacağım da.
0: Tamam.
1: Ama şimdi İran İslam Devleti 79'da Mehdi'nin, ondan önce işte Mehdi gelecek diye beklerken de devlet var zaten. İran Devleti var hep. O zaman şöyle düşünmesi gerekmiyor mu? Zaten kurula kurula devletler Mehdi'nin gelmesini geciktirdi, tıpkı Yahudilerdeki gibi. Ve o zaman devlet kurmayalım.
0: Devlet var ama bu devlet zaten meşru bir devlet değil. Şimdi Şii siyaset düşüncesine girersek tabii çok uzar konu ama
1: şöyle
0: bir şey ifade edeyim.
1: Bilmemiz gereken kadar.
0: Eğer hükümdar adilse, meşru olmasa bile en azından idare edilebilir. Ama şaha baktığımız zaman zaten adil değil ve ciddi anlamda problemler söz konusu. Yani Şia'nın istediği devlet şahın devleti değil. Doğal olarak burada velayet-i fakih teorisiyle aslında ciddi bir açılım yaratıyor Hümeyni. Bu bir açılım açıkçası. Ve doğal olarak kurulan devlete baktığımız zaman da kurulan devletinde modern unsurlar barındırdığını görüyoruz. İslam Cumhuriyeti, Cumhuriyet bu. Sonuçta 19. yüzyılın batı değerleriyle, yani cumhuriyet, halka dayalılık, hatta burada bir çifte meşruiyet görüyoruz. Yani hem dine dayanacak, bir dini vasfı olacak veli fakihin.
1: Hem de seçilmiş
0: hem de,
1: gibi olacak.
0: Hem de tabii ki şeyden gelecek, bir seçim şeyinden, doğrudan seçilmiyor. Hübregan Meclisi i̇şte seçiyor ama Hübregan Meclisi seçiyor ama Hübregan Meclisi zaten halk tarafından seçilen bir meclis. Doğal olarak halk tarafından seçilen bir meclis tarafından seçiliyor. Burada bir ikili meşruiyet.
1: Ama seçecekler, kimi seçeceğini biliyorlar zaten hep.
0: Yani şimdi devrim rehberi için, Hümeyni için, şimdi devrimin zaten lideri. Doğal olarak orada bir seçimden bahsetmek mümkün değil ama Hamenei için, ikinci devrim rehberi için, bu savaşta öldürülen Ali Hamenei için söyleyecek olursak, orada bir seçim yapıyorlar kendi aralarında. Ama üçüncü, şimdi mevcut olan oğul Hamenei için söyleyecek olursak, bütün Hübregan'ın toplanmadığından bahsediyor.
1: O da mı bir kırılma noktası?
0: Evet, o da bir kırılma noktası. Hem bütün Hübregan meclisi üyeleri toplanmadığı gibi bir de devrim muhafızlarının dayatmasıyla seçildiğine dair de bir durum söz konusu.
1: Ama onda da yine modern tabii, ama bir devlet belki olarak şunu kriz dönemi, kriz yönetimi diyebilir yani.
0: Şunu belki anlaşılması adına netleştirebilirim. Veli fakih iki meşruiyete dayanıyor. Bir çifte meşruiyet söz konusu. Birisi halka dayanma, diğeri ise teolojik, Tanrı'ya dayanma. Mehdi'nin vekili olarak ve bir alim olarak burada bir meşruiyeti var. İkinci taraftan da halkın seçtiği bir meclis tarafından seçiliyor olmak noktasında yine buradan bir meşruiyet söz konusu. O nedenle yani seçime dayalılık meselesi açıkçası aslında burada hem batıya yönelik bir batı sistemine, o demokrasi, seçim, vatandaş, bu kavramlara yönelik bir durum söz konusuyken var. Evet, bununla beraber Şii siyaset düşüncesi aslında Sünni siyaset düşüncesine de yaklaşmış oluyor. Çünkü Sünni siyaset düşüncesinde seçim var. Normalde Şii siyaset düşüncesi seçimi kabul etmiyor.
1: Ama seçiyormuş gibi yapıyor tabii.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi tabii çok daha gerilere gitmeye gerek yok ama imamlar babadan oğula büyük oranda. Yani
1: bu sefer öyle oldu.
0: İmamlara baktığımız zaman 12 imam. Hı. Hazreti Ali ile başlayan. Bunlar bir neslin devamı niteliğinde. Burada bir seçim yok. Şeye baktığımız zaman da Hazreti Ali'nin halifeliği meselesinde de benzer şekilde Hazreti Peygamber'in aslında Hazreti Ali'yi halife olarak bıraktığı düşüncesi ve onunla beraber de onun oğullarının seçilmesi gerektiği düşüncesi var. Yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ın seçilme meselesine Şia olumlu bakmıyor. Bunları bir şekilde gasip olarak gasp etmiş.
1: Benim söylediğimin devamı olsun diyor.
0: Evet, yani Şii düşüncede aslında bir seçim düşüncesi yok. Sünni düşüncede bu seçimin olabilirliği var. Doğal olarak modern döneme geldiğimiz zaman şu anda da benzer şekilde Şii siyaset düşüncesi modernitenin de etkisiyle beraber Sünni siyaset düşüncesine ciddi anlamda yaklaşmış durumda.
1: Buradayken ya da önce bunu sorayım. İran için yani müzakerenin de en önemli ayaklarından biri olduğu için soruyorum, biraz daha detaylı bilelim diye. İran için nükleer daima olmazsa olmaz mıydı? Çünkü Pehlevi döneminde rejimden önce de bir İran için nükleer program gündem dışı olmadığını biliyoruz. Ve bu arada bütün bu uluslararası kısıtlamalara, baskılara, aradaki müzakere denemelerine rağmen İran nasıl oldu da nükleer eşik devleti haline geldi?
0: Şimdi 2002'de İran'ın nükleer tesisleri ortaya çıkmaya başlıyor. Dediğiniz gibi aslında Şah döneminde başlayan bir şey bu. Reaktörle başlıyorlar ama bir nükleer silah hedefinden bahsedilmiyor.
1: Hatta Irak'takini tehlike olarak tanımlıyor.
0: Tabii o da var.
1: İşbirliği yapıyor değil mi?
0: Şah'ın düşmanlarıyla. Şah'ın bir sözü var. Lemon'a verdiği bir sözde. Yani İran bir gün niye nükleer güç olmasın diye. Hatta CIA'nin belgeleri yayınlandı bu noktada. Bu haberle ilgili ABD'nin çok telaşlandığı anlaşılıyor. Ama nihayetinde bugünkü anlamda bir nükleer krizden bahsedemiyoruz tabii ki Şah döneminde. Nükleer krizin başlaması 2002. İran'ın gizli nükleer tesislerinin ortaya çıkması. Doğal olarak bununla beraber İran müzakere süreçleri, yaptırım süreçleri vesaire pek çok şeyle uğraşıyor. 2015'e geldiğimiz zaman Obama yönetimiyle bir nükleer anlaşma imzalıyor. Yani bu nükleer anlaşma aslında Arap Baharı'nın şartları konjektürüyle ortaya çıkıyor. Az önce sorduğunuz soru İran'la ABD'nin anlaştığı noktalar meselesinde de belki yarım kaldı. Şöyle tamamlayabiliriz. 2015 nükleer anlaşmasıyla ABD İran'ın Orta Doğu'da önünü açıyor. Arap Baharı sürecinde açıyor.
1: Doğru. Orayı atlamıştık.
0: Ve İran aslında bu rahatlamayla beraber hem Suriye'de olsun hem Yemen'de olsun ciddi bir güç temerküzüne.
1: Irak'ta da
0: vardı zaten ama büyük oranda Suriye'de Türkiye'nin önünün kapatılması ya da Yemen'de Suudi Arabistan'la bir dengenin kurulması noktasında bu iki alanda yani Suriye ve Yemen ekseni ciddi anlamda İran'ın ABD tarafından bir denge unsuru, bölgedeki güç temerküz etmek isteyen aktörlere yönelik bir denge unsuru olarak sahaya
1: çıktığını görüyorsunuz. Bunu şunun için söylemiştiniz arasında tekrar vurgulayalım dediniz ki bütün bu karşılıklı anti söyleme rejimin bu şekilde devam etmesi, kalması bir nevi avantaj gibi ya bir takım şeyleri dengelemek, bazen körüklemek için
0: evet, yani
1: gerekli bir durumda. Hı hı.
0: Orta Doğu'da yeni senaryolar ortaya çıktığı zaman ya da bir takım Arap Baharı'ndaki gibi yeni statikolar ortaya çıkma durumu söz konusu olduğu zaman ABD açısından aslında İran kullanışlı bir durum oluşturuyor. Hatta politikaları uyumlulaşıyor. Her ne kadar İran Orta Doğu'da revizyonist bir ülkede olsa, hatırlayın Suriye'ye gelince mesele statikodan yana olmuş oldu. Doğal olarak burada politikaları ABD ile Esad yönetiminin kalması noktasında ya da Suriye'de Türkiye'nin enerjisinin harcanması noktasında politikaları uyumlulaşmış oldu. Benzer şekilde Yemen'de de bir politika takip ettiler. Doğal olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Pardon.
1: Yemen stratejik olarak da önemli değil.
0: Tabii Yemen de stratejik önemli. Orada da Suudi Arabistan açısından, Birleşik Arap Emirleri emirlikleri arası açısından bir güç dengesi kurmuş olduğu İran. 2015 nükleer anlaşmayla beraber İran bir rahatlama yaşadı. 2015'ten 2018'e kadar bir rahatlama dönemi.
1: Yani aslında onu geriye kadar götürmek mümkün mü? Yani Irak işgalinden ve yönetimin değişmesi, alaşağı yani tam ters düz edilmesi. Bu defa %40 Sünni, %60 Şii nüfusun yer değiştirmesi, başbakanın.
0: Tabii orada yine bir mücadele alanı var, işbirliği alanı çok fazla. Ama sorduğunuz soru bağlamında nükleer mesele noktasında araya mı gideceksiniz?
1: Noktasında kalalım. Çok tamam. Özür dilerim, yönetmenim uyardı. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: kredi fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
5: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek. Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
6: Tamam şef.
5: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
6: Evet şef.
5: Her bir porsiyon adil olmalı.
6: Tamam şef.
5: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
6: Evet şef.
5: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
7: Evet şef.
5: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız? Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında...
8: Senin de tuzun olsun.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handi Kredi'de.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Şimdi 2004'te kalmıştık. Daha doğrusu şunda kalmıştık. İran'ın bölgede 2015'ten sonra yürümesi bir yana, hı hı. Bunun da Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir çeşit araç sallaştırılması. Hı hı. Ama bunun öncesi de var galiba diye ben size sordum. Hı
1: hı. Yani öncesi de 2003 Irak işgali.
0: Yani takvim oraya kadar götürürsek.
1: 2001 Afganistan işgalinden bahsettik. Zaten Taliban'ın devrilmesi noktasında bir işbirliği var. Bunu İran yetkilileri de zaman zaman ifade ediyorlar, yani anlaşma yapıldı diye. Yani anlaşma dediğim bir zımmi işbirliği.
0: Yani orada Taliban'ı Amerika'yı Taliban'a tercih mi ediyor?
1: Taliban'la ilişkilerde şöyle bir şey var. Taliban iktidara geldiğinde İran'ın orada desteklediği Hazara grubu, Şii Hazaralara ciddi anlamda bir katliamı söz konusu. Bir de Mezar-ı Şerif'te İran konsolosluğundaki diplomatları öldürmesi söz konusu. Hmm. Yani oradan kaynaklanan ciddi bir gerginlik ve gerilim var. Hatta savaşa kadar gidebilecek bir gerginlik yaşanıyor o dönemde. Dolayısıyla Taliban'ın kurulmasında ABD'nin de tabii Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın da bir desteği.
0: Zamanında.
1: Evet, zamanında.
0: Yani Sovyet işgalinde.
1: Evet, bir desteği söz konusu. Bunlardan dolayı da Taliban ciddi anlamda İran'a karşı bir düşmanlık da takip ediyor. Bir Şii tekfirciliği söz konusu, Şiiliğe yönelik bir şey söz konusu. Karşılıklı olarak bir problem alanı söz konusu. Yani Taliban'ın gitmesi İran açısından istenir bir durum. ABD'nin gelmesi istenir bir durum değil tabii ki. Bununla beraber 2003 Irak işgaline baktığımız zaman da burada bir şey var, sıkıntı var. Tabii Taliban'ın gitmesi noktasında 2001'de işbirliği yapılmış olmasına rağmen Bush yönetimi buna rağmen bir şer ekseni olarak ifade ediyor. Şer ekseni bir üyesi olarak İran'ı kodluyor. Bu da önemli. Irak'ta ise baktığımız zaman 2003'ten 2005'e kadar ABD ile bir gerginliğin olduğu anlaşılıyor. Hatırlarsanız da 2003 sonrası Saddam
0: sonrası. Daha doğrusu
1: sonrası,
0: misyonunu tamamlamıştı herhalde.
1: Evet, Saddam sonrası Irak'ta ciddi patlamalar, bir istikrarsızlık dönemi söz konusuyken 2005'te ABD'nin burada İran'ın nüfuzunu kabul etmesiyle beraber sınırlı da olsa bir işbirliği söz konusu oluyor. Hatta burada çok ilginç bir şekilde Sünni direnişini de İran örgütlüyor. Yani Şiilik üzerinden gidiyoruz sürekli ya da Şiileri desteklediğinden bahsediyoruz ama Irak'ta Sünni direnişini İran destekliyor, örgütlüyor. Burada devrim muhafızları ciddi anlamda faaliyet gösteriyor. O nedenle 2015'e tekrar dönecek olursak, 2015'te nükleer anlaşmayla beraber önünü açtılar dedik. 2018'de Trump yönetimi Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekiliyor. Ve aslında 2018'den bugüne kadar da bir nükleer sorun, bir nükleer kriz ABD ile İran arasında devam ediyor diyebiliriz. Biden yönetimi seçimden önce nükleer anlaşmaya tekrar döneceğini ifade etmişti yani seçim propagandasında. Fakat o da 4 yıllık iktidar döneminde İran'la müzakere ediyor olmasına rağmen o da bir sonuca ulaşamadı. Trump yönetiminde tekrar iktidara geldiğinde Ocak ayında, geçen sene Ocak ayında iktidara geldiğinde tekrar müzakereler başladı. Ama sonuç bugün itibariyle de yok diyebiliriz.
0: Şimdi İsrail açısından İran'ın ne ifade ettiğini ve ikisi arasındaki düşmanlığı anlatırken vekil güçlerden, nükleerden, başka neyden bahsettiniz? Birkaç kalemden bahsettiniz. Bölge için bakınca tam da bu noktada işte 2015'ten itibaren olan durumda bölge için İran ne ifade ediyor? Bilhassa Körfez'deki ülkeler için tehdit tanımı geçerli mi?
1: Evet, Körfez'in zaten 1979 İran devrimi olduğu günden itibaren büyük bir tehdit algısı var. Yani Şah döneminde de bir tehdit algısı var ama nihayetinde burada bir cumhuriyetin kurulması özellikle buradaki monarşileri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Özellikle burada yine İran'da bir devrimin olması, bir halk hareketinin olması. Çünkü bir halk hareketiyle bu devrimi ortaya
0: çıktı. Kendi kamuoyundan
1: çekinme. Evet, kendi kamuoyundan çekinme noktasında da bir tehdit, cumhuriyet ve popülerite, halk noktasında bir çekinmesi söz konusu. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda Körfez'in Saddam Hüseyin'e maddi anlamda desteğini görüyoruz. O nedenle İran-Irak Savaşı'nda İran Körfez'i de bu savaşın bir müsebbibi olarak suçluyor. Böyle bir aslında tarihsel geçmiş var. Bunu es geçmemek lazım. Tabii Körfez ülkelerinin İran'a nispetle küçük ülkeler olması bir tehdit algısını da çok daha güçlendiriyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Körfez ülkelerinin İran'a bakışı ya da İran tehdidi algısı homojen değil. Yani bir Katar'ın bugün İran'a bakışı, daha doğrusu 28 Şubat öncesi demek lazım. Çünkü
0: evet, zaten çünkü
1: sonra
0: değişti.
1: Başka şeylerden bahsedeceğiz. 28 Şubat'ı kırılma noktası alıp öncesi itibariyle bakacak olursak, 28 Şubat öncesi Katar'a baktığımız zaman İran'la iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Hatta 2017 Katar ablukası olduğunda Türkiye ile İran'ın Katar'a ciddi destek verdiğini görüyoruz. Yine Umman'a baktığımız zaman iyi ilişkiler takip ettiğini görüyoruz. Kuveyt'in mesafeli olduğunu ifade edebiliriz. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında ciddi anlamda ticari, ekonomik ilişkiler söz konusu. Tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ni de yeknesak görmemek lazım. Belki biz Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz ama burada 7 tane emirlik
0: aslında
1: var.
0: Aslında birleşik diyorsunuz.
1: Evet, 7 emirlik
0: bir
1: var.
0: Bir tane Arap Emirliği değil, birleşik.
1: Evet, 7 emirlik var. Bunun ikisi Abu Dhabi ve Dubai. Abu Dhabi ile, yani merkezle büyük oranda dış politikayı şekillendiren, lokomotif olan, liderlik üstlenmiş olan emirlikle Dubai arasında ciddi bir gerginlik söz konusu bu. Nasıl diyelim, proaktif, agresif dış politika noktasında Dubai'nin İran'la ciddi anlamda iyi geçinmek istediğini, ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda dediğim gibi Körfez'i çok homojen bir yapı olarak söylemek
0: mümkün değil.
1: Ama tabii 28 Şubat sonrası tehdit algılarında tabii
0: şimdi
1: bir değişme.
0: Şimdi onu soracağım ayrıca.
1: Değişme söz konusu olacaktır.
0: Peki.
1: O nedenle şöyle diyebiliriz, tabii ki sadece Körfez'in tehdit algısı değil, beraberinde İran'ın bölgede bir hegemonik tırnak içerisinde güç arayışı da var. Çünkü bu Şii Hilali dediğimiz ya da kendisinin direniş ekseni dediği alana baktığımız zaman, işte Lübnan'dan, Irak'tan, daha öncesinde Suriye'den, Yemen'e, bu hatta baktığımız zaman İran'ın ciddi bir güç temerküzüne gittiğini görüyoruz. İran'ın 4 Arap başkentini yönetmesinden bahsettiğini görüyoruz.
0: Kim onlar?
1: İşte Bağdat, bununla beraber Sana, Suriye'de Şam, Lübnan, Beyrut. Bunları yönettiğini iddia eden İran'ın hakikaten 2015-2016'lı yıllarda ciddi bir özgüven geliştirdiğini, bölgeye yönelik ciddi bir güç temerküzünde
0: bulunduğunu.
1: Hatta içeriden
0: bulunduğunu, çok dışarıyla meşgul
1: olduğunu. Evet, dışarıyla
0: oluyor.
1: Meşgul olduğunu ama bununla beraber bir özgüven tazelediğini ve bölgeye bakışında ciddi bir üstenci bakış olduğunu görüyoruz.
0: Bu özgüvende de haklı herhalde değil
1: tabii
0: mi? O
1: yani
0: dönemde.
1: O dönem itibariyle önünün açılmış olması bu alanlarda ciddi anlamda vekilleri üzerinden o bölgelerde etkin olması. Çünkü bu vekiller aynı zamanda bir ülkenin de parçası. Belki onun altını çizmek lazım. Yani Hizbullah dediğiniz zaman Lübnan'ın bir parçası.
0: Şimdi biz aslında bunu epey öğrendik. Ben de yayınlarda ara ara soruyorum ama tekrar izah etmenizi rica edeceğim. Çünkü bölgede başka kimsenin vekil gücü yok galiba, değil mi? Var mı?
1: Yani vekil güç dediğimiz zaman...
0: O yüzden sormak istiyorum. Vekil güç, vekil güç nedir? Çünkü biz bunu İran'dan bahsederken çok tabii bir şeymiş gibi bahsediyoruz. Halbuki başka bir ülkenin Başka ülkelerin vekil güçleri yok. Yani Türkiye'nin Hı-hı. vekil güçleri yok herhalde, değil mi? Bildiğim Şimdi, kadarıyla. Ya da yani buyurun.
1: Şimdi İran bunları vekil güç olarak tanımlamıyor. Müttefiklerimiz olarak tanımlıyor. Bunlar bizim müttefiklerimiz diyor.
0: Peki hangi ülkeye bağlılar onlar?
1: O ülkeler kendileri tabii ki işte Hizbullah Lübnan'ın içerisinde bir unsur. Ya da işte Şii milisler derseniz ya

0: Irak'taki gruplar derseniz her biri tabii ki aynı zamanda da bir ülkenin parçası.
1: Ama bir taraftan da vekil güçlerin başı Kasım Süleymani olduğuna göre

0: Zaman zaman bu ilişkilerin evet ideolojik paylaşımı Hizbullah'ta olduğu gibi bir ideolojik düşünce çok fazla benzerliği söz konusu olmakla beraber Yemen'e geldiğiniz zaman Ensarullah hareketinde ideolojik benzerliğin çok da benzerlik arz etmediği
1: daha, pratiğe mani daha, oluyor mu bu?
0: Yani pratiğe mani olmakla şöyle diyebiliriz.
1: Ya beraber yürümeye mani oluyor.
0: Beraber
1: mu?
0: Yürümenin çeşitleri var. Yani Hizbullah'ın yürüyüşüyle Ensarullah'ın yürüyüşü aynı değil. Ki Ensarullah'a baktığımız zaman, yani Husilere baktığımız zaman İran'ın kurduğu bir yapı değil. Yani daha öncesinde var olan, orada da 2014'lü 15'li yıllarda Yemen iç savaşında İran'ın desteğiyle bir şekilde o ilişkinin geliştiği bir yapı söz konusu. Doğal olarak bir homojen yapı ve tamamen İran'ın kurduğu ve İran tarafından tamamen yönetilen bir yapı demek çok doğru olmayabilir. Burada Hizbullah tabii ki ana gövdeyi oluşturuyor. Tabii Hamas'ı bunun içerisine soktuğunuz zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani Hamas'ın İran'la ideolojik anlamda çok fazla bağlantısı söz konusu değil. Şii değil. Yine şeye geldiğiniz zaman Irak'ta Şiilere baktığınız zaman
1: Hamas onlar herhalde arasında, Suriye'de değişti yani.
0: Tabii onunla da değişti ama daha öncesinde
1: yani Hizbullah Suriye'ye gelince.
0: Biliyorsunuz Müslüman kardeşler Ensarullah Yemen'i gözetmek zorunda. Hizbullah Lübnan'ı ve kendisinin Lübnan içerisindeki pozisyonunu gözetmek zorunda. Irak'ta Şiiler kendi pozisyonlarını gözetmek zorundalar. Yani şöyle değil, vekil gücü ama her istediğini yapıyorlar değil. Her birinin ilişkisi farklı. Belki burada bir Hizbullah modelinden bahsedebiliriz.
1: O modeli söyler
0: evet,
1: misiniz?
0: İran'ın istediği Hizbullah modeli hem siyasi bir güç hem bir askeri bir güç olarak bulunduğu ülkede belli bir kapasiteyi dolduran ve İran'la da hem ideolojik hem organik bir bağ geliştirmiş olma ifade edilir.
1: Yani vekil güçler içinde en ideali en İran ideali açısından, bu. Tahran yönetim açısından Hizbullah mı?
0: Evet, Hizbullah diyebiliriz. Onunla geliştirdiği ilişki çok daha organik bir ilişki. Ama şu da var mesela, bu ilişkinin gelişmesinde lojistik noktasında mesela farklılıklar söz konusu. Çünkü özellikle Esad döneminde bir lojistik destek sağlama noktasında İran'ın çabaları çok fazla oluyordu. ABD ve özellikle de İsrail bu lojistiğin geliş yollarında bu lojistiği vuruyordu. Yani bu füze aktarımları, ondan sonra İHA aktarımları vesaire. İran bunların otonomlaşması için, bunların kendi kapasitelerini geliştirebilmeleri, füzelerini yapabilmeleri, İHA'larını yapabilmeleri açısından da farklı bir yol takip etmeye başladı. Artık bunlar Hizbullah örneğin kendisi yapıyor. Bunu gidiyor Ensarullah'a öğretiyor. Yani bu manada açıkçası İran'ın vekil güçleri apayrı bir inceleme alanı konusu tabii. Her biriyle ilişki, her
1: sofistike
0: birinin... Tabii sofistike ilişkiler yani. Sofistike. Bu vekil güçler çünkü İran'ın kurguladığı strateji, Orta Doğu'da güvenlik stratejisi bir asimetrik savaş stratejisi. Çünkü en büyük tehdit olarak ABD'yi algılıyor ve onun uzantısı olarak İsrail'i algılıyor. Onlarla bir konvansiyonel savaş yürütemeyeceğini bildiği için, bir konvansiyonel savaşta başarılı olamayacağını bildiği için vekiller üzerinden bir şekilde bölgede onların üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyordu. Bir nevi İsrail'i esir almaya çalışıyordu. Bunu da açıklarken kendi ülkesinde niçin buradayız? Yani niye biz Yemen'de savaşıyoruz? Biz Irak'ta niye savaşıyoruz? Biz Lübnan'da niye savaşıyoruz? Ya da burada Hizbullah'a niye yardım ediyoruz? Şii milislere niye yardım ediyoruz diye İran halkı sorguladığında söyledikleri rejimin yöneticilerin söylediği, eğer biz Yemen'de savaşmazsak, biz Lübnan'da savaşmazsak ya da biz işte Irak'ta savaşmazsak, bunlar bizim aslında ön hatlarımız. Buralarda savaşmazsak Tahran'da savaşmak zorunda kalırız. Şiraz'da savaşmak zorundayız. Ülkemizin içinde savaşmak zorunda kalırız ki yani şeye baktığımız zaman, mevcut konjektüre baktığımız zaman da biraz da haklılık payları olduğu anlaşılıyor. Çünkü buralar önce zayıfladığı için

0: Hizbullah zayıfladığı için, diğer alanlarda zayıflama söz konusu olduğu için.
1: Ama zamanında da hep oralarda, yani ters de söylenebilir.
0: Tabii tersi
1: bütün
0: de söylenebilir.
1: Paraları, her şeyi oraya aktarıp, enerjiyi oraya aktarırsa bu sefer içeride ister istemez destabilize
0: yani
1: olur.
0: Kurguladığı stratejinin tabii belli bir işlevselliği olmakla beraber nihai sonuç noktasında da aslında bir nevi savaşı İran'a taşıyan bir olay haline de getirmiş oldu. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi İran'ın İsrail'le artık doğrudan karşı karşıya geldiği mesele Suriye'deki kendi konsolosluğunun vurulması oldu. Doğal olarak İran burada vekilleri söz konusu olduğu için vuruldu ve vekilleri var olduğu için İsrail İran'ı bir şekilde hedef tahtası haline getirmiş oldu. Yani iki yönlü tabii dediğiniz gibi bir paradoks söz konusu. Bu vekiller olduğu için İran'ı, İsrail'i ve ABD'yi baskılıyordu. Ama bu vekiller olduğu için de bir nevi çatışmayı Tahran'a taşımış oldular.
1: Yine bu konuda bir şey sormak istiyorum. O İran'ın hikayesindeki kurguya baktığımız zaman, deminden beri anlattığınız, burada İsrail ve yanda da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin, ne diyelim, Amerika Birleşik Devletleri ile yan yana yürüyenleri hedef alması, aslında bu aslında her şeyi İsrail'e dönük yaptığı anlatısı var. Ama bir taraftan da şu sahne çok çarpıcıydı. Belki bu düzlemde hatırlanması gereken bir şey değildir. Ama yine de sormak istiyorum. Çünkü vekil güçlere bakınca, hikayesini dinleyince bu sahnelerde önemli gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk füze atmasından itibaren Tahran'a biz mesela İran'ın işte Umman'a bile füze attığını gördük. Ki siz 28 Şubat öncesi ülkeler, evet, iyi ilişkiler.
0: Ara bulucuydu.
1: Tabii Katar'ı gördük. Hele Kuveyt, küçücük ülke. Ama burada çarpıcı bir fotoğraf vardı Umman'da. Sosyal medyada da sirküle oldu. Umman'da füzeler inerken Şiiler dans etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu mesela Umman açısından tedirginlik duyulacak bir şey değil midir? İran açısından da İran'ın bölgeye bakışı dahilinde ülkelerdeki antiteler üzerinde bir takım düşünceleri var mıdır?
0: Şimdi İran'ın körfez ekseninde Bahreyn özellikle ciddi bir etkisinin olduğu anlaşılıyor. Burası
1: çünkü söylemini taşıyabiliyor, söylemi karşılıklı bir etkileşim yaratıyor.
0: Bir realitenin tabii tezahürü olarak görüyoruz. Çünkü Bahreyn'e baktığınız zaman çoğunluğu Şiilerden oluşan bir nüfus söz konusu.
1: Aşağı yukarı yüzde.
0: %90'a yakın. İdareye baktığınız zaman Sünni bir monarşi söz konusu. Arap Baharı'nda da hatırlarsanız Bahreyn'de büyük bir ayaklanma söz konusu oldu. Suudi Arabistan'ın Bahreyn yönetimini desteklemesi, askeri yardım göndermesiyle buradaki ayaklanma sönümlendi. Doğal olarak Bahreyn üzerinden konuştuğumuz gibi Suudi Arabistan'ın içerisinde de ya da diğer körfez ülkelerinde de Şii unsurlar söz konusu. Ve bunlarda da bir memnuniyetsizlik, yani kendi yönetimlerine yönelik bir memnuniyetsizlik söz konusu. Yani burada bir sosyoloji söz
1: konusu. Bir taraftan memnuniyetsizlik, bir taraftan da bir dini kutsama ve bağlılık Tahran'a
0: yani
1: dönük.
0: Yani bağlılıktan ziyade şöyle, bunu Irak modelinde de ifade edebiliriz. Kriz anlarında, kaos anlarında alt kimlikler ön plana çıkmaya başlıyor.
1: Yani kritik zamanlarda.
0: Evet, kritik zamanlarda insanlar
1: kendi... Ama işte tam
0: kendi,
1: da zurnanın zırt dediği yer orası galiba.
0: Kendi alt kimliklerine daha çok sarılıyorlar ya da kendi kabilesinin, klanının güvenlik adına daha bir araya gelmesi gerektiğini düşünmeye başlıyor. Aynı düşünceyi paylaşmasa bile. Doğal olarak burada da bir dış yardım ihtiyacı

0: hasıl oluyor. Yani içeride bir iç çatışma olduğu zaman, bir kaos olduğu zaman taraflar kendilerini destekleyecek bir dış desteğe ihtiyaç hissediyorlar. Doğal olarak burada da Şiiler bir kaos olduğu zaman İran'la aynı görüşü, aynı ideolojiyi veya velayet-i fakih yaklaşımını benimsemiyor olsalar bile yönlerini bir şekilde İran'a çeviriyorlar. Bugün Irak'a baktığımızda da benzer şekilde, yani Irak'la Irak içerisinde o şeyden sonra işgal sonrası, 2003 ABD işgali sonrası benzer görüşleri savunmayan insanların bile bir şekilde İran'a yöneldiğini gördük. Çünkü içeride herkesin çatıştığı bir ortamda insanlar o kimliklerine, mezhepsel kimliklerine ya da etnik kimliklerine, azınlık kimliklerine daha çok sarılıyorlar ve dış destek ihtiyacı ortaya çıkıyor. İran'da böyle kaos ortamlarında destekliyor. Yani şunu diyebiliriz, İran kaostan besleniyor Orta Doğu'da. Yani bölgede kaos olduğu zaman, Arap Baharı'nda olduğu gibi, İran bu kaostan aslında kendisi ciddi anlamda bir güç
1: devşirebiliyor. Bir de sanki bu iki mezhep, yani daha doğrusu Şiilikte bu bağ daha, belki azınlık psikolojisi bilmiyorum, evet, çok daha güçlü, kuvvetli bulunduğu ülkeden ziyade sanki o alt kimliği ki kritik zamanda, hı hı, özellikle öne çıkması o ülkeler açısından hesaba alınması gereken bir risk hem gibi gözüküyor.
0: Hem o var, hem de Vahabi düşüncenin Suudi Arabistan'da fazla olduğu da gibi Şiiliğe olumsuz bakışı söz konusu. Yani bu azınlıkların kendi ülkelerinde ne kadar rahat ettikleri ya da kimliklerinin ne kadar tanınmasıyla da alakalı. Doğal olarak Orta Doğu'da bu etnik kimlikler ve mezhepsel kimlikler arasındaki çatışma ya da dışlama, ötekileştirme bir şekilde bunları Şiilik ekseninde İran'a yaklaştırıyor. Benzer şekilde mesela Kürtlük meselesi için de aynı şey söylenebilir. Yani Saddam döneminde Irak'taki Kürtleri İran destekliyor. Doğal olarak böyle çatışma anlarında ya da merkezi yönetimle bu etnik azınlık yapıları ya da mezhebi azınlık yapıları arasındaki çatışmada dış ülkelere belli bir alan açılmış oluyor. Sadece bu İran değil, yani pek çok ülke için benzer şey geçerli. Doğal olarak İran Körfez üzerinde böyle bir etkiye sahip, Bahreyn'de, Suudi Arabistan'da. Bir de İran'ın örgütlenmeleri var. Yani biz daha çok Hizbullah'tan bahsediyoruz, Şii milislerden bahsediyoruz ama Körfez'de de örgütlenmeleri söz konusu İran'ın.
1: Ne demek örgütlenmek?
0: Yani örgütleri söz konusu. Bizim klasik anlamda söylediğimiz, hani bugün nasıl PKK varsa, değil mi? Yani örgütler, hani o Körfez ülkelerinin illegal olarak kabul ettiği örgütler var. Bunlar şu an sönümlenmiş durumda ama
1: yani bu şunun gibi mi? Bir zamanlar yer yer söylenirdi, İran'ın PKK'ya verdiği destekten de söz
0: yani
1: edilirdi.
0: PKK İran'ın kurduğu bir örgüt değil.
1: Hayır,
0: ama destek verdiği tabii.
1: Veya,
0: ama burada benim bahsettiğim Körfez'deki ülkelerde, özellikle Bahreyn'de.
1: Neye karşı, kime karşı?
0: İşte herhangi bir sosyolojik hareketlenme antite söz konusu olduğunda bu örgütler harekete geçecektir. Ya da şeye baktığımız zaman belli güvenlik güçlerine yönelik bazı operasyonlar yapabildiklerini görüyoruz. Yani bunların hani çok da nasıl söyleyelim, tabii ki açık istihbarat kaynakları üzerinden incelemek mümkün. Ama çok gündeme gelmeyen, çok literatürde çalışılmayan bir mesele. Ama şeye baktığımız zaman tarihsel anlamda 79 devrimi sonrası Körfez'deki bu örgütlere baktığımız zaman İran'ın bir takım örgütleri var. Bu inkar edilemez. Yani sadece Hizbullah yok.
1: Fakat buyurun.
0: O nedenle Körfez ekseninde bu problemler, o sosyolojik problemler bu halkı İran'a yaklaştırıyor. Bir de tabii İran'ın ulema üzerinden kurduğu ilişkiler var.
1: Yani galiba daha önemli.
0: Evet, bu da önemli. Örneğin Suudi Arabistan'daki Şii ulema, Bahreyn'deki Şii ulema vesaire. Tabii bunlar da bir şekilde İran'ın desteğine ihtiyaç hissediyorlar. İçerideki o huzursuzlukta ya da iktidarla yaşadıkları, merkezle yaşadıkları problemlerde bunların bir şekilde şeyi söz konusu oluyor. İran'ın bir etki alanı söz konusu, bunu kabul etmek lazım. Yani İran yumuşak gücünü farklı coğrafyalarda,
1: hatta
0: farklı söylemlerle uygulayabiliyor. Bunu illa

0: sadece şeylik üzerinden kurgulaması gerekmiyor. Bazen anti-Amerikanizm üzerinden olabilir. Bu İslamcılık üzerinden söz konusu olabilir. İslamcı ideoloji üzerinden olabilir. Pek çok enstrümanı kullanarak Orta Doğu coğrafyasında bir etki alanı yaratıyor. Şeye geldiğiniz zaman, mesela Orta Asya'ya geldiğiniz zaman, Orta Asya'da ideoloji temelli değil, kültür temelli, Farsça gibi. Çünkü Tacikistan biliyorsunuz Farsça konuşuyor.
1: Yine Şiilik üstünden yürüyen bir kanal var mı orada?
0: Orada Şiilikten ziyade.
1: Yani
0: çünkü
1: Orta Asya'da.
0: Çünkü din orada seküler
1: Sovyet
0: yapılar. Seküler yapılar,
1: evet,
0: egemen olduğu için, ya da Sovyet sonrası seküler iktidarlar söz konusu olduğu için ve İran'dan da tehdit algıladıkları için, bu manada o dili kullanmaktan ziyade yumuşak gücünü daha çok Farsça üzerinden, işte dediğim gibi Tacikistan'da olduğu gibi, ya da medeniyet, kültür, bunların üzerinden bir şekilde kurgulamaya çalışıyor. Yani İran bölgesel anlamda hangi araç daha kullanışlıysa, hangi araç daha İran dış politikası açısından faydalıysa onu kullanıyor. Az önce söylediğim gibi olay Azerbaycan-Ermenistan meselesine geldiği zaman başka bir dil kullanmaya başlıyor ve şeye baktığınız zaman, Azerbaycan'a yaklaşımına baktığımız zaman, çok da öyle Şiiliğin ya da işte burada çok da ortak payda olarak gündeme gelmediğini görüyoruz.
1: Peki İsmail Bey, şimdi dil üzerinden Orta Asya'da bir lisan kurmak anlaşılabilir bir şey ve meşru bir şey. Ama daha önce söyledikleriniz meşru değil. Yani bakınca coğrafyamızda, yanılıyor muyum siz söyleyin, bu nevi bir etki alanı ve eylem yürüten İsrail var. Bir de İran var. Başka var mı?
0: Yani şu an itibariyle onlar görünüyor daha somut anlamda. Şimdi dediğiniz gibi meşruluk meselesinden ziyade fayda.
1: İran'a fayda sağlayabilir de.
0: Hayır, kısa vadede fayda sağlar. Bakın, uzun süreli baktığınız zaman bu bölgeye bölgeyle entegre olma ya da burada istikrarın sağlanması, huzurun sağlanması vesaire, ya da işbirliği alanlarının ortaya konması.
1: Mesela Suriye'de bir hafıza bıraktı.
0: Tabii ya, mesela orada
1: çok ağır bir hafıza
0: Esad yönetiminin ayakta kalmasının en büyük müsebbibi, oradaki katliamların en büyük müsebbibi haline geldi İran.
1: Onu söylediğinizde onu tekrar sormak istemiştim. Orada küçük bir parantez. Esad yönetiminin kalması yönünde çok büyük yaptı. Çalıştı.
0: Evet.
1: Fakat aynı anda, yani ülkeler birbirlerine düşman bile olsalar, mesela orada da bir fotoğraf hatırlamamız icap ediyor mu bilmiyorum. İsrail'de 40 yıllık düşmanı Esad'ın gitmesini uzun süre istemedi, değil mi? Bütün bu Arap Baharı sırasında. Yani bazen düşünmediğimiz ülkeler muhtelif dinamikler sebebiyle yan yana fotoğraf verebiliyorlar.
0: Tabii. Yani Esad'ın düşmemesi Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Nihayetinde demokrasinin gelmesi,
1: Tel Aviv'de bundan
0: memnundu. İstikrarlı bir yapının olmasını Tel Aviv
1: istemiyordu. Daha doğrusu tercih ediyor muydu?
0: Tercih ediyor, hala tercih ediyor. Yani mesela ABD ile politikaları orada ayrışıyor. Hatta ABD Paris'te yapılan mutabakatla İsrail'e bir sınır çizmiş oldu. Yani bir limit vermiş oldu. Nihayetinde İsrail parçalı bir Suriye istiyor. İstikrarsız bir Suriye istiyor. Ve Esad yönetimi kaldığı müddetçe de o iç savaş belli bir düşük yoğunlukta da olsa Suriye'yi istikrarsızlaştırıyordu. Doğal olarak burada benzer bir görüş söz konusu olmakla beraber Esad'ın kalması noktasında, ama buradaki aynı düşünce değil tabii ki İsrail'le. İran Esad rejimini bir şekilde kendisinin Lübnan'a giden yolun bir devamı olarak, bir bağlantı noktası olarak görüyordu. Bir de Esad yönetimi açısından bir nevi aslında İran'ın iç meselesi gibi de görmeye başlamıştı. Yani İran bu meseleyi. Çünkü Esad'a verdiği desteğe baktığımız zaman, Şam yönetimine verdiği destek, bir nevi Suriye meselesini bir İran meselesiymiş gibi okumaya başladı. Çünkü Esad düşerse, Suriye düşerse diğerlerinin de düşebileceği ya da işte ciddi bir alan kaybedeceğini düşünüyordu. Şeye baktığımız zaman da gelinen noktaya baktığımız zaman da kendi açısından evet Esad'ın düşmesi ile beraber aslında İsrail'in İran'a uzanan yolu bir şekilde kat etmesinin de ön açılmış oldu. Nihayetinde hava sahasının kullanılması, oradan Irak'a geçmesi vesaire. Doğal olarak şimdi ülkelerin kendi çıkarları bağlamında tabii ki düşünebiliriz ama bu bağlamı düşünürken tabii söylemleriniz, ideolojiniz, inançlarınız, sonuçta İran bir İslamcı ideolojiden bahsediyor, bir ümmet birliğinden bahsediyor, bir İslam düşüncesinden bahsediyor, devriminin bir İslam devrimi olduğu iddiasında, yine mustazafları, ezilenleri savunduğu iddiasında. Ama bölgeye baktığımız zaman bölgede İran'ın politikaları istikrardan ziyade kaos üretiyor. Ve az önce de dediğim gibi İran zaten kaostan besleniyor. Çünkü kaos olmadığı zaman Şii kimlikler ya da etnik kimlikler niçin İran'a yaklaşsın? Bu kaos aslında bu kimlikleri sertleştirerek, çatışmaları sertleştirerek İran'a alanlar açıyor.
1: Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de bazen bu kaotik ortamı kendisi açısından avantajlı bulabiliyor.
0: Evet, avantajlı hale getiriyordu ya da İran'ı buralarda daha müdahil hale getirerek başka ülkelerin enerjisini harcamasına sağlıyordu. İşte Suriye meselesi tamamen böyleydi. Yani Suriye'de Arap Baharı ile beraber Türkiye'nin yakaladığı bir ivme vardı. Bir Türk modeli vardı hatırlarsanız. Türkiye'nin örnek alınması vardı. Ama mesele Suriye'ye gelip kilitlendiği zaman orada bir enerji harcanması söz konusu oldu. Ciddi bir enerji harcadı Türkiye. Doğal olarak Türkiye'nin enerjisini tüketme noktasında aslında İran işlevsel hale geldi. Bir ön hat çekme noktası. Hatta PYD, PKK meselesinde de benzer şekilde oranın boşaltılıp İşte Kuzey Suriye'nin boşaltılıp PYD PKK'ya bırakılması Şam yönetimi tarafından İran'ın verdiği bir stratejik akıl. Yani bunu ben Tahran'daki yetkililerden bizzat dinledim. Yani onu Esad'a biz verdik o aklı diye. Bir stratejik akıl vererek PYD PKK buraya yerleşerek Türkiye ile muhalifler arasında bir set çekmiş oldu. Ve Türkiye'nin enerjisini PYD PKK ile bir şekilde harcamasına neden oldu.
1: Bunlarda Esad'dan daha mahir tabii İran aklı.
0: Türkiye bölgede bir istikrar istiyor, işbirliği istiyor. Çünkü Türkiye böyle kazanacağının farkında.
1: Ama bakınca yani
0: ticaretle kazanabiliriz. İstikrar olursa kazanabiliriz. Çünkü bizim temel yapımız bunun üzerine kurgulanmış.
1: Bütün bölge kazanır.
0: Evet, ama İran'a baktığımız zaman İran güvenlikçi yaklaşımlarla bütün politikasını şekillendiriyor. Büyük bir tehdit algı. Evet. Sonuç itibariyle bu tehdidin öyle bir paranoya olmadığı da ortaya çıktı. Ama bölgeyi karşınıza alarak ya da bölgede bu çatışma dinamiklerini besleyerek ki baktığımız zaman bütün bu olaylar 7 Ekim çatışma dinamiğinin de bir sonucu olarak ortaya çıktı. Çatışmaların nereye evrilebileceğini kestiremezsiniz. Onun için çatışmaları sonlandırmak, işbirliklerini arttırmak, bölgede entegrasyon, güvenlik. Şimdi İran Körfez'de güvenlik işbirliğinden bahsediyor. Şimdi Körfez ne kadar güvenebilir İran'a? Bakın bu çok önemli. Şimdi İran'ın medyasını takip ettiğiniz zaman, strateji topluluğunu takip ettiğiniz zaman Körfez'e birlikte işbirliği yapacağız, güvenlik kurumları kuracağız, ABD'yi gönderin.
1: Ama peki tam o noktada müsaadenizle sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırdığı gün İran'da aynı gece komşularına saldırdı. Ve o gün bugündür saldırıyor. Bunların içerisinde biraz evvel saydığınız 28 Şubat'tan önce mesela Katar çok şok ediciydi Katar'a saldırması. Umman'a da saldırdı. Kuveyt çok küçük bir ülke, o da nasibini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri büyük ölçüde aldı. Onda genel olarak kamuoyları için söylüyorum, herkesin Birleşik Arap Emirlikleri hak etti gibi bir şeyi var, görüşü var. Ama onu da kenara koyalım. Suudi Arabistan'a yine Riyad'a attı. Ve bir süre önce bu ülkelerden galiba Arabistan ve bir ülke daha açıklama yaptı. İran'ın füzelerinin yaklaşık %85'inin attığı füzelerin komşularına isabet ettiği

0: şeklinde. Hem bunu hem de müsaadenizle yanında İsrail açısından da bir soru soracağım. Daha doğrusu sormayacağım. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı, aynı zamanda Kral Faysal'ın da oğlu Türki El Faysal'ın bir beyanını okuyacağım. Diyor ki, beyan değil pardon, Şarkül Efsat'taki makalesinden bir bölüm. Eğer İsrail planı biz ve İran arasında savaşı alevlendirmede başarılı olsaydı, bölge tam bir harabeye, bir yıkıma dönüşürdü. Binlerce oğlumuz ve kızımızın canı, bizim ne malımız ne de davamız olmayan bir savaşta kaybedilirdi. Ve İsrail iradesini bölgeye dayatmayı başarıp çevremizdeki tek aktör olarak kalırdı. Şimdi bu İsrail zaviyesi, İsrail faktörü böyle. Ama bir taraftan İran'a da bakınca işte bu saydığım füzeler aslında İsrail'in muradını da gerçekleştirmeye dönük çok hızlandırıcı ve gerginliği tırmandırıcı bir faktör değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, aslında İran daha öncesinde, savaş öncesinde bu savaşı bölgeselleştireceğini, herhangi bir ABD saldırısı, İsrail saldırısı olursa bölgeselleştireceğini söyledi. Ama dediğiniz gibi bölgeselleştirmekten bölgedeki ülkeler arasındaki bir savaşa dönüşme riskini bu savaş taşıdı. Hala da taşıyor tabii ki. Şimdi İran'ın dolaylı yaklaşım dediğimiz bir asimetrik savaş stratejisi var. Yani ABD'yi doğrudan yenemeyeceğini bildiği için bir konvansiyonel savaşta nihayetinde o orduları yok edemeyeceğini bildiği için ABD yönetimine bir geri adım attırmaya çalışıyor. Bu geri adım attırmanın yoluysa uluslararası petrol piyasasını baskılamak, bir ekonomik maliyet üretmek. Bu maliyeti üretmenin yolu da Körfez'deki petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı.
0: O sebeple mi iki tarafta birbirine doğrudan saldırmıyor sanki?
1: Strateji böyle ama tabii ki bunu meşrulaştırmanız gerekiyor. Söylemsel anlamda bu yaptığınız doğru değil. Az önce bahsedildiği gibi ulusal şey olan, egemenliği olan ülkelere saldırıyorsunuz. Bu savaşın tarafı
0: olmayan.
1: Bir de
0: siz söylediniz Körfez'de güvenlik, şu anda da güvenlik işbirliği yapalım diye de bir söylemi var.
1: Şöyle diyor İran strateji topluluğu ve yetkilileri. Burada ABD üsleri var. Biz ABD üslerine saldırıyoruz.
0: Ben böyle görüyorum diyor.
1: Evet, ABD üsleriyle beraber burada ABD şirketleri ve ortaklıkları var.
0: Onlara da
1: saldırıyoruz. ABD askerleri bu üslerden çıktılar. Belli yerlere yerleştiler. Otellere yerleştiler. Şuralara yerleştiler. Biz oraları vuruyoruz. Biz bazı ülkelerde destek veriyor, hava sahasını açıyor, üsleri açıyor. Bunların farkındayız ve bu nedenle vuruyoruz. Söylemi bu. Meşrulaştırma söylemi bu. Şeye baktığımız zaman, kim haklı kim haksız diye baktığımız zaman hakikaten bu savaşın içerisinde bunu tespit etmek
0: zor.
1: Çok zor.
0: Peki, ama bu
1: açanlar, açmayanlar, gizli örtük destek verip vermeyenler.
0: Ama şimdi bu meşrulaştırma söyleminin içinde böyle herkes için aşikar olan bazı şeyler, beyanları oldu İran'ın. Kendi beyanları. Bunlardan biri yakında 10-15 gün önce söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı olması halinde mesela Suudi Arabistan'ın elektrik santrallerini vuracağını ifade etti. Bu da Allah korusun koskoca bir ülkenin, ki Haç'ta yaklaşıyor, susuz kalması demek. Çünkü denizden su temin ediyor. Şimdi mesela bunu söyleyebiliyor İran ve bunu söylediği için o daha önceki anlatısı hala zedelenmiyor. Bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle diyor, biz ABD'ye saldırabilecek durumda
0: değiliz. Yani elektrik santralı ve suyu nasıl izah
1: ABD
0: ediyor
1: çok
0: o anlatı içinde?
1: Söyleyeyim, ABD çok uzakta. ABD'nin burada müttefikleri var. Biz onlara saldırıyoruz.
0: Ve müttefikleri dediği sivil insanlar yalnız
1: Körfez
0: burada
1: ülkeleri,
0: artık. Evet. Hayır, su içecek adam yani.
1: Mütekabiliyet ilkesini ifade ediyor. Yani eğer bizim su arıtma, tuzlu suyu arıtma cihaz tesisimize vurulursa, ki bir tane vuruldu biliyorsunuz, hemen karşılığında bir Körfez ülkesine saldırdı İran.

0: ve mütekabiliyet ilkesiyle bizimki vurulursa biz de burada birini vururuz. Benzer şekilde Trump yönetimini hatırlarsanız bu ateşkes öncesi İran'ın elektrik altyapısını
1: bunlarla ilgili neden hedefi İsrail değil, neden doğrudan değil, bu aslında bilinçli bir şey mi? Yani o arada aslında öteden beri coğrafya ile ilgili zihnindeki tablo duruyor mu? Ve ikincisi, tıpkı İsrail'in demin Türkel Faysal'dan aktardığım gibi, ki kimsenin bu konuda şüphesi yok herhalde, bölge birbirine girsin diye bir muradı olduğundan, bunu hızlandırmayı istiyor.
0: Yani İran bu bölge ülkelerinin küçük de olmuş olmaları nedeniyle bir karşılık verme noktasında pasif kalacağının farkında. Yani bunun bir ülkeler arası savaşa dönüşme riskinin çok yüksek olduğunu düşünmüyor açıkçası. Yani evet, böyle bir risk var. İsrail'in de böyle bir isteği var. Yani savaş Körfez ülkeleriyle İran arasında bir savaşa da dönüşsün.
1: Ne yaparsam kârdır mı diye düşünüyorum.
0: Kârdan ziyade maliyet hesabı itibariyle, yani İsrail'e yapılanların bir takım maliyeti söz konusu.
1: Mesela ne oluyor?
0: Karşılığını veriyor. Daha sert karşılıklar veriyor. Ya da ABD çok daha sert saldırabilir. Sonuçta ABD'nin saldırılarının da belli bir angajmanı söz konusu.
1: Ama şimdi orada bir soru daha, çok özür dilerim.
0: Şöyle açayım. Bunlar tabii ki doğru şeyler değil.
1: Hayır, bu savaş başlamadan önce bölgede Birleşik Arap Emirlikleri dahil kimse Amerika Birleşik Devletleri İran'a müdahale etsin istemedi, değil mi? Hı hı. Yani bu defa istemedi galiba. Kimseyi istemedi.
0: Ortak olarak isteyenler var demiş.
1: Belki, ama yani var mıdır?
0: Olabilir.
1: Ha, olabilir. Ama beyanlarına ve şeylerine bakarsak ve bugün aldıkları zarara bakarsak.
0: Şimdi devletlerin beyanlarından ziyade yaptıklarına bakmak lazım, ama şöyle.
1: Yaptıklarına
0: şimdi,
1: bakarsak
0: İran'ın,
1: istiyorlar mıydı?
0: İran'ın yaptığı tabii ki doğru değil.
1: Amerikan müdahalesini istiyorlar mıydı sizce?
0: Yani, Birleşik Arap Emirlikleri istiyor olabilir. İran'ın zayıflatılmasını, nükleer bir silahı elde etmesinin engellenmesi, askeri kapasitesinin zayıflatılması noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'ın da örtük istekleri olabilir. Bu istekleri Washington'a ne kadar taşımışlardır, ne kadar çabalamışlardır ya da herhangi bir müdahalede müdahalenin olmaması noktasında ne kadar samimidirlerdir? Bunları tabii ki net bilmek mümkün değil. Ama İran'ın yaptıkları tabii ki kabul edilebilir şeyler değil. Yani Körfez'e saldırması, Körfez'de az önce bahsettiğiniz gibi Katar gibi çok ciddi iyi ilişkiler takip ettiği, Umman gibi iyi ilişkiler takip ettiği ya da Kuveyt gibi mesafeli, hani şeyi de istemeyen bir ülkeye bunlara saldırılar vesaire. İran Körfez'i bir ABD uzantısı olarak görüyor.
1: Tarif ediyor.
0: Tarif ediyor. Yani oradaki üslerin varlığı, bu ülkelerin ABD ile olan angajmanı vesaire, bu noktalarda da tabii ki büyük bir sıkıntı oluşturuyor. O nedenle 28 Şubat öncesi normalleşme, iyi ilişkiler, komşuluk politikaları vesaire, pek çok aslında taraflar çaba sarf ettiler. Çin'in liderliğinde hatırlarsanız 2023'te bir normalleşme anlaşması imzalandı Suudi Arabistan'la.
1: Evet.
0: Diğer ülkelerle ilgili İran ciddi anlamda normalleşme noktasında çabalar sarf etti. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. 28 Şubat sonrası bu savaş bittiğinde hiç kimse bunları, bu savaşta yaşananları unutmayacak. İran'ı bir tehdit olarak algılamaya devam edecekler. Daha fazla tehdit algılayacaklar.
1: Bir dakikamız kalmış.
0: Buyurun.
1: İlave nasıl olur bilmiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Eğer bu coğrafyamızda İsrail diye bir devlet olmasaydı, fakat İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği sırayla nükleerden başlayarak müzakere masasında olan meseleler aslında coğrafya içinde bir sıkıntı mıdır?
0: Ya, coğrafya açısından da İran'ın nükleer hırsları var mı? Bana kalırsa İran'ın nükleer hırsları var. Yani çünkü 2002'de o

0: Tesislerin gizli olarak yapılıyor olması başlı başına zaten bunun örtük yapılmasından kaynaklı bir gizlilik, bir başka hedef gözetildiğini ortaya koyuyor. Evet. Bununla beraber nükleer anlaşmadan Trump yönetiminin çekilmesi sonrası 3.67'den %60'lara çıkartılan bir zenginleştirme söz konusu.
1: Dolayısıyla herkesin yani, bölgede tabii, tedirgin olması için bir
0: nükleer silah noktasında sebep. Söz konusu. Bir de İran'ın tabii ki bu vekil. Bahsettiğimiz vekil meselesi diğerlerini de Türkiye'yi de rahatsız eden bir konu. O nedenle İran'ın dış politika paradigmasında savaş sonrası bir değişim, dönüşüm olur mu diye soracak olursanız ben değişeceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, beni ikaz ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum İsmail Sarı. Bu akşam aslında savaşın bundan sonraki senaryolarını da konuşmayı arzu ediyordum ama inşallah bir başka yayında dinleyelim. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş, bölgemizdeki tezahürleri, aslında savaşın anatomisini konuştuk pek çok peçesiyle. Haftaya görüşmek üzere.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

0: yaşlara büyük kolaylık. Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
4: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Or bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor, sevdiklerinizin gözlerine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Mesele çoğu zaman iradesiz olmanız da değil, dikkat ya da irade krizi. Akademisyen yazar Tolga Yıldız 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
1: Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
6: Peki siz Araf'ta mısınız?
5: Bu hafta Sumud aktivisti oyuncu Muhammed Özdemir kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 23.15'te 24'te.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi mesaisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan ayrıca Dolmabahçe ofisinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
1: Diplomasi trafiği hız kesmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan arka arkaya görüşmeler yaptı. Telefonun diğer ucunda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan vardı. Erdoğan'ın bir diğer misafiri de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'ydi. Devletin zirvesi El Nahyan'la yaptığı görüşmede Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerini değerlendirdi. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. ABD-İran savaşında Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek mesajı verdi. Yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca savaşın barışa dönüşebilmesi için diyalog kanallarının da açık tutulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ileydi. Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile dayanışmamızın süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, merkezi hükümetin bir an önce teşkilinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecine ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin süreci başarıya ulaştırmakta kararlı olduğunu, sürecin Türkiye'nin komşularına da huzur ve istikrar getireceğini söyledi.
0: Yapay zeka artık sadece teknolojik bir yenilik değil. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'a göre aynı zamanda insan zihnini yönlendirebilecek yeni bir güç alanı. Duran, teknoloji şirketlerinin artık sadece platform sunmadığını, toplumları yönlendiren dev aktörlere dönüştüğünü söyledi.
2: Kendimizi hür zannederken yarı makinalaşmış ve zihinleri kontrol altına alınmış tırnak içinde insanlar olmamalıyız.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran TRT Next programında teknoloji şirketlerinin ulaştığı güce dikkat çekti. Duran, yapay zeka çağında yalnızca devletlerin değil, teknoloji devletlerinin de dünyayı şekillendirdiğini söyledi.
2: ABD kendisini teknolojik üstünlüğünü devam ettirecek ve hegemonyasını devam ettirecek bir yerde tutmaya çalışıyor. Bu manifestoları üretenler bunun için uğraşıyorlar.
3: Duran, algoritmaların ve filtre sistemlerinin toplumları etkilediğini ifade etti.
2: Sadece bir takım bize mecraları sunmuyorlar, bir takım aplikasyonları sunmuyorlar. Aynı zamanda bizleri kontrol eden, bizlerin anlatılarını kuran çok etkili bir konuma geliyorlar. Bu yazılımların hiç de masum olmadığını biz algoritmalardan biliyoruz, filtrelerden biliyoruz, yankı odalarından biliyoruz.
3: Yapay zekanın insan hayatını kolaylaştırırken yeni riskler de oluşturduğunu söyleyen Duran, gelecekte insan zihninin teknolojiyle daha fazla iç içe geçeceği uyarısında bulundu.
2: Bu teknolojilerin bize ürettiği çiplerle biz bir takım nöral kabiliyetlerimizi geliştirebileceğimizi varsaydığımızda, bunların çok yakın gelecekte olabilecek şeyler olduğunu biliyoruz. Acaba yarı insan yarı makineye doğru giden bir süreci mi yaşayacağız?
3: Duran ayrıca Gazze üzerinden Batı'ya da tepki gösterdi. Filistin konusunda dünya kamuoyunda yükselen tepkinin önemli olduğunu söyleyen Duran, hakikatin korunması artık daha büyük mücadele haline geldi dedi.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı teknoloji temalı programda egemenlik vurgusu yaptı, yerliliğe dikkat çekti. Aynı zamanda çocukların karşı karşıya kaldığı bu teknoloji dünyasından kendilerini koruması adına tedbirlere vurgu yaptı.
4: Teknoloji meselesi çağımızın bugün en temel politik.

0: politik anlamda söylüyorum, egemenlik başlıklarından birisi haline dönüşmüş durumda.
1: Gelişen yapay zeka teknolojilerinin fırsat yaratan bir kolaylık olmasının yanında tehlikelerinden bahsetti, yerlilik vurgusu yaptı.
0: Teknolojiye yön verecek insanı yetiştiren ülkeler, geleceğin dilini de kendi değerleriyle kurma imkanına sahip olacaklar.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde dijitalleşme, yapay zeka uygulamaları ve insan odaklı eğitim anlayışının ele alındığı programda konuştu. Yapay zeka teknolojilerindeki tehlikeleri sıraladı, üretilen teknoloji o insanın izini taşır dedi. İnsani değerlere vurgu yaptı.
0: Zira her teknoloji arkasındaki insan tasavvurunun izini, rengini taşıyacaktır. İnsanı haysiyetiyle, iradesiyle, vicdanıyla ve anlam arayışıyla birlikte kavrayan bir akıl, teknolojiyi hayatı mamur kılan bir imkana dönüştürecektir.
1: Bakan Tekin çocukların teknolojiye olan temasına da değindi. Çocukların dijital dünyadaki etkilere karşı kendi bütünlüğünü koruyabilmesine dair tedbirlere dikkat çekti.
0: Çocuklarımızın teknolojiyle teması ekran karşısında geçirdiği zamanla, kullandığı programla, öğrendiği kodla sınırlı görülmemeli. Bizim için asıl mesele çocuklarımızın dijital dünyada hangi içerikle karşılaştığı kadar o karşılaşma içinde kendi özgün muhakemesini, edebini, mahremiyetini ve iç bütünlüğünü koruyabilecek tedbirleri almaktır.
2: Böylece bültenimizi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan Doğrusu Ne programı sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

da artmaya devam ettiğini de söyleyebiliriz. Süper Lig'de Galatasaray şampiyonluğunu 26. kez ilan etti. Azerbaycan'dan da görüntüler geldi. Bakü'den geliyor ve taraftarın da heyecanını şu anda görüyorsunuz. Florya'daki o görüntüleri kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ekranlarımıza taşıyor ve İstanbul'un, Türkiye'nin birçok farklı noktasında şu anda kutlamalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Ankara'da, Mersin'de, Bakü'de, İstiklal Caddesi'nde ve Florya'da birçok farklı noktada kutlamaların devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Galatasaray Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti ve taraftarın o heyecan dolu anlarını da görüyorsunuz. Taraftarlar heyecanlı çünkü Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Birçok taraftar Florya'ya akın etti. Üstlerinde Galatasaray formasını giydiler ve ellerine meşalelerini alarak doyasıya şu anda şampiyonluğun, zaferin kutlama sevincini görüyorsunuz. Metin Oktay spor tesislerinde her geçen dakika yoğunluğunda artmaya devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ilerleyen dakikalarda kalabalığın daha da artmasını bizler bekliyoruz. Her geçen dakika, her geçen saniye Galatasaraylı taraftarlar alana gelmeye devam ediyor. Aslında Galatasaraylı taraftarlar kendilerini daha bugün sabah saatlerinde şampiyonluğa hazırlamışlardı. Bizler kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile birlikte Rams Park'taydık ve taraftarın o heyecanını, o coşkusunu yakından şahit olduk. Galatasaraylı taraftarlar, biz bugün 26. şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Hocamıza güveniyoruz, teknik direktörümüze güveniyoruz, oyuncularımıza güveniyoruz dedi. Ve o oyuncular, o teknik direktör Galatasaray taraftarını yanıltmadı da diyebiliriz. Ve şu anda da Galatasaray'ın şampiyonluk şarkıları çalmaya da devam ediyor. Taraftarlarda ise heyecan durukta. Çünkü Galatasaray taraftarları 26. şampiyonluğunu ilan etti ve hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. Ali'den bir Florya'yı göstermesini istiyorum. Florya adeta alev alev yanıyor. Çünkü taraftarlar 26. şampiyonluğunu kutluyor ve bu noktada da taraftarın heyecanını görüyorsunuz. 7'den 77'ye her yaştan Galatasaraylı taraftar Florya'ya geldi ve Galatasaray'ın şampiyonluk dansını yapıyor. Şu anda kameraman arkadaşımız Ali Maşalacı da ekranlarımıza getiriyor. Aynı zamanda İstanbul'un farklı noktalarından da görüntüler ekranlarımıza geliyor. Yurt dışından, Azerbaycan'dan görüntüler ekranlarımıza geliyor ve heyecan dorukta. Bazı taraftarların üstünde yıldız oyuncuların formaları bulunuyor ve Galatasaraylı taraftarlar doyasıya eğleniyor. Çünkü Galatasaraylı taraftarlar 26. kez şampiyon oldu ve o şampiyonluğun tadını taraftarlar Florya'da çıkarttığını da söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 7'den 77'ye her yaştan Galatasaraylı taraftar bölgeye geldi ve doyasıya eğleniyor. Ekranlarımızda da görüyorsunuz, doyasıya o taraftarlar eğleniyor ve bu noktada oldukça önemli bir noktaydı Galatasaraylı sporcular için. Metin Oktay spor tesislerinden, Metin Oktay tesislerinden bahsediyoruz. Galatasaray sporcuları yıllarca bu noktada maç hazırlığı yaptı ve Galatasaraylıların en çok şampiyonluk için toplandığı alanlardan birisinden bahsediyoruz. Oldukça önemli bir noktadayız ve her geçen dakika, her geçen saniye taraftarın sayısı gitgide bu noktada da artıyor. Onu da sizlere belirtebiliriz. İstanbul'un birçok noktasında benzer görüntüler mümkün. İstiklal Caddesi'nde, Taksim'de, İstanbul'un birçok merkezi noktasında bu görüntüleri görebiliyoruz. Galatasaraylı taraftarlar doyasıya eğleniyor çünkü takımları, sarı kırmızılı takım Süper Lig'de 26. kez şampiyon oldu ve sırasıyla gol atan sporcuları da saymak istiyorum. 56. dakikada Mario Lemina, 66. dakikada penaltı şutuyla Victor Osimhen ve tekrardan 88. dakikada
Victor Osimhen'in bir

gol atışı vardı ve maçın kaderini değiştiren noktada aslında 88. dakikada Victor Osimhen'in o topuk golüydü ve ekranlarımızda da görüyorsunuz. Her yaştan, her kesimden vatandaşların Florya'ya geldiğini araçlarıyla yayan bir şekilde ayrı ayrı Florya'da kutlamaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. 88. dakikaysa Osimhen'in kırılma noktasıydı ve son dakikada gelen golse Galatasaray'ın şampiyonluğunu tamamıyla ilan etti ve Kaan Ayhan'dan gelmişti o golde ve taraftarın heyecanını görüyorsunuz. At kaçanlar bulunuyor, bayrak açanlar bulunuyor, formalarıyla geldi o taraftarlar buraya ve bu noktada şu anda Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin müziği çalıyor. Icardi'nin şarkısı çalıyor ve Galatasaraylı taraftarlar Icardi'nin hareketini yaparak şampiyonluklarını kutluyor. Icardi Galatasaray için oldukça önemli bir futbolcuydu. Galatasaray kariyeri boyunca birçok şampiyonluğa, birçok gole ismini yazmıştı. Son dönemlerde formundan biraz düşmüştü. Ciddi bir sakatlık yaşamıştı Icardi ve sakatlığı dönüşü sonrasında ise formundan biraz düşmüştü. Ama Galatasaraylı taraftarların yeri, Icardi'nin yeri Galatasaraylı taraftarlarda bambaşkadır. Taraftarın heyecanını da görüyorsunuz. En büyük cimbom diyorlar. Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımdan bahsediyoruz. 26. şampiyonluğunu kutluyor şu anda Galatasaray. Icardi'nin de 4. Süper Lig şampiyonluğu oldu. Icardi bugün son kez forma giydi. O da Antalya Spor maçıydı. O maçta da Icardi şampiyonluğu da görmüş oldu. Son maçında Icardi şampiyonluğu gördü ve taraftarlar da şu anda Icardi'nin o şarkısını çalıyor ve şampiyonluğu doyasıya kutluyor da diyebiliriz. İstanbul'un birçok farklı noktasında kutlamalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İstanbul'un her noktasında bu görüntüleri görmemiz mümkün. İstanbul'un her ilçesinde kadrajdan çekilmek istiyorum Ali'den. Göstermesini rica edeceğim. İstanbul'un her noktasında kıyasıya bir eğlence var. Vatandaşların, taraftarların o eğlencesini görüyorsunuz. Ve şu anda da ekranlarımıza bizler Florya'dan aktardık. O taraftarın heyecanını, o taraftarın coşkusunu Florya'dan aktardık diyelim. Florya adeta alev alev yanıyor.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Doğrusu'na devam ediyor. Star Gazetesi yazarı Avukat Cüneyt Altıparmak, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan'la beraberiz. İlk yarıda bir taraftan gündemi değerlendirirken diğer taraftan da tabii ki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarıyla bakıyorduk. Tüm reji ekibiyle beraberdi. Bir taraftan gözümüz şampiyonluk haberindeydi. 2022 yılından beri ligi domine eden Galatasaray yine 4 kez üst üste şampiyon oldu ve 2025-2026 sezonunun da şampiyonu olarak adını yazdırdı. Fatih Terim'le aynı sevinci, aynı mutluluğu onun öğrencisi olan yine Okan Buruk da yaşadı bu sayede ve Okan Buruk da Galatasaray tarihine adını yazdırmış oldu. Az önce muhabirimiz Mehmet Can Çoban sizlerleydi. Tam 20 dakika boyunca İstanbul'daki son dakika gelişmelerini, Florya'daki o şampiyonluk atmosferini evlerinize taşıdı. Yine önümüzdeki saat dilimleri içerisinde de yine son dakika gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacak Mehmet Can Çoban. Ankara'da, Bakü'de, İstanbul'da, Mersin'de, İzmir'de şu anda 81 ilde ve aynı zamanda yurt dışında da yine Galatasaraylılar ellerinde Türk bayrakları, Galatasaray flamalarıyla beraber sokaklara, meydanlara çıkıyorlar. Bu şampiyonluğu kutlamak onların hakkı, onu da söyleyelim. Diğer taraftan şöyle küçük naçizane bir uyarımız da olsun. Az önce pek çok elinde meşale olan taraftar da, vatandaşımız da vardı. Pek çok küçük çocuğumuz, yine gencimiz de orada eğleniyorlar. Aman diyelim bu gece güzelce şampiyonluğu kutlasınlar ama kimsenin de canı yanmasın. Şöyle birer cümle varsa hocam sizlerden de alayım. Cüneyt hocam.
1: Ben de Merve hocamın şahsında tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum bir Fenerbahçeli olarak.
0: Merve hocam ilk yarıda böyle bir yüreğiniz ağzınızdaydı. Şampiyon evet. Oldunuz. Tebrikler.
2: Teşekkür ediyorum bir Galatasaraylı olarak bizim açımızdan.

0: Tabii mutluluk verici ama futbol, spor ne kadar güzel, centilmence oynanması ve eş zamanlı olarak da kutlanması gereken alanlar diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum. Bu nedenle de buradan bir Galatasaraylı olarak bütün lig süreci boyunca bizlerle beraber olan herkese, tüm maçlarda bize eşlik eden, aslında hiçbir takım ayırmadan herkese teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bu aslında dostlukla, iyilikle sonuçlanacak bir şey. Yani bunu söylememdeki temel neden şu: o kadar savaşlardan konuşuyoruz ki gerçekten güzel şeylerden de konuşmak gerekiyor. Tabii Galatasaraylı olarak da söylemiyorum bunu. Hangi takım olursa
1: Hiç
0: olsun.
1: alakası yok Galatasaraylı olmasıyla.
0: Yani o açıdan tabii sevindik. Şimdi haberleri daha güzel yorumlayabilirim herhalde.
1: Can Türk hocam.
2: Başarılar dilerim, Galatasaray'ı tebrik ederim.
3: Savaşı konuşmaya devam edebiliriz yani. Bir Fenerbahçe olarak.
1: Bir Fenerbahçe olarak ben de Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sezon aynı heyecanı, coşkuyu, sevinci biz de yaşayacağız Cüneyt Hocam. Evet.
3: İnşallah.
1: Şimdi devam edelim. İran-ABD savaşını konuştuk. Ancak İran-ABD savaşında en çok ön plana çıkan noktalardan bir tanesi biliyorsunuz balistik füzeler mevzusuydu. Bu balistik füzeler üzerine biz burada çok fazla program yaptık. Yani evet. Şu arkamızdaki LED'e İran'ın balistik füzelerini getirdik. Diğer ülkelerin balistik füzelerini getirdik. Ben şimdi o arkadaki de yeni bir balistik füze isteyeceğim. Arkadaşlarım hazırladılar. Evet, Yıldırım Han balistik füzesi Saha Expo'da tanıtıldı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ilk balistik füzesi. Özellikleri neler? Şöyle kısaca bakalım. Menzili yaklaşık 6000 kilometre. Kıtalar arası menzil kapasitesine sahip. 4 roketli motoru var. Aynı zamanda sıvı azot tatroksit kullanıyor yakıtı olarak. Diğer taraftan harp başlığı kapasitesi yaklaşık 3000 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor ve aynı zamanda da tabii tahmini olarak bu arttırılabiliyor. Artı eksisi de var bunun. Hipersonik hızda bir füzeden bahsediyoruz. Yani ses hızının 9 katıyla 25 katına kadar bir hıza çıkabiliyor. Sıvı yakıtlı yüksek performanslı bir füzeden bahsediyoruz. Hava savunmalarını aşma kabiliyeti var ki balistik füzelerde zaten bu çok önemli noktalardan bir tanesiydi ve Saha Expo'da tanıtıldıktan sonra da Yıldırım Han büyük bir heyecan yarattı. Yakıt olarak sıvı nitrojen tetroksit kullanıyor dedik. Yüksek hız ve manevrasıyla beraber de Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojilerden bir tanesi oldu. Saha Expo gerçekten bugün İstanbul'da fırtına gibi esti. Vatandaşlara da kapılarını açmıştı Saha Expo. Pek çok ziyaretçiyi de ağırladı. Cüneyt Hocam sizinle başlayacağım. Yıldırım Han nasıl bir çarpan etkisi yaratır savunma sanayinde?
3: Tabii caydırıcılık anlamında önemli bir şey. Bunun Türkiye'nin tarafından yapılması veya işte bu gösteriliyor, bu gösterilen bir çalışma, şu da var, gösterilmeyen veya çalışması devam eden buna benzer durumların da olduğu konusunda bir kere Türkiye ile ilgili kötü emelleri olanlara karşı bir caydırıcılık etkisi var. Tabii bu bir sonuç, yani Yıldırım Han füzesi bir sonuç. Buraya gelene kadar çok büyük bir merhale kat etti Türkiye. Bunu görmek gerekiyor. Yani biz dünyadaki savaşla ilgili temel durumu, pozisyonu değiştirebilecek bir savunma sanayi hamlesi yaptık bu, özellikle dronlarla birlikte. Zannedersem Fukuyama bu konuyla ilgili Türkiye'nin bu durumunun, bu gelişmelerin Türkiye tarafından meydana gelmesinin bir savaş angajmanı değişikliğine işaret etmişti bir makalesinde. Bu şimdi gerçekleşiyor. Bu önemli bir şey. Benim gördüğüm mesela tamamen insan hakları ve saldırı anlamında veya savaş anlamında bir çalışmanın da olduğunu ben takip ettim. O da şu, direkt bir hedefi gözetip ona herhangi bir patlama yapmadan onu ortadan kaldırabilen silahlar da ortaya, gündeme gelebiliyor. Türkiye açısından çok önemli. Bu bir milli gurur, bağımsızlık anlamında da.
1: Evet.
3: Bir de psikolojik özgüven anlamında da bu Teknofest dediğimiz yapılanmalar özellikle çocukların dilinde ve çocukların ufkunu genişletecek adımlar. Bunların olması, bunların varlığı bir kere Türkiye'ye güven veriyor. Tabii bunların güven vermesiyle beraber Türkiye'nin bu şekilde bir savunma sanayi konsepti olması da kendisine bir şekilde rakip olan veya kendisine karşı bir takım hisler besleyen ülkelerin de farklı angajmanlara geçmesine veya bir şekilde konuyu uzlaşmaya taşımasına da vesile olabilecek caydırıcı etkenler diye değerlendiriyorum ben.
1: Şimdi Saha Expo'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir hitabı vardı. Özellikle savunma sanayinde Saha Expo'da pek çok imza atıldı. Önümüzdeki günlerde dışarıya satışlarda çok önemli anlaşmalara imzalar vardı. Mesela onlardan bir tanesi İspanya ile Kaan'la alakalı gelişmelerden biriydi. Daha öncesinde Hürjet ile İspanya ile karşılıklı olarak imzalar atılmıştı. Bu kez Kaan'la alakalı yeni gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? Şöyle bir geçirelim ekranları. Daha sonrasında Merve Hocam'la beraber değerlendireceğiz.
4: Güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye'dir. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir. Bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Görünür görünmez nice engelle karşılaştık. Ambargolarla, kısıtlamalarla önümüz kesilmek istendi. Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan, sadece dost bildiklerimizden değil, içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık.
1: İşte kötü komşu mal sahibi yapar derler ya. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Onlar aslında bakarsın. Yani parasını verdiğimiz projelerin, organizasyonların dışında bırakıldık. Ama gelin görün ki Türkiye oradaki çukurda kalmadı. Çok daha ileriye baktı. İşte bugün Kaan'dan bahsediyoruz. Yine Selçuk Bayraktar'ın açıkladığı çok önemli projeler var. Mesela Sivrisinek İHA'lar, onlardan bahsediyoruz. Yıldırım Han'dan bahsediyoruz. Yani İran'ın barışsızlık üzerlerini konuşurken Saha Expo'da Milli Savunma Bakanlığı resmen gövde gösterisi yaptı. Merve Hocam buyurun.
0: Dünyanın en büyük 11. silah ihracatçısıyız. Bu son derece önemli. %122 oranında arttırıyoruz etkimizi diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllara nazaran. Şimdi buradaki anlaşmaların her biri de bize şunu göstermiş oluyor. Bu sadece silah sözleşmesi ya da satış sözleşmesi değil. Aynı zamanda savunma sanayi diplomasisinin bir parçası. Az önce Cüneyt Hocam'ın da dediği gibi caydırıcılık açısından son derece önemli diyoruz. Ama ben hep şuna inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayi alanı savaştan ziyade barışı, istikrarı besleyecek noktalarda ilerliyor. Neden? Hani siz dediniz ya hani kötü komşu ev sahibi yapıyor diye. Aslında bu Türkiye'nin çok uzun süredir aslında soğuk savaş döneminden bu yana gördüğü gerçeği teoriden pratiğe geçirdiği noktalardan bir tanesi. Çünkü biz benzer ambargoları soğuk savaş döneminde de gördük. Özellikle Kıbrıs konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO üyesi olmamıza rağmen bize yaptıklarıyla birlikte. Sonrasında da katsa yaptırımları ya da işte F-15'lerle, F-16'larla ve F-35'lerle alakalı süreç. Onlar hala çözülmedi. Ama çözülen en önemli konu bugün Türkiye drone açısından ya da işte yeni füze sistemleri açısından son derece önemli bir yere sahip. Bir yandan da teknolojik bir eşik aşmış olduk. Jeopolitik bir mesaj veriyoruz aslında biz burada. Çünkü 6000 kilometrelik menzili olan bir kıtalar arası balistik füze diyebileceğimiz sisteme sahip olmak demek Türkiye'nin güvenlik alanındaki paradigmasında değişmesi demek. 13 bin civarında aslında kıtalar arası balistik füzelere baktığımızda ulaşabiliyor menzilleri. 6000 son derece önemli. Afro-Avrasya coğrafyası içerisinde bütün denklemi değiştirecek bir başlıkla okunması gerekiyor. Buradan hareket edilecek nokta aslında şu. Bunlar Türkiye'nin gelecekte yapacaklarında aslında en önemli adımları. Hatta şunu da hatırlatmam gerekiyor. Biz Çelik Kubbe programının projesinde başlattık zaten. Şimdi orada da hep bizim karşımıza demir kubbe çıkarıyorlar ya. İsrail'le birlikte. Yani onun her birinin katmanı ayrı. Demek ki burada Türkiye'nin özellikle ilk bölümde de konuştuk. Körfez'de gerçekleşen o yeni güvenlik mimarisi ekseninde yorumladığı başlıklar da demek ki değişti. Sadece burada biz Körfez üzerine odaklanmıyoruz demek ki artık. Çok daha geniş Afro-Avrasya coğrafyası içerisinde değişecek yeni etki alanlarını ya da jeopolitik süreçleri de öngörüyoruz. Savunma sanayi zaten bir ülkenin omurgasıdır neredeyse. Hani biz bugüne kadar NATO'nun içerisindeyiz evet, ama şunu görmek gerekiyor. NATO'nun içerisinde olup NATO'nun şemsiyesini Amerika'nın tuttuğu, Avrupa'nın içinde bulunduğu pozisyon da ortada. Türkiye özellikle son dönemdeki o tatbikatlarda hem askeri gücünü hem de savunma sanayinin geldiği noktaları da gösterdi. İşte Anadolu burada en önemli belki örneklerden birini teşkil ediyordu. Bu açıdan hani gerçekten heyecan verici, çok önemli bir sürecin içerisine girdik. Ve öyle bir şey ki burada Yıldırım Han'la birlikte biz şunu da görmüş olduk. Bizi yakından takip eden iki aktör yeniden her şeyi ortaya koydular, Türkiye'ye dair yaklaşımlarını. Biri İsrail, biri Yunanistan. Hemen haber yaptılar. Hemen inanılmaz şekilde bir ötekileştirme, düşman algısı. İyi de biz hani bunu savunma anlamında ya da ne diyelim artık caydırıcılıkla birlikte okuması gereken bir istikrar çizilecek alan içerisinde aslında üretiyoruz. Ama buna karşılık düşmanca yaklaşımlarında ne kadar arttığını net bir tabloyla görüyoruz. Bu aslında şu açıdan da belki önemli. Hani hep diyoruz ya, İsrail'i sınırlayacak hiçbir aktör yok. Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum kesimiyle devam ettirdiği projeler çok daha farklı noktalara evrilebilecek bağlamda. Belki bu açıdan da en azından biraz bir endişe yaratılmıştır diye düşünüyorum. Birazdan fazlası yaratıldı büyük ihtimalle de. Yani yine biraz daha ılımlı olalım.
1: Şimdi Cantürk Hocam, bir taraftan işte Orta Doğu'da yaşananlar malum. Diğer taraftan bakıyorsunuz Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Doğu Akdeniz'de çeşitli ittifaklar peşinde. Orada çeşitli farklı planlar yapılıyor. Az önce Merve Hocam'ın da söylediği gibi ya, Yıldırım Han duyurulduktan hemen sonra en çok manşetlere çıkan ülkeler bir tarafta İsrail, bir tarafta Yunanistan. Yunanistan'da özellikle bayağı bir gündem oldu Yıldırım Han füzesi. Diğer taraftan bakıyorsunuz içeride az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da altını çizdiği bir konu vardı. Ne yapılırsa yapılsın beğenmeyen ve ne yapılırsa yapılsın aynı Kaan'da olduğu gibi, yok kalorifer peteğiydi, yok işte takozlu şuydu buydu şeklinde küçük gören de bir tayfa var. Mesela benim kulağıma gelen bazı eleştiriler var muhalefet cephesinden. Diyorlar ki ya işte boruyu koymuşlar oraya falan fistan, size yutturuyorlar gibisinden tırnak içerisinde söylenen ifadeler var. Hayır, zaten ne bekliyordunuz? Yani bunların hepsi çoğunlukla bu tarz organizasyonlarda maket olur.
2: Tabii.
1: Yani oraya gerçek savaş başlığı taşıyan, arkasında roket motoru olan balistik füze mi koymamızı bekliyordunuz? Nasıl bir güvenlik açı? Nasıl
3: planlarını
1: bir
3: da verelim istiyoruz.
1: Hani ne yapalım bir orada? O farklı bir düşünce, farklı bir kafa. Ona hiçbir şey anlatamayız. Onlara hiçbir şey anlatamayız. Çünkü onlar ne derseniz deyin, onlar kesin bir şey bulurlar. Siz neler düşünüyorsunuz?
2: Şimdi özellikle savunma sanayisine yönelik teknoloji fuarları ülkelerin yani tasarım ve zihinsel kapasitesini gösterme bakımından en uç senaryoların üretildiği, tasarlandığı ama yapılabilirlik, hesap edilebilirlik.
1: Evet.
2: Yani bu tarz gösterilerdir. Bu hem ülkenin ulaştığı zihinsel kapasiteyi gösterir, hem niyeti gösterir, hem de yapılabilirlik yeteneklerini gösterir. Şimdi Yıldırım Han'ın ortaya çıkması her şeyden önce Türkiye'nin artık balistik füze teknolojisini kolaylıkla üretebilip, kullanabilip, yakıtı dahil. Ki burada yani Türkiye'nin özellikle son zamanlarda kimya endüstrisinde geliştirdiği mesela vurgudur bu. Yani özellikle yakıta yapılan vurgu. Akabinde roket motorlarının gösterilmesi, Türkiye'nin başta turbofan, süpersonik, hipersonik füze motorları veya uçak motorlarını da ulaştığı kapasiteyi göstermesi bakımından çok önemli bir psikolojik katkı sağlıyor.
1: Evet.
2: En önemlisi yani dışarıya verilen mesajlardan çok asıl bu tarz fuarların Türkiye'de Türk çocuklarına, gençliğe verdiği mesaj. Ne demek bu? Şimdi oraya çeşitli yaş gruplarından onlarca, binlerce insan gidiyor. Ve çocuklar, gençler bunları izliyorlar. Dokunuyorlar. Hı hı. Yani önlerinde bir somut, bir hedef ortaya çıkıyor. Özellikle nesillerin artık Z kuşağı dediğimiz ve işte önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde alfa kuşağı da devreye girecek. Bu kuşağın da somut, elle tutulabilir, gözle görülebilir şeylerden etkilendiklerini de değerlendirirsek, bu aynı zamanda Türk toplumunun dönüştüğü işte o dijital endüstri, Yani üçüncü sanayi devrimi diyorum ben buna. Bunun da taşıyıcı kolonu olduğunu da gösteriyor. Yani Türkiye şunu söylüyor. Ben artık yani tipik tarım ülkesi değilim. Ben artık işte ikinci kalem, üçüncü nesil teknoloji üreten bir ülke değilim. Yani buzdolabıdır, çamaşır makinesidir, televizyondur. Bunların üstüne ben yeni nesil bir teknoloji üretim kapasitesi geliştirdim.
1: Hocam bu ülkede füzeler yapıldı, füze fabrikaları vardı. O füze fabrikalarını banyo sobası üreten fabrikalar.
2: Tabii şimdi

0: O bir vizyon meselesiydi. Şimdi o dönem onları üreten bir takım, mesela Nuri Killi gibi işte Nuri Demirağ gibi isimler çıktı. Ama onlar o dönem toplumun, mesela bu ülke devrim otomobillerini de yaptı. Bu kapasite veya yetenek başka bir şey. Bunu toplumun önüne vizyon sergilemek başka bir şey. O dönemin vizyonu o kadardı. Ve vizyonsuz siyasetçiler tarafından onlar bir şekilde devre dışı bırakıldı veya unutuldu gitti. Ama şimdi öyle bir dünyada değiliz. Yani bir kere işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani yüksek teknoloji vizyonu var. Ve bunun bir devlet aklıyla birleştirilmiş biçimi var. En önemlisi vizyondan öte bu bir yapabilirlik, edebilirlik, yani know-how deniyor buna İngilizcesi. Know-how kapasitesinin ulaştığı noktadır. Şimdi bu fuarda, sahada üretilen ya daha doğrusu sergilenen pek çok ürünün şu an seri üretimi yapılıyor. Mesela sahaf fuarıyla beraber geçtiğimiz gün Bayraktar Holding dedi ki ben artık Kızıl Elma'da seri üretime geçtim dedi. Şimdi seri üretime geçmek ne demek? Mevcut senin yani insanlı hava kuvvetlerinin yanına kaç uçağın varsa aktif en kısa zamanda bir o kadar da insansız jet motorlu ekipmanlar yerleştirmen demek.
1: Selçuk Bayraktar'ın bir açıklaması vardı Can Türk Hocam. Özellikle sizin mesela bu konuya değineceğinizi
0: Evet.
1: düşünerek bir yere not almıştım aklımda. Şöyle bir ifade kullanıyor. Biz sadece teknoloji üretmiyoruz, sadece silah üretmiyoruz. Biz geleceğin savaş stratejilerini değiştiriyoruz dedi.
0: İşte bakın bu bir vizyondur. Şimdi aklıma yani evet Selçuk Bey'in söylediğini deyince şimdi hani derslerde de ben mesela Frederick Taylor denen bir adam vardır. Bu bilimsel yönetim düşüncesini ilk defa ortaya atan adam. Orada Taylorizm deniyor buna. Taylor şunu söylüyor. Bilimsel yönetime geçince 1910'larda diyor ki bu bir zihniyet devrimidir diyor. Benim önerdiğim düşünce biçimi işte verimlilik değildir. Şartları iyileştirmek, daha ucuz yani daha az maliyette daha yüksek performans ürünler üretmek değil. Bu bir zihniyet meselesidir. İşte Selçuk Bey'in söylediği şey bir konsept değişimine şey yapmak. Dolayısıyla Türkiye bu fuarlarla işte en son sergilediği Yıldırım Han füzesiyle diyor ki ben artık bir zihniyet devrimi içerisindeyim.
1: Evet.
0: Bundan sonra benim toplumum, benim çocuklarım, benim gelecek nesilim bugüne kadar ürettiklerinin yanı sıra daha stratejik, daha komplike ürünler üretebilecek. Ben bu boyuta ulaştım. Şimdi bakın biz Altay tankları seri üretime geçti. Zaten Baykar Holding'in yapmış olduğu insansız, Aselsan'ın yapmış olduğu insansız hava araçları seri üretimde miktarlarını dahi bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Artı bizim kullandığımız füzeler, seyri sefer füzeleri, hava savunma sistemleri bunların hepsi envantere dahil edildi. Şimdi bu tarz fuarlar yani artık kapasitenin en üstünün yani çılgınlığın sergilendiği fuarlardır. Dolayısıyla inşallah Yıldırım Han füzesinin daha iyilerinin uçurulduğu, denendiği, seri üretiminin yapıldığı günleri de göreceğiz. En önemlisi kendi insanlı uçaklarımızı sadece savaş uçaklarında değil, belki Türkiye bir 10 yıl içerisinde kendi yolcu uçağını da üretecek noktaya ulaşacak.
1: Tabii.
0: Çünkü bunlar adım adım şeylerdir. Ve belki de 20-30 yıl içerisinde ahir ömrümüzde de ben görsem çok mutlu olurum. İlk insanlı uzay uçuşunun yörüngeye bile çıksak yeterli bizim için.
1: İlk ay misyonunda kullanılacak olan aracın bir
0: mesela,
1: şeyi,
0: bakın bu çok
1: prototipi
0: önemli bir
1: orada
0: şeydir.
1: Sergilendi. Şimdi yıllar önce atalarımız Şahi toplarıyla bir devri kapatıp yeni bir devri
0: Ama o da
1: başlatmıştı.
0: müthiş bir tasarım ve zihniyet
1: Tabii
0: devrimidir.
1: ki işte
0: Rahmetli Fatih
1: şu
0: Sultan
1: anda
0: Mehmet'in
1: o
0: yaptığı.
1: dönemde de Şahi topları dökülürken o döneminde mesela bazı ileri
0: Tabii.
1: gelenleri nasıl bir vizyon değişikliği olduğunu kavrayamamışlardı.
0: Tabii.
1: Ondan sonra tarihin sayfaları içerisinde kayboldular. Şimdi yine aynı şekilde bir belki de devrin değişeceği bir adım atılıyor. Yine bu devrim değişeceği adımları göremeyenler var, eleştirenler var. Hatırlarsanız mecliste CHP'li isimlerin şöyle açıklamaları vardı. Ya bu iktidar iyi şeyler yapsa dahi bizim bunları kabul
0: O
1: etmemizi ve
0: mümkün
1: tebrik
0: değil.
1: etmemizi
0: Evet.
1: beklemeyin şeklinde
0: Maalesef.
1: bir açıklamaları vardı. Çünkü onların kendi içlerinde uğraştıkları başka konular var. Nedir?

0: Mesela Özkan Yalım olayı. O onlardan bir tanesi. Diğer taraftan mesela CHP'nin oturup da bu konuları araştıralım, ya bunlarla alakalı girişimlerde bulunalım, yeni projeler koyalım, bu projeleri destekleyelim, bunlar üzerine çıkalım gibisinden bir derdi yok. CHP'nin derdi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şimdi Özgür Özel'e yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Bugün Akın Gürlek'in de açıklamaları vardı. Hukukçu kimliğinizden faydalanacağım Cüneyt Hocam. Bu soruşturmanın sonu nereye gider?
1: Şimdi bir kere CHP Adalet Bakanı'nı eleştiremez demiyoruz biz. Eleştirebilir ama eleştirdiği şeyin bir kere gerçek olması lazım ve toplumsal bir fayda üretmesi lazım. Mesela kişiselleştirilmiş bir CHP var. Hı hı. Akın Gürlek bir tarafta, bir tarafta da CHP'nin kurumsal tüzel kişiliği. Bundan bir kere bir fayda çıkmaz. Yani siyaset adına bir fayda çıkmaz. İkinci durum da şu, ortadaki iddiaların çok derin olduğu, CHP'lilerin de bu konuyla ilgili ciddi eleştirilerin olduğu bir aşama vardı önceden. Evet. Şimdi artık bunun bir iddiayı geçip somutlaştığı, somut bir bilgiye dönüştüğü bir duruma evrildi süreç. Bu da ister istemez ciddi anlamda tartışmalar çıkarır. İşin özü şu, ortada bir para transferi var ve bu para transferinin günün sonunda hukuki bir karşılığı var.
0: Para transferinden kastınız hangisi hocam? O kadar çok para transferi dönüyor ki.
1: Yani en son para transferi yani, diyelim. Yani Özkan Yalım'ın verdiği.
0: Başka bir para transferi var. Özkan Yalım tarafında başka bir,
1: evet,
0: para transferi var.
1: Yani bunların tamamıyla ilgili şöyle diyebiliriz. Bir, bu bir bağış olarak alınmışsa bu siyasi partiler kanununa aykırı bir bağış. Bu birisini bir yere getirmek için alınmışsa ya görevi kötüye kullanma ya rüşvet. Şimdi bunların hukuki bir tartışması başlayacak. Hı hı. Ama bunun hukuki tartışmasının daha önemli olan kısmı bence Türkiye'de bu konunun siyasi olarak tartışılması. Yani bir rüşvet durumu, biz bunu nerede gördük aslında? 38. Genel Kurul'da gördük. Yani tırnak içerisinde teknik olarak, hukuki anlamda belki rüşvet olarak değerlendirilemese bile, hı hı, menfaat temin etme karşılığında kişilerin oylarının bir başkana, bir adaya kanalize edilmesi, yani siyaseten bunların tercihlerinin bir menfaat karşılığında hile ile belki de değişmesine sebebiyet verme. Şimdi bu durum bir kere ciddi anlamda siyasi etik bağlamda bir tartışma konusu. Bu, evet, hangi siyasi partide olursa olsun bir tartışma konusu olmalıdır. Bu da ayrı bir durum. Özgür Özel'in bu meselenin bu noktaya geleceğini aslında biz Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Aslında 38. Genel Kurul'da bunu test ettik. Sonra işte İBB dosyaları geldi ve günün sonunda da bu geldi. Yani burada şunu da test etmiş olduk. Biz belediyelerin Türkiye'de yanlış dizayn edildiğini, artık bir hizmet kapısı değil, bir tırnak içerisinde bir rant kapısına dönüştüğünü, bunun her belediye için aslında olabilecek bir potansiyelinin olduğu, hı hı, konusunda bir tespit var ortada. Bunun bir şekilde dönüştürülmesi, değiştirilmesi, bu konuda bir dizayna gidilmesi gerekiyor. İkinci nokta, artık bu meselenin bir siyasi enstrüman içerisinde de bir rantlaşmaya dönüştüğünü görüyoruz. Yani bu Özgür Özel üzerinden izah ediyoruz ama adaylık konusunda, aday olabilme konusunda para verme, para alma meselesi şunu etkiler. Biz gerçekten seçmek istediğimiz adayı hiçbir siyasi partide aday olarak göremeyebiliriz. Bu da ister istemez siyasetin varlık nedenini ciddi anlamda bir tartışmaya açar. Siyasetin varlık nedenine tartışmaya açılması Türkiye'de hukuki anlamda da bir meşruiyet krizine işaret eder. Bunun behemahal hemen önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili soruşturma veya ne gerekiyorsa yapılması lazım ama yapısal sorunları da gündeme getirerek belki siyasi partiler kanununa dahil olmak üzere bir takım reformlara gitmenin gerektiği net bir şekilde görünüyor şu anda.
0: Can Türk Hocam, sizden de düşüncelerinizi alayım.
2: 19 Mart 2025 tarihinde Ekrem İmamoğlu ilk defa gözaltına alındı. Ve daha sonra çok iyi hatırlıyorum Mustafa Bey. Biz bu Doğrusu Ne programlarında defalarca bu meseleleri hep konuştuk. Yani yaklaşık böyle 3. 4. ayıydı bu meselenin, daha sıcağı böyle dumanı yeni tutuyordu. O zaman da yine Doğrusu Ne programında demiştim ben. Bu iş öyle bir al ki, yine onu söylüyorum. Yani iddiamın arkasındayım. Bu iş öyle bir al ki, bu al sadece İstanbul Belediye, yani İstanbul içerisinde veya ne bileyim İzmit içerisinde, yani kalamaz. Büyük şehirlerde kalamaz. Bakın yani bir sene geçmiş, giderek böyle hani büyük şehirlerle başlıyor, İstanbul'la başlıyor. Ardından illere kadar.
0: Toparlayalım.
2: Tabii ki. Ve bu işin sonunda genel merkeze de ulaşır ve bu işin altında Sayın Özel de kalır demiştim.
0: Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Şimdi bizi Sumut filosundaki arkadaşımız Deniz Zeybek bekliyor. Çok fazla beklettik. Orada da yeni sıcak gelişmeler var. O sıcak gelişmelerin böyle tam olarak ekrana getirilmesinde Deniz Zeybek bize canla başla hazırladı. Evet Deniz, neler yaşanıyor şu anda Sumut filosunda? Senden öğrenelim.
3: Girit'te bekleyen 30'dan fazla tekne vardı. Onlar bir türlü yollarına devam edemiyordu. Neden? Çünkü hava şartları nedeniyle fırtına vardı. Ancak o fırtınanın etkisinin geçmesiyle birlikte dün sabah 6.30'da yola çıktılar ve artık Türkiye'ye geldiler. Şimdi ekran o filonun içindeyiz biz de. Marmaris'te bekleyen 15 tekneden 3'ü karşılama ekibi olarak yola çıktı. Aktivistler var. Çok sayıda insan var bu 3 teknede. 30'dan fazla tekneyi karşılamak için Rodos ve Marmaris'in ortasındaki bir sınıra gelindi. Ve şu anda filonun içindeyiz. Sağımızda, solumuzda, önümüzde ve arkamızda o teknelerin olduğunu söyleyelim. Az önce burada meşaleler de yandı. Elbette ki tekbirler ve Gazze, Filistin sloganlarıyla birlikte o tekneler, o filo karşılandı. Şimdi demirleyecekler, Marmaris'e döneceğiz. 15 tekneyle buluşulacak tam anlamıyla ve sonra da artık birkaç gün içinde yola çıkılması bekleniyor. Gazze'ye doğru yola çıkılacak. Önce tabii ki o teknelerdeki eksiklikler giderilecek. Çünkü fırtına nedeniyle uzun zaman beklemişlerdi Girit'te, demirlemişlerdi. Ve buradaki 30'dan fazla teknede bulunan aktivistler de ve o teknede bulunan gazeteciler, aktivistler, katılımcılar, yaralı olanlar vardı içlerinde. Adli tıp kurumuna götürülecek yaralı olanlar ve teknelerdeki eksiklikler giderilecek. Sonra da o 15 tekneyle artık zaten buluşulacak birkaç saat içinde. Şu anda da hala banların atıldığını söyleyelim bu teknede bulunan aktivistler tarafından. Filoya buluşuldu. Artık daha güçlü, daha büyük, daha fazla aktivist var. Birkaç gün içinde bir basın açıklaması yapılacak. Misyonun planı, programı belirlenecek. Değişiklikler, neler yapılacak, hangi planlar devreye girdi. Onlar açıklanacak ve sonra da kamuoyu bilgilendirildikten sonra da artık Gazze'ye doğru ne zaman yola çıkılacağı netleşecek. Şimdi tekrar etmekte fayda var. Marmaris'te 15 tekne hazırlandı. Artık son hazırlıklar daha doğrusu. Son aşamaya gelindi. 200'den fazla aktivist ve gazeteci var. Teknelerde en az 8, en fazla 10'ar kişi olacak ortalama ama büyük ihtimalle ondan fazla kişiyi de geçebilir. Amaç zaten birkaç gündür söylüyorduk. Farklı bir plan vardı. Neydi? Girit'te bekleyen teknelerin fırtınanın geçmesiyle birlikte harekete geçmesiydi. Onlarla buluşup daha büyük bir şekilde yola koyulmaktı. Şimdi o plan devrede buluşuldu ve 3 tekne karşılama ekibi olarak yola çıktı. Ve filoyla birlikte artık Marmaris'e geri dönüyoruz zaten. Ve birkaç gün içinde de Gazze'ye doğru yola çıkılması planlanıyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Sumut filosundan son dakika gelişmelerini muhabirimiz Deniz Zeybek aktardı. Girit ve Marmaris ekibi buluştu. Önümüzdeki günlerde artık Gazze'ye doğru yola çıkılacak ve yüksek ihtimaldir ki birkaç gün sonra da Gazze'de o insani yardımların ulaştırılması için gönüller hep beraber atacak. Ümit ediyoruz ki yolda ayaklarına taş değmesin, o insani yardımlar yerlerine ulaşsın. Çok teşekkür ederiz. Star Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak efendim. Çok sağ olun.
2: Teşekkür.
0: Kütahya Dolunpınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkçener efendim, kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan, saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız,
4: ben teşekkür
0: geldiniz.
4: Ederim.
0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında doğrusu diye noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta İpek Yolu ve Perde Arkasındaki Büyük Oyun Kıskacında Türkistan coğrafyasının bilinmeyen tüm detaylarını Profesör Doktor Murat Özkan'a soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. O süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla,

0: Çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
1: Trip dışında her şeyi şekerim.
2: Hüseyin abi, ne zaman varacağız?
1: Apartman sakinleri, sakin olalım. Biberi az kaldı.
2: Hüseyin abi, üst geçine bak abi.
1: Bakayım mı?
3: Altyapınız olmasa da biber hızı evinizde.
1: Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta gücü adında.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handy Kredi'de.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba, mutlu akşamlar efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Antalya Spor'u 4-2 yenen Galatasaray 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray 26. lig kupasına uzanırken 4. kez üst üste lig zaferini yaşıyor. Hemen Florya'ya gidelim. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban bizlere Florya'daki sokaklardaki atmosferi aktaracak. Mehmetcan, sokaklardaki o atmosferi senden alalım.
1: Evet Duygu, şu anda Florya'da taraftarın heyecanı dorukta diyebiliriz. Taraftarlar 26. şampiyonluğunu kutluyor ve doyasıya eğleniyorlar. Ve bizler aslında bir önceki yayınımızı gerçekleştirdiğimizde Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan ettiğinde Florya bu kadar kalabalık değildi. Her geçen dakika, her geçen saniye taraftarlar alana gelmeye devam ediyor. Florya adeta alev alev yanıyor ve Florya'daki aslında sarı kırmızılı taraftarın da yoğunluğunu şu anda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı aracılığıyla ekranlarımızda görüyorsunuz. Galatasaray Antalya Spor karşısında 4 gol attı ve 4-2'lik biten o maçta Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. 4 kez üst üste şampiyon olmuş oldu Galatasaray bu maç sonucunda ve taraftarın coşkusunu da görüyorsunuz. Metin Oktay tesislerine doğru gelen birçok vatandaş doyasıya eğleniyor şu anda ve bu noktada birbirinden farklı anların yaşandığını da söyleyebiliriz. Taraftarlar doyasıya eğleniyor. Çünkü ligde birinci sırada yer alan Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti. Nefes kesen bir mücadele izledik aslında bizler. O mücadelede ilk yarıda adeta kalpler güp güp attı. İkinci yarıda ise Galatasaraylı sporcular farkını ortaya koydu ve 4-2'ye çevirdi o maçın skorunu. 2 gol tabii ki de takımın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'den gelmişti. Osimhen'in bir golü penaltıdan

0: atı 60 iken ikinci yolunu ise kaderini de o gol değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Tabi aileleri de görüyoruz. 7'den 77 etrafında doyasıya eğleniyorlar. Takımlarının 26. şampiyonluğunu taraftarlar kutluyor ve bu noktada heyecan dorukta. Bizler bir önceki yayınımızı gerçekleştirdiğimizde Florya bu kadar kalabalık değildi. Maç bitti ve taraftarlar Florya'ya doğru akın etmeye başladı. Taraftarların heyecanını da tabii ki de ekranlarımızda kameraman arkadaşım Ali Maşalacı aracılığıyla da görüyorsunuz. Çok önemli bir maçtı aslında Galatasaray için. Ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan etti ve 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Maçın yıldız isimleri arasında tabii ki de Victor Osimhen bulunuyordu. Ligde de harikalar yaratmıştı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Victor Osimhen Galatasaray için adeta canını dişine takmıştı. Harikalar yaratmıştı ve Galatasaray artık Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu Florya'da kutluyor. Ayrıca sadece kutlama alanları İstanbul'da Florya değil, İstiklal Caddesi'nde kutlamalar devam ediyor. İstanbul'un birçok farklı noktasında kutlamalar devam ediyor. Aynı zamanda yurt dışında, yurt içinde birçok farklı il ve ilçede kutlamaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz ve taraftarlar çılgınlarca eğleniyor ve bu noktada taraftarın heyecanını da görüyorsunuz ve doyasıya eğleniyor o taraftarlar. Bu noktada aslında Metin Oktay tesisleri taraftarlar içinde oldukça önemli bir nokta. Galatasaray taraftarları şampiyonluğunu Metin Oktay'da kutlamayı bir ayrı seviyor. Çünkü bizler geçtiğimiz yılda bu noktaya gelmiştik ve şampiyonluğu buradan yakından takip etmiştik. 25. şampiyonluğun heyecanına da şahit olmuştuk. Şimdi ise sarı kırmızılı takımın 26. şampiyonluğuna şahit oluyoruz. Taraftarlar doyasıya eğleniyor. Adeta Florya alev alev yanıyor. Taraftarın heyecanı aslında öğle saatlerinden itibaren başlamıştı. Bizim haber nöbetimiz Rams Park'ta başlamıştı ve Rams Park'ta taraftarlar şampiyon olacaklarına inanarak gelmişlerdi. Birçok farklı taraftar bulunuyordu ve o taraftarlar bugün bizler görüştüğümüzde biz bugün 26. şampiyonluğumuzu kutlayacağız diyordu ve taraftarın ruhu da sahaya yansıdı. Tabii ki de Galatasaray'ın ilk 12'sinden bahsediyoruz, taraftarından bahsediyoruz. 55 bin bilet satılmıştı Galatasaray Antalya Spor maçı için ve taraftarın desteği de Galatasaraylı oyuncular için oldukça önemliydi. Tabii ki de Galatasaray'ın ilk 12'sinde bulunan o taraftarlar da bu akşam farkını ortaya koydu ve o farkın galibiyetini de şu anda kutlamalarla birlikte Florya Metin Oktay Spor Tesislerinde görüyorsunuz. Bizler ekranlarımıza taşır. Ben kadrajdan çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan etrafı göstermesini rica edeceğim. Taraftarlar doyasıya eğleniyor bu noktada ve bu noktada taraftarların heyecanını da görüyorsunuz. Birbirlerine sarılan gençler doyasıya eğleniyor, duygu gördük. Görmüş olduğunuz gibi bizler de o anları ekranlarımıza taşıyoruz. 7'den 77'ye birçok taraftar Metin Oktay tesislerine geldi ve bu noktada doyasıya eğlendiklerini söylüyoruz ve taraftarları görüyorsunuz.
1: Evet, Mehmetcan Çoban Florya'dan o kutlamalara dair görüntüleri bizlere aktardı. Efendim pek çok noktada kutlamalar devam ediyor. Berlin'de ve Bakü'de buna dahil diyelim. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari

0: Dijital bağımlılık, sosyal yaşamın önündeki en büyük engeldir. Hayat ekranlarda değil, tam karşınızdadır. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Eliniz sürekli telefona gidiyor, bir sayfayı bitirmekte zorlanıyor, sevdiklerinizin gözlerine bakarken bile zihninizin başka diyarlara sürüklendiğini mi hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. Mesele çoğu zaman iradesiz olmanız da değil, dikkat ya da irade krizi. Akademisyen yazar Tolga Yıldız 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre Pazar 20'de 24'te.
2: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
3: Peki siz arafta mısınız?
2: Bu hafta

0: Diol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet

Mutlu akşamlar değerli tarih severler. 24 ekranlarındasınız, An ve Zaman'dasınız. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam An ve Zaman'da tarih boyunca medeniyetlerin kesişim noktası olan Türkistan coğrafyasının perde arkasını konuşacağız. Sadece bir ticaret yolunu değil, imparatorlukların gölgesinde şekillenen büyük bir güç mücadelesini, yani büyük oyunu masaya yatıracağız. İpek yolunun kervanlarından Hanlıklarına, Semerkant'tan Buhara'ya, Timur'dan Çarlık Rusya'sına uzanan bu hikayede aslında yalnızca ticaretin değil, istihbaratın, kültürel dönüşümün, casusların, küresel rekabetin izlerine süreceğiz bu akşam. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız sizlerle beraber. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için An ve Zaman'a başlayalım.

0: Başladık değerli tarih severler. Türkistan'ın bilinmeyenlerini konuşacağız bu hafta. Türkistan neden yüzyıllar boyunca bir coğrafya olarak bir toprak üzerinde herkesin hakimiyet kurmak istediği bir coğrafya oldu? Geçmişin bugünkü hesaplaşmalarının izleri hala Türkistan üzerinden mi yapılıyor? Büyük oyun ne demek? Çok önemli bir konum var. Bunların hepsini konuşacağız sizlerle. Ordu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Özgen Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz her zamanki gibi.
1: Duydum.
0: Uzun zamandır sizi davet etmeyi bekliyorduk. Şeref verdiniz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. O şeref bize ait. Çok sağ olun.
0: Etiketimizi hatırlatalım hocam. Etiketimiz X platformu üzerinden Büyük Oyun. Büyük Oyun etiketine yazarsanız Murat Özkan hocama sorularını sormuş olacağım. Evet hocam, aslında Türkistan dediğimizde sadece bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Yüzyıllar boyunca orduların geçtiği, medeniyetlerin birbirine karıştığı, ticaretin, bilginin, hakimiyet mücadelelerinin aslında merkezinde yer alan çok büyük bir tarih sahnesinden bahsediyoruz. Ve bu tarih sahnesi aslında bize çok önemli mesajlar veriyor. İlk sorumdan başlamak istiyorum size. Bir cazibe merkezi aynı zamanda. Şimdi hocam, Türkistan'ın coğrafi konumuna baktığımızda onu tarih boyunca bir cazibe merkezi mi yaptı onun coğrafi konumu? Yoksa büyük güçlerin o coğrafya rekabet alanına mı dönüştü? Neden Türkistan bu kadar değerli? Neden herkes üzerinde küresel bir rekabet içine düşmüş? Önemi nedir? Buradan başlayalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Öncelikle cevap vermeden önce ben çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Şimdi şöyle

0: Cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Şöyle başlasak bence isabetli olur. Biz Türkistan'ın Keşif Çağı kitabında da böyle başlamıştık. Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz.
1: Hemen bir virgülü koyalım. Çok da önemli bir noktada tam da kitabınız elimde. Tabii ki referans kitaplarımızdan bir tanesi. Murat Hocam'ın çok fazla kitabı var. Türkistan üzerine, coğrafyası üzerine projeleri, işte o coğrafyaya gidip geldiği araştırmaları vesaire hepsi çok kıymetli. Bir tane kitabınızı burada göstermek isterim. Rus seyyah Burnaşev'in gözünden Buhara'yı anlattınız. Türkistan'ın Keşif Çağı. Biz Türkistan'ı bu akşam çok daha geniş bir kapsamda ele alacağız elbette. Birçok kitabınız var. Bir tanesi de üstüne basmak için burada tam da yeri gelmişken söylemek istedim.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de şöyle aslında Burnaşev üzerinden gittik biz o kitapta ama orada yaklaşık 6-7 tane seyyah var. Burnaşev'in çağdaşı sayılan Olufsen var, Hanikov var. Onların da seyyahlarından verdikleri notlardan zaten bugün konuşacağız. Çünkü seyyah diyoruz ama hepsi aslında bir nevi kendi devletleri açısından istihbarat faaliyetleri yapan, istihbari bilgiler toplayan kişiler. Ve bu bilgiler de zaten özellikle 19. yüzyılda hem İngiltere'nin hem de Rusya'nın hem de bu coğrafyada hüküm sürmek isteyen devletlerin çok ciddi işlerine gelen bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bilgi güç. Doğal olarak bu bilgiyi elinde tutan devlet de aslında bakarsanız hem o dönemde hem de günümüzdeki dönemde o coğrafyaya hakim olmak amacıyla bunları çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ne dedik konuşmamızın başında? Talihiyle kederli ancak tarihiyle efsanevi bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çünkü talihiyle kederli çünkü bu coğrafya hem yeraltı hem yerüstü kaynakları bakımından hangi dönemden bakarsak, hangi bir dönemden değerlendirirsek değerlendirelim. Aslında bakılırsa sürekli dış devletlerin, dış işte sömürgeci güçlerin sürekli göz hapsinde olan bir topraktan bahsediyoruz. Şimdi şöyle toparlayalım. Hangi açıdan bakacağız? Hangi dönemden bakacağız? Yani bunu cazibe merkezi olarak değerlendirip devletlerin buraya ilgi odağında konuşacaksak dönemsel bazda ayırmamız lazım. Yani yakın çağda işte 19. yüzyıldan sonraki süreçte devletlerin buraya yönelme arzusu farklı sebepler barındırıyor. Örnek veriyorum orta çağda devletlerin buraya yönelme arzusu daha farklı sebepler barındırıyor. Veya eski çağda daha farklı sebepler barındırıyor. Ancak bildiğimiz tek bir gerçek var. Günümüzde de eski çağda da orta çağda da yakın çağda da Türkistan hem yeraltı hem yerüstü kaynakları hem bulunduğu konumdaki o menzil olan İpek yolunun menzili olan şehirleri bakımından gerçekten bütün devletlerin göz hapsine aldığı bir coğrafya. Doğal olarak bu coğrafyadan niye kederli diyoruz? Hiçbir zaman güç mücadelesi eksik olmamış. Bu coğrafyanın hemen hemen tarihin hangi kısmından bakarsak bakalım, bütün devletlerin, günümüzde küresel güçlerin, o dönemde bölgesel güçlerin sürekli mücadele halinde olduğu bir coğrafyayı görüyoruz. Yani bunu eğer ilk dönemlerden bahsedersek en önemli sebeplerinden bir tanesi İpek yolu. İpek yolunun en önemli menzillerinin, yani işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine giden o İpek yolunun, Büyük İpek yolunun en önemli menzillerinin biz Türkistan coğrafyasında olduğunu görüyoruz. Doğal olarak buradaki devletlerin o dönemki siyasi konjonktürüne göre hallettikleri, düşündükleri o mekanizmalar, siyasi mekanizmaları bu toprakları İpek yoluna hakim olmak amacıyla ele geçirmek istiyordu. Ancak bu zamanla tarihler ilerledikten sonra İpek yolu önemini kaybettikten sonra daha farklı bir sebeple devletlerin buradan gözünü alamamalarına sebebiyet veriyor. Bunu belki programın akışında bununla alakalı sorular gelebilir, devam edebiliriz ama burada vermek istiyorum. Petro döneminde örnek veriyorum. Çarlık Rusya'nın buraya yönelme sebebi evet yine iktisadi ama bu sefer İpek yolu kaynaklı değil. Bu sefer işte Sır Derya boylarından çıkan altın tozlarından etkileniyorlar. Yani Rusya'nın ekonomisini daha iyi aşamaya götürebilmek amacıyla bu sefer Sır Derya'daki altın tozlarına ulaşmak gayesi. Yine Hindistan sömürge yani Hindistan topraklarına gidecek olan en kestirme yolun bu güzergahta olması yine bunun bir sebebi. Ama işte 19. yüzyıldaki savaşlar yüzyılı diyoruz biz bu yüzyıla. 19. yüzyıl açısından baktığımız zaman Türkistan coğrafyasının cazibe merkezi haline gelmesi veya bu coğrafyayı yabancı devletlerin ele geçirme arzusunun tek sebebi bir insan gücü. Yani sömürgeleşmiş bir devletlerden bahsediyoruz artık. Sömürge ekonomisine karşı ayakta durmaya çalışan bir Rusya'dan veya farklı devlet

0: sebeplerden bahsediyoruz. Doğal olarak bunların Türkistan'da olma sebepleri artık bir insan gücü. İki, yeraltı ve yerüstü kaynakları. Üç, çok önemli. Amerika'dan sonra belki de dünyadaki en büyük pamuk üretiminin yapıldığı bölgeden bahsediyoruz. Fergana Vadisi gibi bir coğrafya, tarımsal faaliyetlerin, tarımsal ürünlerin çok güzel çıktığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Doğal olarak 19. yüzyılda aslına bakarsanız devletlerin burayı ele geçirme arzusu yine ekonomik ama sebepler değişmiş. Yani ulaşmadaki amaç aynı, ekonomilerini rahatlatmak ama bir nebze de olsun artık buradaki insanları kullanmak, insanları kendi sömürge yapısındaki imparatorluklarına entegre etmek, onları bir şekilde iş gücünde de kullanmak, yine pazar arayışı, buradaki pazar arayışı da buraya yönelmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Günümüzde de yine kuşak yol projesinin yapılması, yine buradaki elektrik üretiminin fazla olması, petrol üretiminin fazla olması, yani hangi açıdan bakarsak bakalım aslında bu bölge bir cazibe merkezi. Yani şu anda küçük bir kronolojisini çizdik. İpek yolundan aldık. Günümüzdeki işte kuşak yol projesine kadar getirdik. Buranın cazibe merkezi olmasının sebebi buranın yeraltı ve yerüstü kaynakları. Doğal olarak devletler de buraya ele geçirmek, burayı daha kendilerine sahip veya arka bahçeleri veya doğrudan kendilerine bağlı hale getirebilmek amacıyla buraya dair operasyonlarda, faaliyetlerde bulunuyorlar. Cazibe merkezi olmasını, hani burada belki bu kısmı vermezsek biraz haksızlık ederiz. İslam tarihçileri açısından, İslam dünyası açısından baktığımızda belirli bir dönemde eğitim anlamında da burası cazibe merkezi olarak öne çıkıyor ama bununla alakalı bir istila politikası güden bir devlet yok. Buradaki tamamen amaç, eğer bir yabancı devletin bu bölgeyi ele alma arzusuna dair, soru buna dairse tamamen ekonomik sebeplerden diyebiliriz.
1: Sayın Hocam, İpek Yolu bir dönem için, İpek Yolu önemini kaybetmeden önce dediniz, İpek Yolu'na hakim olmak arzusu vardı dediniz. İpek Yolu'na hakim olmak ne demek? Sonuçta yine bir ifadeniz geçti. Bilgi, bilgi güçtür diye. Bugün de aynı şekilde bilgiyi elinde tutan gücü elinde tutuyor. Yani dijital medya, sosyal medya, küresel bütün güç bilgi demek. Aslında baktığınız zaman İpek Yolu'ndan sadece kervanlar geçmiyor galiba. O bilgi akışı, farklı inançlar, farklı kültürler. Bunu elinde tutabilmek mi güç demek? Yani İpek Yolu'na hakim olmak nasıl bir gücü elinde tutmak demekti o dönem?
0: Evet, şöyle diyebiliriz buna. Çünkü İpek Yolu büyük bir yol. Yani sadece aslında bakılırsa tek bir yoldan da oluşan bir yoldan bahsetmiyoruz. Yani İpek Yolu işte Çin'den başlayıp Avrupa içlerine kadar giden yollar. Ancak burada işte Baharat yolu var, Kral yolu var, Şah yolu var. Yani birçok bağlantı yolu olan ve taşıdıkları mallara göre de isminden de belli İpek Yolu isimlendirilmiş olan bir yol. Ve isimlendirmesi çok yüzyıllar sonra yapılan bir yoldan bahsediyoruz. Fakat tarihte değişmeyen tek bir gerçek şu İpek Yolu'na dair önemi. Ya o dönemde evet isminden de belli olduğu gibi Çin'in ipekli kumaşlarını batıdaki zenginlere, oligarklara götürmek için kullanılan bir yol. Çin'den alınan ipekler Türkistan aracılığıyla, Türkistan işte menzillerinden geçme hareketiyle biz bu ipeğin batıya taşındığını görüyoruz. Ancak çok güzel söylediniz, sadece ipek taşınmıyor. Yani aslında bakılırsa sadece bence emtia taşınmıyor burada. Sadece bir emtianın taşındığı bir yol olarak düşünürsek büyük bir yanılgı içerisine gireriz. Çünkü şöyle değerlendirmemiz lazım burayı. İpek yolunda evet emtialar birinci öncelik. Malların taşınması, batıya bu malların taşınması veya batıdan doğuya gelecek malların taşınması İpek yolu üzerinden yapılıyor. Ancak bu yol büyük bir yol dedik ve bu yollarda kervansaraylar yapılıyor. Kervansaraylar inşa ediliyor. Bu yollarda aslında bakılırsa bir kültür taşınıyor. Bu yollarda aslında bakılırsa dinler taşınıyor, diller taşınıyor, hastalıklar taşınıyor. Biraz daha açabiliriz. Yani vebanın bu yolla yayıldığını biliyoruz. Dillerin, dinlerin, maneizm ve Budizmin bu yollar vasıtasıyla yayıldığını biliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Bu yol sadece emtiaların taşındığı bir yol değildi. Bu yola daha detaylı baktığımızda tarihi arka planında belki hacıların yakarışlarını, belki esirlerin yakarışlarını, belki bir komutanın askerlerin ayak izlerini, belki hastalığı yayan kişilerin izlerini göreceğiz. Doğal olarak bu yola sadece emtiaların taşındığı bağlamında bakarsak ciddi bir yanılgı içerisine girdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Şunu söylemekte fayda var. O dönemlerde bütün devlet adamları da, o dönemde işte bir siyaset güden devlet adamları da, belki ileride Cengiz Han'dan, Timur'dan bahsettiğimiz dönemde örneklerini veririz ama İpek Yolu güzergahı üzerinden seferlerini yapıyorlar. Çünkü amaç İpek Yolu'na ulaşmak, İpek Yolu'nun menzillerini ele geçirmek. Neden? Çünkü İpek Yolu devletin hazinesinin daima doluluğu anlamına gelecek bir oran veriyor. Devletin gücü de hazinesinin yoğunluğundan, çokluğundan geçiyor. Doğal olarak bu yolda hem emtialar ama bundan da daha farklı olarak kültür anlamında diller, dinler ve kültürler taşınıyor. Mesela Soğutlar, burada Başak Hoca'ya da selam söyleyelim. Yani Soğutların herhangi bir devletleşemediğini biliyoruz. Ancak Soğutların bu coğrafyada, özellikle İpek Yolu coğrafyasında çok ciddi işler yaptığını, dilleri ve dinleri taşıma unsuru, malları taşırken yaptıklarını çok net bir şekilde biliyoruz. O yüzden Batı'ya veya işte Türkistan coğrafyasına Maneizmin ve Budizmin de bu yolla yayıldığını veya vebanın da bu yolla gittiğini düşünürsek, İpek Yolu'nun tam da sizin söylediğiniz gibi en başta sadece emtiaların taşındığı bir yol olmadığı net bir şekilde ortaya çıkıyor.
1: Hocam, o dönem yine İpek Yolu'ndan devam etmek istiyorum. Siyasal istikrar ya da istikrarsızlık, ikisi de olabilir, fark etmez. İpek Yolu'nun sürekliliğini nasıl etkiledi? Yani bu hat üzerinde hangi güç merkezleri belirleyici olmuş dönemsel olarak?
0: Şimdi şöyle, bizim aslında çalışma sahamızda bu yol ikiye ayrılıyor. Bir tarafı işte Batı ulusunun da işte Cüce ulusuna giden, Altın Ordu'ya giden kısım. Diğer tarafı da Çağatay ulusunun olduğu Türkistan sahası. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Türkistan sahasında veya İpek Yolu sahasında diyelim, İpek Yolu'nun bulunduğu coğrafyada siyasi istikrar gerçekten belirleyici bir güç. Eğer bir devlet bu sahada, bu coğrafyada çok net bir şekilde gücü kendi elinde tutarak bütün menzillere hakim olabiliyorsa, bu güzergahta yapılan ticari faaliyetlerin oranı ve kar marjı daha fazla oluyor. Neden? Çünkü o coğrafyayı şöyle aklımıza getirelim. İşte yağma faaliyetleri yapan boylardan bahsediyoruz. Yani bir kervanın başladığı menzilden diğer bir menzile hareket süresi, yolculuk aşaması ciddi derecede sıkıntıları beraberinde barındırıyor. Hem yollar gerçekten çok zor, hem de ulaşım açısından değerlendirildiğinde zor, hem de dediğimiz gibi yağmacılık faaliyeti yapan, hem Türk boyları, hem Moğol boyları, hem farklı boylar yağma faaliyeti yapan ve geçimlerini bunlarla sağlayan konar göçer toplumlarda, toplumların bulunduğu yerden bahsediyoruz. Yani aslında merkezi otorite bir devlet, bir hanlık veya burada merkezi otoritesini sağlamlaştırdığı takdirde İpek Yolu en altın dönemlerini yaşıyor. Mesela örnek verelim, Timur'un hakimiyet kurduğu dönemde İpek Yolu en büyük dönemini, en şaşalı dönemini yaşıyor. Evet, bu Samaniler devrinde de İpek Yolu'nun, Akunlar devrinde de İpek Yolu'nun etkin bir şekilde sürdüğünü görüyoruz. Ancak Timurlar dönemindeki o etkinlik biraz daha fazla. Ama bunların hepsinin temelinde siyasi erkin bu coğrafyadaki hegemonyasına bağlı. Yani devlet bu coğrafyada ne kadar etkinse, ne kadar güçlüyse, bu coğrafyadaki tüccarlar kendini o kadar rahat hissediyor. O kadar rahat hissediyor ve o coğrafyada o güzergahı daha sıklıkla kullanıyor. Şöyle basit düşünelim. Bir güzergahta seyahat ediyoruz. O güzergahta mallarımıza ve canımıza kastedildiğini hissettiğimiz anda o coğrafyayı tercih eder miyiz? Etmeyiz.
1: Yatırım da yapmayız.
0: Yatırım da yapmayız o coğrafyaya. Ancak eğer biz bu coğrafyayı tercih ediyorsak, demek ki canımıza ve malımıza zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz. Doğal olarak bunu sağlayan yönetim, hangi milletten olursa olsun, o dönemde İpek Yolu'nun istikrarı, İpek Yolu'nun ekonomik marjı çok ciddi derecede artmaya başlıyor. Kimler etkindi? Çin bir dönem etkin burada ciddi manada. Türkler bir dönem etkin. İşte Akunlarla başlayan hakimiyet süresi Göktürklerle uzanan, devam eden, ardından Timur'la en yüksek dönemine ulaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Yine Moğolların bir dönem etkin olduğunu görüyoruz biz bu yola. Yine Arap istilalarıyla Arapların bu bölgeleri fethetmelerinden sonra da Arapların da İpek Yolu'nu kısmen ele geçirdiğini biliyoruz. Yani doğal olarak İpek Yolu istikrarında dört tane büyük gücün bir mücadele sahası dönüyor. Aslında ilk sorunuza da mesela burada bir cevap vermiş olduk. Mesela bu dönemde İpek Yolu'na hakimiyeti görüyoruz burada. Evet. Yine olan kim oluyor? Türkistan halkına, Türkistan topraklarına oluyor. Savaş, gözyaşı, İpek yolunda diniyorsa ticarette o kadar aktif.

0: Ancak yağma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyorsa İpek yolu sönükleşiyor.
1: Timur döneminde en yüksek şeyini yaşadı evet. diyorsunuz. Cengiz Han döneminde yaşayamadı mı?
0: Ya şöyle aslında bakarsa bizim işte şu anda ele aldığımız o coğrafyada Çağatay Hanlığı'nın da hakim olduğu bölge Güney Kolu. Yani 1220-21 yılında Cengiz Han'ın Harzemşahlarla girdiği bir savaşta ki Otrar bölgesinde yapılan savaşta artık Moğolların Avrupa içlerine kadar devam edecek olan, o tsunami etkisi verecek olan Moğol istilası da aslında başlangıcını alevlemiş oluyordu o bölgede. Otrar'da yapılan savaşla sadece Otrar düşmedi. Ardından Semerkant düştü. Ardından Buhara düştü. Yani kadim Türk toprakları uzun yıllar sonra Türk hakimiyetinden çıktı ve Moğolların hakimiyetine girdi. Burada aslında en büyük gözyaşının, en büyük kanın aktığı bir dönemden bahsediyoruz. Çünkü Cengiz Han'ın savaş stratejisinde şöyle bir gerçek var. Cengiz Han eğer kendisine tabi olup da savaşmadan kendisine bağlı olan milletlere herhangi bir şey yapmıyor. Ama Cengiz Han kendisine tabi olmayıp kendisini uğraştıran ve akabinde bir sefer üzerine bir bölgeyi ele alıyorsa
1: taş yakıp yıkıyor.
0: Taş baş üstünde baş bırakmıyor. Burada büyük bir katliam yapıyor. Hem Semerkant'ta hem Buhara'da. Şimdi Cengiz'in aslına bakarsanız burada yaptığı insan tahribatının yanı sıra bir de İpek yoluna vurduğu büyük bir darbe var. Cengiz'in bu bölgeleri yapmış olduğu seferle biz yıllardır burada Avrupa içlerine giden kervanların ulaştığı Semerkant'ın Ürgenç diye bir şehir var. Ürgenç'e Cengiz girdikten sonra Köhne Ürgenç olarak adlandırılıyor. Yani bu coğrafyada Cengiz'in yaptığı tahribatla aslında bakarsanız sadece insanlar etkilenmedi. İpek yolu da ciddi manada etkilendi ve burada İpek yolunun bu kolu tamamen işlevsiz hale getirildi. Çünkü Semerkant gibi, Hive gibi, Buhara gibi büyük kadim Türk şehirleri Cengiz'in tahribatına uğradı. Buradan kuş uçmaz, kervan geçmez bir konuma evrildi buralar. Doğal olarak buralar tercih edilmedi. Nereler tercih edildi? Cuci ulusunun yani Altın Ordu hakimiyetinin yeşerdiği o Altın Ordu toprakları Ürgenç'ten sonra üst kısma doğru giden o kol artık ekonominin canlandığı ve Semerkant ve Buhara gibi şehirlerin öneminin azaldıktan sonra bu coğrafyadaki şehirlerin öneminin arttığı bir döneme gidiyoruz. Ne zamana kadar? Timur'un hakimiyeti ele aldığı kadar. İsterseniz müsaade ederseniz Cengiz'le Timur'u burada karşılaştırabiliriz.
1: Lütfen hocam, evet.
0: Şimdi Cengiz bu tahribatı yaptı. Evet, bu tahribat yapıldı ve buradaki Türkistan'daki kol, İpek yolu bayağı bir zarar gördü. Devletler zarar gördü. Harzemşah'ın boşalttığı saha Cengiz'in de imparatorluğunun, Moğol imparatorluğunun kapladığı bir sahaya dönüştü. Ancak burada dediğimiz gibi Moğolların istila hareketleri bitmedi. Anadolu içlerine kadar, Avrupa içlerine kadar devam eden bir istila hareketinden bahsediyoruz. Akabinde bu bölge özellikle Cengiz Han'ın ölümünden sonra evlatlar arasında üleştirildi, bölüşüldü. Ve coğrafya yani Türkistan sahası, bizim de şu anda işlediğimiz bu Türkistan sahası Çağatay adlı oğluna bırakıldı. Ancak Çağatay Hanlığı orada biliyorsunuz Türklerde ve Moğollarda ikili teşkilat söz konusu. Doğu ve Batı sistemi söz konusu. Doğudaki Kaan daima Batı'daki Kaan'a göre büyük. Karakorum'da oturan büyük bir Kaan var. Ancak işte Altınordu'da Saray şehrinde oturan Kaan ona bağlı. Çağatay Hanlığı'nda işte Çağatay Hanlığı'nın topraklarında oturan Kaan yine büyük Kaan'a bağlı. İşte Çağatay Hanlığı'nın en büyük sıkıntısı şu. Büyük Kaan'lığa bağlı en yakın hanlık. Doğal olarak Çağatay Hanlığı'nın kendi iç işlerinde bir bağımsızlık gütme, kendisiyle birebir yönetme erki elinden alındı diyebiliriz. İşte Yalavaçlar atandı buraya, valiler atadılar buraya, valiler aracılığıyla yönettiler. Burada bir kaos söz konusu oldu. Şimdi istikrar dedik ya, işte Cengiz'in ölümünden sonra Çağatay Hanlığı'nın son dönemlerinde burada bir kaos söz konusu. Bütün boylar birbirlerine karşı ayaklanmış. Şimdi Çağatay Hanlığı diyoruz ama bölge Türk bir bölge. Çağatay Hanlığı anlatılan tarihi kaynaklara göre 4000 askerle coğrafyaya geldiği, Türk topraklarını Semerkant'a işte Buhara'ya gelip burada bir hakimiyet kurmaya çalıştığı söyleniyor. Kadim Türk yurdundan bahsediyoruz. Doğal olarak 4000 askerin belki içerisinde Türk menşeli askerler de mevcut. Çünkü bu Moğollar ve Türkler aynı coğrafyada zuhur etmişler. Aynı devletlerin işte Göktürklerin, Hunların kurucu unsuru Türklerken Moğollar da bu devletin bir parçası. Şimdi bu kısımda da iyi yaşayın.

0: Bu kısımda da bu tarafa geldikten sonra biz neyi görüyoruz? Çağatay Hanlığı'nın zamanla Türkleştiğini görüyoruz. İslamiyet de kabul ettikten sonra Altın Ordu'da da biz aynısını görüyoruz. Türkleşip İslamlaştıklarını görüyoruz. Ve akabinde şurada bunu şunu anlatmak istiyorum. Yani Altın Ordu'nun, Çağatay Hanlığı'nın, çok özür dilerim, buradaki bu kaotik döneminde artık istikrar tamamen batı tarafındaki, kuzey tarafındaki o topraklara gidiyor. Ve burada ne oluyor? Artık tarih kendi bağrından bir cengaver daha, bir bahadır daha çıkartıyor. Bu da Emir Timur. İşte Emir Timur bu oluşan durumu, bu siyasi durumu çok iyi analiz ediyor. Ve burada girdiği bütün mücadeleleri kazanarak en nihayetinde Herat merkezi, daha sonradan Semerkant'ı başkent yapacaktır. Semerkant merkezli Büyük Timur Devleti'ni kuruyor. İşte Büyük Timur Devleti'ni kurduğu zaman Timur bütün yapmış olduğu seferleri, 3, 5 ve 7 yıllık seferleri, Çin işlerine yaptığı seferlerin hepsini Özgen Uran'ım İpek yolu güzergahına göre yapıyor. Şimdi biz bazen şöyle bir yanılgı içerisine giriyoruz. Konar göçer Türk toplumu ne ticaretten anlar? Hayır efendim. Konar göçer Türk toplumu dediğimiz devletlerin yöneticileri, Muhammed Şibani'de de bunu örnek verebiliriz. Muhammed Şibani Han Buhara'daki, Hive'deki veya işte alt tarafta Semerkant'taki bölgeleri almaktaki gayelerinden bir tanesi de, yani sadece şuna indirgeyemeyiz. Büyük otlaklar dolayısıyla Türkler bu coğrafyaya gelerek bu coğrafyaları ele almak istediler. İşte büyükbaş hayvanlarını otlatmak için diye bir genel geçer bir yargı var ama bu çok yanlış bir yargı. Çünkü o dönemdeki Türk hakanları, Türk yöneticileri aslında bakılırsa buradaki İpek yolundan haberdarlar. Buradaki İpek yolunun kendi devletlerine ne büyük bir ekonomik güç vereceklerinin farkındalar. İşte Timur yaptığı bütün seferleri İpek yolu güzergahına dair yapıyor. Ve o kadar başarılı oluyor ki biliyorsunuz Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'la girdiği bir mücadele söz konusu. Alt tarafta Orta Doğu'da girdiği mücadeleler söz konusu. Hele hele üst tarafta Altın Ordu Devleti'yle yaptığı ve burada ciddi derecede yaptığı seferlerle sarayı, yani Altın Ordu'nun başkenti sarayı yerle bir ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Cengiz Han'ın yaklaşık 100 yıl önce, 150 yıl önce yaptığını, Semerkant ve Buhara'yı işgal ederek alarak yaptığını, Timur Altın Ordu hükümdarı Toktamış'ı yenerek, ki bakın burada Toktamış'ı da destekleyerek, Toktamış'ı tahta çıkartan da Timur'dur zaten. Ancak Timur geri döndükten sonra Toktamış'ın Timur'un topraklarına saldırması sonrasında Timur bu bölgeye sefer yapar ve Toktamış'ın kaçmasına sebebiyet verir. İşte bu seferler sonucunda biz Altın Ordu'nun zayıfladığını görüyoruz. Zayıflayınca Altın Ordu İpek yolu üzerinde hakimiyetini kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Cengiz'in 150 yıl önce yaptığı ve kuzeye yöneldiği o İpek yolu kuzeyde Timureli ile yerle bir ediliyor ve bu sefer Semerkant, Buhara, Hive, Hokant, Taşkent gibi topraklar temavüz etmeye başlıyor.
1: Şahlandığı dönem
0: Timur dönemi. Şöyle diyeyim mi? Bir örnek vermek istiyorum.
1: Tamam,
0: Timur, ya yani şuradan daha iyi anlayabiliriz. Buradaki toprakların hepsini ele geçirdikten sonra Timur diyor ki şu madde çok net bir şekilde belki aydınlatabilir izleyicilerimiz de. Eğer diyor benim topraklarımın en ücra köşesinde bile bir tane tüccar herhangi bir sefer esnasında bir yerden bir yere giderken, ticaret yaparken bir zarara uğrarsa, hangi toprakta, hangi bölgede zarara uğrarsa benim valim 3 katını tanzim edecek, geri verecek diyor. Bununla da kalmıyor.
1: Güvenlik olarak sözleşme yapıyor yani.
0: Tabii
1: güvenliğin
0: ki
1: garanti ediyor.
0: Tabii ki. Bununla da kalmıyor. Diyor ki eğer diyor bu yapılır da bütün malları alınır ve bir zarara uğrarsa valim 3 katını verecek, ben 5 katını vereceğim diyor. Şimdi bu kendine güvenle alakalı. Bu Emir Timur'un kendine ne kadar güvendiğine, devletine ne kadar güvendiğiyle alakalı ve siyasi erkini o coğrafyada en ücra köşesinden başkenti Semerkant'ına kadar ne kadar hissettirdiğiyle alakalı bir şey. Kendine güvenen devlet adamı kendi topraklarında yani kuş uçsa haberi olur. Öyle bir düşüncede. Ve gerçekten de Timur'un hakimiyet sahası kurduğu dönemde, Timur'un hayatta olduğu döneme kadar bu coğrafya İpek yolunun en parlak dönemini yaşıyor. Çünkü hiç kimseye zarar gelmiyor. Yağma faaliyetleri yapılmıyor. Hiçbir şekilde Timur'un ona vereceği, şimdi biz sadece şeyden bahsediyoruz. Yani Timur'un zarara uğrayanı yapacağından bahsediyoruz. Bir de yani Bozkır hükümdarlarının insanları korkutan bir tarafı da var. Timur gibi bir hükümdarın da zarar veren kişi yakalandıktan sonra ona neler yapacağını düşünüyorum.

0: düşünün.
1: Cengiz gibi korku salıyor muydu
0: Tabii ki
1: Timur'da?
0: Salıyor.
1: Öyle mi?
0: Yani genelde o tarz mesela söylemler Timur'da da, Şibani'de de, Cengiz'de de var. Bazı kaynaklarda, Arap kaynaklarda özellikle işte kafa taslarıyla kuleler yaptıklarına dair söylemler var. Bu biraz daha halkı yıldırmayla, halkı korkutmayla alakalı, belki kulaktan kulağa dolma bilgilerle günümüze ulaşmış olabilir ama gerçekten savaşçılıkları son derece mahir. Yani çok yönlü bir devlet adamı olarak düşünmek lazım. Hem ilme, hem bilme, hem de şu anda örnek verdiğimiz gibi İpek yolundaki ticarete önem veren bir devlet aklından bahsediyoruz. Ama dediğimiz gibi
1: Timur daha stratejik sanki hocam Cengiz'e göre,
0: evet,
1: değil mi? Cengiz bir şey olduğunda yakıp yıkıyor, dediğiniz gibi taş üstüne taş bırakmıyor. Bakın İpek yolu güzergahları ne hale getirmiş falan, ama biraz Timur daha korku salarak ama stratejiyi de koruyarak. Yani devlet ilkesi çok fazla Timur'da anladığım
0: daha
1: kadarıyla.
0: Daha fazla, daha devletleşmiş, daha devletleşmiş bir yapıda olarak karşımıza çıkıyor. Timur belki Cengiz hayattayken Cengiz'in ulaşamadığı topraklara ulaşan bir hükümdar. Doğuda ve batıda gerçekten yıllarca korkusu da, mesela Türklerin o Moğol istilasından dolayı korku muhabbeti ve akabinde Ankara Savaşı gibi bir travmadan dolayı İkinci Murat devrinde bile biz Şahruh'la alakalı Timurların bölgeyi hareketinden dolayı, ki Osmanlı yaklaşık 25-30 yıl sonra İstanbul'u fethedecek, öyle bir devlet bile o dönemde hala acaba Timur devleti bir hareket düzenler mi diye korktuğu bir dönem söz konusu. Yani doğudan gelen tehlike daima batıdaki devletler için tehdit unsuru olmuş. Çünkü konar göçer yapıda, yani Osmanlı Devleti artık yerleşik topluma geçmiş, yerleşik hayata geçmiş, belki kendi içindeki boy yapılarıyla da tartışmalarının, işte o vergi muhabbetlerinden dolayı ayrışmalarının sebebi de bu. Gerçi Türk toplumuna, Türk devlet yapısına baktığımız zaman Kur'an ve yıkan unsurunun da nereden bakarsanız aynı unsur olduğu da karşımıza çıkıyor. Kur'an unsur, konar göçer unsur. Konar göçer unsur belirli bir müddet sonra yerleşik hayata geçiyor, devletleşiyor ve yerleşik hayata geçen unsur yine kendi unsurundan, konar göçer unsurundan vergi almaya başlıyor. Vergi almaya başlayınca bu sefer konar göçer unsur yerleşik unsura göre ayaklanmaya başlıyor. İşte aslında devletlerimizi, Türk devlet teşkilatını, Türk devletlerini bir de bu açıdan ele almak gerekiyor. O devletlerimizin boylar arasındaki münakaşalarının sebepleri de daha konar göçer toplumun yönetici elitlerin, yerleşik hayata geçmiş yönetici elitleri hazmedememeleri diyelim. Vergi almaları, İşte otlak yaptıkları, hayvanlarını otlak için yaptıkları yerlerden vergiler talep etmeleri, ki şöyle diyorlar. Yani 100 yıl önce sen de aynıydın. Sen de burada bir otlak için bir hükümdardan toprak istiyordun. Toprağı aldın. Akabinde bir devlet kurdun. Devlet aklıyla. Devletin büyük bir cihan imparatorluğunu, cihan devletine evrildi. Ancak sonrasında sen konar göçer unsurlara senin önceki halinden vergi almaya başladın. Aslında bu devletlerimizin birbirleriyle, boyların birbirleriyle mücadelesinde en önemli sebeplerinden biri. Timur'un da devleti zaten. Timur'dan sonra artık o şeyi de evlatlar arasındaki çekişmelerden dolayı zayıflıyor.
1: Hocam Timur'un kurduğu o model sürdürülebilir miydi diyeceğim ama zaten dediniz ki zayıflıyor. Yani kişisel karizmaya bağlı bir model de yürütmüş ama
0: kesinlikle
1: sürdürülebilir olmamış galiba.
0: Ya şöyle diyelim, Şahruh dönemi, kendi oğlu Şahruh başa geçerken uzun yıllar Şahruh'un başa geçme süreci ve iç karışıklık dönemi. Şahruh bir nebze babasından sonra bu etkiyi sağlayabiliyor. Ondan sonrasındaki süreçte işte Ulu Bey'in geldi, hepimizin yakından bildiği astronomiyle, matematikle ilgilenen bilim adamı ve hükümdar Ulu Bey'in hükümdarlığı döneminde de Semerkant çok önemli mevki. Ancak Ulu Bey'den sonrasındaki süreçte mirzalar arası, yani evlatlar arası çekişmeler bu devleti sürdürülebilir bir durumdan çıkartıyor. Çünkü Hüseyin Baykara döneminde biz mirzaların kardeşleriyle girdiği çekişmeleri görüyoruz. Bunun da en önemli sebebi yine nedir? Kut. Kut anlayışı, yani Moğollarda ve Türk devlet geleneğinin tam da ortasında olan bir anlayış. Neydi? Hepimiz biliyoruz, izleyicilerimiz de biliyor ama bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Yeryüzünü inanılan yaratıcı, her kimse, inanılan yaratıcının inayetiyle yeryüzünü tek bir hanedan yönetir. Bu hanedan kutsaldır, kanı kutsaldır, kanı dökülmez. Bu hanedan yeryüzünü Tanrı adına yönetir. Yani bu İslamiyet benimsendikten sonra da kayı boyu vesilesiyle yönetildiği söylendi. Ki biliyorsunuz Osmanlı Hanedanı'ndan hiçbir devlet adamının, padişahın çocuklarının hep yaylarının kirişiyle boğulur. Kan kutsaldır, kan dökülmez.

0: Gülmez. Bu yine Moğollarda da aynıydı. Cengiz'in Camoka'yı öldürme şekli de işte kemiklerini kırarak öldürdüğü söylenir. Kan akıtmadığı söylenir mesela. Buradaki olay şuydu. Devletlerimiz açısından en isabetsiz ve olumsuz sonuçlar doğurmasının sebebi şuydu. Devlet tek bir yöneticisi altındayken bu yönetim çok tuttu. Ancak Timur gibi karizmatik liderlerin ölümlerinden sonra bir veraset yok. Veraset sistemi yok. Yani Timur'dan sonra başa geçecek kişi belli değil. Timur'un kanını taşıyan Timur'un çocukları var. Timur'un eğer abisi, kardeşi varsa onların çocukları var. Daha anlaşılabilir olması açısından böyle anlatıyorum. Doğal olarak Timur'un evlatları savaşıyor. Timur'un çocuklarının amcazadeleri birbirleriyle mücadeleye giriyor. Timur'da hükümdarlık kanı varsa bizde de var diyerek o yönetim erkini tahta geçmek amacıyla kendileri arasında iç çatışmaya gidiyorlar. Ve bu erk birbirleriyle mücadele ederek devleti zayıflıyor. Bir de bu kısımda şunu belirtmek isterim. Yani Timur da aslında meşruiyetini nereden sağlıyor? Yani Timur meşruiyetini Cengiz'e dayandırıyor. Yani biz neden Emir Timur diyoruz? Koskoca az önce bir kelime ettim. Dedim ki Cengiz'in belki de hayattayken ulaşamadığı sınırlara ulaşmış bir hükümdardan bahsediyoruz. Ama han olarak adlandırmıyoruz Timur'u. Kendisi de han olarak adlandırmıyor. Emir Timur olarak adlandırılıyor. Emirül işte Müslümanların emiri, Emirül Müminin. Kendini bir şekilde emir unvanını verip İslamiyet'e dayandırıyor. Meşruiyetini oradan almaya çalışıyor. Neden? Çünkü Cengiz yasalarında birinci madde Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemezler. Emir Timur da Cengiz soyundan değil. Bu sebeple Cengiz soyundan olmadığı için farklı bir yönetim anlayışı ortaya getiriyor. Bunlardan birincisi küregen unvanını alıyor. Küregen demek damat demek. Saray mülkle evleniyor. Moğol hükümdarının kızıyla evleniyor ve Moğollara damat oluyor. Küregen unvanını alıyor. Bununla da kalmıyor. Kukla Han dediğimiz bir han tahta çıkartıyor. Suyurgutmuş adında bir hanı, Moğol asilzadesidir bu, tahta çıkartıyor. Sikkeler onun adına basılıyor. Örnek veriyorum. Tahta o oturuyor. Ama devleti yöneten asil güç kim? Timur. Ama burada işte
1: Gizli güç.
0: tabii ki korku şu, Cengiz soyundan değilim.
1: Ama hocam bu unvanı alabilmek için, ya yani unvanı almamış ama buraya gelebilmek için bütün tuşlara basmış.
0: Evet.
1: Her şeyi denemiş yani baktığınız zaman. En sonunda emir unvanını mı kendine?
0: Emir olarak kullanılıyor. Ama şunu söyleyeyim, mesela bu Emir Timur'un başlattığı bu siyaset mekanizması 1756 yılına kadar Buhara Hanlığında da devam ediyor. Yani Buhara Hanlığında da o döneme kadar Cengiz soyuna dayandırmayanlar tahta çıkmıyorlar. Şibaniler Şiban Han'ın soyundan geldiği için tahta çıkıyorlar. Ama Muhammed Rahim Atalık gibi birisi çıkıyor ve ben de han olabilirim Cengiz soyundan gelmeme rağmen diye. Yine İltüzer 1804'te Hive Hanlığında tahta kendisi çıkıyor. Ve o yıla kadar bakın Cengiz'in tahribatından bahsediyoruz ya. Cengiz'in tahribatını şöyle anlayalım. 1800'lü yıllara kadar hala Türkistan'da Cengiz soyundan gelmeyenler tahta hak iddia edemiyorlar. Mesela o elinizdeki kitapta şöyle bir anekdot var. Burnaşev tahta çıkıyor, şeye geliyor, Buhara'ya geliyor. Burnaşev diyor ki, Buhara Hanlığında diyor hiç anlayamadığım bir siyasi mekanizma var diyor. Tahtı yöneten kişi Muhammed Danyal Atalık ama diyor devletin başında diyor Ebul Gazi diye biri var. Ebul Gazi diyor saraya yakın bir köyde tutuluyor. Devleti Muhammed Danyal yönetiyor. Cuma günleri Cuma selamlığına diyor Muhammed Danyal şey getiriliyor. Ebul Gazi'yi getiriyorlar. Fermanlara şeyleri basıyorlar, tuğraları. Ondan sonra tekrar geri gönderiyorlar. Şimdi Ebul Gazi şey bunu anlamıyor. Burnaşev bunu anlamıyor ama biz anlıyoruz. Niye? Çünkü o dönemde Şah Murat da Danyal Atalık da aynısını yapıyor. Kukla Han çıkartıyorlar tahta.
1: Hocam çok önemli bir yerde bıraktınız. Bir virgül koymak istiyorum. İkinci yarıda devam edelim. Müsaade
0: Tamam.
1: ederseniz değerli tarihseverler. Çok kısa bir ara. Ardından yine Murat Özkan hocamla beraber konuyu konuşuyor olacağız.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi arafa iter.
2: Ve 12 taksit imkanıyla aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

Devam ediyoruz değerli tarih severler. Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraber tarih boyunca Türkistan'daki büyük oyunu konuşuyoruz. Hocam devam edelim. Tabii konuşacağımız çok şey var. Hanlıklar çağına geliyoruz bu dönemden sonra. Hanlıklar çağında özellikle İpek yolunu konuşurken bir merkezi sistem olmaktan çıkıyor bir dönem sonra. Siz o akışı çok güzel bir şekilde bize kronolojik olarak anlattınız.

0: o hanlıkların kontrolünden çıkıp parçalı bir yapıya dönüşüyor değil mi? Nasıl yönetiliyor bir süre sonra İpek Yolu? Neler oluyor?
1: Şöyle özellikle az önce en son Emir Timur'un o devletinin çalkalanmaya başladığı ve Hüseyin Baykara'yla başlayan bir mücadele döneminden bahsetmiştik. İşte burada kuzeyde yine bir güç beliriyor ve Özbekler Deşti Kıpçak coğrafyasından Muhammed Şiban Han önderliğinde 1500 yılında Buhara Hanlığı'nı gelip alarak Buhara merkezde bir hanlık kuruyorlar. Çok fazla geçmeden 1511 yılında yine aynı soydan Şiban oğullarından yani Cengiz'in oğlu Cüci'nin oğlunun soyundan gelir bunlar. Yadigar Şibanilerinin kurduğu Hive Hanlığı var. Hive merkezde Harezm bölgesinde. Yine biraz daha geç de olsa 1711 yılında Fergana Vadisi'nde kurulan Hokant merkezli bu Hokant Hanlığı. Şimdi zaten aslında tam o dönemki siyasi konjonktürü çizmiş olduk. Hepsi Özbek. Ancak 3 tane hanlık. Yani aslında bu ilerleyen dönemde işgali de kolaylaştıracak sebeplerden bir tanesi. Şimdi ne dedik? Siyasi istikrar dedik. Siyasi istikrar böyle parçalanmış bir yapıda çok net bir şekilde hissedilmemeye başlanıyor. Doğal olarak Buhara Hanlığı'nın Hive Hanlığı'yla mücadelesi, Hive Hanlığı'nın Hokant Hanlığı'yla mücadelesi, hanlıkların birbiriyle mücadelesi ve yakın zamanda Rusların bölgeye gelişi, Rusların bu bölgede hissedilebilir oluşu, biz bu dönemde artık buranın İpek Yolu'nun önemini kaybettiğini görüyoruz. Ama bunlara ek olarak bir şey daha var. Aslında batıda coğrafi keşiflerin başlaması. Pusulanın keşfedilmesiyle artık denizciliğin gelişmesi. Değil mi? Denizcilikle beraber aslında karayollarında yapılan ticaret yerini bir nebze de olsa deniz yoluna bırakıyor. Doğal olarak İpek Yolu aslında sömürgeciliğin vurduğu darbe, pardon, coğrafi keşiflerin vurduğu darbeyle İpek Yolu zaten önemini kaybetmeye başladığı bir dönemde, hanlıkların tek ve daha ofansif oldukları dönemlerde etkin ama zamanla yeni bir aktörün olaya dahil olmasıyla, Çarlık Rusya'nın bu bölgeye gelmesiyle, hanlıklar arasındaki mücadeleyle tabii ki bu İpek Yolu'ndaki ticaret ne yapıyor? Azalıyor. Doğal olarak İpek Yolu hanlıklar döneminde gittikçe önemini kaybeden bir durum ortaya geliyor.
0: Hocam geldik sizin de işaret ettiğiniz gibi keşifler çağına. Şimdi baktığınız zaman bir taraftan da büyük güç, büyük oyun diyoruz ya, herkesin gözü burada, büyük güç olma hedefi var. Bir süre sonra da Rusya Türkistan'a doğru yöneliyor. Neden yöneliyor? Hangi emellerle Rusya Türkistan'a geliyor? Hangi kaygılarla ya da emellerle geliyor?
1: Tabii bu da Çarlık Rusya'nın kurulduğu sahayı analiz etmemiz gerekiyor. Çarlık Rusya o dönemde denize sınırı olmayan bir devlet, kara devlet. Çarlık Rusya'nın belki de yılın 12 ayının 11 ayı ırmaklarının, akarsularının donduğu bir yerden bahsediyoruz. Su medeniyettir. Burada özellikle Petro döneminden itibaren Petro'nun koymuş olduğu siyaset aslında bugün işte Putin'in açıklamalarında da çok net bir şekilde bazı açıklamalarını da alabiliyorsunuz o alt mesajlarda. O Rus aklını, Çarlık Rusya'nın koyduğu o metodu Sovyetler döneminde de alıyorsunuz. Günümüz Rusya Federasyonu'nda da alıyorsunuz. Şimdi Petro döneminde buraya yaklaşma, buraya yönelme iktisadi sebeplerle, Çarlık Rusya'nın aslında o dönemde burayı ele geçirme arzusu olmasa bile 1700'lü yıllar çok önemli yıllar. Önce Petro'dan başlamak lazım. Petro çünkü devleti Knezlik'ten devleti imparatorluğa evrilten kişi. Yaptığı reformlar, kendi devletini geliştirmek için işte Avrupa'ya gidip Avrupa'da denizcilik alanında Danimarka'da Hollanda'da bulunduğu söyleniliyor. Döndükten sonra Hazar kıyısında yaptığı filoları biliyoruz. Doğal olarak denizciliğe merak salması, devletini deniz kıyısına ulaştırmak gayesine girdiğini görüyoruz. Şimdi o dönemde özellikle 1700'lü yılların başlarında başlayıp 1721'e kadar devam eden bir savaş var. Büyük Kuzey Savaşı olarak adlandırılan ve İsveç'le yaptığı bir savaş. Buradaki ana gaye Baltık'a ulaşmak. Yani Rusya'nın ana gayesi Baltık'a ulaşıp artık denize ulaşmak. Bir diğer ana gayesi de zaten Karadeniz'i ele geçirip Karadeniz üzerinden sıcak denizlere, Akdeniz'e ulaşmak gayesi. Ama o dönemde biz biliyoruz ki o Rusların kurulduğu ilk dönemlerden itibaren Osmanlı Devleti çok güçlü bir yapı. Hatta 1. Ahmet'in şöyle bir lafı var, yanlış olmazsa, Karadeniz benim haremimdir diyor. Karadeniz'e yabancı devletlerin girme olayını düşünemiyor bile hükümdar. Çünkü Karadeniz gerçekten de Kırım'da Osmanlı Devleti'ne bağlı bir iç deniz hüviyetinde. İşte Karlofça ile başlayan süreç 1700

0: Bizdeki Osmanlı Devleti 1699'daki Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin pek çok toprak kaybına sebebiyet veriyor. O dönemde de Rusların İstanbul Antlaşması ile Osmanlı Devleti ile yaptığı bir anlaşma var. Sonrasında Baltık Savaşı ile biz Rusların 21 yıl sürecek olan o savaşta kuzeye ulaşma arzusunu görüyoruz. Tam da o yıllar arasında 1711'de Prut Savaşı ile Osmanlılar ve Ruslar karşı karşıya kalıyor. O meşhur Katerina mevzusunun olduğu, Baltacı Mehmet Paşa ile anlatılan o hikayelerin olduğu süreç. Bizi o kısım alakadar etmiyor ama bildiğimiz tek bir gerçek var. Osmanlı Devleti o savaşta kıskaca alınmış Rus ordusunu imha etmektense bir anlaşma yoluna gider ve Rusların geriye dönmesine sebebiyet verir ve Azak alınır geri. Ruslar geriye döndüğü anda Baltağa verir tüm gücünü. Ancak savaş acı demek. Savaş bütün milletler açısından kayıp demek. Savaş bir devletin en çok ekonomisine zarar veren, kazanan ve kaybeden için. Mağlup olan ve kazanan insan devlet içinde aynı şekilde değerlendirildi. Ekonomiden de ciddi zarar veriyor. Rusya'nın hazinesi boşalmış. Petro devlet aklı olarak bir yol çiziyor. O dönemde de işte Kazan vasıtasından alındıktan sonra sürekli buraya gelen hacılar vasıtasıyla bölgeyi keşfediyor, bölgeyi tanıyor. Bölgeden gelen hacıların az önce en başta söylediğimiz o Sır Derya'dan altın tozu çıkartma arzusundan dolayı Petro zamanında bu coğrafyaya keşif seferleri yapılıyor. Hmm. Bekovic Çerkaski, Alexander Bekovic Çerkaski'nin buraya yaptığı Hive bölgesinde yaptığı sefer son derece önemli. Ondan sonra Buhkolsu Yarkent'e gönderiyor. Ondan sonra Volunski'yi İran bölgesine gönderiyor. Petro zamanında bir de Benevene adında bir elçi Hive ve Buhara'ya elçi olarak gidiyor. Yani 4 kere bu bölgeye var olmak amacıyla, iktisadi anlamda bilgi almak amacıyla ne yapıyor? Bu bölgeye gitmek istiyor. Amaç boşalan hazineyi doldurmak. Petro döneminde gelişen bu siyaset Katerina döneminde biraz daha evriliyor. Neye evriliyor? Mesela Katerina diyor ki, çok önemli bir söz var. Fransa'nın Afrika'sı, İngiltere'nin Hindistan'ı neyse bizim de Afrika'mız ve Hindistan'ımız Türkistan olmalı diyor. Bunu neden diyor? Türkistan'ın uçsuz bucaksız bozkırından değil, Türkistan'ın yeraltı kaynaklarından, Türkistan'ın su kaynaklarından, Türkistan'ın Hindistan'a giden güzergahından, jeopolitik ve jeostratejik öneminden dolayı söylüyor. Bu bölgeye ulaşma arzusu Petro döneminde inşa ediliyor. Ancak 2. Katerina devrinde muazzam bir hal alıyor. Tırnak içerisinde muazzam bir hal alıyor. Çünkü Katerina'yı değerlendirecek olursak, Katerina hem Batı Türklüğünün hem de Doğu Türklüğünün, yani hem Özbek tarihi açısından hem de Osmanlı, Batı Türklüğünün hamisi Osmanlı açısından, daha doğrusu ortak Türk tarihi açısından değerlendirdiğimiz zaman, Küçük Kaynarca Antlaşması kimin zamanında yapıldı? Katerina zamanında yapıldı. Osmanlı Devleti'ni parçalanmışlığa götürecek bir savaşın sonunda Kırım'ın kopmasını da sağlayacak olan olayların geliştiği bir savaştan bahsediyoruz. Bir yandan Çeşme, İzmir önlerine gelmişler. Diğer taraftan Sivastopol, Kırım tarafındalar. Diğer taraftan Erzurum tarafından sıkıştırıyorlar. Yani çembere alınmış bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Katerina devrinde. Katerina bir yandan bununla ilgilenirken diğer taraftan da Türkistan'ı da ihmal etmiyor. Katerina devrinde ciddi manada bu bölgeye istihbarat toplamak amacıyla devlet adamları gönderiliyor. Bakın bu devlet adamları alelade kişiler değil. Devlet adamları buradan sıradan alınmış da bölgeye git seyahat et. Bölgede ne var ne yok bir topla da gel diye gönderilen insanlar değil. Hepimizin bildiği üzere.
1: Araştırma faaliyeti de keşif için değil, aslında bilgi sızdırmak
0: tabii
1: için
0: ki, oradalar. Tabii ki. Yani Katerina devrindeki asıl gaye de buraları keşfedip işgale yöneltmek. Hmm. Ancak diğer bir kırılma 2. Alexander evresiyle yaşanır. Yani eğer bir politika olarak Ruslar neden buradayı konuşuyorsak, müsaade ederseniz 2. Alexander'dan da bahsedelim.
1: Lütfen hocam.
0: 2. Alexander devrinde büyük bir Rusya açısından bir facia yaşanır. Nedir bu facia? 1853-56 Kırım Harbi. Kırım Harbi'nde artık Ruslar 3. Roma Nazariyesini, yani İstanbul'u alıp Kutsal Roma İmparatorluğu'nu yeniden canla. O dönemde imparatorların adı, çarların adını Konstantin falan koyuyorlar. Yani düşünün bu kadar o davaya, çünkü Ortodoksları, Ortodoksluğu, Hristiyanlığı, Bizans, Slavlar kimden aldı? Bizans'tan, pardon, Ruslar kimden aldı? Bizans'tan aldı. Doğal olarak kendilerini hem Ortodoksların hamisi olarak görüyorlar, hem de Roma Nazariyesi, 3. Roma Nazariyesi'ni tekrardan Roma İmparatorluğu'nu canlandıracak olan kişiler olarak görüyorlar. Tek gayeleri var. Ayasofya'nın üzerindeki hilali indirmek ve haçı tekrar oraya asabilmek. Bu gayeyle 1853 yılında Kırım Harbi başlıyor. Kırım Harbi'nde Osmanlı Devleti kıskaca alınmış bir şekilde yine 3 koldan Osmanlı Devleti'ne saldırı düzenliyorlar. Osmanlı Devleti savaşı kaybedecek aşamada ama Osmanlı Devleti'nin yardımına İngiltere, Fransa, Piemonte Krallığı ve Sardunya Krallığı henüz işte İtalya Birliği'ni kurmamış ama o devletler de yardımına geliyor ve Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda Rusları durduruyor. Şimdi biz biliyoruz ki bu devletler Osmanlı Devleti'ni sevdiklerinden, kara kaşına, kara gözüne kurban olduklarından Osmanlı Devleti'ne yardım etmediler. Çünkü onlar tehlikenin farkındalar. Onlar hasta bir Osmanlı'yı güçlü bir Rusya'ya tercih ettiler. Yani kontrol edilebilir bir Osmanlı Devleti, Hindistan sömürge yolu, Afrika'ya ulaşım için önemli bir konumda, bu konumda bizim denetimimizde olan Osmanlı Devleti'nin varlığı güçlü bir Rusya'dan daha önemli. Bu yüzden Osmanlı Devleti'ne yardım ettiler. Ki şunu söyleyelim, 1815 yılında, 1830 yılında Avrupa'da ciddi karışıklıklar çıkar, işçi isyanları çıkar. O dönemde Avrupa'nın jandarması diyorlar Ruslara. Avrupa ile çok iyi arası Rusya'nın. Ama ne oluyor? 1853'te bütün Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin yanında Rusya'yı bertaraf ediyorlar. İşte Alexander tam da bu dönemlerde tahta geçtikten sonra bakıyor ki devletin içerisinde Batılılara, sömürge devletlerine yetişebilmek gayesinde yeni reformlar yapmak zorunda. Bu yüzden Alexander dönemindeki ivme artık işgale yönelen ivme. Yani bunların 3 hükümdar çar ve çariçe özelinde değerlendirirsek politikaları bu şekilde işlevsel
1: farklı
0: hale geliyor.
1: Farklı stratejilerle aslında aynı
0: amaca hizmet ediyorlar. Evet.
1: Birinci Nikolay hocam. Birinci Nikolay'ın da döneminde bir
0: Onun döneminde de özellikle şöyle söyleyeyim ben size. Askeri akademilerin kurulduğu bir dönem. Mesela Nikolayev Askeri Akademisi onun zamanında kuruluyor. Nikolay zamanında kuruluyor. Fransa ve Almanya özelinde örnek gösterilen bir devlet akademisi kuruluyor. Hı hı. Böyle bir akademisi yok. Şimdi ben bir doktor öğrencime bu konuyu verdim. Şadıman'a, ona da selam söyleyelim. Moskova'da eğitimine şu an orada devam ediyor. O akademiyi çalışacak. Akademide şöyle bir şey var. Yani hem şiar edindiği, devletin şiar edindiği politikaya göre adam yetiştiriyorlar. Yani Türkistan işgal edilecek ya. Türkistan'ı işgal edecekleri adamlar bırakın Türkçeyi, Türk lehçelerine hakim. Bırakın İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim okuyabilen komutanlar yetişiyor. Bu işte Nikolay zamanında temelleri atılan bir askeri okul. Adı da o yüzden Nikolay Akademisi, Nikolayevskaya Akademi olarak geçer. Onun zamanında da artık reformlar başlıyor ama dediğim gibi asıl ivmenin alındığı yer 2. Alexander'la beraber. Nikolay'ın en büyük talihsizliği belki şu. Ruslar açısından tırnak

0: asıl kurtuluşun, asıl çarenin ne keşif, ne bilgi toplama olduğunu değil, asıl amacın işgal olduğunu, Türkistan'ın artık Rusların eline geçmesi gerektiğini Aleksandr'a empoze ediyorlar ve en nihayetinde Aleksandr döneminde zaten işgal faaliyetleri başlıyor. O yüzden adamları, kurmayları son derece önemli.
1: Hocam tabii bir taraftan o Türkistan coğrafyasında az önce ifade ettiniz ya, hanlıklar arasında bir parçalanmışlık siyasi olarak, yönetim olarak da Rusların ilerleyişini de kolaylaştırıyor değil mi?
0: Benim bu programlarda en çok hicap duyduğum, anlatırken üzüldüğüm noktalardan bir tanesi bu. Türkistan hanlıkları arasındaki parçalanmışlık. Biz aslında bunun devlet geleneğindeki o veraset sisteminin olmayışında bir devlette ne kadar sıkıntı çıkardığını söyledik. Şimdi bir devlet değil, üç devlet var. Üç devlette de aynı şeyler kendi içlerinde yaşanıyor. Bir de o devletlerin kendilerine üstünlük sağlamaya çalıştıklarını düşünelim. Tek bir örnek verelim. Bence bunun üzerinde çok dur, moralimizi de bozmaya gerek yok. Mesela şöyle düşünün. Taşkent'i işgal için hareket eden Rus ordusu Çernayev önderliğinde Taşkent'e harekat düzenler. Hokant Han'ı ve Hokant'ı savunan alim kul Muzaffereddin'e, yani Buhar Han'ına mektup yazar. Der ki gelin Ruslara karşı bir olalım. Ruslar Taşkent'e kadar geldi. Taşkent düşecek, artık Rusların sıradaki hedefi siz olacaksınız der. Ancak Muzaffereddin ne yapar biliyor musunuz? Muzaffereddin yardım etmekten ziyade Hokant toprağı olan Hocent'i işgal eder. Yani Türkler Ruslarla savaşırken diğer Türk hükümdarı emiri yardıma cevap vermez ve Türk devletinin toprağını diğer Türk devletinden almak için o bölgeye ne yapar? Sefer düzenler ve iki ateş arasında kalır Hokant. Buharayla mı mücadele edecek? Buhar Hanlığı ki en önemli hanlıklardan birisi. Onunla mı mücadele edecek, Ruslarla mı? Bu yüzden tamamen bir parçalanmışlık söz konusu. Semerkant'ta Türkistan topraklarında Emir Timur devrindeki o Rönesans hareketlerinin ilim yönünde Rönesans'ın zirvesi yaşanır. Ali Kuşçuların işte aklınıza gelmeyecek o bilim adamlarının yaşadığı dönemden o Semerkant'taki medreseler, Buhara'daki medreseler affedersiniz artık ahır olarak kullanılır. Yani ilmi yönü de terk etmiş bir medeniyetten, ilmi yönü de bırakmış, ötelemiş bir devlet anlayışından bahsediyoruz. Akli yönü de terk etmişler. Yani herhangi bir kimya, matematik, geometri yok. Bunlar olmayınca askeri teçhizat üretme açısından
1: teknoloji gelişmiyor.
0: Teknoloji gelişmiyor. Şimdi McGahan diyor ki, İngiliz gazeteci Hive'de, direkt Skobelev'in yanında. Diyor ki Hive'ye gedik açıldı. Skobelev ve emrindeki askerler diyor bir anda Hive arkının kalesinden içeri girdiler diyor. O karşılaştığım sahne diyor aklımdan çıkmıyor diyor. Hive'deki halk, Türkmenler ve Hive Özbekleri diyor, işte küreklerle, kazmalarla veya tek atımlık tüfeklerle karşılık verirken diyor, mitralyözlerle diyor ortaya çıkmıştı diyor Ruslar.
1: Şimdi bir medeniyet nasıl 100 yıl geriye gider?
0: Tabii nasıl devamlı savaşabilirsin bu durumda? Akli ilimleri de terk ederek bu duruma düşersin. Mesela diyor ki Afgan Hanı şey için, Türkmenler için, Skobelev'e Ahal Teke seferinde çok enteresan bir ayrıntı. Türkmenlerle Allah'ını seven diyor göğüs göğüse mücadele etmesin diyor. Türkmenler birebir de diyor muazzam savaşçılar. At üstünde veya at sırtında, piyade veya süvari olarak hiç fark etmez. Hele diyor bunlar şu anda Göktepe Kalesi'ne sıkıştılar ve yanlarında vatanlarını savunmanın yanı sıra bir de aileleri var diyor. Sakın ha diyor göğüs göğüse savaşmayın. Ama zaten Ruslar da göğüs göğüse savaşmıyor. Yani mayınlar patlatarak, işte uzaktan silahlarla ne yapıyorlar? Tarayarak giriyorlar ve bir katliam yapıyorlar. Doğal olarak orada ilmi yönün terk edilmesine de ayrı parantez açmamız iyi oldu. Yani akli bilimler de terk edildi. Medreselerde hiçbir eğitim verilmedi. Verilmeyince ahıra dönüştürüldü bir dönem. Seyyahlar diyor bunları. O dönem 19. yüzyılın kayıtlarından veriyoruz. Buhara'nın en büyük medresesi diyor, Mir Arap medresesi diyor, örnek veriyorum. Ahır olarak kullanılıyordu diyor. Bunu batılı bir seyyah veriyor. Ne kadar acı bir durum değil mi?
1: Evet.
0: Bu durumda da biz parçalanmışlığı, bir bütünlüğü, yek vücut olarak Ruslara karşı bir mücadelede göremiyoruz. Ha şunu diyebilirsin, birleşseler ne yapabilirlerdi? Ne acı ki bu askeri teçhizat bakımından yetersizlikle yine hiçbir şey yapamazdık. Osmanlı-Türk şeyine girer miyiz bilmiyorum ama Osmanlı'dan yardım istiyorlar, silah istiyorlar. Askerlerini yetiştirmek için komutanlar istiyorlar. Ya böyle çaresizlikle kalmış bir medeniyetten, Türk toplumundan bahsediyoruz. Zor dönemlerdi. Ama şükürler olsun ki şu anki dönemde bir yıldız gibi parlıyor oradaki Türk Cumhuriyetlerimiz.
1: Hocam satırasında bahsettiğim

0: Ama biraz daha açalım. Türkistan Genel Valiliği ne zaman kuruluyor?
1: Şimdi bunu
0: Ya
1: şöyle
0: bunlardan sonra
1: hızlıca
0: mı?
1: tabii
0: Toparlamak için mi?
1: tam da işgal döneminin arasında kuruluyor aslında. Daha da sistematik bir hale geliyor. Ondan önce Ruslar Orenburg denilen mevkide Orenburg'dan hareket ediyorlardı ve çok uzak bir mevki. Bir sıçrama tahtası olarak düşünün. Orada askerler birikiyor, oradan bu tarafa hareket ediyorlar. Fakat Ruslar 1853'ten sonra Sır Derya boylarını işgale başladılar. Önce tabii Kazak stepleri 18. yüzyılda işgal edildi. Ancak Türkistan sahasına inişleri 1853'ten sonra başlar. İşte o bölgedeki şehirler alındıktan sonra bir Türkistan oblastı kurdular. Bakın ne kadar manidar. Türkistan şehrini bugün günümüzdeki Yesi olarak adlandırılan Türkistan şehrini Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi orada bulunur. Bu yüzden de Yesi adı verilir oraya. O Türkistan şehrini bir oblast haline getirdiler ve işgal ettikleri güneye doğru indiler. İşte Çimkent'i aldılar, Türkistan oblastına bağladılar. Zamanla bu yapı gelişmeye başladı ve yapıyı geliştirmeye ve büyütmeye başladılar. 1865 yılında o kadar Ruslar açısından farklı bir işleyiş meydana geldi ki Taşkent'i işgal edecek aşamaya geldiler. Az önce bahsettik, Çernayev komutasındaki birlikler Taşkent'e girdi. Taşkent'te büyük katliam yaparak Taşkent'i ele geçirdiler. Taşkent, eğer adlandıracaksak, Türkistan'ın kalbi. Tam da ortasında bulunan, hem coğrafi konum bakımından hem de bulunduğu bölge bakımından son derece önemli. Taşkent'i işgal eden Ruslar artık Türkistan oblastını geliştirdiler ve 1867 yılında General von Kaufmann, ilk genel valisi, Türkistan Genel Valiliğini kurdular. Bakın ad yine Türkistan. Rus kaynaklarında 1924'e kadar hala biz o izi sürüyoruz. Türkistan adını görüyoruz. Tabii o da belki başka bir program serisi, ama Türkistan adının da Orta Asya'ya evrilmesinin sebebi de 24'te artık Türk adını bağımsızlık için Türkleri bir arada tutmasın diye Orta Asya'ya çevirirler. Ama o yıllara kadar biz Türkistan adını Rusların da kullandığını görürüz. Türkistan adı nedir?
0: Değiştirmiyor.
1: Türk ve İstan kelimesinin birleşmesidir.
0: Evet.
1: Türk, İstan, Türklerin yaşadığı yer, Farsça İstan kelimesi eklenir ve Türklerin yaşadığı yer adı Turan manasından gelir. Türklerin yaşadığı yer manasından gelir. Şimdi Türkistan Valiliğini kurdular ya bunlar. Artık işgal faaliyetleri Taşkent'ten. Yani adamların zaten ordusu Taşkent'te. Taşkent'ten hareket ettiler. O yüzden 68'deki Semerkant'ın işgali çok daha kolay oldu. 73'teki Hive Hanlığı'nın işgali, Hive'nin düşüşü çok daha kolay oldu. 76'daki Hokant'ın işgali, şimdi biz 3-4 gün sonra Hokant'a gideceğiz. Hokant benim içimde bu ukde. Niye ukde? Hokant o coğrafyada ilk işgal edilip de devletin doğrudan kendisine bağladığı hanlık, Hokant Hanlığı. Hokant 200-300 yıl kadar devletin başkentliğini yapmış bir şehir. Seyyahlar anlatıyor, diyor ki 300 tane medrese vardı, cami vardı. Bugün gidin, Hudayar Han'ın inşa ettirdiği saray var. Bir de Cuma Mescidi kalmış. Yani 76'da işgalden sonra büyük bir tahribat yapmış. Hem İslamiyet'i bitirmek amacıyla hem de bölgedeki mimari yapıyı öldürmek ve o bölgenin Türk nüfusu olmadığını tüm cihana duyurmak amacıyla bazı faaliyetlerde
0: kimliği,
1: bulunmuşlar.
0: aidiyeti yok
1: Tabii.
0: etmişsiniz.
1: Mesela Bartolt'u hepimiz yakından tanırız. Bartolt önemli bir şarkiyatçıdır, ama Bartolt'un o dönemde 1920'lerde Sovyetler Birliği'nin direktifleriyle yaptığı açıklamalar var. Diyor ki bu bölge Tacik nüfusludur diyor. Bu bölgede Türkler yoktu. Ruslar burayı işgal ettikten sonra biz Türkleri bu coğrafyaya getirdik diyor. Safsata. Tamamen işte devlet aklının uydurduğu, o dönemdeki Türkistan adını ortadan kaldırmak amacıyla, buranın Türk nüfusu olmadığını belirtmek amacıyla yapılan bir şey. Arap Yarımadası yıllardır söyleniliyor. Kalktı mı ortadan? Türkistan'ı neden biz tercih etmiyoruz? Çünkü 24'te böl parçala yönet taktiğiyle bunlar bu coğrafyada Türkistan adını kaldırdılar. Orta Asya daha bir suni bir ad, herhangi bir etnisiteyi vurgulamayan bir adla Orta Asya koydular.
0: O yüzden ısrarla Türkistan'ın altını
1: Tabii
0: çiziyoruz
1: o
0: değil mi?
1: yüzden
0: Özellikle
1: Türkistan'ı yani
0: tarihçiler.
1: kesinlikle kullanmalıyız. Yani ders kitaplarımıza da artık Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, akademisyenlerimizin yönlendirmeleriyle artık ders kitaplarında da Türkistan adı kullanılıyor. Biz de bütün anlatımlarımızda bu sahayı, ya bu aslında terimi ya bir iki program konuşmak lazım. Türkistan, Rus Türkistan'ı neresidir mesela? Ruslar Türkistan adlandırıyor ama Kazakistan topraklarını Bozkır vilayetini dahil etmiyor. Örnek veriyorum. Bu belki sonraki program, çok geniş bir alan, geniş bir
0: Çok.
1: şey adlandırma, iyi analiz edip değerlendirmek gerekiyor.

0: gerekiyor.
1: Hocam Rusların işgali işte keşifler, ajanlar ve Rusların işgali bu şekilde ilerliyor. Bir de İngilizler var. İngilizler de bölgeye geliyor. Siz de satır arasında söylediniz. İşte ajanlarla, devlet adamlarıyla bu bölgede bir Ruslarla İngiliz arasında bir rekabet alanına dönüştü bir dönem de var değil mi?
0: Tabii. Şimdi ona şuradan giriş yapalım. 1867'de bu Taşkent Valiliği, Taşkent Genel Valiliği kurulduktan hemen önce veya sonra, tam tarihi şu an aklımda değil ama Gorçakov bir açıklama yapıyor. Şimdi Ruslar Taşkent'i alıyor, ele geçiriyorlar. İngiltere rahatsız olmaya başlıyor. Çünkü İngiltere'nin kuyruğuna bastı. Artık Taşkent'in alınması demek, Türkistan'da Rusların daha net bir şekilde görülmesi demek. Türkistan'da Hindistan'a giden en yakın yol. İngilizler ne yaptı? Ya dedi, benim sömürgelerime doğru bir kayma var. Rusların buraya göz dikmesi söz konusu. Bu sebeple Ruslar, İngilizler, Fransızlar Ruslara karşı bir açıklama yaptılar. Dediler ki Rusların orada yaptığı şeyleri, harekatları desteklemiyoruz biz. Burada halklara karşı yapılan bir mücadele söz konusu ve haksız işgaller söz konusu dediler. Ama Ruslar ne yaptı biliyor musunuz? 1866'da genel valilik kurulmadan önce Gorçakov şöyle bir bildirge yayınladı. Çok önemli bir bildirge. Dedi ki bizim 1858'den sonra yaptığımız faaliyetler güneyimizde bulunan, tırnak içerisinde söylüyorum, barbar kavimlere, ki bu barbarları Türkler olarak adlandırıyorlar, barbar kavimlere medeniyet götürmekte dedi. Biz bunlara medeniyeti götürürken geri dönemedik daha. Çünkü bizim geri dönüşümüz başarısızlık olarak addedilecekti. Bu sebeple biz geri dönmedik ve bu bölgelere sarsılmaz Rus iradesine dair boyun eğdirdik dedi. Ancak dedi, batılı devletler, batılı dostlarımız dedi, müsterih olsunlar. Çünkü bizim burada yaptığımız İngilizlerin Hindistan'da yaptığından, Fransızların Afrika'da yaptığından, Hollandalıların işte Afrika'da yaptığından farksız değil. Siz orada ne yaptıysanız biz de burada aynısını yaptık dedi ve bunun üzerine İngilizler ve Fransızlardan ses kesildi. İşte burada sistematik dönüşümler bu dönemde başladı. Şimdi günümüzde de aynı değil mi? O dönemde biz o dönemde şu argümanı görüyorduk. Medeniyet götürüyorlardı bunlar. Halbuki Türklerin dünya kültür tarihine bıraktıklarını
1: medeniyet bahanesiyle işgal ediyor.
0: Tabii ki. Yani normal şartlarda Türk kültürünü 5-6 saat 10 saat konuşsak Türklerin kültür hayatına, medeniyete getirdiklerini tartışamayız. Ama günümüzde de ne yapıyorlar? Demokrasi götürüyorlar. Günümüzde de işte medeni olmayan, demokratik olmayan toplumlara demokrasi götürme aracılığıyla bunu yapıyorlar. Doğal olarak değişmiyor. Batılılardaki argümanlar, alt metinleri hiçbir şekilde değişmiyor. Şimdi burada bunlar bunu yaptıkları sürede İngilizler de rahatsız olmaya başladılar. Daha fazla, en fazla rahatsızlıklarını hissettikleri nokta aslına bakarsanız 1879 yılında Ahal Teke Seferi ile Mihail Dimitrievich Skobelev'in Türkmen bölgesine yaptığı sefer. Çünkü Türkmen bölgesinin ele geçirilmesi demek, aslında Mervin ele geçirilmesi, Aşkabat'ın ele geçirilmesi demek, Hindistan'a giden yolda bir yol. İngilizler daha aktif bir şekilde burada aslında 18. yüzyılın ortalarından itibaren buraya gönderdikleri seyyahlar var. Bakın bu seyyahlar, az önce de bahsettik. Sıradan insanlar değil, devletleri amacıyla buralara bilgi toplamaya getiren insanlar. Aslında bir nevi şunu örnek verebiliriz. Ruslar aslında bu istihbari faaliyetleri de, belki ilk kez söylüyorum burada, belki de İngilizlerden öğren. Neden diyeceksiniz? 1500'lü yıllarda 4. Ivan'a gelen Moskov Kampani vesilesiyle, Moskov Kampani'nin bir elemanı var. Anthony Jenkinson. Anthony Jenkinson, Moskov Kampani kimdir? Londra'da kurulmuş bir Moskova şirketidir. Moskova'ya gelen, işte Moskova kültürünü araştırmaya ve oradan bilgi almaya gelen, hem de ticaret yapan bir şirket. Aslında bu İngilizler açısından ajanlık faaliyetleri de yürütüyor. Anthony Jenkinson buraya geliyor, İngilizler gönderiyor. Ama Ivan diyor ki Anthony Jenkinson'a, bizim için diyor Buhara ve Hive'yi ziyaret eder misin? Rusların bölgeye gönderdiği ilk kişi İngiliz. Ne kadar enteresan. Bu milletler 300 yıl sonra aynı coğrafyada büyük oyun denilen, The Great Game denilen büyük oyunu sahneleyecekler. Ve burada ezilen kim olacak? Yine Türk medeni, Türk milleti olacak. Burada önce ne yaptılar? 18. yüzyılda bu bölgelere seyyahlar gönderdiler ve bilgiler almaya başladılar. Şimdi çok enteresan iki tane ayrıntı var burada. Bunlardan bir tanesi Albay Stoddart ve Connolly. Yüzbaşı koloni. Bunlar İngilizlerin adamları. İstihbarat faaliyetleri açısından kendi devlet görevlilerini buraya yolluyorlar. Amaç Buhara ve Hive hanlıklarıyla bir ticari bağlantı kurmak ve bunlarla ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla geliyor. Ama bu bilinen bir, bütün devletlere duyurdukları bir gerekçe. Fakat Ruslarda da işte o ukazlar veriliyor. O ukazlarda elçilerden şunlar isteniyor. Deniliyor ki sen oraya gidiyorsun ama sular nerede var, kuyular nerede var, işte altın yatakları nerede, maden nerede işletiliyor, hangi boy hana karşı ayaklanabilir, hangi hükümdarın kardeşi daha fazla ayaklanmaya meyilli, halkı nasıl kaşıyabiliriz devletine karşı ayaklanması için, rüşvet verip kimi yanımıza çekebiliriz, haritalandırmalar yapın, haritaları çizin diyor. Bu gibi bilgiler istiyorlar. Şimdi bu dönemde Terry Zarko'nun çok güzel bir kitabı var. Yasak Kent Buhara. Yasak Kent bu arada izleyicilerimiz de çoğu okumuştur ama okumayanlar için önerebilirim. Ama tabii bir şarkiyatçının kaleme aldığını bilerek okumalarında fayda var. Buhara'yı şöyle tanımlıyor. Diyor ki Orta Çağ yaşanan bir yakın çağ şehri. Büyük bir medeniyetin bulunduğu bir şehir ama 12 kapısı her akşam kapanır. Şehre giriş ve çıkış çok zor. O dönemde çok casuslar bu bölgeye geldiği için Emir Muzaffer Nasrullah, çok özür dilerim. Bu dönemde bir despotik bir yapıda devletini yönetiyor. Ve bölgeye gelecek olan seyyahları yargılıyor, bazılarını infaz ettiriyor. O dönemde de Stoddart bölgeye geliyor İngilizler adına. Stoddart'ı hapishaneye attırıyor. Bayağı bir süre bir göz bir odada tutturuyor bunu. Sonrasında Albay Kononi'yi bu bölgeye yolluyorlar ki kurtarması açısından. Bu da bu bölgeye gidiyor Hive'ye. Hive'den sonra Buhara'ya dönüyor ve Emir'le görüşüyor. Emir Stoddart'ı kurtarmak için gelen diğer İngiliz albayını da esir alıyor. Ve bunları ne yapıyor? Bir zindana attırıyor. Bu dönemde İngilizler Rusya'yı araya sokmaya çalışıyorlar. Rusya herhangi bir şey yapamıyor. Osmanlı Devleti'nden halifeliğin gücünü kullanmasını istiyorlar. Halife ulaşmaya çalışıyor bu coğrafyada hükümdara, Nasrullah'a. Ama Nasrullah halifeyi de dinlemiyor. Ve 1841 yılında iki tane İngiliz devlet görevlisini Buhara Arkı'nın, o kaleye ben gittim. Şu anda hala o kale güncel bir şekilde duruyor yerinde. Orada görgü tanıklarının önünde iki tane İngiliz'i, Büyük Britanya'nın görevlisini İdam ettiriyor. Peş peşe. Önce Stoddart'ın kellesini uçurtuyor. Ardından koloninin kellesini uçurtuyor. Ama İngiltere çok enteresan, hiçbir tepki vermiyor. Birinci enteresan anekdot bu. İkincisi ise hepimizin yakından bildiği, tanıdığı Arminius Vanberi. Vanberi'nin asıl adı Arminius Vanberi. Macar bir Türkolog. Bilinen hikayesi şu. Macarların Türk olduğundan hareketle bu Türkolog kendi soyunu araştırmak amacıyla Türkistan coğrafyasına gitmek istiyor. Bu sebeple önce Macaristan'da Türkleri, Türk lehçelerini öğrenmeye başlıyor ve ardından Osmanlı Devleti'ne geliyor ve Reşit Efendi ismiyle uzun yıllar İstanbul'da kalıyor. İstanbul'da Özbek tekkelerinden Özbekçe öğreniyor. Ve Buhara ve işte Hive'ye, işte Semerkant'a gitme arzusuyla halifeden, padişahtan bir onay da alıp, Reşit Efendi adına tanımlanmış bir onay da alıp bir ecnebi Reşit Efendi adıyla Herat üzerinden, İran üzerinden, çok özür dilerim, ne yapıyor? Bölgeye giriyor. Ama yanında padişahın da bir imzası olduğu için kolay giriyor. Fakat çok enteresan şeyler var. Mesela Reşit Efendi adıyla sadece iki tane örneğini vereyim. Bu bölgede seyahatler yapıyor. Kendi yazdıklarından hareketle, çünkü sonrasından dönüyor İngilizlere, bu ülkesine gidiyor Macaristan'a. Macaristan'da bir karşılık bulamayınca İngiltere'ye gidiyor ve eserini İngilizce yayınlıyor. Bu da Türkçe'ye kazandırıldı 2-3 kez çevrilerek. En son Resul Şahsi Hoca çevirdi. Burada mesela şöyle anekdotları var. Diyor ki biz diyor Nasrullah'ın Muzafferüddin'in, ki az önce bahsettiğimiz Nasrullah'ın oğlu Muzafferüddin. Emir Muzafferüddin'in karşısına çıktım diyor. Muzafferüddin'le görüştüm diyor. Muzafferüddin ayağımdaki, o topal birisi, ayağımdaki esneklik şeyden dolayı, aksaklıktan dolayı bana dedi ki ey Sofi, bu topal ayağınla mı Buhara'yı, Hive'yi gezmeye geldin dedi. Adamdaki tarih bilgisine bakın. Diyor ki sizin diyor atanız Aksak Timur tüm cihana hükmetti diyor. Benim gibi aksak sadece Buhara'yı ve Hive'yi ziyaret etmiş diyor. Ve onun gönlünü alıyor. Bunun gönlünü almasıyla bakıyor ki bu adam hem belagat bakımından çok iyi, hem de dini bakımından da çok iyi. Diğer bir anekdotu şu. Hive Hanı bundan şüpheleniyor. Vehbi Han'ı bunu halka açık bir yerde Müslüman bir alimle bir bilgi yarışmasına, İslami bilim yarışmasına sokuyor. Ve inanır mısınız kendi yazdığı kitabında ki kaynaklarla da test edilebilir. Oradaki ilim adamını yeniyor. Yani kendi bir ecnebinin İstanbul'da aldığı bilgilerle sahte bir sofi kıyafetiyle gittiği bölgede İslam bilginini yendiğini söylüyor. Bunun üzerine kendisine bir işte eşek hediye edildiğinden ve bir para hediye edildiğinden bahsediyor. Parayı da diyor ki biz İslam alimleri diyor bu tarz bilgiyi bir zekat olarak görürüz halka vermek için diyor. Parayı da kabul edemem diyor. Orada da mesela bir takdir alıyor. Tabii bayağı bir sıkıntılar atlatıyor ama en sonunda biz burada Van Beri'nin o coğrafyada, Türk coğrafyasında yaşayıp belirli bir süre bilgiler toplayıp geri gittiğini görüyoruz. Mesela yine İsrail'in kurucularından bilinen o işte Theodor Herz diyor ki, tanışıyorlar onunla. 70'lerinde tanıdığım bu aksak adam dünyadaki tanıdığım en enteresan adamlardan birisi. 12'ye yakın dil biliyor diyor. Lehçeleri saymıyor. Ya böyle bir adamdan bahsediyoruz. Bu adam Macaristan'dan her ne kadar çıkıp Türkiye'de eğitimini alıp işte önemli saray adamlarının, devlet adamlarının yanında çalışmasına rağmen farklı şekilde Özbekçeyi ve dine dair bilgileri de edinip ne yapıyor? Bir molla kıyafetiyle Türkistan'ı geziyor. İşte burası şeylerin, casusların cambaz gibi dolandıkları bir coğrafya.
1: Hocam bu kadar emeğe gerek var mıydı? Yani istihbarat, diplomasi vesaire. Neden böyle bir şey tercih ettiler? İstese İngiltere, Türkistan'a doğrudan askeri işgal yapamaz.
0: Rusya var.
1: Rusya ile, şimdi Rusya mı daha çok hükmetti, bir de İngiltere mi?
0: Şimdi konum olarak şöyle, Rusya'nın hüküm sürdüğü dönemler ve etkin olduğu dönemler İngiltere'ye göre Türkistan'da çok daha fazla. Yani Ruslar, İngilizlerin bu bölgeye gelme şeyleri. Şimdi iki devlet arasında bazı anlaşmalar oluyor. Mesela orayı açmak açısından 2-3 dakika istiyorsanız toparlayayım. Lütfen. Mesela Osmanlı Devleti ile bazı yazışmalarında bazı hanlar diyor ki bize Turan'a diyor memleketimize şehzadenizi yollayın bize hükmetsin diyor. Osmanlı bunlara karşılık veremiyor. Ancak bir tane istisnası var bunun. Yakup Bey Devleti. Kaşgar Hanlığı olarak da geçen bir devlet. O dönemde Kaşgar İngiltere ve Rusya arasında yapılan anlaşmayla tampon bölge olarak kabul ediliyor. Ve burada Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar. Yakup Bey Devleti'ne bir şey yapmıyorlar ya, Osmanlı Devleti'ne elçilik gönderiyor. Yakup Han Töre adında bir elçisini. Yakup Han Töre buraya geldiğinde tahta Abdülaziz var. Abdülaziz bunun karşılığına, yani isteklerine karşılık veriyor ve buraya hilat gönderiyor. Çok enteresan. Doğu Türkistan'da Osmanlı Devleti'ne bağlı, sembolik de olsa bir hanlıktan bahsediyoruz. Cuma günü bir top atışları yapılıyor. 100 pare, 200 pare topun atıldığından bahsediliyor. Abdülaziz adına sikke bastırılıyor. Abdülaziz adına hutbe okutuluyor ve halife Osmanlı padişahına bağlanılıyor oradan. Abdülhamit döneminde de bu bağlılık söz konusu ama neden? Osmanlı dönemi de o dönem düşünün. Yani Rusya'ya baş edemeyen bir devlet konumundayız. Osmanlı Devleti oradan gelen çağrılara fazla karşılık veremiyor ama kendi içinde durduğu konumda rahatsız edici olduğu için bir şey yapamıyor. Ama o dönemde niye karşı şey yapmıyorlar? Çünkü Osmanlı Devleti'nin iletişimde olduğu Kaşgar Hanlığı'nı, Kaşgar'ı tampon bölge adetmişler. İngilizlerle Ruslar arasında bazı tampon bölgeleri, Mer de bu tampon bölgelerinden bir tanesi. Şimdi orada ne oluyor biliyor musunuz? İngilizlerden korkan Ruslar Kaşgar'ı işgal edemiyor. Ruslardan çekinen İngilizler Kaşgar'ı işgal edemiyor. Çünkü kendi alanlarına sıçrayacaklar. Rusların Hindistan'a sefer düzenleme söz konusu. İngilizlerin de Türkistan topraklarına sefer düzenleme söz konusu. Göz yumuyorlar. Ama Ruslar yine de geri adım atmıyor. Unutmuyor Ruslar. Niye unutmuyor? Mesela General Tso adındaki bir komutana, Çin'e, yıllık zahire ihtiyacını veriyorlar. Yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Diyorlar ki sen gir Kaşgar'ı işgal et. Ve Kaşgar'ı işgal ettiriyorlar Çin'e. Ve açık hava müzesi gibi, hapishanesi gibi bir aşamada şu anda Kaşgar. Bunun müsebbiplerinden birisi de Çin'e yaptığı yardımla Ruslardır. Şu anda da günümüzde Çin zulmü altında yaşayan soydaşlarımız var orada Kaşgar'da, Doğu Türkistan'da. O yüzden ikisi birbirinin ayağına basmıyor diyelim. Yani doğal tampon bölgeleri var, ikisi birbirinin ayağına basmıyor.
1: Hocam bu büyük oyun olarak adlandırdığınız durumda Rusya ve İngiltere arasındakini söylüyorum. Bu rekabet yalnızca Doğu Türkiye, Batı Türkistan'la mı ilgili daha çok, yoksa Doğu Türkistan'da da bu o büyük güç mücadelesi kritik bir cephe mi?
0: Şöyle oraya dair biz bir çalışma yaptık. İslam Akun. Ben mesela McCartney ile de alakalı birkaç çalışma yaptım. Tabii ki sadece Batı Türkistan sahasında görünmüyor. Bunun bir diğer ayağını da konsolosluklar aracılığıyla Doğu Türkistan'da gerçekleştiriyorlar. Şimdi o 20. yüzyılın başları Doğu Türkistan'da Çin'in egemenliğinde olan ve Türklerin esaret altında yaşadığı bir döneme giriliyor. O dönemde İngilizler buraya bir, pardon Ruslar buraya bir konsolos atıyor. Petrovski adında bir konsolos. Ruslar adına çalışıyor. O dönemde de George McCartney adında bir İngilizler buraya büyükelçi olarak gönderiyorlar. Ardından işte konsolos burada olarak göreve başlıyor. Şimdi büyük oyunun bu taraftaki şeyi biraz daha devletler nezdinde gelişirken o tarafta konsoloslar ve büyükelçiler özelinde gerçekleşiyor ve tam bir sahneye dönüşüyor burası. Büyük oyunun sahnesine. Orada çok enteresan bir karakter var. Ona biraz sonra değineceğim. Perovski ve McCartney birbirinden hiç haz etmeyen iki devlet adamı. Çünkü birisi Rusya'yı temsil ediyor, diğeri İngiltere'yi temsil ediyor. Buradaki ana gaye şu. İşte o bölgelerde Doğu Türkistan'daki yapılan kazılarda Budist, işte Maneist el yazmalarını, Soğutça yazılmış belgeleri yapılan kazılarda alarak Avrupa'ya ulaştırmak. İngilizlerin amacı gayesi bu. Rusların gayesi ise Rusya'ya ulaştırmak. Orada el yazmaları üzerinden devletlerin bir büyük oyunu sahnelediğini görüyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir adam karşımıza çıkıyor. İslam Akun. İslam Akun Doğu Türkistanlı bir Türk. İslam Akun önce işte Sven Hedin'in buradaki bazı İngiltere'deki görevlilerin önderliğinde buralarda çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bunlar gidiyorlar bölgede. Aurel Stein'in az önce aklıma gelmedi. Yine Sven Hedin ve Aurel Stein önderliğinde burada bazı kazılara gidiyorlar. Ve burada bazı yerlerde eski el yazmalarını bulduruyorlar. Bu bakıyor ki bu iş böyle çok meşakkatli. Yani sürekli bir yer bulacaksın. Bu yerin doğru olma olasılığı, halktan dinleyeceksin hikayeleri, buraların doğru çıkma olasılığı, para da kazanıyor bu işten. Diyor ki ben diyor bunları diyor kendim yazmaya başlayayım. Oturuyor bu adam el yazmalarıyla kendisi tekniğini öğrenip önce o el yazmalarını yazmaya başlıyor. Yazdıktan sonra bu el yazmalarını alıyor, toprağa gömüyor. Aldıktan sonra ateşle tütsülüyor bunları. Bir tarafını yakıyor, bir tarafını eskitiyor bildiğiniz taktikle. Bunu tekrardan yağmurlu bir günde tekrardan gömüyor ve ıslatıyor. Sonra çıkarıyor ve gidiyor bir yere gömüyor. Gömdükten sonra diyor ki bir yer buldum, gidelim. Gidiyorlar. Ya böyle hem İngiltere'yi hem Rusya'yı dolandırmış bir adamdan bahsediyoruz. Emperyal aktörleri dolandıran birinden bahsediyoruz. Yani uzunca yıllar bu adam kendi yazdığı el yazmalarını hem İngiltere'yi hem Rusya'ya satıyor. Böyle de bir enteresan bir şey var. Ama buradaki ana gaye zaten İngiltere'nin ve Çarlık Rusya'nın konsoloslar nezdinde büyük oyunu sahneleyip buradaki hakimiyetlerin hegemonyalarını güçlendirmek. Devletin gücünü burada hissettirmek. Ama burada ne kadar güçlü olurlarsa Türkistan'da Rusya o kadar güçlü olacak. Burada ne kadar güçlü olurlarsa İngiltere, Hindistan'da bu kadar güçlü olacak. Aslına bakılırsa 20. yüzyıla gelindiğinde artık bunlar birbiri ayaklarına basmamak için sözleştikleri için doğal sınırlarına da ulaşmış durumdalar. Yani bir daha harekat düzenleme olaylarına açıkçası girmiyorlar.
1: Hocam peki Osmanlı tabii İstanbul'da kalbi atıyor. Ama gözü ruh ne kadar Türkistan'da? Yani el uzatmak istiyor, uzatamıyor mu? Önünde ne engeller var? Biraz bahsettiniz ama yani Osmanlı dediğimiz yapı, hükümdarlık bu kadar karışıklığa mutlaka bir hakimiyet kurmak ister. Neden yapmamış Osmanlı, el atamamış? Nedir aşılmaz duvar Osmanlı için?
0: Şimdi biz Osmanlı Devleti biliyorsunuz Batı Türklüğünün başı. Bir de bunun yanı sıra Osmanlı Devleti'nin İslamiyet'le yani halifeliği almasıyla beraber İslami bir yönü de var halifenin, yani hükümdarın. Şimdi burada Özbeklerle olan ilk ilişkiler aslında bakılırsa 1500'lü yıllarda Kazan ve Astrahan Hanlığı'nın işgaliyle başlıyor. Ruslar bu coğrafyayı işgal ettikten sonra Kazan ve Astrahan, yıllarca Türk toprağı olan bu şehirler ne yapılıyor? Osmanlı Devleti'nin, pardon, Rusya'nın himayesine giriyor, işgal ediliyor. Şimdi biz diğer programlarımızda bahsettik. Güneyde bir de Safeviler vardı hatırlıyorsanız. Safeviler de Şia kolundan. Doğal olarak bunlarla Özbekler arasında ciddi bir çekişme var. Ve Kabe'ye, Hicaz'a giderken bunlar hac güzergahını daha yakın olan İran üzerinden değil de Astrahan üzerinden Karadeniz'e, Karadeniz üzerinden İstanbul'a uğruyorlar. Halife Hazretleri'nin bulunduğu baş şehrimiz olan İstanbul'da bulunarak akabinde Konya üzerinden hac güzergahına gidiyorlar. Türkistanlı hacıların güzergahları bu. Ancak Ruslar Astrahan'ı ve Kazan'ı işgal edince buradaki Türk nüfusu ve Müslüman nüfusla tanıştılar. Ve bu Müslüman nüfusa bu güzergahlarda, geçişlerde ciddi sıkıntılar çıkartmaya başladılar. Ve biz burada artık Müslümanların Osmanlı Devleti'ne yakarışlarını görüyoruz. Yani bizi buradan kurtarın. Ruslar buradaki hac güzergahımızda ciddi derecede sıkıntılar çıkartmaya başlıyorlar diye. Ama mesela Osmanlılarla Özbekler arasındaki ilk ilişkiler dedik ya, Feridun Bey münşaatında bu 1500'lere dayanır. Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in işte Şah İsmail'i yendikten sonra o tarafa gönderdiği mektupları, Şah İsmail'i nasıl yendiğini anlattığı mektuplarından bahsedilir. Yine o tarafın Abdullah Han zamanında yaptığı seferlerle Osmanlı Devleti'ne yaptıkları işleri anlattığı mektuplar vardır. Ama sürekli o dönemde Abdullah Han devri hariç, çünkü Abdullah Han Herat'ı da ele alıp Osmanlı Devleti ile artık başa çıkacak aşamaya gelme aşamasında olduğunu bazı şeylerinde göstermeye başladığı bir dönem. Çünkü Safevileri bazı savaşlarda yenmiş ve Osmanlı Devleti ile de başa çıkabilirim imajı verdiği dönemlerde biraz ikili ilişkiler gerilse de, ama o dönemde başlayan ilişkilerin nereden bakarsanız bakın tamamı Osmanlı Devleti'nden yardım ve destek arayışı. Şimdi hacılara Osmanlı Devleti yardım etmek istemiş. İşte Sokullu Mehmet zamanında yapılan o proje var ya, kanal projesi. Astrahan Seferi düzenleniyor. Ancak kış şartlarından dolayı ve devlet adamlarının Sokullu'nun yapmak istediğini anlayamamasından dolayı bir de şöyle bir etken de var. Kırım Hanı'nın da bu sefere çok fazla gönüllü olmayışıyla da alakalı bu seferin sonlandırıldığı ve başarısız olduğu da söylenilir. Ve Osmanlı Devleti buradaki hacılara yardım edemez. En şaşalı olduğu dönemden bahsediyoruz. Yardım edemez. Sadece çarlara uyarılar geçirilerek hani kolaylık sağlayın diye bazı Osmanlı arşiv belgelerinde yazılar var. Ancak 1700'lü yıllara gelindiğinde hanlıklardan, hem Buhara'dan, hem Hive Hanı'ndan, hem Hokan Hanı'ndan ciddi mektuplar geldiğini görüyoruz. Ve o dönemde de artık Osmanlı Devleti Çarlık Rusya ile ciddi manada başı belada. Bakın 1700'lü yıllarda Hive Hanı'ndan gelen mektup şunu diyor: lütfen Turan'a bir şehzadenizi gönderin. Göndereceğiniz şehzade bizi sizin adınıza yönetsin. Biz tamamen size bağlı olalım. Ya biz size bağlı olalım ki bizim ülkemizdeki Cengiz oğullarını, hani bu kukla han muhabbeti demiştik ya, Cengiz oğullarından kurtaralım da biz sizin adınıza bu ülkeyi yönetelim diyor. Mesela yine Hokan Hanlığı'na bir tane gömlek gönderiliyor. Bir gömlek. Padişaha geliyor, padişahtan destek isteniyor. Padişah buna destek veremiyor ama padişah buna sadece bir gömleğini veriyor. Bu gömleği alıp geri dönen elçiler Buhara Hanı'nın gazabından korkuyorlar. Buhara Hanı gömleği istiyor. Yani bir halifenin, bir padişahın gömleği için birbirlerine giriyorlar. Sonrasında Hokan Hanı'na götürüyorlar. Hokan Hanı devlet töreni yaparak bu gömleği şey yapıyor. Halife olmasından dolayı gerçekten bir saygı besliyorlar ve Osmanlı Devleti ile de ilişkileri her daim yardım amaçlı olarak yazışmaları söz konusu. Ama Osmanlı Devleti genel itibariyle yardım yapamıyor çünkü Rusya ile de başı ciddi manada sıkışık.
1: Hocam bugün Batı'nın Türkistan politikalarına baktığımızda o büyük oyun kapsamında hani Ruslar ve İngilizlerin o stratejilerinin hala görmek mümkün mü? Şu an yani Türkistan'da geçmişte yaşanan bu büyük rekabetin izleri hala var mı? Bir iki dakikada toparlarsanız.
0: Kesinlikle
1: Rus
0: var.
1: Rus demişken Putin sizi çıkışta vurmasın.
0: Kesinlikle var. Ama Allah'a şükür şunu da söyleyebiliyoruz. Türkiye'de var. O coğrafyada

0: Türkiye'mizde var. O coğrafyada bağımsız Türk devletlerimiz de var. Daha etkin karar alıcı mekanizmalarıyla hem Türk devletlerimiz etkin, hem de Türkiye Cumhuriyeti, hem devlet başkanları nezdinde, hem bütün kurumları nezdinde orada etkin. Evet, soruya şöyle başlayıp devamını getirelim. Bugün sadece İngiltere ve Rusya da yok. Çin de kuşak yol projesiyle bu coğrafyanın kendilerine ne büyük güçler katacağının net bir derecede farkında. Bu yüzden bu kuşak yol projesinin yapımıyla alakalı ciddi derecede hazırlıklar ve yeni varyasyonları var. Bu yüzden sadece İngiltere, Rusya ve Çin yok. Ancak Rusya tabii ki etkin. Yani ne yazık ki 1860'larda başlayan, bu coğrafya açısından söylüyorum, işgal uzunca yıllar devam etmiş. 1917'de bir de kültür asimilasyonuna yol açan Bolşevikler burada hem din hem dil asimilasyonuna yol açmışlar. O yüzden bu devletlerde hala etkin olabilirler. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi bağımsız Türk devletlerimiz bugün ilelebet payidar olsunlar. Orada çok etkinler. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'de de bütün kurumlarıyla Türk coğrafyasında çok sık gidip gelen birisi olarak söylüyorum bunu. Çok her aşamada net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı da orada da hissettiriliyor.
1: Hocam, desteklenen projelerle, yönetmenim bitir diyor, son 20 saniye, desteklenen projelerle oraya gitmeleriniz, gelmeleriniz, akademik altyapılar, Türkiye gerçekten bu işin peşini bırakacak gibi durmuyor. Evet. Ve gerçekten çok ciddi göz altında Türkistan coğrafyası sahipleniliyor. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hocam, inanılmaz akıcı, çok keyifli bir program oldu. Tekrar tekrar izlenecek nitelikte. Elinize ayağınıza sağlık, limanınıza sağlık bizimle olduğunuz. Çok teşekkür ederiz bu programda.
0: Ben teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Çok sağ olun.
1: Çok sağ olun hocam. Değerli tarihseverler, Profesör Doktor Murat Özkan hocamla beraberdik. Türkistan coğrafyasını, İpek yolunu ve büyük oyunu konuştuk. Elbette ki oradaki hakimiyet süreçlerini, mücadeleleri, jeopolitik kırılmaları ele aldık. Teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizleri izlediniz ve eşlik ettiniz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan an ve zamanda sizlerle olacağız. İyi geceler diliyorum.

0: yönelik stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördüğüdür. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sair zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği, küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet, en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada aynı biz buğday döver gibi dövüyorlar, keşkek gibi. Ve onlarla suyla lapa yaparak öğün besinlerini çıkarmaya çalışıyorlar.
0: 30 yılın birikiminde verenle alan elin binlerce buluşması ve tutuşması var. Satırlardan izi sürülen bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil. Masal değil ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Filito!

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: İyi akşamlar. Biliyorsunuz Washington-Tahran arasındaki gerginlik 28 Şubat'ta bir savaşa dönüştü ve biz bu akşam çok değerli bir konuğumuzla hem İran konusundaki çalışmalarıyla hem uluslararası ilişkiler genel olarak çalışmalarıyla bildiğimiz hocamız İsmail Sarı ile savaşın anatomisini çıkaracağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
0: İsmail Bey. Biz geçen sene Gazze'de nihayet ateşkesten söz ederken bugün artık bütün bölgeyi içine alma potansiyeli olan bir savaş yaşıyoruz. 28 Şubat'ta başladı ve bu savaş bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta coğrafyamızda nasıl bir iklim ve konjonktür içinde çıktı? Önce bunu sormak istiyorum. Sürpriz miydi yoksa aslında kuvvetli bir ihtimal miydi? Böyle bakınca savaşın parametrelerini nereye kadar götürmek lazım bugünü anlamamız için?
1: Şimdi 7 Ekim sonrası aslında İsrail Orta Doğu'da yeni bir statiko kurma arayışına girdi. Bu arayışın içerisinde de Lübnan'da olsun, Suriye'de olsun, İran'ın vekil güçleri dediğimiz veya İran'ın direniş ekseni olarak ifade ettiği alanı ciddi anlamda zayıflatmaya başladı. Hamas'tı, Hizbullah'tı, Suriye'de Şii milislerdi, hatta Husiler, Yemen'de Husilerdi. Bunlarla ciddi anlamda aslında bir zayıflatma stratejisi takip etti. Bunları zayıflatırken de temel hedefinin İran olduğu anlaşılıyordu. Bu süreçte, bu zayıflatma sürecinde de zaten İran'la bir misilleme döngüsüne girildi. Hatırlarsanız işte Suriye'deki İran'ın konsolosluğunun İsrail tarafından vurulması, akabinde İran'ın misillemede bulunması ve karşılıklı misilleme döngüsü. Bu süreçte İsmail Haniye'nin öldürülmesi, Hamas lideri, yine Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesi. Bütün bu süreç aslında İsrail ile İran arasındaki gerginliği ciddi anlamda arttırmaya başlamış ve İsrail'in hedefinin İran olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. Ki Haziran saldırıları geldiğinde, geçen sene Haziran saldırıları geldiğinde de bu sürpriz değildi. Yani İsrail'in artık bu misilleme döngüsünden çıkarak gerilimi bir savaşa dönüştüreceği, bir doğrudan savaşa dönüştüreceği. Çünkü İsrail ile İran arasında uzun zamandır bir vekalet savaşı ya da bir gölge savaşı, bir örtük savaş söz konusuydu.
0: Uzun zamandır derken?
1: Yani 79'dan da alabilirsiniz ya da bunu 2003 Irak işgali sonrası daha yoğunlaşan bir süreç olarak da alabilirsiniz. Arap Baharı sonrası süreci de alabilirsiniz. Yani bu üç süreçte farklı aşamalarda aslında İsrail ile İran arasındaki o örtük çatışmanın, o gölge savaşlarının farklı şekillerde versiyonu. Bunu İsrail'in İran'ın içerisinde yaptığı bir takım operasyonlar, saldırılar
0: onları
1: olarak
0: da
1: okumak mümkün.
0: Buyurun.
1: Tabii burada devrim muhafazaları karargahlarına yapılan saldırılar söz konusu oldu. Ya da nükleerle ilgili çalışmaların lideri olan isimlere yönelik, bilim adamlarına yönelik, Fahrizade suikasti belki bu manada hatırlanabilir. Bunlara yönelik suikastlerdi, saldırılardı vesaire. İçeride zaten böyle saldırılar olmakla beraber yine dijital anlamda saldırılarda söz konusuydu. Şeyler vardı. Bunların hepsini topladığımızda gerilimin gittikçe arttığı bir durum söz konusuydu. Ama 2018'de Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber aslında artık İsrail'de ciddi anlamda kendisi için çok da iyi bir fırsat bulmuş oldu ABD nezdinde. Çünkü Trump yönetimi de İran'ın aslında bir şekilde zayıflatılmasını zaman zaman da bir askeri operasyonu düşünüyordu birinci döneminde. Şimdi dediğim gibi 7 Ekim sürecinde bir zayıflatma stratejisi takip edildi ve nihayetinde bu zayıflatma stratejisinin İran'a uzanacağı belliydi. Ve Haziran ayında da zaten bu saldırılar geldi. Haziran ayında bu saldırılar gelmezden önce ABD ile İran arasında bir nükleer müzakere devam ediyordu. Trump yönetimi iktidara gelmişti Ocak ayında. Bir müzakere süreci devam ederken müzakerelerden ciddi anlamda bir sonuç da beklenmiyordu. Yani evet, Trump müzakerelerden iyi gidiyor, bir sonuç çıkabilir gibi dese de aslında tıkanan noktalar, kırmızı çizgiler çok fazla söz konusuydu. Ve Haziran ayında İsrail'in saldırıları geldi. Bu saldırıların içerisine ABD'de ilk defa o ABD'nin İran'a yönelik stratejisinden farklı bir strateji takip ederek doğrudan saldırılara müdahil oldu. Yani ABD'nin
0: hangi noktadan itibaren?
1: Ya Fordo'nun vurulması noktasında, nükleer tesislerin vurulması noktasında. Yani o güne kadar ABD'nin yerleşik politikalarına baktığımız zaman İran'la doğrudan karşı karşıya gelmeye her zaman aslında temkinli baktı ABD yönetimleri. Benzer şekilde İran'ın da hep en büyük önceliği buydu, ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmemek. Ama Haziran saldırılarına baktığımız zaman dolaylı da olsa ABD bu savaşa dahil olarak aslında yıllardır İsrail'in yapmak istediği ya da Netanyahu'nun 30 yıldır çalışıyorum dediği bir durum, bir başarı söz konusu oldu ve ABD'yi bir savaşın içerisine, İran'la sürdürülen bir savaşın içerisine dolaylı ve dar, sınırlı da olsa çekmiş oldu. Bu bir kırılma noktasıydı. Çekmiş oldu ve zaten Şubat ayında, 28 Şubat'ta başlayan savaşta aslında Haziran Savaşı'nın bir devamı niteliğinde.
0: Dolayısıyla sürpriz değil.
1: Evet, sürpriz değil. Yani çünkü kırılma yaşandı. Yani Haziran ayındaki savaşa ABD'nin dahil olması, çatışmalara dahil olması zaten ABD'nin yerleşik politikalarında büyük bir kırılmaydı ve İsrail'in büyük bir başarısıydı diyelim tırnak içerisinde.
0: Yani kırılma dediğinize göre aslında düz bir çizgi
1: tabii
0: izlemiyor
1: ki, düz
0: muydu?
1: Bir çizgi değil. İnişler çıkışlar var ama ABD'nin İran'a yönelik yerleşik politikalarına baktığımız zaman aslında gerek anlaşmalar gerekse yaptırımlar olsun hep bir şekilde ya İran'ı kontrol etme ya da İran'ı bir şekilde dolaylı da olsa sistemin içerisine dahil etme politikaları içerisinde bir İran'ı kontrol politikası bu. Yani bu sopayla da olabilir, havuçla da olabilir tırnak içerisinde. Bu Obama döneminde 2015 nükleer anlaşma bu manada aslında bir nevi aslında İran'ı kontrol etmenin başka bir yoluydu Arap Baharı sürecinde. Ya da öncesine baktığımız zaman her ne kadar Bush yönetimi hatırlarsanız İran'ı şer eksen olarak ifade etmiş olsa bile o da bir saldırı gözetmedi ve yaptırımlar uygulandı. Doğal olarak gerek yaptırımlar olsun, gerek anlaşma olsun, bunların hepsi İran'ı bir şekilde askeri olmayan yollarla kontrol mekanizması. Ama ilk defa Trump yönetimiyle beraber Haziran ayındaki savaşa dahil olmak, Fordo tesislerinin vurulması bu yerleşik politikalarda büyük bir kırılma yarattı. Şeye geldiğimiz zaman bu sene, geçen senenin Aralık ayında protestolar olmaya başladığında İran'da Trump rejim değişikliğinden bahsetmeye başladı. Evet, ABD yönetiminin daha önce

0: rejim değişikliğinden bahsettiğini görüyoruz İran yönetimi için. Ama hiçbir zaman bu söylemin ötesine geçmemişti.
1: Hatta rejim değişikliğinin tam tersi beyanları da olmuştu.
0: Evet, rejim değişikliği istenmiyordu. Yani ABD'nin yerleşik politikalarında bu istenir bir şey değildi. ABD'nin Orta Doğu politikaları açısından istenir bir şey değildi. Hatta İran tehdidi ABD açısından zaman zaman Orta Doğu'nun şekillendirilmesinde
1: bir avantaj gibi
0: bir avantaj haline gelebiliyordu. Şunu... Körfez'in yaklaşmasında, kendisine yaklaşmasında o İran tehdit algısı ciddi anlamda kullanışlıydı.
1: O zaman şunu sorabilir Buyurun. Miyim müsaadenizle kestim ama şimdi çerçeveyi çizerken bir taraftan İsrail ile İran arasında o gerilim hattı zaman zaman zayıflasa, zaman zaman tırmansa bile onu görebiliyoruz. Hı hı. Şimdi bahsederken daha çok İran'ın vekil güçleri üzerinden bir tasvir yaptınız. Bölgeden baktığımızda bölge için zamanı nereye götürmemiz lazım? Bu defa İran ve bölgeye bakmak için. Yani Irak Savaşı'na mı yoksa 79'a kadar götürmek mi lazım? Yine bugünü anlamak için.
0: 79'a götürebiliriz. Nihayetinde 79'la beraber İran'ın hem bölge politikalarında hem ABD ile ilişkilerinde ciddi bir kırılma söz konusu. Ama bu kırılmanın ikinci bir kırılma olarak Irak işgaline götürülmesi, Afganistan işgaline götürülmesi mümkün. Çünkü 2001 Afganistan işgaliyle beraber İran, Taliban gibi bir düşmanından ABD eliyle kurtulmuş olmasına rağmen Afganistan'a ABD yerleşmiş oldu ve bir yakın tehdit algısı hissetmeye başladı İran. Bununla beraber 2003'te ABD'nin Irak işgaliyle Saddam gibi bir düşmanından kurtuldu İran. Yani bu da bir avantajdı kendisinin açısından. Ama yine bununla beraber ABD Irak'a yerleşmiş oldu. İki tarafından da kuşatılmış hissiyle burada ABD'nin bölgeden çıkartılması İran'ın temel önceliklerinden biri haline geldi. Çünkü o tehdit algısını çok yakın hissetmeye başladı İran. Doğal olarak 2000'li yıllardan itibaren de İran'ın nükleer programının hız kazanmaya başladığını görüyoruz. 2002'de İran'ın gizli olarak Natanz'da ve bu şehirde nükleer çalışmalar yaptığı, tesisler yaptığı ortaya çıkmış oldu. Halkın Mücahitleri Örgütü muhtemelen ABD istihbaratının verdiği bilgiyle bunu deşifre etti. Doğal olarak İran'ın o Afganistan işgali ve özellikle de Irak işgaliyle beraber o tehdit algısının çok fazla yükselmiş olması, nükleere yönelmesi ve Orta Doğu politikalarında ciddi anlamda güvenlikçi politikalara yönelmesi ki burada Hamas'tı, Hizbullah'tı ya da Suriye'de varlığıydı. Bunlar tabii ki daha öncesine de dayanıyor ama ciddi anlamda Arap Baharı'yla da beraber bunları tahkim etti. Doğal olarak nerede başlıyor, kırılmalar nerede devam ediyor diye sorduğunuz zaman en başta belki 79 kırılmasını tabii ki ifade etmek lazım. İran kendisini konumlandırırken Orta Doğu'da nihayetinde bölgede ABD müttefiki ülkeler var. Özellikle Körfez ülkeleri var ve ABD'yi en büyük düşman, büyük şeytan olarak konumlandırıyor. Ve içeride rejimin yerleşmesi noktasında da bu şeytanlaştırma ciddi anlamda işlevsel. Ama karşılıklı ABD de İran'ı şeytanlaştırıyor, onu düşmanlaştırıyor. Hatta ABD ilk başta anlaşmaya çalışıyor. Yani şeye baktığımız zaman devrim olduğunda yeni yönetimi tanıyor. Bir takım ilişkiler takip edilmeye çalışıyor. Ama Büyükelçilik baskınıyla beraber tabii bu ciddi bir kopuş yaratıyor. Ondan sonra da ABD de bu politikayı, o şeytanlaştırma politikasını işlevsel buluyor ve bugün geldiğimiz noktada zaten bir karşılıklı şeytanlaştırma söz konusu.
1: Peki tam da burada yani bu şeytanlaştırma zaten rejimin en önemli söylemi herhalde. Anti-Amerikan
0: bir devrim.
1: Bir söylem.
0: Aslında şunu belki parantez içinde orada, ifade evet. etmeme müsaadın. Devrim evet. sadece Şah'a yapılmış bir devrim değil. İkiz devrim bu. Hem Şah'a hem ABD'ye yapılmış. Yani bir otoriter rejime, bir monarşiye yönelik evet yapılan bir devrim bu. Bir cumhuriyet devrimi aynı zamanda. Ama bununla beraber de içerideki o Amerikan egemenliği,

0: Egemenliğine yönelik de bir devrim. Nitekim, doğal olarak devrimin doğası ve devrimin ontolojisi gereği zaten bir anti-Amerikancılık söz konusu.
1: Yola çıkarken de zaten yanı başında Marksistler

0: Devletleri'nin İran'a saldırdığı gün İran'da aynı gece komşularına saldırdı. Ve o gün bugündür saldırıyor. Bunların içerisinde biraz evvel saydığınız 28 Şubat'tan önce mesela Katar, çok şok ediciydi Katar'a saldırması. Umman'a da saldırdı. Kuveyt çok küçük bir ülke, o da nasibini aldı. Birleşik Arap Emirlikleri büyük ölçüde aldı. Onda genel olarak kamuoyları için söylüyorum, herkesin Birleşik Arap Emirlikleri hak etti gibi bir şeyi var, görüşü var. Ama onu da kenara koyalım. Suudi Arabistan'a yine Riyad'a attı. Ve bir süre önce bu ülkelerden galiba Arabistan ve bir ülke daha açıklama yaptı. İran'ın füzelerinin yaklaşık %85'inin attığı füzelerin komşularına isabet ettiği şeklinde. Hem bunu hem de müsaadenizle yanında İsrail açısından da bir soru soracağım. Daha doğrusu sormayacağım. Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı, aynı zamanda Kral Faysal'ın da oğlu Türki El Faysal'ın bir beyanını okuyacağım. Diyor ki, beyan değil pardon, Şarkül Efsat'taki makalesinden bir bölüm. Eğer İsrail planı biz ve İran arasında savaşı alevlendirmede başarılı olsaydı, bölge tam bir harabeye, bir yıkıma dönüşürdü. Binlerce oğlumuz ve kızımızın canı, bizim ne malımız ne de davamız olmayan bir savaşta kaybedilirdi. Ve İsrail iradesini bölgeye dayatmayı başarıp çevremizdeki tek aktör olarak kalırdı. Şimdi bu İsrail zaviyesi, İsrail faktörü böyle. Ama bir taraftan İran'a da bakınca işte bu saydığım füzeler aslında İsrail'in muradını da gerçekleştirmeye dönük çok hızlandırıcı ve gerginliği tırmandırıcı bir faktör değil mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, aslında İran daha öncesinde, savaş öncesinde bu savaşı bölgeselleştireceğini, herhangi bir ABD saldırısı, İsrail saldırısı olursa bölgeselleştireceğini söyledi. Ama dediğiniz gibi bölgeselleştirmekten bölgedeki ülkeler arasındaki bir savaşa dönüşme riskini bu savaş taşıdı. Hala da taşıyor tabii ki. Şimdi İran'ın dolaylı yaklaşım dediğimiz bir asimetrik savaş stratejisi var. Yani ABD'yi doğrudan yenemeyeceğini bildiği için bir konvansiyonel savaşta nihayetinde o orduları yok edemeyeceğini bildiği için ABD yönetimine bir geri adım attırmaya çalışıyor. Bu geri adım attırmanın yoluysa uluslararası petrol piyasasını baskılamak, bir ekonomik maliyet üretmek. Bu maliyeti üretmenin yolu da Körfez'deki petrol tesisleri ve Hürmüz Boğazı.
0: O sebeple mi iki tarafta birbirine doğrudan saldırmıyor sanki?
1: Strateji böyle ama tabii ki bunu meşrulaştırmanız gerekiyor. Söylemsel anlamda bu yaptığınız doğru değil. Az önce bahsedildiği gibi ulusal şey olan, egemenliği olan ülkelere saldırıyorsunuz. Bu savaşın tarafı
0: olmayan.
1: Bir de
0: siz söylediniz Körfez'de güvenlik, şu anda da güvenlik işbirliği yapalım diye de bir söylemi var.
1: Şöyle diyor İran strateji topluluğu ve yetkilileri. Burada ABD üsleri var. Biz ABD üslerine saldırıyoruz.
0: Ben böyle görüyorum diyor.
1: Evet, ABD üsleriyle beraber burada ABD şirketleri ve ortaklıkları var.
0: Onlara
1: da saldırıyoruz. ABD askerleri bu üslerden çıktılar. Belli yerlere yerleştiler. Otellere yerleştiler. Şuralara yerleştiler. Biz oraları vuruyoruz. Biz bazı ülkelerde destek veriyor. Hava sahasını açıyor. Üsleri açıyor. Bunların farkındayız. Ve bu nedenle vuruyoruz. Söylemi bu. Meşrulaştırma söylemi bu. Şeye baktığımız zaman, kim haklı kim haksız diye baktığımız zaman hakikaten bu savaşın içerisinde bunu tespit etmek zor. Çok zor.
0: Peki, ama bu
1: açanlar, açmayanlar, gizli örtük destek verip vermeyenler.
0: Ama şimdi bu meşrulaştırma söyleminin içinde böyle herkes için aşikar olan bazı şeyler, beyanları oldu İran'ın. Kendi beyanları. Bunlardan biri yakında 10-15 gün önce söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı olması halinde mesela

0: Suudi Arabistan'ın elektrik santrallerini vuracağını ifade etti. Bu da Allah korusun koskoca bir ülkenin ki haçta yaklaşıyor susuz kalması demek. Çünkü denizden su temin ediyor. Şimdi mesela bunu söyleyebiliyor İran ve bunu söylediği için o daha önceki anlatısı hala zedelenmiyor. Bu başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi şöyle diyor, biz ABD'ye saldırabilecek durumda
0: değiliz. Yani elektrik ABD, santralı ve suyu nasıl izah
1: ABD
0: ediyor
1: çok
0: o
1: uzakta,
0: anlatı içinde?
1: Söyleyeyim, ABD çok uzakta. ABD'nin burada müttefikleri var. Biz onlara saldırıyoruz.
0: Ve müttefikleri dediği sivil insanlar. Yalnız
1: Körfez
0: burada
1: ülkeleri.
0: Artık, evet. Hayır, su içecek adam yani.
1: Mütekabiliyet ilkesini ifade ediyor. Yani eğer bizim su arıtma, tuzlu suyu arıtma cihaz tesisimize vurulursa ki bir tane vuruldu biliyorsunuz. Hemen karşılığında bir Körfez ülkesine saldırdı İran ve mütekabiliyet ilkesiyle bizimki vurulursa biz de burada birini vururuz. Benzer şekilde Trump yönetimini hatırlarsanız bu ateşkes öncesi İran'ın elektrik altyapısını ve şeylerini ne diyoruz? Elektrik üretim tesislerini vurmayı, santrallerini vurmayı söyledi. Halk elektrik santrallerinin etrafında halk oldu vesaire. O sırada da İran'da dedik eğer bizim elektrik santrallerimiz vurulursa mütekabiliyet ilkesiyle biz de Körfez'de
0: peki,
1: vururuz.
0: Evet.
1: Şey gibi görüyor İran, Körfez'i sanki ABD'nin bir uzantısıymış
0: tamam,
1: gibi.
0: O zaman,
1: biz de bunu vurursanız biz de orada vururuz.
0: Bu soru çok safça bir soru mu? Yani Körfez Zin yanında hani ezeli ebedi düşmanı İsrail dururken ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en kıymetli, en biricik müttefiği olarak cümle alem karşılıklı beyan ederken ve bilirken neden mesela İsrail'in elektrik santralleri
1: onu da hep
0: ya da susu
1: söyledim.
0: Ama söylüyor yani neden atmıyor ya da bu savaşta dijital bir sürü başka çeşit savaş düzlemlerinden de bahsediliyor artık bütün dünyada. Bu bunlarla ilgili neden hedefi İsrail değil, neden doğrudan değil? Bu aslında bilinçli bir şey mi? Yani o arada aslında öteden beri coğrafya ile ilgili zihnindeki tablo duruyor mu? Ve ikincisi tıpkı İsrail'in demin Türkiye Faysal'dan aktardığım gibi ki kimsenin bu konuda şüphesi yok herhalde bölge birbirine girsin diye bir muradı olduğundan bunu hızlandırmayı istiyor.
1: Yani İran bu bölge ülkelerinin küçük de olmuş olmaları nedeniyle bir karşılık verme noktasında pasif kalacağının farkında. Yani bunun bir ülkeler arası savaşa dönüşme riskinin çok yüksek olduğunu düşünmüyor açıkçası. Yani evet böyle bir risk var. İsrail'in de böyle bir isteği var. Yani savaş Körfez ülkeleriyle İran arasında bir savaşa
0: yani
1: da dönüşsün.
0: Ne yaparsam kârdır mı diye düşünüyorum.
1: Kârdan ziyade maliyet hesabı itibariyle. Yani İsrail'e yapılanların bir takım maliyeti söz konusu.
0: Mesela ne oluyor?
1: Karşılığını veriyor. Daha sert karşılıklar veriyor. Ya da ABD çok daha sert saldırabilir. Sonuçta ABD'nin saldırılarının da belli bir angajmanı söz
0: ama
1: konusu.
0: Ama şimdi orada bir soru daha çok özür
1: dilerim. Şöyle açayım. Bunlar tabii ki doğru
0: hayır,
1: şeyler değil.
0: Hayır bu savaş
1: değil.
0: Başlarken, başlamadan önce bölgede Birleşik Arap Emirlikleri dahil kimse Amerika Birleşik Devletleri İran'a müdahale etsin istemedi değil mi? Hı hı. Yani bu defa istemedi galiba kimseyi istemedi.
1: Ortak olarak isteyenler vardır.
0: Belki ama yani var mıdır?
1: Olabilir.
0: Ha, olabilir ama beyanlarına ve şeylerine bakarsak ve bugün aldıkları zarara bakarsak.
1: Şimdi devletlerin beyanlarından ziyade yaptıklarına bakmak lazım ama şöyle.
0: Yaptıklarına
1: şimdi,
0: bakarsak
1: İran'ın,
0: istiyorlar mıydı?
1: İran'ın yaptığı tabii ki doğru değil.
0: Amerikan müdahalesini istiyorlar mıydı sizce?
1: Yani, Birleşik Arap Emirlikleri istiyor olabilir. İran'ın zayıflatılmasını, nükleer bir silahı elde etmesinin engellenmesi, askeri kapasitesinin zayıflatılması noktasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suudi Arabistan'ın da örtük istekleri olabilir. Bu istekleri Washington'a ne kadar taşımışlardır, ne kadar çabalamışlardır ya da herhangi bir müdahalede müdahalenin olmaması noktasında ne kadar samimidirlerdir? Bunları tabii ki net bilmek mümkün değil. Ama İran'ın yaptıkları tabii ki kabul edilebilir şeyler değil. Yani Körfez'e saldırması, Körfez'de az önce bahsettiğiniz gibi Katar gibi çok ciddi iyi ilişkiler takip ettiği, Umman gibi iyi ilişkiler takip ettiği ya da Kuveyt gibi mesafeli hani şeyi de istemeyen bir ülkeye bunlara saldırılar vesaire. İran Körfez'i bir ABD uzantısı olarak görüyor.
0: Tarif ediyor.
1: Tarif ediyor. Yani oradaki üslerin varlığı, bu ülkelerin ABD ile olan angajmanı vesaire bunların hepsini bir totalci okuma içerisinde ve savaşın içerisinde de bir varoluş kaygısı, bir varoluş mücadelesi içerisinde her şey yapılabilir olarak görüyor. Ama yarın bu savaş bittiği zaman bu ülkeler yan yana yaşayacak. İran bu ülkelerle beraber yaşayacak. Her ne kadar bu ülkeler İran'la beraber yaşayacak diye tersten okusak da İran da bu ülkelerle beraber yaşayacak.
0: Tıpkı İsrail'in yani yarın öbür gün bu savaş bittiğinde
1: 28 Şubat öncesine hiç kimse dönmeyecek. Körfez de dönmeyecek. Bu yapılanlar unutulacak hali yok. O nedenle İran'ın bu yaklaşımı bana saldırdılar. Ben de onlara saldırıyorum. Zaten destek veriyorlar. ABD'nin uzantısılar. Zaten ABD'nin burada üstleri söz konusu. Askerleri burada. Hatta örtük bir şekilde şeyler açıyorlar. Üstleri açıyorlar vesaire vesaire. Pek çok şey söylüyor. Ama bu dostu şey komşuluk hukukuna sığmadığı gibi o benzer dediğiniz gibi o ideolojik bölgeye ideolojik yaklaşım vesaire bu noktalarda da tabii ki büyük bir sıkıntı oluşturuyor. O nedenle 28 Şubat öncesi normalleşme, iyi ilişkiler, komşuluk politikaları vesaire pek çok aslında taraflar çaba sarf ettiler. Çin'in liderliğinde hatırlarsanız 2023'te bir normalleşme anlaşması imzalandı Suudi Arabistan'la.
0: Evet.
1: Diğer ülkelerle ilgili İran ciddi anlamda normalleşme noktasında çabalar sarf etti. Şimdi bunların hepsi ortadan kalkmış durumda. 28 Şubat sonrası bu savaş bittiğinde hiç kimse bunları bu savaşta yaşananları unutmayacak. İran'ı bir tehdit olarak algılamaya devam edecekler. Daha fazla tehdit algılayacaklar.
0: Bir dakikamız kalmış.
1: Buyurun.
0: İlave nasıl olur bilmiyorum ama şunu da sormak istiyorum. Eğer bu coğrafyamızda İsrail diye bir devlet olmasaydı fakat İran şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği sırayla nükleerden başlayarak müzakere masasında olan meseleler aslında coğrafya içinde bir sıkıntı mıdır?
1: Ya coğrafya açısından da İran'ın nükleer hırsları var mı? Bana kalırsa İran'ın nükleer hırsları var. Yani çünkü 2002'de o tesislerin gizli olarak yapılıyor olması başlı başına zaten bunun örtük yapılmasından kaynaklı bir gizlilik, bir başka hedef gözetildiğini ortaya koyuyor.
0: Evet.
1: Bununla beraber nükleer anlaşmadan Trump yönetiminin çekilmesi sonrası 3.67'den %60'lara çıkartılan bir zenginleştirme söz konusu.
0: Dolayısıyla herkesin yani, bölgede tabii, tedirgin olması için bir
1: nükleer silah noktasında sebep. Söz konusu. Bir de İran'ın tabii ki bu
0: vekil.
1: Bahsettiğimiz vekil meselesi diğerlerini de Türkiye'yi de rahatsız eden bir konu. O nedenle İran'ın dış politika paradigmasında savaş sonrası bir değişim, dönüşüm olur mu diye soracak olursanız ben değişeceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet, beni ikaz ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum İsmail Sarı. Bu akşam aslında savaşın bundan sonraki senaryolarını da konuşmayı arzu ediyordum ama inşallah bir başka yayında dinleyelim. Bu ülkede bu akşam Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaş bölgemizdeki tezahürleri aslında savaşın anatomisini konuştuk pek çok peçesiyle. Haftaya görüşmek üzere.

0: stratejik şaşılık maalesef birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor. Dün olduğu gibi bugün de mesele Ankara'nın nerede durduğu değildir. Mesele Brüksel'in geleceğin dünyasında nerede olmak istediğidir. Kendini nerede gördün? Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır. Biz hini hacette varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sahir zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz. Hiçbir zamanda olmayacağız. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli. Bunu hor kullanmamalı. Bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir. Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir. Bölgesel işbirliklerinin önem kazandığı, yeni aktörlerin boy verdiği küresel sistemin çok kutupluluğa doğru hızla evrildiği yeni bir dünya kuruluyor. Ve Türkiye yeni sistemin kutup başlarından biri olmaya namzet en güçlü ülkeler arasında yer alıyor.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta Sumud aktivisti oyuncu Muhammed Özdemir kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24.

24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Hangi konuları konuşacağız? Şimdi yönetmenim de hemen arkama getirecek önemli başlıklarımız var. Özellikle Hürmüz Boğazı her geçen dakika yeni bir gelişmeye sahne alıyor. Dün akşam saatlerinde ABD yeni bir saldırı başlatmıştı. Son yapılan açıklamalara göre o saldırıların da sona erdiği yönünde bazı bilgiler paylaşıldı kamuoyuyla. Peki önümüzdeki günlerde neler olacak? ABD yeni bir sıcak çatışma başlatacak mı bölgede? Özellikle Hürmüz'deki adalar kritik. O adalar noktasına da yine hep beraber bakacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Küresel somut filosu Gazze yolunda biliyorsunuz. Son olarak Yunanistan açıklarında İsrail bir saldırı gerçekleştirmişti. Orada gözaltına alınanlar vardı. Onlar yurda getirildi. Peki Türkiye'de de hazırlıklar vardı. Son gelişmeler neler somut filosunda? Canlı bağlantı yapacağız, yerinden öğreneceğiz, bu konuyu da masaya yatıracağız. Bir diğer taraftan İstanbul'da bugün Saha Expo fırtınası esti adeta. Saha Expo kapılarını vatandaşlara açtı ve ilk gün ziyaretçi rekoru kırıldı vatandaşlara kapıların açılmasıyla beraber. Özellikle Saha Expo'da öyle bir silah tanıtıldı ki Yıldırım Han balistik füzesi bütün denklemleri, coğrafyamızdaki ve küresel anlamdaki bütün denklemleri değiştirecek cinsten bir çarpan etkisi yaratıyor Yıldırım Han. O konuyu da yine masaya yatıracağız. Gördüğünüz gibi bir

0: Konu başlığımız var ama süremiz kısıtlı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle olacağız. O zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. Doğrusu ne? Başlıyor. Hemen şöyle kıymetli konuklarımla takdim ederek başlayayım. Saygı Gazetesi yazarı avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizler. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz
1: yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz
2: yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Mustafa Bey.
0: Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan da bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkürler, hoş buldum.
0: Şimdi hemen ilk konuyla başlayalım. Cantürk hocam, neler oluyor Hürmüz'de?
2: Evet,
0: bir Hürmüz'de... gün saldırı haberi geliyor, diğer gün bu saldırılar sona erdi deniyor. Sonrasında ateşkes olacak mı, yeniden barış yapılacak mı deniyor. Ha oturduk, ha oturacağız masaya derken taraflar savaşta biliyorsunuz.
2: Evet, şimdi buna kontrollü kriz ve zorlayıcı ateşkes deniyor literatürde. Kontrollü kriz çünkü Amerika mümkün olduğunca ateşkesin bozulmaması için ve genel bir savaşa evrilmemesi için uğraşıyor. Uğraşıyor derken bir taraftan vurmayı da ihmal etmiyor. Çünkü bir taraftan da zorlayıcı bir ateşkese, yani bir müzakere sürecine yöneltmesi lazım.
0: Evet.
2: Çünkü savaş o istenen doygunluğa, daha doğrusu optimal seviyesine ulaşmadı. Optimal seviyesine ulaşmadığı için de kesildi. Yarıda kaldı yani. Onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Arkadaşlar çünkü... grafiklerimiz vardı. G1 ile başlayalım dilerseniz. Hem tabii ki, tabii ki. Hocam da anlatırken destekler.
2: Dolayısıyla Hürmüz'deki bu çatışmaları biz daha çok duyacağız. Çünkü her iki tarafta savaşı kazandığını ve olası barış görüşmeleri öncesinde ellerini işte hiçbir şekilde kazançlarından bırakmamayı amaçlıyorlar.
0: Hocam şimdi şu harita üzerinde Amerika Birleşik Devletleri için en kritik noktalar neler?
2: Şimdi bu harita Birleşik Arap Emirlikleri'nin hali hazırdaki yani kullanılan boru hattı. Şimdi bunun canlandırılması süreci söz konusu ama bu boru hattının kapasitesi oldukça zayıf. Yani Hapsan terminalinden Fujira hattına bir boru hattı döşemişler. Yaklaşık işte 400 kilometrelik. Günlük 1.5 ile 1.8 milyon varil petrol pompalanıyor. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam satışı içerisinde yeri neredeyse %20'lerde, %30'larda. Evet. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar ama tabii bölgeye boru hatlarının da, yani o boruların da transfer edilmesi lazım. Bu da mümkün değil şu an. Dolayısıyla bu mevcut boru hattı İran'ın en çok tehdit ettiği terminallerden birisi. Özellikle geçtiğimiz iki gün boyunca Birleşik Arap Emirlikleri tandanslı saldırı, o çatışma süreci bu boru hattına yönelikti. Ve İran bu boru hattını kısmen sabote etmeyi başardı. Onu da bölgedeki hani gelişmelerden öğreniyoruz biz. Tabii yavaş yavaş başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere diğer bütün körfez unsurlar arasında da huzursuzluk başladı. Katar bir taraftan, Kuveyt bir taraftan. Kuveyt savaş başından bu yana Hürmüz aracılığıyla, körfez aracılığıyla bir damla petrol satamadığından söz ediyor. Kuveyt'in bütün petrolleri karayoluyla, demir yollarıyla olduğu kadar Suudi Arabistan üzerinden veya Mısır üzerinden veya Irak üzerinden götürülmeye çalışılıyor. Bu büyük bir huzursuzluk kaynağı. İlaveten şunu da görüyoruz. Artık Hürmüz krizinin körfez içerisinde de bir takım rekabeti ve bir takım çekişmeleri de gündeme getirdiğini görüyoruz. Şöyle ki, şimdi biz hep bu krizden en çok İsrail'in faydalandığını görmüştük. Peki İsrail dışında Hürmüz hattının kapalı olması kimin işine yarar diye şöyle bir düşünelim. Yani ilk önümüze çıkan şey önce Suudi Arabistan. Ardından da Mısır. Çünkü Mısır bölgede LNG terminaline sahip, en büyük LNG terminaline sahip tek ülke. Şimdi şöyle bir önerisi var Suudi Arabistan'ın ve İsrail'in. Diyorlar ki yani Hürmüz hattı çok önemli değil. İşte en fazla 6 ay 1 sene bu krizi yaşarız. Yani körfez ülkelerine sıkıntıyı çekersiniz. Doğu Batı hattından, yani önce bir hat veya çoklu hat Süveyş hattı.

0: hattına, yani Süveyş kanalına Mısır'a yakın bir mesafeden bir boru serisi döşenir. Doğalgaz ve petrol. Yine kuzey-güney hattında çoklu bir şekilde, hatta İsrail önerdi, bunun tamamını da ben karşılarım dedi. Ama Hayfa'ya akacak şekilde büyük bir terminal kurulması. Tabii bu en iyimser tahminle 6 ay, en kötümser tahminle 2 yıl, ortalama 1.2 yıl sürecek bir süreç. Yani 1.2 yıl bu Körfez hattında bu sabır söz konusu olur mu? Tabii bu tartışılır. Şimdi mesele artık sadece petrol, doğalgaz da değil Mustafa Bey. Şimdi Körfez ülkelerinin en önemli özelliği, mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'nin en önemli özelliği turizm ve finans merkezi olma çabasıydı. Şöyle bir araştırma yaptım ben. Şimdi Türkiye'ye gelen bir turist bir ay kalsa uçak, yani ulaşım ve otel masrafını çıkardığımız zaman ayda 1000 dolarla 2000 veya işte bilemediniz 5000 dolar arasında para harcıyor. Türkiye'ye gelen turistin potansiyeli bu. Ama Dubai'ye giden bir turist yine aynı şekilde ulaşım ve otel masraflarını çıkardığımızda ve bir ay Dubai'de kalsa 5000 dolar ile 20000 dolar arasında para harcıyor. Demek ki Dubai zengin turist potansiyelinin yaşandığı bir destinasyon olmuş. Ki öyle zaten, Dubai'ye gidenler de bilir izleyicilerimizden. Dolayısıyla ve bir de şunu da fark ettim. Körfez'de toplamda, yani özellikle bu Körfez ülkelerinin yaklaşık 20 trilyon dolarlık doğrudan ve dolaylı bir sermaye birikimi var. Şimdi giderek Hürmüz Boğazı krizi Basra Körfezi'nin önemini aşındırırsa, mesela boru hatlarıyla Suudi Arabistan'a veya İsrail'e Körfez petrolü taşınmaya başlarsa, bundan dolayı da yine Suudi Arabistan, Mısır üzerinden Körfez ülkelerine sermaye akışı veya turizm akışı karayoluyla, demiryoluyla sağlanırsa ve Körfez ülkelerinin, yani Körfez coğrafyasının gücü biterse, bu 20 trilyon dolarlık servet el değiştirir. Yani Körfez sermayesinin elinden çıkar, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan arasında paylaşılmaya başlar. Ve bu kavga başladı şimdi Mustafa Bey. Yani açıyı değiştirdiğiniz an başka bir senaryo karşımıza çıkıyor. Yine tabii teyit edilmemiş bilgiler. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde de kavga başladı. Bugün o Hürmüz Boğazı'ndaki geçit, o hattın en dar kısmı, o sivri burunun olduğu yer. Burası, yani Fujairah Terminali'nin olduğu bölge Sarca Emirliği'ne ait. Sarca Emirliği ilk defa iki gün önce birlikten ayrılabileceğini, bağımsız bir şekilde yola devam edeceğini veya Umman'a katılabileceğini açıkladı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri basınında da bu döndü. Artık yani kriz o kadar derinleşmeye başladı ki, yani bu zamana kadar biz petrol ve doğalgazın dünya piyasalarını sarstığını görmeye başladık. Şimdi Körfez ülkelerinde de derinleşmeye başladı. Bir jeopolitik, stratejik kavgaya dönüşmeye başladı. Bir de tabii bölgede iki tane büyük ülke var nüfus açısından ve potansiyel açısından. Biri Suudi Arabistan, biri Mısır. Mısır ve Suudi Arabistan'ın da Körfez ülkeleri arasında çoklu bir rekabet içerisine giriştiğine dair haberler var. Yine yerel basınlarına baktığımızda. Yani artık iş giderek Körfez dünyasında, Arap dünyasında bir iç hesaplaşmaya, bir jeopolitik rekabete dönüşmeye başladı. Ha bu şimdi son birkaç günlük bir mesele. Henüz çok daha derinleşmedi ama şunu söyleyeyim, hani ben belki biraz erken konuşuyorum ama erken konuşmayı da severim biliyorsunuz Mustafa Bey. Ama bu mesela bu kriz Kasım'a kadar devam ederse, yani hiçbir şekilde bir çözüm üretilmezse, ya kara savaşıdır, deniz savaşıdır, yani Hürmüz'ün statüsü bir şekilde değişmezse, biz Kasım ayında, Aralık ayında bunları açık açık konuşmaya da başlarız. Bu da hani şimdiden 24 aracılığıyla, hani biz söyleyelim de sonra demiştik, biz söylemiştik deriz. Yani işin doğrusu bu çünkü. Yani giderek derinleşen ve boyutları neredeyse 3 boyutlu, 4 boyutlu hale gelen bir Basra Körfezi krizi var. Tabii daha bu işin içerisine Irak'ı sokmadım. Irak'ta da enteresan gelişmeler var.
1: Evet.
0: Özellikle Irak'ın tek çıkış noktası Hürmüz Boğazı. Yani Basra Körfezi. Dolayısıyla çok boyutlu bir Arap dünyası krizine de evrilebilir. Bu krizi aşmak için bunu belki Amerika tırmandırıyor da olabilir. Çünkü böyle bir krizle birbirleriyle didişmekten çok yol göstererek İran'a ortak bir operasyonun zemini de hazırlanıyor olabilir. Dolayısıyla biz birkaç ay içerisinde şunu da görebiliriz ihtimal dahilinde. Amerika, İsrail ve Körfez ülkeleri tandanslı yeni bir saldırı dalgası.
1: Doğru.
0: Yani bu gidişat bir savaşa doğru, bir sıcak çatışmaya doğru evriliyor. İşte şeyi de bekleyelim. Yani Çin'in, yani Amerika-Çin görüşmesinin sonuçları ve Çin'in özellikle İran'a nasıl bir baskıda bulunacağına da bakmamız lazım.
1: Şimdi Merve Hocam, ABD cephesinden açıklamalar var. Diğer taraftan İran cephesinden de açıklamalar var. Mesela son olarak ABD Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal ettiği iddia edilen iki gemiyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. İran cephesinden yapılan açıklamalarda da Abbas Arakçı diyor ki ya ne zaman diplomasi konuşulsa, ne zaman masa işaret edilse ABD bir şekilde bütün diplomasi masasını yıkıyor diyor. Şimdi saldırılar vardı, durdu. Peki önümüzdeki günlerde bu saldırılar acaba yeniden bir müzakerenin habercisi mi olur? Yani durması saldırıların, yoksa daha şiddetli bir dalganın sadece ön habercisi miydi sizce?
2: Ya zaten bu ateşkes süreci bir barış hedeflemiyor. Sadece maliyetleri azaltmaya yönelik olarak ilerliyor. Bugün ilginç bir şey vardı. Pete Hegseth'in bir çizgi film yayın attığını gördük. Amerika'da artan bütçelerle alakalı halka işte bilgilendirme yapma konusunda öyle bir adım atmışlar. Bu da zaten çok böyle düşündürücü, ilginç adımlardan bir tanesi. Amerika içerisinde Trump ekibi toplanmaya çalışıyor ama sanırım orada da toplanamayacaklarını görmeye başladılar net olarak. Bir diğer konu hocam bıraktığı gibi şimdi Hürmüz meselesi son derece önemli. CENTCOM'dan yapılan açıklamada 73 tane tankerin ne giriş ne de çıkış yapabildiği, orada beklediği söyleniyor. Bu da yaklaşık 170 milyon varillik bir petrol, İran'ın petrollerinden. Evet. Hatta bugün sızıntı olduğuna dair haberler de gelmeye başladı. Yani çevresel sorunlar da bizim karşımıza çıkabilir. Şimdi bu kadar fazla sorun karşımızdayken hala net bir adım atılmaması da, dediğim gibi sadece maliyetleri yönetmeye ilişkin olarak ateşkes varmış havası oluşturduklarını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten burada hani Trump'ın açıklaması, biz kazandık, biz başardık, çok güzel görüşmeler yapıyoruz diyor. Ondan sonra gidiyor doğrudan hedef alacağız, vuracağız diyor. Hani kendi zihin dünyalarında bir şeyi bitirmedikleri için nasıl hareket edeceklerini de bence tam olarak bilemiyorlar. Fakat ben şöyle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Özellikle madem müzakerelerden bahsediyoruz. Müzakerelerin en önemli maddelerinden biri, hocam Hürmüz'de bıraktığı için ben Hürmüz'den bir maddeye atlayayım. Nükleer mesele. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri inanılmaz bir hamle yaptı. Neden uranyum ya da zenginleştirilmiş uranyum bu kadar önemli anlamak gerekiyor. Venezuela'da böyle çok eskiden kalma RV1 araştırma reaktöründen 13,5 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu çıkardılar ve Amerika'ya götürdüler. 90'lardan bu yana çok da böyle kullanılmayan bir yer. Ama Amerika Birleşik Devletleri an itibariyle İran'dan alamadığını Venezuela'dan aldı ve Venezuela'da aslında küçük de olsa nükleerin nasıl çıkarılacağına dair bir ön çalışma yapmış oldu. Biz peki bunun yarın öbür gün 440 kiloluk zenginleştirilmiş uranyum olduğu söylenen İran'da görebilir miyiz? Bence bunu da bir ayrıca düşünmek gerekiyor. Bu da sanki biraz yavaş yavaş geliyorum diyebilecek bir alan olarak bizim karşımıza çıkıyor artık bölge içerisindeki gelişmelerle. Ya bunu söylememdeki en temel neden, hani bu kadar tesadüf üst üste gelmeyecektir. Önce Venezuela operasyonu düzenlendi, sonra savaş süreci başladı. Şimdi Venezuela'dan zenginleştirilmiş uranyum alındı. Yarın öbür gün İran'dan alınabilir. Farklı bir başlık karşımıza çıkabilir. Bu açıdan son derece önemli. Bir barış maalesef ben yakın bir dönemde görmüyorum ama şunu söylemek gerekiyor. 14-15 Mayıs'ta Çin'de olacak zaten. Çin'den belki belli kararlar çıkar ama şunun altını çizmek gerekiyor. Çin hiçbir zaman ben doğrudan bu savaşın bir tarafıyım demedi, demeyecek de zaten. Ama Amerika en fazla neden dolayı eleştirmişti? Çinli şirketlerin İran'a verdiği destek ya da ticari satışlardan eleştirmişti. Bunun biz devam edeceğini zaten az buçuk öngörüyoruz herhalde. Ama 14-15 Mayıs'ta belki biraz daha İran'la alakalı net bir çerçeveyi görürüz. Çünkü Amerika ne askerini çekiyor bölgeden ne de askerini doğrudan saldırtacak bir bağlamda ilerlemeye çalışıyor. hocamın belirttiği Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı süreç son derece önemli. Orada da belki şunu okumak gerekecek. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ilişkileri üst düzey noktada. Evet. Acaba emirlikler arasındaki o çatışmanın nedenlerinden biri de İsrail desteği üzerinden mi ilerliyor?
0: Evet.
2: Bunu da kesinlikle sorgulamamız gerekiyor. Çünkü hala Lübnan'da, Gazze'de İsrail saldırıları devam ediyor. Herhangi bir kınama yok. Herhangi bir engelleme yok. Ya böyle de bir gerçeklik var yani görmemiz gereken. Tek masaya odaklanıyoruz ama tek masa yok. Hani yayın içinde de herhalde Sumut filosuna yine bağlanacağız. Hani en azından hani biz vicdani olarak süreci devam ettiren bir tarafta yer alıyoruz ama hukuki olarak ya da diğer siyasi olarak yapılan adımlar sadece eksik kalan adımlar.
1: Şimdi İran cephesinden istenilen başlıklarla alakalı hafta içerisinde Wall Street Journal bazı bilgiler paylaştı. Mesela buna göre İran'ın nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Fordo, Natanz ve İsfahan tesislerini sökmesini, Hürmüz Boğazı'nı tamamen aşmasını istiyor. Ayrıca İran'dan tüm zenginleştirilmiş uranyumu da teslim etmesini talep ediyor. Merve Hocam, sizce İran sonunda bunları kabul edecek hale gelir mi? Çünkü bir taraftan da şu söyleniyor, İran'ın ablukaya aylarca dayanabileceği de söyleniyor.
2: Yani birincisi bir aktör ne kadar dayanabilir bunu bir sorgulamak gerekiyor. Özellikle ben son dönemde petrol sızıntıları olması haberlerini çok dikkatli takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bunun bir sonraki adımı İran'ın şu an petrol üretimine tamamen son vermesi demek ve zaten sistemde ekonomik sorunları olan bir aktör enerjisini de satamadığı için daha da zorlanabilir. Bir diğer konu nükleer son derece önemli. Ya Trump'ın hep diyorum şu an 3 tane yaklaşımı var sistemde. Birincisi değerli ne varsa topluyor. Maden, yeraltı kaynağı, her şeyi. İkincisi tıpkı Mahan'ın o teorik yaklaşımındaki gibi bütün geçiş güzergahlarını kontrol etmeye çalışıyor. Üçüncüsü de kendi lafını dinlemeyen aktörleri bir şekilde sistemden çıkarmak için uğraşıyor. Mesela Avrupa ile ilişkileri. Şimdi burada nükleere inanılmaz derecede takıntılı olduklarını görüyoruz. Çünkü bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yaptırım uygulamadığı alanlardan bir tanesi zenginleştirilmiş uranyumu Rusya'dan alması. 2024'te Biden döneminde dediler ki tamam yaptırım uygulanacak ama 2028'e kadar uzattılar bunu. Çünkü yani nükleer enerji odağından bakacak olursak zenginleştirilmiş uranyumun yapılması çok zor bir şey. Bunu yapan belli aktörler var. Rusya'nın sadece Amerika ile ilişkileri yok. Bugün Afrika coğrafyasında da işte küçük böyle prototip nükleer alanlar dediğimiz yeni yeni sistemler geliştiriliyor. Hani evet, bu alanı takip etmek önemli. Amerika niye bu kadar çok önemli maddeleri, madenleri, elementleri toplamaya çalışıyor? Evet, biz sadece savunma sanayi alanına odaklanıyoruz ama enerji kriziyle de karşı karşıyayız. Bence Hürmüz bunu son derece önemli şekilde ortaya koyan noktalardan biri. Geçtiğimiz günlerde ufak bir şey daha ekleyeceğim. Hürmüz krizi böyle giderse küresel alanda sadece 100 günlük yaklaşık olarak enerjiyi karşılayabilecek depolama olduğundan bahsettiler. Şimdi 100 gün dediğimiz çok kısa bir süre. Eğer hocamın dediği gibi
1: biraz olsun.
2: Kasım'a kadar devam ederse o zaman biz hani geçen hafta gıda krizinden bahsediyorduk ama
0: O da gelecek.
2: Her yani şey daha da derinleşecek.
0: Bir de çok özür dileyerek bir araya gireyim hocalarımdan önce. Şimdi İran dün şeyi ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın üstü benim olduğu gibi altından da para talep ediyor.
2: Evet.
0: Özellikle körfeze döşenen internet kablolarından data veri transferlerinden de ücret istiyor. Keserim diyor.
1: Keserim.
0: Yani internetinizi keserim diyor. Yani iş çok boyutlu ve çok gergin bir ana gidiyor. Buradan savaş çıkar Mustafa Bey. Yani
1: ya bu her türlü sıcak çatışmaya döner gibi daha da yani.
0: Çok
1: daha
0: enteresan. Bugün son Sayın Cumhurbaşkanı Kuveyt'le görüştü. Hı hı. Suudi Arabistan'la görüştü, Katar'la görüştü. Yani bakın Türkiye gene önceden bu şeyi farkına vardı.
1: Mekik diplomasisi var orada.
0: Yani körfezi yoğunlaşan bir görüşme
3: olduğunu görüyor bence.
2: Evet. Aynen, bağ ile ilgili açıklama da yapıldı.
1: Cüneyt Hocam, sizce savaş artık hiç olmadığı kadar yakın mı?
3: Hocam internet kablosu dedi. İnternet kablosu tabii internetle ilgili okuduğum için aklıma ilk şeyde geliyor. Bu Rusya Ukrayna'ya ilk saldırı sinyali verdiğinde İngiltere Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasıydı.
0: Evet.
3: Biz internet kablolarının Rusya tarafından müdahale edilmesinden çekiniyoruz. Bundan çok korkuyoruz demişti. Tüm iletişim ağını kesebilir şeklinde.
1: Evet. İran devam ederken oldu da.
3: Ama Starlink hikayesi de aslında biraz evet, oranın devamı. Evet. Şimdi hocalarım çok önemli bir perspektiften meseleye baktılar. Ben biraz daha Körfez'in iç karışıklığı noktasından meseleyi değerlendirebilirim aslında. Yani bu durum bir satranç gibi başladı. Ama Umur Tugay Yücel hocamız çok güzel bir yazı yazmıştı. Ben okudum bu dün veya evvelsi gün. Şahmat yok. Bu bir Go oyunu. Evet. Ama bu Go oyunu işte biliyorsunuz hani şahta taşları eksiltirsiniz. Go'da taşlar vardır ama saha hakimiyeti önemlidir. İran bunu yayarak başardı. Amerika kazanmadı, İran kaybetmedi diye bir tez ortaya koyuyor. Bunun domino bölümü de var. İşte o da Körfez. Yani domino kesinlikle etkisi şeklinde özellikle bence ciddi anlamda bir içte bir iktidar meselesi sorunu doğuracak. Bu Türkiye'nin müdahale etmesini de belki bu manada okumak lazım. İkinci bir nokta da şu. Zaten bence Birleşik Arap Emirlikleri ile Suud arasındaki temel çelişkinin de şu olduğu kanaatindeyim ben. Bizi tamam bundan sonra kim koruyacak tartışması. Yani Suud bu konuda bu Körfez'in bu yaklaşımını doğru bulmuyor ve bir farklı arayış içerisinde. Yani bu Suud, Pakistan, Mısır bir önceki programda da aslında bu bağlamda konuşmuştuk. Bu bence önemli bir şey. Ama burada bir hususu göz ardı etmemek lazım. Savaş çıkar mı sorusunun da cevabı burada. Yani Amerika, bunu da Kemal Uysal hocamız var. Bu konuları, bu meselenin buraya gelebileceğini bir yıl öncesinden yazmış bir şey. Yani biz bazı zaman böyle Brzezinski veya işte Huntington diyoruz ama Türkiye'de de var yani. Bunu,
0: var tabii.
3: Burada kıymetli hocalarım da ona dahildir. Kemal Uysal da şunu diyor 2025'te. Artık mesele şuna dönüştü dünyada. Uçsuz bucaksız denizleri kontrol etmeye gerek yok. Bunların şah damarı olan gerek insan yapımı gerek doğal körfez alanlarını kontrol etme paradigması Amerika'nın yeni paradigması.
1: Yani boğazları ve körfezleri.
3: Boğazları ve körfezleri. Şimdi bunun için savaş çıkarır mı? Bunun için savaş çıkarır. Sonuna kadar gider mi? Ben de Cantürk hocama katılıyorum. Sonuna kadar gidebilir. Ama şu aşamada gidememiş olması bunun ileride gitmeyeceği anlamına gelir mi? Bence o da gelmez. Biz aslında bunun bir demosunu 2021'de Ever Given diye bir Süveyş kanalında oturan evet, bir gemide yaşadık aslında.
0: Evet.
3: Bunun bir demosuydu bu. Şimdi Hürmüz'de yaşadığımız bunun bir tık büyüğü. Başka nerede yaşarız? Bunun da bence Suud cevabını
2: Panama'da
3: veriyor.
2: Panama'da yaşadık bence.
3: Panama'da da yaşadık tabii ama Panama biraz daha böyle çok iki ülke açıldı arasında. Bir başka durumunun da ben işte bu Yemen ve Somali yani o Babel Mendeb dedikleri alandan itibaren oluşabilecek durumda biz bunun bir üçüncü tartışmasını, daha büyük bir tartışmasını yaşayabiliriz.
0: Asıl kıyamet de Malaka'da kopacak.
3: Evet. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Mesele bu yolları, bu şah damarlarını tutmak. Çin de zaten bu paradigmayı ürettiği için Amerika buna karşı bir paradigmaya dönüştü. Liman park şehir modelinden Çin neye döndü? Liman demiryolu maden modeline dönüş yaptı. Limanları almaya başlayınca Amerika da bu paradigmayı ortaya koydu. Bu hakimiyeti sağlayamazsa Amerika ne hale gelir? Onu düşünmek lazım. Bunu sağlamak için de Amerika neleri risk eder? Savaş bu kadar böyle bize tesadüf, belki Trump'ın çılgınlığı gibi gözüken şeyin, Trump'ın çılgınlığı bölümünü bence sadece bu işin daha hızlı bir kereden gerçekleşmesi, yani bir tedricen yürümesi yerine aniden gerçekleşmesi üzerinden okumak lazım. Ama paradigma açısından ben Amerika'nın meseleye bakışının, biraz önce de Kemal Uysal Hoca'nın o yazdığı makale bağlamında, dünyanın şah damarlarını tutmak olarak değerlendirdiğim bir durum var. Bu da bu meselenin savaşın öyle kolay kolay bitmeyeceği ve İran'la da sınırlı kalmayacağı kanaatindeyim.
1: Peki ABD için bu Hürmüz'deki krizin sonu kademeli bir son mu yoksa tek bir son mu? Yani
0: kademeli.
1: Bir savaş yapalım, biz burayı vuralım, artık yeter süpürelim modunda mı Amerika Birleşik Devletleri yoksa şunu yapalım, hani şu hamlemizi yapalım, bu hamlenin karşılığında bir şey gelsin, biz ona göre adım atalım.
3: Ben buna bir kısa bir cevap vereyim. Bundan 20 yıl önce olsaydı Amerika hiç bu kişiyle, bu durumla ilgili gözünün yaşına bakmazdı. 20 yıl önceki rasyolarıyla, iktisadi rasyolarıyla şu andaki rasyolar arasında fark var. Şu andaki savaş maliyetiyle önceki savaş maliyeti arasında
1: evet,
3: fark var.
0: Alandı.
3: Mesela bu olay 2003'te Körfez krizi yerine veya Irak'a müdahale evet, yerine burada görseydik şimdi biz İran'la ilgili durumu farklı okuyor olabilirdik diye evet, düşünüyorum ben.
1: Daha topyekün bir şey olurdu.
3: Tabii. Ya bütün kuvvetiyle saldırır.
0: Bir de Körfez'deki 20 trilyon dolarlık sermayenin dönüşümü de söz konusu.
1: Tabii.
0: Şimdi bakın Körfez dünyasının yani Basra Körfezi'nin bu kadar güçlü mesela düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bölge ki dünyadaki petrol üretiminin %20'si küsürü. Ticaretin %30'u. Hı hı. Ya böyle bir yere dağıtamazsın, yığamazsın.